0: Şu gördüğün kıvrıma doğru gidiyoruz. Çok sığ görünüyor. Oraya geçtikten sonra daha kolay bir yolculuk olacak. Umarım bu adamlar ne yaptığını biliyordur.
1: Nicky, beni duyuyor musun?
2: Evet, duyuyorum.
1: Doğru yöne doğru gittiğimizden emin misin?
2: Kaptana söyle, endişe etmesin.
0: Umarım nereye gittiğimizi biliyordur. Çünkü ben bilmiyorum.
1: Sanırım şurada Paraná'ya giden küçük bir nehir ağzı gibi bir şey gördüm.
0: Şuradakini mi kastediyorsun? Evet. Orası çok küçük dostum. Burada demir atmak zorundayız. Çünkü çok dar bir kanala giriyoruz ve böyle gidersek karaya oturabiliriz. Yola şişme botlarla devam edeceğiz.
3: Devam et Kepi.
4: Hadi bakalım.
0: Gidiyoruz.

0: Hadi çocuklar. Yolun kalanını yürüyerek gideceğiz.
1: Gözünüzü dört açın. Hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz.
2: Garani köyü yolu. Santa Ana misyonundan 76 kilometre uzakta.
1: Her yer sarmaşıklarla dolu.
0: Hadi çocuklar, adamları kaybedeceğiz.
3: Korkunç bir bitki örtüsü var. Tanrım.
4: Biraz yavaşlamalarını söylesene. Bu iki Garani'yi izliyoruz. Ama çok hızlı gidiyorlar. Oh.
1: Bu adamlar canımı okudu dostum.
4: Onlara yetişmeye ve birbirimizi kaybetmemeye çalışıyoruz.
3: Cizvitlerin hazineyi Garani'lere vermek için buraya kadar gelmeleri tamamen delilik. Hazineyi buraya kadar taşıdıklarını düşünebiliyor musun?
0: Çok hızlı yürüyorsunuz.
3: Evet, çok hızlı gidiyorlar.
5: Emilio, onları görüyor musun?
0: Evet, görüyorum.
5: Orada mısın Cappy? Hey, bir dakika millet.
3: Ne oldu?
6: Durun, durun, durun.
5: Cappy kayıp.
0: Cappy.
4: Dur. Kaptan orada mı?
6: Senin Cappy arkandaydı.
5: Şşş. Aniden kayboldu.
4: Şşş. Derek onu
3: gördün mü?
4: Dikkat edin, dikkat edin. Kaptan.
6: Cork, birazdan hava kararacak.
3: Biliyorum.
4: Cappy. Uzun zamandır sesini duymuyorum. Arkamdaysa çok geride kalmış olmalı. Arkamızda.
5: Gidelim.
4: Geride kaldı.
5: Hadi.
4: Cappy.
0: Cappy.
5: Cappy.
0: Umarım kaybolmamıştır.
5: Cappy. Ondan giderek uzaklaşıyoruz.
0: Cappy. Cappy.
3: Hey Cappy.
0: Hey. Ne oldu sana?
3: İyi misin?
6: Burada.
5: Ne?
6: Cappy burada.
0: Dikkat edin çocuklar.
6: Aa, hayır, hayır, hayır. Cappy. Cappy.
0: Ne olmuş?
6: Cappy. Aman tanrım. Şu ağacı üstünden kaldırın.
5: Götürün onu.
6: Dikkat edin.
5: Götürün
4: Cappy onu. Duyuyor musun beni? Cappy.
6: Cork, durumu nasıl?
3: Tamam, hareket etmesin. Elini tamam başının altına koy. Tamam, sakin ol.
6: Tamam.
7: Cappy.
6: Nefes alıyor ve nabzı atıyor değil mi?
3: Evet, evet.
6: Bakın. Tanrım, Cappy, Cappy, Cappy. Cappy, kaldırın Cappy, onu, tamam, kaldırın. Dikkat edin, Cappy, dikkat edin.
4: Tamam.
6: Hadi bu tarafa çekin. Tamam, dikkat edin.
4: Ne oldu kaldırın. Cappy? Neren acıyor?
6: Hadi arkaya doğru.
3: Tamam.
6: Cappy,
4: Cappy,
6: söyle ne oldu? Onu yere yatıralım.
5: Neyim var Cappy? Cappy.
6: Cappy.
5: Neyim var dostum?
6: İyi misin? Bunun üstüne oturmasın. Tamam, bu tarafa
3: tamam,
6: taşıyalım.
3: Tamam, dikkat edin, kendine zarar vermesin.
5: Cappy, neyin var?
6: Cappy, ne oldu?
4: Hemen bir doktor çağıralım. Biri şu lanet doktoru çağırsın.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Nakunda Şelalesi, Paraguay.
11: Burası olmalı. Garani efsanesine göre bu şeytani şelaleye bir şey saklamışlar ve onu aramaya çalışırsan lanet peşini bırakmaz. Her taşın altına bakmalıyız. Çok ciddiyim.
12: Çok dik.
13: Adımlarınıza dikkat edin, taşlar yuvarlanıyor.
12: Şu alanı kontrol edeceğim ve daha yukarı çıkacağım. Sırt çantam, lanet olsun. Olamaz. Araştırmalarım, her şeyim oradaydı. Brett, delirdin mi? Ne yapıyorsun?
14: Güney Amerika junglelarında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğundan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineye ulaşmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri onu bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip hazinenin izini efsanevi Yılan Adası'na sürdükten sonra dünyanın en tehlikeli jungle'ına gidiyor ve Trinity hazinesini aramaya devam ediyor.

0: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışının önceki bölümlerinde Kuzey Arjantin'in jungle'larında hazine avcıları haritalanmamış bir yerleşkenin kalıntılarıyla karşılaştılar.
1: Bu bölgede Cezvitlerin yaptığı herhangi bir ileri karakol var mı?
2: Bu bölgeyle ilgili bir bilgimiz yok. Hey Cappy, buraya gel.
0: Kalıntılar arasında gizemli işaretler keşfettiler.
3: Bunların Cezvit olduğunu düşünemem bile.
4: Bunlar Garani.
2: Belki Garaniler hazineyi taşıdıktan sonra bu işaretleri bıraktılar.
5: Buraya neden geldiniz?
1: Merhaba.
0: Fakat araştırmaları yakınlardaki bir köyden gelen iki Garanili tarafından kesildi.
6: Burası bizim kutsal bölgemiz.
1: Onlara bu bölgenin eskiden ne için kullanıldığını söyler misin?
4: Bu bölge ve oymalar hakkında sadece köydeki büyüklerinin bilgisi olduğunu söylüyor.
3: Belki bize yardım edebilirler.
7: Güney Amerika'nın en yoğun, en karanlık ormanına gidiyoruz. Herhangi bir terslik olursa işimiz bitti demektir.
2: Hey durun millet. Cappy kayıp. Cappy! Cappy!
1: Burada! Oh, hayır. Cappy!
7: Biri şu lanet doktoru çağırsın.
8: Garani Köyü Yolu, Kuzey Arjantin.
1: Cappy ne oldu?
7: Çabuk doktor çağırın.
1: Geri çekilin.
7: Biri şu lanet doktoru çağırsın.
2: Doktor! Doktor buradayız dostum.
1: Geri çekilin. Emilio hemen ceketini çıkarır mısın lütfen? Yeleğini ver. Cappy yüzünü dön bana.
7: Nabzı çok düşük. Çok acı çekiyor. Hiç su içmemiş. Vücudu susuz kalmış.
1: Cappy, seni sırt üstü yatıracağız, tamam mı?
7: Onu şuraya yatıralım hadi.
1: Hayır.
7: Tamam, sakin ol. Sakin
6: tamam.
7: Ol.
6: Hey Cappy. Tamam Cappy, dostum, Cappy, sakin tamam. Ol. Sakin ol, tamam.
1: Cappy
6: tamam,
1: sakin ol.
6: Bir şey yok. Bir şey yok. Canı çok yanıyor
7: onun. Sakin
1: Cappy,
7: ol.
1: Cappy sakin ol.
7: Tamam dostum.
9: Bırakın beni. Bırakın beni. Vietnamlılar. Nerede şu lanet silahım?
3: Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.
10: Bana bak. Bana bak.
7: Beni duyuyor musun?
1: İyi misin? Cap.
3: Onu tutuyorum tamam.
7: Cappy beni duyuyor musun? Kımıldama. Hareket etme. Öyle kal. Kımıldama.
9: Ben iyiyim. Sadece düştüm. Başım çok dönüyordu. Kendimi tekrar Vietnam'daymışım gibi sandım.
1: Geçti artık Cappy. Geçti artık.
9: Daha çocuk yaştaydım. Çok gençtim. Bütün arkadaşlarım öldü. Hepsi gözümün önünde öldü.
7: Cappy'nin başından çok şey geçmiş. Vietnam'da bulunmuş, Irak'ta bulunmuş. Travma sonrası stres bozukluğu. Çok ciddi bir şeydir.
9: Ben iyiyim. Jeremy nerede?
2: Buradayım dostum.
10: Burada işte.
9: Sen benim en iyi arkadaşımsın. Tamam.
2: Her zaman arkandayım dostum. Cappy ile birlikte pek çok hazine avcılığı yaptık. O gerçekten çok iyi bir arkadaştır. Bu benim için çok duygusal bir an oldu. Bugüne kadar neler yaşadığını hiç kimse bilemez.
9: Çok korkunç anılar. Hiç düşünmek istemediğim şeyler. Gork, seni seviyorum dostum.
3: Ben de seni.
9: Başıma hiç böyle bir kaza gelmemişti. Ve böyle arkadaşlarım olduğu için de çok şanslı bir insanım ben. Çok şanslı.
10: Hadi bakalım.
9: Bu arada...
3: Ne oldu Cappy?
9: Beni yine ağlatacaksın Megan. Hadi. Emilio yanıma gel dostum. Biz bir ekibiz. Bu bir ekip.
7: Sen tanıdığım en sert adamlardan birisin.
9: Sizi izlemeye çalışıyordum. Beni bir daha bırakmayın, tamam mı? Lütfen. Beni
2: asla
9: bırakmayın.
2: Asla bırakmayız.
9: Sakın bırakmayın, tamam mı?
3: Hava kararıyor, gitmeliyiz.
8: Garani Köyü Yolu. Arjantin Santa Ana'dan 82 kilometre uzakta.
1: Nasıl hissediyorsun Cappy?
9: Canım nefis bir biftek istiyor.
0: Ekip Güney Amerika'nın en acımasız arazilerinden birindeki yürüyüşünü sürdürerek Kuzey Arjantin'in ücra bir köşesindeki Garani köyüne doğru ilerliyor.
4: Kesinlikle köye yaklaşıyoruz çocuklar.
0: Santa Ana dışındaki kalıntılarda buldukları gizemli Garani işaretlerinin şifresini köyün yaşlılarının çözebileceğini umuyorlar. Bu sembollerin yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki altın ve gümüş külçelerin saklandığı yerle bir bağlantısı olabilir.
2: Bu keşif gezisi bir yıl kadar önce Yılan Adası'nda başladı. Ve başladığımızdan beri aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Burada bir yılan var. Hareket etmeye başladı. Harika şeyler bulduk. Bu bir burun siperi.
3: Gümüş mü?
9: Evet.
3: Gümüş yani.
2: Ama bunun bedelini de ödedik tabii.
4: Jaguar.
2: Bu jungle, bu nehir.
10: Timsah.
2: Üzerimize her şeyi fırlattı. Ama bir şekilde hala ayaktayız. Fakat Kepi'nin başına gelenlerden sonra bu yolculuğun bizi ne kadar yıprattığını görüyoruz. O Garani işaretlerinin hazineyle bağlantılı olmasını ve köydeki yaşlıların bizi doğru yöne yönlendirmelerini umuyorum.
4: Evet, köy göründü.
9: Şuraya bakın.
8: Garani köyü, Kuzey Arjantin.
2: Çocuklar, bu iyi bir işaret.
7: Evet, evet.
4: Ellerimizi bu şekilde yukarı kaldırmalıyız.
3: Güzel, öyle mi?
4: Bize merhaba ve hoş geldiniz diyor.
2: Merhaba.
9: Şu çocuklara bakın. Merhaba.
11: Köyün içinde yürürken bu çocuklar bize doğru koşuyor. Beklediğimizden farklı bir durum tabii. Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
4: Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
3: Emilio, bu adamlar sözlü tarih hakkında çok şey biliyordur, değil mi?
12: Beni takip edin.
4: Bizi köyün yaşlılarıyla tanıştırmak istiyor.

0: Şey, oturun lütfen.
1: İçeri girerken bir anda bambaşka bir dünyaya adım attığımızı hissettim. Kendimizi çoğu kişinin bilmediği antik bir tarihin içinde bulduk. Garani yaşlıları günümüzle tarih arasında bir bağ oluşturuyor. Geçmişle ilgili onların bakış açısından küçük bir şey kapabilirsek, küçücük bir şey, bu bizim için harika bir şey olur.
2: Öncelikle burada olduğumuz için size çok müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyoruz. Evet. Tarihin bir bölümünü daha iyi öğrenmek istiyoruz. Özellikle de atalarınız ve Cizvitler hakkında.
3: Ve en önemlisi o kalıntılar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyoruz.
2: Buraya gelmeden önce sizinle karşılaştığımız o kalıntıların eskiden nasıl bir yer olduğunu öğrenmek istiyoruz.
1: O kalıntılar Garanilerle Cizvitlerin en son beraber olduğu yerdi. Ama daha sonra Cizvitler burayı terk etmek zorunda kaldı.
4: 1767.
2: Evet.
4: 1867'de Cizvitler yakalanmak üzereydi. Hayatlarının tehlikede olduğunu biliyorlardı.
3: Orası sığınacakları son yerdi.
5: Orada daha fazla kalamazlardı.
2: Evet, kesinlikle.
6: 1500'lerin ortalarında İspanyol Cizvitler Güney Amerika'ya geldi. Ve bundan sonraki 200 yıl boyunca olağanüstü zengin ve güçlü oldular. İspanya Kralı 3. Charles, Cizvitlerin bu kadar zengin ve güçlü olmalarından rahatsız oldu ve bütün Cizvitlerin Güney Amerika'dan sürülmesini emretti. İspanyol ordusu Cizvit rahiplerini yakalamaya gitti. Çoğu misyon imha edildi ve binlerce Garanili öldürüldü. Fakat İspanyol birlikleri Santa Ana'ya yaklaştıklarında, efsaneye göre Garani ve Cizvitlerin bazıları misyonlardan çok uzakta jungle'ın derinliklerinde bir yere gizlendiler. Orada bir ileri karakol oluşturdular. Ve bu yerleşkenin kalıntıları yüzyıllar sonra hazine avcıları tarafından bulundu.
4: Burası haritada bile gösterilmiyor.
2: Kesinlikle. Buranın bir adı bile yok. Bir misyon değildi. Burayı hiç kimse bilmiyordu. Ormanın içinde gizli bir yerdi.
1: O oyma işaretlerinin ne olduğunu merak ediyorum.
2: Size bir fotoğraf göstermek istiyoruz.
0: Evet.
2: Bu çizimleri bölgedeki kalıntılar arasında bulduk. Bu konuda bir bilginiz var mı?
1: Evet, bu Teyu Yagua.
2: Teyu Yagua nedir?
0: Teyu Yagua, vücudu kertenkeleye, başı jaguara benzeyen bir hayvan. Teyu Yagua, şelalenin yanındaki bir mağarada yaşıyor.
1: Orada gizlenmiş olan özel ve kutsal bir taşı korumak için dolanıp duruyor.
2: Teyu Yagua orada yaşıyor. Çünkü orada çok değerli bir şeyi, çok özel bir taşı koruyormuş.
4: Bu ne demek? Ne kadar özel?
2: Anlaşılan bu taşın üzerinde bir tür bilgi varmış.
4: Ne tür bir bilgi?
7: Orada sadece Cizvit ve Garanilerin bildiği bir hazine vardı. Hazineyi bir nehre götürdüler ve nerede olduğu da sadece o taşın üzerinde yazılıymış.
2: Cizvitler Güney Amerika'dan sürülmeden önce Garaniler ve Cizvitler hazineyi çok ücra bir yere götürmüş. Parana Nehri'nin çok uzak yerlerinden birine. İşte bu özel taş hazine

0: Hazinenin yerini işaret ediyor.
1: Bize hazinenin yolunu gösterir mi?
0: Evet.
2: Peki nerede bu taş?
0: Bunu sadece Garaniler biliyor.
2: Nerede bu yer? Onlara nerede olduğunu bir sorsana.
0: Bu yer nerede?
3: Teu Yagua'nın yaşadığı yerde. Yani şelalenin yanında.
0: Bu şelalenin adı Nakundai şelalesiymiş.
4: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
0: Bu özel taş, hazinenin yerini işaret ediyor.
2: Nerede bu yer? Onlara nerede olduğunu sorsana.
0: Bu yer nerede?
3: Teu Yagua'nın yaşadığı yerde. Yani dev bir şelalenin yanında.
0: Şelalenin adı Nakundai şelalesiymiş.
1: Köyün ihtarlarına göre ataları ve cizvitler Nakundai şelalesi yakınlarında bir yere özel bir taş bırakmışlardı. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu, büyük ya da küçük olup olmadığını bilmiyorlar. Ama özel bir şey olduğunu bildiklerini söylüyorlar. Ve en önemlisi bize hazinenin şu anki yerini işaret etmesi.
2: Bu harika bir şey. Garani yaşlılarının atalarından bahsettiklerini duyunca gerçekten aklımız durdu. Hikayenin neredeyse tamamını biliyorlardı. 400 yıl önce Garaniler hazineyi cizvitlere devrettiler çünkü misyonerler onları koruyacaktı. Fakat 200 yıl sonra cizvitler hazineyi Garanilere emanet etti. Eğer ihtiyarlar yanılmıyorsa hazine bütün cizvit misyonlarından o kadar uzakta olmalı ki İspanyollar oraya ayak bile basamamış. Görünüşe göre tam da bizim gitmek istediğimiz yer.
4: Garani Köyü.
0: Bu bir jacara bitkisi. Yumuşak değil mi?
5: Evet.
0: Bu ağaçların içlerinde bazı büyük kurtlar yetişir.
5: Bazı insanların yediği büyük kurtlar mı yani?
0: Evet.
5: Evet. Bir tane bulabilir misin?
0: Bunlar ağaç kabukları. Bunlar da o kurtların dışkısı.
5: Dışkı mı?
0: Evet, dışkı.
5: Emilio, ellerini yıkamayı unutma. Çünkü ağaç kurtlarının dışkısına
0: evet.
5: Dokundun. Dışkıdan çok samana benziyor.
0: Bakalım o kurtlardan bir tane bulabilecek miyiz?
6: Ha, evet, ha. İşte.
5: Vay canına.
0: Hem de çok büyük bir tane.
5: Vay canına.
0: Çok büyük, öyle değil mi?
5: Ha, evet.
0: Evet, çok büyük.
5: Gerçekten çok büyük.
0: Tutmak ister misin?
5: Bilmiyorum, bilmiyorum.
0: Korkmana gerek yok, zehirli bir şey değil.
5: Aa. Şuna yakından bir bakayım. Bakışları çok ürkütücü. Oh, elimi ısırıyor.
0: Dışkısı burada, bak.
5: Evet, gördüm.
0: Bu tarafını yemiyorsun.
5: Dışkısı yenmiyor.
0: Bunların 5-6 tanesi oldukça doyurucu olur. İnan bana.
5: Eminim öyledir çünkü epey
0: bayağı
5: ağır.
0: Bayağı doyurucu bir porsiyon.
5: Doyurucu olduğundan eminim. Şimdi de
0: evet.
5: Parmağını mı ısırmaya çalışıyor acaba?
0: Ha, pek sayılmaz. Gerçek bir yemek olması için bunlardan kaç tane yemek gerekiyor?
6: 4 tane yeterli.
0: Adam başına mı?
6: Evet, adam başına.
5: Ah, şuna bakın, çok hızlı.
0: Çok teşekkür ederim. Bunlardan kişi başına 4 taneden fazla yenmemeli diyor. Daha fazlası doğru değil diyor.
5: Evet, çok fazla protein. Adı Keriko muydu?
0: Evet.
4: Garani Köyü.
2: Bu balık yemeği çok güzel kokuyor. Ne bu?
4: Kurimba.
2: Kurimba mı?
4: Kurimba.
7: Şu anda her açıdan kuşatma altındayız.
0: Teşekkür ederim.
7: Geçirdiğim kaza dair çok büyük tehlikeler atlattık. Ve şimdi Garani köyündeyiz. Birlikte akşam yemeği yiyoruz ve burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Sanırım bizi gerçekten dost olarak kabul ettiler. Ve bu uzun keşif gezisi boyunca kendimi ilk kez huzurlu hissettim. Pek balık düşkünü sayılmam. Ama senin pişirdiğin piranadan daha da güzel.
1: Bilmek istediğim bir şey daha var. Cizitleri o bilinmeyen yerden gitmeye zorlayan neydi?
8: Los jesuitas de este sitio.
9: Atalarımız bir tür hazineyi koruyordu. Fakat hazinenin çoğu onlar için değerli değildi.
5: Peki neden onlara yardım ettiler?
9: Onun içinde özel bir şey olan bir İnka hazinesi olduğunu sanıyorlardı.
1: İnkaların yaptığı bazı yapıları nasıl yaptıklarını bugünkü mühendisler ve bilim adamları bile anlayamıyorlar. Sanki özel bir güç onlara yardım ediyordu. Köyün ihtiyarları bunun bir başka dünyadan gelen bir tür sihir olduğunu söylüyor.
7: Başka bir dünyadan mı?
1: Bunun şelalede olduğunu düşünüyorlar. Ama 250 yıldır bunu kimse bulamadı. Köyün yaşlılarının Teyu Yagua sembolleri hakkındaki gerçekleri bizimle yeterince paylaştıklarını sanmıyorum. Özellikle de Nakundai şelalesi hakkındaki bildiklerini. Ama asıl önemli olan bu taşın bize hazinenin şu anki yerini işaret ettiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda biraz endişeliyim de. Çünkü Nakundai çok uzakta ve ulaşılması zor bir yerde. Bu yüzden bu Garani efsanesinin gerçek olmasını umuyorum.

0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Güle güle.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle.
0: Aslında ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Ve Trinity hazinesi hakkında edindiğimiz bu yeni bilgiler tamamen Garani tarihiyle bağlantılı. Onlar olmadan burada hiçbir şey bulamayız.
2: Hadi Nakunda'ya gidelim. Bütün keşif gezilerimde Nakunday şelalesine hiç gitmemiştim. Bence bu bilgiler bizi Trinity hazinesine yüzyıllardır kimsenin başaramadığı kadar yaklaştıracak.
3: Hazine arayışı ekibi arazinin daha da derinliklerine doğru çekiyor. Arjantin'deki Garani köyünden ayrılıyorlar ve Parana nehrine doğru ilerliyorlar. Çalkantılı ve içeri Pirana kaynayan tehlikeli sulardan geçtikten sonra 180 kilometre ilerideki Nakunday şelalesine ulaşıyorlar.
4: Bu bölgede Nakunday ile ilgili bir sürü hikaye duydum. Orada bir tür şeytan yaşamış ve muhtemelen hala yaşıyormuş. Bu yüzden kimse oraya gitmek istemiyor.
5: Merak ettiğim bir şey var. Bu efsaneyi Cizvitler ve Garaniler uydurmuş olabilir mi?
0: Doğru.
1: Evet. Orada bir şeytan olduğunu söylemek, insanların oradan uzak durmasını sağlamak için.
5: Bence bu uydurma lanet en etkili bir geçmek yasaktır levhası oluyor. Elimdeki bu harita 1700'lü yıllarda yapılmış.
6: Güzel.
5: Bu haritayı yapan haritacıların edindikleri bilgilerin çoğu Cizvitlerden geliyor. Çünkü arazinin bu kadar derinliğine sadece Cizvitler girebilmiş. Şimdi bunu bu modern haritayla kıyaslayınca nehirde küçük bir eksik olduğunu görüyoruz. Koca bir şelale. Peki bu şelalenin adı ne? Nakunday Şelalesi.
0: Onu haritada göstermemişler
5: haritaya
0: mi?
5: Haritaya bu nehri ve üzerindeki şelaleyi koymamışlar.
1: Bunu niye yapmışlar?
2: Bir şeyi gezmek için.
5: Birleşik Devletler'in her zaman yaptığı şey. Orada nükleer bir sığınak olabilir ya da CIA'nin gizli bir deposu olabilir. Yani gizli kalmasını istedikleri bir şey olabilir.
2: Komplo teorilerini çok rahatsız edici bulurum. Ama bazen bu insanların ne gizlediğini merak ediyorsunuz. Şu an bu haritadaki Nakunday şelalesine bakınca bunun arkasında bir şey gizlendiğini kuvvetli bir şekilde hissediyorum.
5: Hazinenin orada olduğunu biliyorlardı. Çünkü nehrin yukarısına doğru daha başka şelaleleri de belirtmişlerdi. Bence Nakunday şelalesi Cizvitler için çok özel bir bölgeydi. Bu da doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor.
0: Dalgalar sertleşmeye başladı.
5: Evet, küçük tekneleri evet. Kontrol etmeliyiz.
0: Evet.
5: Ben de malzemeleri kontrol edeyim.
6: Akıntı tekneyi sürüklüyor. Dümeni kullanmakta zorlanıyorum.
0: Kepi, buraya doğru geliyor.
4: Evet. Bu Nakunday Nehri. Suyun rengine bakın. Kırmızı. Çünkü nehrin yukarısında şiddetli yağışlar oldu. Ve bir sürü kütük sürüklenmeye başladı.
6: Burada biraz yavaşlamak istiyorum. Suyun ne kadar derin olduğunu bilmiyorum. Olamaz. Motorlar durdu.
4: Ne oldu?
6: Motorların ikisi de durdu. Suyun tam ortasında kaldık. Megan, demir at. Jeremy, buraya gel. Şuna sen bir bak. Demir attın mı?
0: Yeterli olmadı. Sürükleniyoruz.
5: İskele motorunu dene.
6: Olmuyor. O da çalışmıyor. Şelaleye doğru gidiyoruz.
7: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası.
4: Ne oldu?
6: Motorlar durdu. Suyun tam ortasında kaldık. Olmuyor. O da çalışmıyor.
5: Sanırım sorun bu filtreden kaynaklanıyor. Şuraya bak.
2: Nedir o?
5: Evet, bu şey tamamen tıkanmış. Bu gaz bir vernik gibi. Haznenin içine yapışmış ve tamamen tıkanmış.
2: Olamaz.
5: Bu her şeyi etkiliyor. Motorun çalışmasını da engelliyor. Şunu bir temizleyelim.
6: Jeremy,
5: 5 dakika daha.
6: Bak, sadece 2 dakikamız var. Şu kayalar çok tehlikeli.
0: Hala sürükleniyoruz Kepi.
1: Hortum biraz daha sıkıştır. Hava girişini engelliyor muyum?
5: Diğer motora bak, girmesini önlüyorsun. Pekala. Hey Kepi, sancak motorunu çalıştır.
2: Sancak motoru çalıştı.
6: Tek motor bu akıntıyla savaşmak için yeterli değil. Lanet olsun.
5: İskele motorunu çalıştır.
6: İkisi de çalıştı. Artık demir alabilirsin.
2: Tamam. Demir
6: hala
2: alındı.
6: Hala sürükleniyoruz dostum. İşe yaradı. İşte Jeremy, eline sağlık. Hala bu nehrin yukarısına çıkmak istediğimden emin değilim. Çok endişeliyim. Ne kadar derin olduğunu ve ne kadar ilerleyeceğimizi bilmiyorum.
1: Evet, uzatattık Kepi.
6: Evet.
1: Gerçekten yakında.
6: Elinize sağlık. Bak ne diyeceğim. Sen gergin değilsin değil mi Brett?
1: Hayır, hiç gergin değilim Kepi. Hem de hiç dostum.
5: Asla moralini bozma.
4: Mekunday şelalesine.
5: Güney Amerika junglelarının en derin, en karanlık ve en zorlu yerlerine doğru ilerliyoruz. En ufak bir kazada kesin ölürsünüz. Garaniler ve cizvitler buraya gelmişse bir şey saklamak için gelmiş olmalılar. Buraya gelmeleri için başka sebep yok.
0: Yüzlerce yıl önce bu nehirde ilerlemek ne kadar zor olmalı düşünebiliyor musunuz? Bizim ne kadar zorlandığımıza baksana, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, gerçekten öyle.
5: Garani efsanesine göre bu şeytani şelaleye bir şey taşıdılar. Ve bunu aramaya çalışırsanız lanet peşinizi bırakmaz. Lanet olsa da olmasa da bunun tehlikeli bir iş olduğunu biliyorum. Bu yüzden günün her saatinde ve attığınız her adımda gözünüzü dört açmak zorundasınız. En ufak bir hatanın bedeli çok ağır olur.
4: Şuradaki sisi görüyor musunuz?
6: Bahsettiğimiz şelale orası olmalı.
4: Evet, evet orası.
2: Şuraya bakın. Tanrım, olağanüstü.
5: Şunun büyüklüğüne bakar mısınız?
4: Olağanüstü değil mi?
5: Ne büyük bir güç. Ne çok su.
4: Yüksekliği 50 metre. Paraguay'ın en büyük şelalesi.
5: Şu yöne doğru ilerliyoruz. Beni kayaya kadar izleyin. Garanilerin buraya neden kutsal dediklerini anlıyorum. Şuraya bakar mısınız? Cizvit ya da Garani olsaydınız, nerede karaya çıkardınız? 300 yıl öncesine gidin. Kanılarla geliyorsunuz. Şiddetli akıntı yüzünden oradan geçmeniz mümkün değil.
1: Bence onlar da bizim yaptığımızı yapardı. Tam burada karaya çıkarlardı.
2: Evet, çünkü burası evet. Çok daha korunaklı bir bölge.
1: Şunun altına bir şey saklamaya gelince, su akışı öyle hızlı ki arkasına nasıl bir şey saklayabilirsiniz bilmiyorum. Çok tehlikeli.
5: Gerçekten öyle. Nakunda'ya yaklaşınca ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Cizvitler ve Garanilerin bir şey saklamak için o şelalenin altından geçtiklerini düşünemiyorum. O zaman o özel kayada bahsedilen hazineyi bu şelalenin arkasına saklamak zorunda değiller. Yanında ya da o civarda bir yere saklamış olabilirler.
0: O şelalenin altına koyduğunuz bir şey sonsuza kadar ortadan kaybolur.
6: Evet. Şu yukarıdaki şelaleyi görüyor musunuz?
5: Aslına bakarsanız bu şelale biraz daha mantıklı gibi görünüyor.
2: Evet.
5: İçinde birçok mağara ağı olabilir. İkiye ayrılıp taramaya başlayalım.
1: Siz yukarıdaki küçük şelaleye mi gidiyorsunuz?
5: Evet, bütün bu duvarı tarayalım.
1: Sen, ben ve Kork kıyıyı tarayalım.
5: Tamam.
1: Daha sonra ortada buluşalım.
0: Kulağa hoş geliyor.
5: En önemlisi her taşın altına bakmayı asla unutmayalım. Çünkü sanırım bu kez gerçekten çok yaklaştık.
1: Hadi iş başına.
4: Yılanlara dikkat edin çocuklar.
6: Ne kadar dik bir yokuş.
5: Buraya gizlendiğini tahmin ettiğimiz özel bir taş arıyoruz. Küçük bir taş ya da büyük bir kaya olabilir. Bunu bilmiyoruz. Garani yaşlıları çok uzak bir yerde olduğunu söylemişti. Bu şelalenin arkasına bir şey saklamanın imkanı yok. Bu yüzden biraz daha yukarıdaki kayalardan akan küçük şelalede arama yapacağız.
3: Cork, Megan ve Brett, kayalık kıyı şeridinin her santimini metal dedektörlerle arayacak. Jeremy'nin grubu da yamacın daha aşağısındaki kısmı tarayacak. Daha sonra küçük şelaleye yakın olan yerlere bakacaklar. Ekip hava aracını da kullanarak çevrede herhangi bir taş yapı var mı diye bakacak.
5: En zor kısmı arazi sadece büyük değil, aynı zamanda tehlikeli de. Ayrıca sis ve nemden dolayı bastığınız bütün kayalar kaygan.
0: Bastığınız yere dikkat edin. Aşağıya taşlar yuvarlanıyor.
1: Bu şey sandığımdan daha büyükmüş Cork.
2: Evet. Sen bu bölgeyi tara, ben biraz daha ileri gideceğim. Evet. Olamaz, sırt çantam. Lanet olsun. Araştırmalarım hepsi onun içindeydi. Brett! Brett! Ne yapıyorsun?
0: Brett! Tanrım!
7: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Nakunday Şelalesi, Paraguay.
2: Olamaz, sırt çantam. Araştırmalarım, hepsi onun içindeydi. Brett! Brett, ne yapıyorsun?
0: Brett, tanrım!
2: Aman tanrım! Brett!
0: Brett! Brett, tut şunu! Tut şunu! Brett, tut şunu! Hadi tut şunu. Sıkı tut. Sıkı tut.
1: Tamam.
0: Nehirde ne işin Tanrım. Vardı?
1: Cork çantasını düşürdü.
5: İyi misiniz millet?
6: Aman tanrım.
1: Dizisi, bilgisayarı, kara kitabı, hepsi içinde.
2: Brett, delirdin mi sen? Evet, ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Tamam.
5: İyi misiniz?
2: Olamaz. Evet. Bir an için seni kaybettiğimi sandım.
5: Bacaklarını kırabilirdi. Kafasını çarpıp bayılabilirdi.
1: Aslında böyle bir şey olunca düşünecek zaman bulamıyorsun. Cork'un küçük kara kitabını kaybedersek işimiz biter. Bacağımda bir iki yara bere oldu ama sanırım şansım da yaver gitti.
2: Tanrı'ya şükür her şey burada.
4: Megan, çok cesur bir kadınsın.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Hadi kurulanalım.
1: Burada arka arkaya pek çok sorun yaşıyoruz. Ve burası oldukça zorlu bir arazi. Yani ama her şeye rağmen çok güzel. Bu arada her an başınıza kötü bir şey gelebilir. Mesela küçük su dökmek için buraya geldim ama pantolonumu indirirken bile dikkatli olmak zorundayım. Çünkü pantolon inikken

0: Ben bir gideyim. Kesinlikle hep iyi olmaz. Yine de gitmek zorunda kalırsın. Kuzeybatı yönünde ilerliyoruz.
1: Tüm kontroller yapıldı. Birazdan kalkışa geçiyorum.
0: Diomede'nin havası Bering Denizi'nin ortasında olması yüzünden oldukça eşsiz. Büyük Diomede orada ve şurası da küçük Diomede. Birçok zaman rüzgar kuzeyden esiyor.
2: Hava geniş bir yerden dar bir alana itilirse hava dolaşım hızı artıp basınç düşer. Ve buna da Venturi etkisi denir. Rüzgar Diomede adaları arasında eserken bunun sonucunda basınç son haddine düşerek bol sisli ve ağır türbülanslı bir alan yaratır.
0: Ve tabii bir de buz denizi üstünde asılı kalan sis var. Burası biraz puslu.
2: Birleşik Devletler sınırında az yer var. Doug fazla batıya gidip Rus hava sahasına girmemek için GPS'ine güvenmek zorunda.
0: Heh, işte orada. Sisin arasında. Pistin köyün güneyinin sonlarında olduğunu biliyorum. Buzun dışında kalan adaya gidebilirsek pistin sonunu görebiliriz. Ama hava böyle pusluyken bakalım yapabilecek miyiz? Bundan daha iyi olmasını umuyordum. Bir bakacağız. Vay canına. Duvara vurduk sanki. Sorun var. Ne oluyor? Aman tanrım. Rus hava sahasındayız.
2: Uzak ada Diomede'nin üzerinde pilot Doug Stewart köyün buz pistine inmeye çalışırken Rus hava sahasına girdi.
0: Ne oluyor? Aman tanrım. Rus hava sahasındayız. Sorun çıkacak. Şimdi kızacaklar.
2: Doug'un niyetini belirtmek için saniyeleri var.
0: Buradan gitmem gerekiyor.
2: Doug uçağını keskince döndürüp Birleşik Devletler hava sahasına en yakın rotayı izliyor.
0: Of.
2: Birleşik Devletler sınırında güvende. Doug'un dikkati tekrar Kardeniz'i içinden buz pistini bulmaya yöneliyor.
0: Her yer bembeyaz. Pistin ucunu göremiyorum. Ayrıca dağın kenarını bile göremiyorum. Dağın kenarını arıyorum. Ve pistte 800 belki 400 metre açığında.
2: Doug'un ilk geçişi endişelerini doğruluyor.
0: Tamam, bir kere daha bakacağım ama dağın kenarını görmediğin noktayı kaybedersen çakılabilirsin. Her yer fazla beyaz. Aşağı bakabilirsin ama o zaman yatay bir uçakla uçmak işleri çok daha zorlaştırıyor.
2: Diomede üzerinde 15 dakika boyunca döndükten sonra pus daha da kalınlaşıyor.
0: Bunu yapamam. Bir noktada geri çekilmek gerek. Fazla zorlamak istemezsin.
2: Doug sonraki gün yeniden denemek üzere Nome'a geri dönüyor. Doğru karar verdi ama başarısızlık her zaman acıdır.
0: Hepimiz gururluyuz. İşimizi yapabilmek istiyoruz ama bazen gururunu yutmalı ve sonraki gün denemek üzere evine gitmelisin. Gidemediğimiz için hala çok kızgınım.
2: Doug çaba harcıyor olabilir ama Unaklıit Aydeterot kızakçılarının gelişiyle çalkalanıyor.
0: Burada Aydeterot haftası Unaklıit'e çok uçak inmesi demek. Birçok seyirci, değişik ülkelerden ve eyaletlerden bir sürü insan geliyor.
3: Aydeterot'u mu takip ediyorsunuz?
4: Öyle, Norveç'ten.
3: Viking ha? Unaklıit ilk kıyı kontrol noktası. Burası için çok önemli bir olay. Kızakçıların aile ve arkadaşları geliyor, kasırga gibi. Oldukça heyecan verici. Ben, 3 saniyen var. Beni daima telaşlandırırım. Görevim bu. Bu bir de ona eş bulmak. Benim aşk hayatı ilgi.

0: çekici.
1: Değil mi?
0: Aşırı kıskanç kızları seçiyor. Facebook duvarına bir şey yazamıyorum. Beraber fotoğraf çektiremiyoruz. Onunla tanışmadım bile.
2: Evet, evet.
0: Gücendirmişim internette.
2: Evet.
0: Gücendirmedim. Sadece duvarına yorum yazdım. Onaylamıyorum. Acınası şeyleri kıskanıyor. Çok rahatsızlık verici.
2: Benim için bir sen varsın de.
0: Evet. Benimle evleneceksin. Ah tanrım.
3: Yün akıllı terminalindeki dinginliği fırsat bilen Ben Ariel'ın kişisel sorgulamasından kaçmak için Ferno ile kontrol noktasına gidiyor.
4: Bu oynamaya hazır bak. Ne güzel oynuyor. Aman tanrım. Şuraya bak.
2: Ferno ve benim uçuşlar arasında mola fırsatımız oldu. Biz de çıkıp kızakçılarla
1: İkizini
2: tanıştık.
1: Mi yarışıyorsun?
0: Evet işte orada. Bağcan'la.
3: Bu yılki Ayda Tarot'un iki yıldızı Unaclid'deki kontrol noktasına henüz yeni gelen Christy ve Abba Barrington. Gittikleri her yerde kafaları kendilerine çeviren bu tek yumurta ikizleri Ayda Tarot'un sarışın bombaları.
1: Buraya sizi benle tanıştırmak için geldim.
2: Ferno ve Ariel nedense aşk hayatımla fazlaca ilgililer. Günlük bir şey haline geldi.
0: Bizi kontrol etmeye mi geldin?
2: Kadınların yanında mahcuplaşıp biraz sessiz kalıyorum.
1: Ben size iyi şanslar dilesin istedik.
2: Evet.
1: Aman boy neden eğip duruyor. Hey iyi şanslar size kızlar.
2: Evet bol şans.
1: Ben Pederson Kazanova. Memnun oldum.
2: Ben de. Bayağı çekici oldu bence.
0: Hazır mısınız? Pekala. Tamam hadi.
3: Christy ve Anna Ben'in ellerinden kayıp giderken diğer kızakçılara katılıyorlar. Nom'daki bitiş çizgisine birkaç gün uzaktalar. Marshall'daki kıdemli pilot John Carson ve çaylak yardımcı pilot Dustin Mingo iniş yaptı. Uçaklarından yükleri indirirken beklenmedik bir ziyaretçi geldi.
5: Kar makinecileri nerede?
6: Yükü boşaltırken bir adam geldi.
5: Görev dağılımı sırasında buralarda benzini bitenleri duydunuz mu?
6: Hemen her hafta bir kar makinecisi kayboluyor gibi. A noktasına yola çıkıp ulaşamıyorlar. Ne taraftan?
5: Ohog'un hemen dışındalar.
6: Eğer rüzgara ve soğuğa uzun süre maruz kalırlarsa hemen ölebilirler. Ölürler, hep ölüyorlar burada. Arama kurtarmanın bir üyesi misin?
5: Evet, öyleyim. Buradaki tek kişi benim şu an. Grubum nehrin aşağısında.
6: Tamam, biz bir bakarız.
5: Teşekkür ederim. Rica ederim.
6: İki kar makinecisinin benzini bitmiş. 38,5 kilometre uzakta. Biz de alçaktan uçup gözlerimizi dört açıp onları arayacağız.
3: Marshall'ın arama kurtarma ekibi uygun olmadığı için kayıp kar makinecisinin en büyük hayatta kalma şansı John ve Dustin. Marshall ve Rus misyonu arası 80 kilometre kare. Neredeyse Washington kadar.
5: Alçakta kal. Biraz
6: hayır, 500'de kal. Kayıp kar makinecilerini görmek gerçekten zor ve tam da bu yüzden sanırım hiçbir zaman bulamadım.
5: Hava berbat. Bugün dondurucu. Gerçekten.
6: Evet, eğer onları bulamazsak haberler kötü demektir. Eğer geceyi dışarıda geçirdilerse hava şu an -25. Eğer hazırlıklı değillerse ölmüşlerdir.
3: Marshall'ın hemen dışında pilot John Kapsner ve yeni yardımcı pilotu Dustin Mingo, Alaska'nın vahşi doğasında kaybolmuş iki kar makinecisini arıyor.
5: Alçakta uç. Böyle mi kalacağız?
6: 500'de kalalım. Tamam mı?
5: Tamam. O zaman geri döneceğim.
3: Arama kurtarmanın yardımı olmadan John ve Dustin samanlıkta iğne arıyor.
6: Kayıp kar makinecileri görmek çok zor ve sanırım tam da bu yüzden hiçbirini bulduğum olmadı.
3: Ve 30'un altındaki hava yüzünden kar makinecilerinin zamanı tükeniyor.
6: 1-2-0'a git.
5: 1-2-0.
6: Bunu bir saniye alabilir miyim?
5: Tabii, senin uçan.
6: Bu adamlar ne kadardır dışarıda bilmiyorum ama kesinlikle duman için ateş yakardım ben. VHF'de 68'e bak.
5: Bakıyorum.
3: John, VHF telsizini tarıyor. Kar makinecilerinde de bir tane vardır diye umarak.
6: Ben olsam öyle yapardım. Her 5 dakikada bir sinyal yollardım. Tamam, 16'ya git.
7: Merhaba, merhaba. Merhaba, beni duyuyor musunuz?
6: Evet, siz kayıp kar makinecileri misiniz?
7: Evet, bizi geçtiniz.
6: Üstlerinden geçerken koordinatları al.
7: Tam olarak nerenizdeyiz?
6: Tepenizdeyken haber verin. Daha sizi görmedik. Siz gördünüz mü?
7: Biraz sola dönüyorsunuz.
6: Tamam, size doğru mu geliyoruz? Aha, gördüm, evet. Ha. Tamam, gördüm sizi.
7: Tam olarak nerenizdeyiz?
6: Marshall'dan 38,5 kilometre uzaktasınız. Soğuk hava donanımınız nasıl? Gıdanız hiç var mı?
7: Dünden beri biraz gıdamız var.
6: Tamam, siz orada kalın. Biz ekipleri arayıp koordinatlarınızı vereceğiz. Onları bulduk.
5: Victor, ilerleyebilirsin.
6: Evet, onları bulduk. Bir gecedir dışarıdalar. Biraz su ve gıdaları var. Yazmaya hazır mısın? Biz sana verince Marshall'ı ara.
5: Koordinatlar sizde mi?
6: Evet, hazır mısın? Yardımcı pilotumun yazısını okuyamıyorum.
5: Bekliyorum.
6: Bunu o yazdı da. Aa, tamam, yardımcı pilotum okuyacak. Mahvetmek istemediğim için dostum kendi yazını kendin oku. Halledelim şunu. Dedim çünkü baskı hissediliyordu.
5: 61 derece kuzey, 27 dakika 58 saniye doğum. Batı 1-6-1-5-2-1-3. Tamam, kuzey 51-58-27. Batı 161. 52 dakika 13 saniye.
8: Yanlış. Kuzeyde 61 derece 27 dakika 58 saniye.
5: Tamam, anlaşıldı.
3: Koordinatları alan kurtarma ekibi aceleyle Rus misyonunu bırakıyor.
6: Her şey var. Koordinatlarınızı aldık. 1 veya 2 saate kadar gelip sizi alırlar.
7: Tamam, harika, teşekkür ederiz.
6: Harika. Bu büyük bir sürpriz, harikaydı. 18 yıldır burada uçuş yapıyorum ve kimseyi bulamamıştım. Yardımcı oldum. Harika bir his, başarmanın getirdiği bir his. Tanrı'ya şükür yanlarında ufak radyoları varmış. Kaybolan son adamın üstünden geçip gitmişler. Adam tıpkı bizim gibi sinyal vermiş, koordinatları yokmuş, onları hiç bulamamışlar. Ölmüşler, evet.
3: Nome'da yeni bir gün. Ve pilot Doug Stewart, küçük Diomede'nin çocuklarını yeniden götürmeyi denemek için terminale geliyor. Önceki gün yoğun sis, Doug'ın köyün küçük buz pistini bulmakta zorlanmıştı. Ve görevi iptal etmek zorunda kalmıştı.
2: Chen.
0: Merhaba.
2: Karavan nerede?
0: Hangarda elden geçiriliyor.
2: Elden geçirmek derken?
0: Evet.
2: Ne oldu?
0: Geçen gece biri yükleyiciyle çarpmış.
2: Ciddi misin?
0: Ciddiyim.
2: Kim? Hangarda mı?
0: Evet.
2: Dostum, ne oldu? Ne oldu?
5: Fazla hızlı döndüm.
2: Uçak açıklığın ortasındaydı ve sen ona mı çarptın? Bunu nasıl yaptın? Yanıt yok yani. Lanet olsun. Çok sinirliydim ama yükümü gene de boşaltmaya karar verdim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Sinir bozucu.
3: Ayda Tayot'un bitmesine bir gün kaldı. Ve çocukların yarışı görme şansı giderek düşüyor.
2: Bir tek yarınım var, o kadar.
3: Marshall'da pilot John Kapsner ve yardımcı pilotu Dustin Mingo kayıp kar makinecilerinden iyi haber alma umuduyla döndü.

0: Merhaba John.
1: Nasılsın? Yeniden İyi. Seni görmek güzel.
0: Evet, her şey yolunda girdi. Için teşekkür ederiz.
1: Evet,
0: teşekkür ederiz baylar. Bize çok yardımcı oldunuz.
1: Aa, harikaydı. Buz ısırıkları falan var mıydı?
0: Hayır, iyiler. Sağlıkları yerinde. Sadece biraz dengeleri bozuk.
1: Ohoga mı gidiyorlarmış?
0: Hayır, oradan dönüyorlarmış.
1: Aha, dönüyorlarmış he?
0: Aslında Akyaçak'tan gitmişler ve tekrar oraya gidiyorlar.
1: Tamam, anlaşıldı, evet.

0: geçirdiğimiz uzun zamanlar oldu.
1: Alın bakalım. İşte böyle. Bugünkü iyiliğimiz bu.
0: Hiç bilemezsin. Belki Jim bunu atıp alevlere verir. Kim bilir?
1: Güzel. Benzin tenekelerime zarar vermem. Evet, rüzgar hızlanıyor gibi.
0: Kaybolmayı istemeyeceğin yerlerden biri. Hızlıca donabilirsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Size borçluyum.
1: Harika. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoşça kal dostum.
1: Evet.
0: Gerçekten minnettarım. Görüşürüz.
2: Harikasın.
0: Teşekkür ederim Ferno.
2: İyi yolculuklar. Eminim tekrar görüşeceğiz.
0: Tamamdır. Sorun yaşarsak ararız.
2: Hala iyi bir adam. Benzini buradan atabiliriz Jim derken şaka yapıyordum. Hala çok uzaktaydık ama Jim kadar sıcak bir kalbi olan kimse yok.

0: Yüneklikte sabah. Ayda Serhat Nom terminalini normalden daha sakin bıraktı.
1: Ne var ne yok? Bugünkü program ne? Saat 3'e 4'e kadar hiçbir şey yok. Bugün buzda balık tutmaya gitmeliyiz. Ne dersin?
2: Gidelim hadi.
1: Evet. Gitmek istiyor musun? Tamam, balıklar biz geliyoruz.
2: Evet, gidip toparlanalım.
1: Evet. Yoğun mesaimize ufak bir ara verdik ve annemle ben buzda balık avlayacağız.
2: Ariel yavaşla. Ariel.
1: Biliyorum, yapabiliriz.
2: Aa! Seni küçük.
0: Kırsal Alaska'da buzda balık avı gerekliliğin yanında bir sosyalleşme yöntemi.
1: Merhaba.
2: Av nasıl gidiyor? Sizi yeniden görmek güzel.
0: Ariel ve Ferno bir Unaclet efsanesiyle bir araya geliyor.
1: Hey büyük anne. Nasılsın?
3: Sana sarılmam lazım.
1: Biliyorum. Büyük annemin adını almışım. Her yönden örnek aldığım biri. Bu sene hiç balık yakalayamadım.
3: Ne?
1: Bu sene bir balık yakalamak istiyorum artık. Harika bir avcı ve balıkçı olmasını yanı sıra Alaska Eyalet Ödülünü 70'lerindeyken kazanan ilk ve tek kadın. Tüm o erkeklere karşı yarıştı ve o kazandı.
3: Buradan gelin hadi.
1: Burası mı?
3: Evet.
1: Tamam. O bir erkek. Hayır, erkek değil ama erkek gibi bir kadın. Balıklar. 6 tane falan beyaz balığı var. Büyük anne, hiç tavsiyen var mı verebileceğin? Duyamıyor. Çekme var. Oh, tamam. Etçil balığım var. Etçil balık, harika. Evet. Bu harika.
3: Bu beyaz bir balık. Tamam, ben de bir tane istiyorum.
1: Sanırım balıklar umutsuzluğumu sezdi. Aa, bu kocaman bir tane.
0: Etçil beyaz balık Alaska'nın temel gıdalarından. Eskimo dondurması olarak da bilinen bir yemek olarak sunulur.
2: İyi tuttuk ha.
1: Çok var. 15-20 kadar tuttuk değil mi? Aa, bunları buradan çıkarın. Balık gibi kokuyorum.
0: Nom'un 275 kilometre kuzeybatısında yedek bir uçak pilot Doug Stewart için hazırlanıyor. Kendi uçağı yükleyicilerden birinden hasar aldığı için. Doug küçük Diomede'yi inip çocukları almayı deneyecek.
4: Diomede'de hava iyi görünüyor.
0: İlk iniş denemesinde Doug görüş azlığı nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden şimdi okul yetkilisinden hava durumunu sıkı kontrol ediyor.
4: Merhaba Sandra. Evet, ben Doug. Hava hakkında fikir almaya çalışıyorum. Büyük Diomede'yi görüyormuş ki bu iyi işaret. Bence denemeye değer.
0: Doug ikinci ve son denemesi için kalkışa geçiyor. Bu küçük Diomede'ye iniş için son şansı. Eğer çocukları Nom'a götüremezse Ayda Tarot'u kaçıracaklar.
4: Belki bugün şansımız yaver gider. Hava şartları oldukça güzel. Diomede buradan görünüyor ama adaların arasını göremiyorum. Yani bilmiyorum, fazla heyecanlanmak istemiyorum. Asla emin olamazsın çünkü. O tarafta bulutlar var. Bir bakmak gerekiyor. Eğer bu tarafa gelirse başımız belada demektir.

0: Ada görüş menziline girdikçe dalgın optimistliği kayboluyor.
1: Bu taraftan da iyi görünmüyor ama. Bir dakika. Aman tanrım. Şimdi yandık. Bilmiyorum. İşte orada. Aman tanrım, çok panik oldum.
0: Hava açıldı. Ama Doug'un hala kendini pist üstüne iniş için ayarlaması gerekiyor.
1: Bir yer şekli seçmem lazım. Piste yakın gelebilmek için.
0: Diomede'nin beyaz örtüsü etrafındaki sert buz deniziyle mükemmel kaynaşıyor. Doug güvenle inmek için konumunu kusursuz ayarlamalı.
1: Turuncu çizgi nerede?

0: Pekala. Oldukça yabani bir köy.
1: Günler süren hayal kırıklığından sonra çocuklar nihayet Nome'daki Aedetarot'u görüp dış dünyayı tanıyacak.
0: Bayağı mutlu.
2: Pekala, gitmeye hazır mısınız? Kapımıza vuran küçük çocuklar uyandırdı bizi. Gidiyor muyuz artık, şimdi gidiyor muyuz? Ne zaman uçak yaklaşsa dersi bırakıp pencerelere koşturdular kendileri için mi diye. Oldukça heyecanlılar. Tamam, hadi bakalım.
0: Bu uçuşu yapmayı çok istiyordum çünkü bu çocukların Diomede'den hiç çıkmadan öğrendim. Ve Nome'a gezintiye gitmeleri bana çok güzel geldi. Bunu yaptığınız için memnunum.
2: Siz çok heyecanlısınız.

0: Hey çocuklar, keyfiniz yerinde mi? Harika. Çok güzel. Bunu görmek çok güzel. Çocuklar çok heyecanlı. Dayomidi çocukları bayağı iyi. Hepsi çok farklı. Her biri çok masum.
1: Pekala. Nom'da mahsur kalmak mı istiyorsun?
2: İki hafta.
1: İki haftalığına mı? İki haftalığına Nom'da kalsan burada birçok şeyi özlemez misin?
2: Hayır.
0: Harika. Çocuklar adına mutluyum. Tüm bu iş beni iyi hissettiriyor. Çocuklar çok eğlenecek.
3: Çocuklar birçok ilki yaşıyor. İlk havaalanı terminalinden bir restorandaki ilk yemeklerine kadar.
1: Pekala, bir masaya yerleşin bakalım. Evet.
3: Öğretmenler için emeklerine değdi mi görme zamanı.
1: Kahvaltı menüsüne baktığınızı emin olun. Oradan sipariş vereceğiz. Henüz pizza yok, tamam mı? Sadece menülere bakarak bile eğlendiler. Çünkü Dayomi'de restoran yok.
4: Sipariş vermeye hazır
1: evet,
4: mısınız?
1: Evet, sipariş vereceğiz. Tamam kızlar, sıra geldiğinde size tek tek ne istediğinizi soracak. Siz de ona yanıt verin, ne istediğinizi söyleyin, tamam mı?
5: Yüksek sesle konuşmayı unutmayın ki sizi duyabilsin. Burası
1: tamam.
5: Biraz gürültülü çünkü.
1: Tabii, tamam.
5: Evet. Sıra sende Sanjay.
6: Yumurta salatası.
5: Salam, pastırma, baharatlı sosis veya sade sosis. Et olmasın mı hiç? Sadece birkaç yumurta ve peynir.
6: Tuzlu birlikte.
5: Tuz. Tamam, tuz. Tamam, tuz.
1: Yüksek sesle konuşmaları için teşvik gerekti. Çünkü yabancıların etrafında konuşmak onlara çok zor geliyor. Adada hemen herkesi tanıyorlar. Adadaki birçok kişiyle akrabalar. O yüzden yeni biriyle tanışınca fazlasıyla yadırgıyorlar. Onlar için zor oluyor. Peki ne diyoruz?
6: Teşekkür ederim.
3: İlk restoran yemeğe gelir. Ama çocukların yemeğe pek vakti kalmaz.
1: Ah! Bu ne anlama geliyor çocuklar?
6: Köpekli kızak.
1: Köpekli kızak. Yarışçılar geliyor. Gidip köpekleri görün. Gidip köpekleri görün, tamam mı?
5: Böyle eğlendiklerini görmek harika ve küçük yüzlerindeki aydınlanma çok hoş.
6: Koşucu köpek.
1: Koşucu köpekler, gidip onları sevebilirsiniz sanırım, hadi. Köpeklere bayıldılar. Kabuklarının bir kısmı kırılıyor. Özellikle köpeklerle birlikteyken. Çok mutlular. Biliyorum, onlar da birçok şey istiyorlar.
5: Bu oynamaya hazır.
6: Bu oynamaya hazır.
5: Aman Tanrım.
6: Ne güzel oynuyor.
1: Çocukluklarını yaşayabiliyorlar.
5: Aman Tanrım.
6: Şuraya bak.
3: 43 ve 44. gelen Anna ve Christy Barrington'la da tanışıyorlar.
6: 11'ime gelirsen belki yarışçı olurum.
5: 11 yaşına kaç yıl kaldı?
6: 2.
5: Tamam, hazır olacaksın.
1: Yarışçılar harika çünkü böylesine maceralara çıkan insanlarla pek tanışmadılar. Kendini motive edebilen, azim ve dayanıklılık gösteren insanlarla. Ve bu tür şeyler kesinlikle çocukların dinlemesi ve öğrenmesi gereken şeyler.
6: Teşekkür ederiz.
5: Memnun oldum. Güvenli yolculuklar. Evet, iyi eğlenceler.
6: Bu çok eğlenceliydi.
5: İki, üç.
6: Alaska.
3: Alaska'nın kuzey kısmında John Ponce, Doug'ın Barrow'a dönüşü için bir sürprizi var.
7: Bu işe yarar bak. Gördün mü?
8: Evet, harika. Buna oturabilirim muhtemelen. Fazla ısınmam.
0: Ponte'nin bir fikri vardı. Ama benim hala şüphelerim var. Bu Barrow'da yapacağımız bir şey. Kendini oyalayıp eğlendirmen gerekiyor.
8: Eğer kar erimezse o zaman yeterince ısınmayacak demektir. Açıkçası buna pek fazla güvenim yok benim.
0: Burada çalışması zor ama sonra çalıştığın insanlarla yakınlaşırsın ve işte iyi zaman geçirdiğini fark etmeye başlarsın. Üniversite sonrası pilotluğa başladım ve her zaman bir havayolu pilotu olmak istedim. Dışarıdan bakıp bu harika bir şey derdim.
8: İşte gidiyor.
0: Artık o kadar kıskanmıyorum. Her zaman başka bir iş bulurum diye düşündüm ama şimdi bu işten hoşlandığımı fark ediyorum. Ve bence büyük ihtimalle sevmeye de başlayacağım.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Başlıyoruz. Bugünkü programda kar yağıyor bebeğim. Kara kışla baş etmek için her şeyi kullanacağız. Ağır kaldırmak için tasarlanmış kürek. Buzun üzerinde kaymamak için tasarlanmış gereçler ve ısıtıcı özelliği olan bir ceket gibi. Sıcacık. Ayrıca hokey sahasına da uğrayacağız.
1: İşte bu iş böyle yapılır.
0: Nasıl çalıştığını ve bu ilginç ismi nasıl aldığını öğreneceğiz. Hem eğlence hem de iş için kullanılan kar arabasına ne dersiniz? Arabaya atmak için taşınabilir bir akü. Bunu takıyoruz ve gitmeye hazırız. Şöminenizi daha hızlı yakabilmeniz için geliştirilmiş sıcak bir gereç. Ayrıca bir kardan heykel yarışı. Her sanatçının favori aleti var.
2: Mala şeklinde bir peynir rendesi.
0: Kar yığınından bir harikaya nasıl dönüşecekler dersiniz? Tam şu anda büyük bir kış patlaması başlamak üzere. Merhaba, ben Chris Grundy. Kış ayları eğer doğru aletlere sahip değilseniz sizi oldukça zorlar. Bugünse işinizi kolaylaştıracak birçok şey göstereceğiz. Büyük bir kar arabasıyla başlayacağız. Bu sadece eğlence için üretilmedi. Kayak devriyesi için de kullanılıyor. Ona bunu ben öğrettim. Dağ yamaçlarına karşı güçlü duruşu ve derin yumuşak karda bile kaymasıyla bilinen muhteşem bir kış aracı bu.
3: 7 santimetrelik, sıkıca kavrayarak karın derinliklerine saplanan panelleri olan uzun bir tekerleğe, fazladan bir yüzey korumasına ve ayrıca yumuşak karda dibe batmamasını sağlayacak geniş kayaklara
0: sahip. Bu dağ aracı bir rokete binmişsiniz gibi hissetmenizi sağlıyor.
3: Büyük bir motora sahip. Kafanıza estiği zaman üstüne atlayıp
0: evet,
3: yola koyulabilirsiniz.
0: Bu harika, çok güzel. Bu şey tam bir canavara benziyor.
3: Nasıl çalıştığını görmek ister misin?
0: Nasıl çalıştığını göster bana. Bununla neler yapacağız? Bu canavarı 130 beygirlik bir güç ateşliyor. Denemem gereken şeyler görüyorum. Şimdi sıra bende. Çekilin yolumdan. Woohoo! Bu patlama yaşatacak önemli kar araçlarından bir tanesi. Evet, çalışırken eğlenemeyeceğinizi kim söyledi? Eğer karda gezmek için ayaklarınızı kullanmanız gerekiyorsa işte işinizi kolaylaştıracak bir alet.
2: Bu ayağa giyilen bir kapan gibi. Ayakkabınızın üstüne geçiriyorsunuz. Ve kaygan yüzeylerde daha güvenli bir şekilde yürüyorsunuz.
0: Bu yürüteçler daha sağlam adımlar için sarmal bir tasarım sunuyor. Botlarınızı ya da ayakkabılarınızı tamamen sarıyor.
2: Oldukça hafif bir lastikten üretildiler. Onları ayağınıza giydiğinizde güzel bir şekilde oturuyor ve orada olduklarının farkına varmıyorsunuz.
0: Adımlarınız karı ve buzu sıkıca kavruyor. Zor bir zeminde bile kaymazsınız ve düşmezsiniz. Ayrıca sert zeminlerde de rahatlıkla yürüyebilirsiniz çünkü çivi yerine spirallere sahip. İster buzlu bir zeminde çalışın, ister serin havada yürüyüşe çıkın. Sizi istediğiniz yere ulaştıracak bu aletler.
2: Karın üstünde yürürken daha emin adımlar atmanızı sağlıyor. Farkı hissedebiliyorsunuz.
0: Küreme işi belinizin çok ağrımasına sebep olabilir. Ama bu tür işleri biraz daha kolay hale getirmek için bir yol icat etmişler. Pekala, kimse kar küremekten hoşlanmaz ama ağır kaldırma konusunda size yardımcı olacak bir şey var. Çift kollu ergonomik kürek. İkinci bir kol karı küremenizde size yardımcı olur. Kaldırmayı kolaylaştırır.
3: Kar kürerken bana biraz daha manivela gücü sağlaması iyi oluyor. Karın derinliklerine iterken küreğe uyguladığım kuvvetin azaldığını hissediyorum.
0: Ve iş kaldırmaya geldiği zaman sırtınızdaki yük de oldukça azalıyor.
3: Düz sapı olan bir küreği kullanmak çok daha zor. Çünkü daha fazla eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bu küreğin kıvrımlı gövdesi sayesinde kar kürerken neredeyse yere eğilmenize gerek kalmıyor.
0: Ayrıca kar küreğinize yapışmayacak.
3: Grafit bir yüzeyi var. Bu yüzden kar üstünden kayıp gidiyor.
0: Bu çift kollu ergonomik kürek siz kar kürerken yükünüzü oldukça hafifletecek.
3: Yapacak çok işim var.
0: Yolunuzdan çekilmesini istediğiniz çok fazla kar varsa bir küreme makinesini isteyebilirsiniz ve onlar karın nasıl en hızlı şekilde ortadan kaldırılacağını iyi biliyor. Minnesota Bloomington'da kar hakkında birkaç şey biliyor gibiler. Yerleşik ilk kar makinesini 1951 yılında piyasaya sürdüler. Ve hala bu işle uğraşıyorlar. Bu yıl 1800 güç eğrisine sahip ürünlerini çıkardılar. 10 kilogram ağırlığındaki bu makine büyük bir yığını temizleyebilir. 25 santimetre derinliğindeki karı bile temizleyebilir. Ergonomik tutma yeri ve manivela kaldırıcı sayesinde işiniz çabuk bitiyor. En iyisi de elektrikli olduğu için istediğiniz kadar uzağa taşıyabilirsiniz. Hava çok soğuk olduğu zaman herhangi bir mont işe yaramayabilir. Bazen ısıtıcıyı çalıştırmanız gerekir. Evet, artık sıcacık. Bu ceket 12 voltluk lityum iyon pille çalışıyor. Sadece şarja takın ve ceketin arka cebine yerleştirin. Çalıştırmak içinse düğmeye basmanız yeterli. 3 ısı ayarı ve 3 ısı çeşidi var. Sağ ön, sol ön ve elbette arka kısım. İşte bu sayede içindeyken sıcacık kalabiliyorsunuz. Evet, işte bu. %100 dolu bir pille 6 saate kadar ısı sağlanabiliyor. Çarpılmaktan korkmanıza da gerek yok. Çünkü ceket su geçirmez özelliğe sahip. Yeniden şarj etme ihtiyacı duyduğunuzda bölmesine yerleştirin, olsun bitsin. Birazdan. Onları tüm hokey maçlarında görüyorsunuz ve şimdi ise bu devasa makinenin nasıl çalıştığını göreceğiz. İşte gidiyoruz. Sürpriz geçmişini de öğreneceğiz. Bir ipucu. Bu alet Minnesota ya da Kanada'da icat edilmedi. İşin iç yüzünü göreceğiz. Hadi. Kış sporlarını düşünün. Hokey benim için o listenin en başında yer alıyor. Tüm o keskin dönüşler ve ani duruşlar. Buzu süpürmek. Ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Sırada makine var. Eğer bir buz pistinde bulunduysanız bu makinenin etrafta dolaşıp buzu düzelttiğini görmüşsünüzdür. Bu muhteşem makineyi Frank Zamboni'den başkası icat etmemiş. 40'lı yıllarda Los Angeles'ta bir buz pisti kurdu ve yönetti. Buzu düzeltmenin daha hızlı bir yolunu bulmak için onlarca yıl makinelerle uğraşıp durdu. 1949'da başarılı bir prototip buldu. A model buz süpürücü. Bunun patentini aldı ve geliştirmeler yapmaya devam etti. 60 yılı aşkın bir süreden sonra tüm dünyada buz süpürüyor. Benim bulunduğum pist en son çıkan elektrikli modelini aldı. Artık propanla çalışmıyor. Pekala, bunun nasıl çalıştığını görmeye hazırım.
4: Buradan bıçak kontrolleri yapılıyor. Bu da bıçağın açısını ayarlıyor.
0: Her şey ekranda gösteriliyor gibi. Bence gayet basit, hepsini anladım. Bu bebeği kullanmama ne dersin?
4: Peki, atla.
0: Pekala, şimdi bunu kullanma vakti. Ne kadar hızlı sürebilirim?
4: En fazla saatte 15 kilometre.
0: Saatte 15 kilometre?
4: Yapmaz. Saatte 6 kilometreden hızlı gitmek istemezsin.
0: Pekala. Belki hızlıca bitirilir demiştim. Hemen sürmeye başlıyorum değil mi? İlk olarak fırçaları kullanarak kenarları temizliyorum. Evet. Buraları güzelce temizliyoruz. Tek bir geçişte kazıyabilir, buz yapabilir ve süpürebilir. Ama ben adım adım gitmek istiyorum. Pekala. Nasıl gidiyorum?
4: İlk sefer için hiç fena değil.
0: Pekala. Önce düzelticiyi kullanacağız. İçindeki bıçak buzu törpüleyecek çünkü takımım onu parçalara ayırdı. Çekilin yolumdan. Yatay bıçak karı ortaya doğru itiyor. Ve dikey bıçak da kalıntıları kar deposuna dolduruyor. İşte kar buraya doluyor. Sıcak su veriliyor ve su donarken havlu onu yumuşatıyor.
4: Buz yapmada kullanılan su 60 santigrat derecede akıyor. Sıcak su kullanma sebeplerimize gelince 1- daha hızlı donuyor. 2- sıcak su buzun üst katmanlarını eritiyor.
0: Evet.
4: Ve kendi kendini yenilemiş oluyor.
0: Saatte 6 kilometreyle giderek 15 dakika içinde bitirdik. Son aşama olaraksa fazla parçaları süpürüyoruz. Oo! Hadi durma, herkese söyle. Daha önce bundan güzel bir buz gördün mü?
4: Gördüğümü hiç sanmıyorum dostum.
0: Evet, oldukça sağlam oldu ha. Şimdi ise biraz bakım için perde arkasına geçiyoruz. Biraz kar yağdırmak üzereyiz. İşte buzun üzerinden topladığımız parçalar. Evet.
4: İyi işte.
0: Şimdi doluma geçiyoruz.
4: Şuradaki hortumu alacağız ve buradan dolduracağız.
0: Anladım. Sıcak su bu deponun içine dolduruluyor. Ayrıca bataryaları da şarj etmeliyiz. Bütün bataryalar burada mı duruyor? Propan depolarının olmasından daha mı iyi?
4: Kesinlikle. Hiçbir şekilde emisyon yapmıyor.
0: Evet.
4: Bir süpürme işlemi 5 sente mal oluyor.
0: Vay canına. Başlı başına harika bir icat. Kazıyor, temizliyor, yeni buz katmanını döküyor ve her şeyin ötesinde duman yaymıyor. Takımın bir daha buzu parçalarsa kimi arayacağınızı biliyorsunuz.
1: İşte bu iş böyle yapılır.
5: İşte bu iş böyle yapılır.
0: Birazdan. Sıkı takipte arkanızı sağlama almalısınız. Sadece yanında duruyorum ve ısındım. Sıcacık bir ateş için hızlı bir başlangıç. Bir arabaya tek binmenizi sağlayacak kullanışlı bir akü. Evet. Ayrıca ön camınız için kuvvetli bir kazıyıcı.
3: Elinizin altında bir çekpas olması harika. Bu şekilde kazıyıp böyle yapabiliyorsunuz.
0: Burası gerçekten buz gibi. Umarım hazırlıklı gelmişsinizdir. Zamboni makinesi kendi sahası dışında ilk olarak nerede halka gösterildi? A. Artistlik buz pateni gösterisinde. B. Olimpiyatlarda. C. NHL hokey maçında. Döndüğümüzde cevabını öğreneceğiz. Bu makine kendi sahası dışında ilk olarak nerede halka gösterildi? Cevabımız A. Artistlik buz pateni gösterisi. Frank Zamboni 1950 yılında bir paten yıldızı olan Sonya Henie'nin gösterisi için makinesini Chicago'ya taşıdı. Boston Bruins hokey takımı 1954 yılında kullandı. Olimpiyatlarda kullanımı ise 1960 Squaw Vadisi'ydi. Eğer arabanızın üstünü kaplamış iddialı bir kar varsa size iddialı bir kazıyıcı gerekir.
3: Ona buz dozeri mini ismi verildi.
0: Buz dozeri küçük ama etkili. Avuç içinize oturuyor. Böylece manivela gücünü daha kolay kontrol ediyorsunuz.
3: Tüm kuvveti elinizden alıyorsunuz. Ve kırılma ihtimali olan bir kulp yok.
0: Ayrıca bu sıradan bir kazıyıcı değil. Tek bir alette tüm kazıma ve kırma işlemlerini gerçekleştiren özellikler bulunuyor. Bir tarafında buzu kırmak için kullanılan esnek dişler bulunuyor. Ve sivri ucuyla buzları itebiliyorsunuz. Küçük bıçaklı bir noktası ve süpürmek için bir fırçası da elinizin altında bulunuyor. Hepsi bir arada.
3: Elinizin altında bir çekpas olması fikri harika. Bu şekilde kazıyıp böyle yapabiliyorsunuz.
0: Ayrıca sileceklerinizi temizlemeniz için de bir yol bulmuşlar.
3: Bu sivri kısım çok işe yarıyor. Çünkü cam sileceğinizdeki karı ve buzu temizleyebiliyorsunuz. Bu sayede araba sürerken oluşacak çiziklerden korkmanıza gerek kalmıyor.
0: Buz dozeriniz varsa temizliği rekor sürede bitireceksiniz. İşte kış aylarında herkesin karşılaştığı bir durum. Akünüz bittiyse bu güç aküsü sayesinde arabanızı kullanabilir, lastiklerinizi şişirebilir, aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Bataryayı çalıştırmak için onu bağlamanız yeterli. Negatif taraf buraya ve pozitif de buraya. Yerleştirin ve çalışmaya hazır. LED ışığı sayesinde ne yaptığınızı görebilirsiniz. İşte böyle. Bataryayı bağladıktan sonra gitmeye hazırsınız. Evet. Diyelim ki lastiklerinizin havası kaçmış. Onların da icabına bakar. Hortumu çekiyorsunuz, buraya takıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Sırada ne mi var? Şişirme. 12 voltluk bir DC girişi ve AA çıkışı var. Yani aletlerinizi şarj edebilirsiniz. LED ekranı ise bir sonraki işiniz için yeterince gücü olup olmadığını gösterir. Şarj etmek içinse bir ara kabloyla şarja takmanız yeterli. İşte bu kadar. Tek bir hepsi bir arada bataryayla her şeyi şarj edebilirsiniz. Evet, araba çalışıyor, lastikler şişti ve ben de işe dönebilirim. Oh. Diyelim ki soğuktan korunmak için bir ateş yakmak istediniz ama gerekli ekipmanları yanınıza almadınız. İşte sizi kurtarmaya gelen bir alet. Şömine ateş mangal. Bu elektrikli ateş işleri hızlandırıyor. Bu alet standart çıkışlı bir alet.
5: Onu buradaki düğmeye basarak kullanıyorsunuz. Ateşin yandığını görene kadar ateş tabanına doğru tutuyorsunuz. Gerçekten çok sıcak. Bu oldukça hızlıydı. İşte şimdi ateşimiz var.
0: Hava üflediği için ateşe oksijen ekliyor.
5: Ateşin büyümesi için gereken son desteği sağlıyor.
0: Üflenen hava da oldukça sıcak. 530 dereceden daha fazla.
5: Kömürü tutuşturmanın doğal bir yolu.
0: Mangalı tutuşturmak için çakmak gazı kullanmanız gerekir ve bu da lezzeti bozabilir.
5: Bu yemeklerin tadını kesinlikle bozmaz.
0: En iyisi de sabit bir açacağı var. Evet. Bunun ne için olduğunu biliyorsunuz. Bu ateşli bir alet. Çok güzel bir şey. İşte size açık havada dışarısı buz kesse bile keyif sürmenizi sağlayacak bir alet. Isıtıcılı koltuk. Ne kadar ısınıyor? Şu an çalışıyor mu?
4: Evet, şu an çalışıyor. Deneyebilirsin.
0: Bunu tutar mısın? Bekle bir saniye. Bunu sevdim. Bunu tutmaya karar verdim. Evet. Fazladan nöbeti ve mesaisi olan sıkı takipçiler ve spor hayranları için yapılan bu rahat kamp sandalyesi arkanızı sıcak tutacak şarj edilebilir bir bataryaya sahip. Bu fikri nasıl buldun?
4: Kansas City Chiefs için kombini biletim vardı. Orada sıkı takipçi olmanız gerekiyor. Ve Kışın çok maç izliyoruz. Bunun üstüne oturup bir battaniyeye sarılınca sıcak ve rahat oluyorsunuz.
0: Evet, sadece yanında duruyorum ve ısındım. Isıtıcılı koltuğun bir de katlanır modeli var. Ek olarak stadyum için kendinden soğutuculu. Dostum bu harika. Söylemem gerekiyor. Hokey maçlarına gittiğiniz zaman evet, sizi ısıtmıyorlar. Bunlardan birini altınıza koyun. Çok güzel. Gerçekten harika. Birazdan. Çok acayip kardan heykeller. Kar sanatı icra etmek için dünyanın her yerinden katılım var ve biz de kullandıkları aletleri görmeye gideceğiz.
6: Yumuşak karda kullanmak için ideal bir kaşar.
0: Uluslararası kardan heykel şampiyonası için Colorado Breckenridge'e gideceğiz. Birazdan. Daha önce bir kardan adam ya da kardan kale yapmayı arzuladınız mı? Uluslararası kardan heykel şampiyonasına muhteşem heykeller yapmak için dünyanın her yerinden sanatçılar katılıyor. Ve havalı aletler kullanıyorlar. Colorado her yıl dünyanın her yerinden heykeltıraş takımlarını davet ediyor.
7: Bu yıl 8 ülkeden katılan 15 takımımız var.
0: Buradaki takımlar Avustralya, Fransa, Almanya'dan.
8: Güney bölgesinden İsviçre ve Fransa sınırından.
0: Hatta güneşli Meksika'dan.
7: Ve elbette Kanada ve Amerika.
9: Biz Vermont'tan geldik.
10: Breckenridge, Colorado'danız.
11: Alaska takımı.
12: Ben Kanada takımının kaptanıyım, Yukon.
0: Biraz rekabet görmek isteyebilirsiniz.
12: Alaska bizim komşumuz. Bildikleri her şeyi onlara bizim öğrettiğimizi söylüyorlar ama biz onlara bildiğimiz her şeyi öğretmedik.
0: 5 günlük yarışma 20 tonluk sıkıştırılmış kardan bloklarla başlatılıyor. Blokları taslak haline dönüştürerek işe başlıyorlar.
7: Canım, bu alete ne adını verdin?
5: Kablo testere, ev yapımı.
0: Daha büyük testereler erken kullanılıyor.
12: Japon buz testeresi. Bloktan parçalar kesip almaya başlıyorlar. Büyük aletler kullanarak büyük parçalar kesebilirsiniz testere gibi. Ondan sonra ise daha küçük aletlere geçmelisiniz. Daha küçük ve daha küçük.
0: Aletleri siz seçiyorsunuz. Sadece tek bir kural var.
7: Yapay güç yok. El aletleri olmak zorunda.
0: İş aletlere geldiği zaman heykeltıraşlar yaratıcı olmak zorundalar. Çünkü tasarımları oldukça karmaşık.
11: Alaska takımı. Bir öykü anlatmak isteriz ve bu sefer en iyi öykücülerden birini seçtik. Jack London. Bu kitaptan dolup taşan birçok öykü olacak.
9: Marco Polo oynayan iki tane çocuk yapıyorum.
0: Avusturya'da bir çocuk yapıyor ama bu çocuk bir sosisli yiyor. Ve yerlilerse eski moda bir dalgıç inşa ediyor. Bakalım nasıl olacak.
10: Detaylarımızın ilk aşamasına bir göz atın. Bunlar oksijen tüpündeki göstergeler.
0: Kardan bu detayları yapmak için favori aletlerini seçiyorlar.
11: Mala şeklinde bir peynir rendesi.
13: Bu bir 10 santimetrelik yüzey kazıyıcısı gördüğünüz gibi.
14: Bu biliyor, bu parçalıyor ve bu da pürüzsüzleştiriyor.
11: Yumuşak karda kullanmak için ideal bir kaşar. Benim favori aletim delikli kiriş.
0: Karı yumuşatmak için her türlü rende aleti kullanılıyor. Bu takımın donmuş çerçeveler ismini verdikleri kamera heykelindeki gibi.
9: Kameranın körüğünü hazırlamak için kullanıyorum.
0: Aletler ne kadar harika olursa olsun kar heykellerinin durumunu sadece doğa ana kontrol altında tutabilir.
8: Havanın çok ısınmasını istemiyoruz.
11: Bugün 5 derece olması bekleniyor ve kar 0 derecede erimeye başlar. Biz de bu perdeleri kullanarak güneşi kardan uzak tutmaya çalışıyoruz.
0: Sıcak hava yarışmanın son gününde hiç de hoş karşılanmıyor.
8: Kar yumuşamaya başladı ve hareket etmeye başlayabilir.
0: Akşamüstü havanın serinlemesiyle takımlar hızlanmaya başladı.
14: Perdeleri aşağı indirdik. İşimize devam edebiliriz.
9: Gece olana kadar çalışacağız. Bütün gece burada olacağız.
10: Yarın sabah 10'a kadar buradayız.
0: Bütün takımlar heykellerini bitirmek için bütün gece burada olacak. Çünkü sabah 10 itibariyle herkes durmak zorunda. 5 günlük çalışmanın ardından heykellerin bitmiş halini görme zamanı geldi. Kazancımız ne olur?
11: Gurur. Ün, zafer.
7: Maddi ödüller için yarışmıyorlar. Kurdeleler ve diğer heykeltıraşların saygısını kazanmak için yarışıyorlar.
0: Şekillendirme işlemi bittikten sonra kalabalık gecenin ışığında aydınlatılan heykelleri görmek için bir araya toplanıyor. Ve şimdi de kazananlar. Üçüncülük yerel takıma gidiyor. Sualtı temalı heykelleriyle. Çocukların gönüllerini de kazandılar. Kanada takımı ikinci oluyor. Ve birincilikse trompet sesi gelsin lütfen. Evet. Meksika. Çok kar görmüyor olabilirler ama nasıl heykel yapılacağını biliyorlar. Geleneksel heykelleri alebriye muhteşem detaylara sahip. Kazansın ya da kaybetsin her heykel çok etkileyiciydi. Kar sütunundan sanat eserine kadar geçen 5 gün. Yaptığım son kardan adamdan utanıyorum. Meksika'da en son ne zaman kar yağdı biliyor musunuz? 1967'de. Eğer heykel yarışlarından daha fazlasını görmek isterseniz internet sitemizi ziyaret edin. Gelecek sefere görüşmek üzere.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
21: Bu bir Lotus çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Bugün programda beceri ve yeniliği konuşuyoruz. Örneğin cebe sığan bir testere bileyici. Büyük eşyaları tutabilen bir çalışma standı. Tam yerine oturan bir kilitli pense gibi. Sizin yerinize metrik dönüştürme yapabilen bir dijital mezura da bulduk. Evet. Su boşaltmanız mı gerekiyor? Bu el pompası işinizi kolaylaştırır. Suyu her yere taşıyabilirim, ister aşağı ister yukarı. Ve modern bir çözümle eski model bir çim biçme makinesi var. Alet okuluna gidiyoruz. Evet. En son havalı aletleri nasıl takip ettiklerini görüyoruz. Size en yeni, yüksek güçlü 4,5 kilodan hafif yuvarlak testereyi tanıtacağız. Ve sınır tanımadan düşünenlerin yerine gidiyoruz.
24: Bu benim motorlu tembel herif koltuğum.
0: Bütün bu yenilikler bugün bu programda. Merhaba, ben Chris Grandi. Sizce ne harika bir yenilik olurdu? Bir çift daha ele ne dersiniz? İşte bunu başardılar. Ne zaman yardıma ihtiyaç duysanız yanınızda. Bir parça keresteyi kesim aletine yerleştirin ve diğer taraftan sizin yerinize tutsun. Ve bu sadece bir özelliği. İşte size daha birçok projede yardım edebilir. İşlerinizi kolaylaştırır. İşte size çok güzel yeni bir alet. Bu alet tutucu ağızlarıyla işinizi sağlama alacak sapasağlam bir stand.
25: Bu çok iyi. Tek başıma kullanabiliyorum. Çok iyi.
0: Tutucular lastik kaplama olduğu için eşyanıza zarar vermeden sıkıca tutar.
25: Kapı çizilir ya da tutuculardan dolayı çökmeler olur diye korkmuyorum.
0: Tutma ağzı ayarlanabilir. Her yöne döner. Tam olarak oturduğunu anlarsınız.
25: Üstünde su terazisi var ve çalışırken kolaylıkla görülebiliyor. Yani tutacağın düz olup olmadığını anlayabilirsiniz.
0: 0 dereceden 90 dereceye kadar dönebilir. Dikey tutucu tek başınıza kapı takmak için idealdir. Siz menteşeleri takarken en ağır kapıları bile tutabilir. 3 ayaklı tabanı hafiftir. 99 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir. Yüksekliğini de 73 santimetreden 104 santimetreye kadar ayarlayabilirsiniz. Korniş takmak ya da kartonpiyer tutmak gibi işler için biçilmiş kaftan. Tam bir yardımcı.
25: Üçüncü bir el gibi.
0: Bir şeyleri tutmak, kesmek ya da sıkıştırmak istediğinizde size el atabilir. Odun kesmek istediğinizde ya da sadece bir oduncu gibi görünmek istediğinizde ağzı körelmiş bir testere gününüzü zehredebilir.
26: Testerem köreldiği zaman elime bu metal çubuğu alıp bütün dişlileri tek tek biliyordum.
0: Ama bu aletlerden birini cebinizden çıkarın ve en kısa sürede odun kesmeye devam edin. Bu müthiş bir alet. Testeredeki zinciri çok kısa bir sürede bileyebiliyor.
26: Çok iyi zaman kazandırıyor.
1: verdim.
0: Özel tasarım zincir haznesine koyuluyor ve tam olması gerektiği gibi bileme taşına değiyor.
26: Şu deliklere takıyorsunuz ve kapatıyorsunuz.
0: Sonra bileciği sert bir yüzeye 3 saniye kadar dayayın ve testereyi çalıştırın.
26: Vay be, bayağı keskin oldu.
0: Keskin bir testereyle kütük kesmek gibisi yok. Eğer kesmeniz gereken büyük bir kütükse de sizi hiçbir şey durduramaz.
26: Kesme işini gerçekten kolaylaştırıyor ve bilemeye ihtiyacım olduğunda bu alet ben yanımda.
0: Bu alet durmadan kesmenizi sağlayacak bir yardımcı demek. Herkesin bir şeyleri sabitlemek için bir kilitli penseye ihtiyacı olur. Ama bu pensenin ekstra hızlı ve kolay kullanımlı olmasını sağlayan özellikleri var. Tutuşu sağlamak için bir düğmeyi falan çevirmenize gerek yok. İşte böyle tek hareketle oluveriyor. Bu kilitli penselerle çalışırken eşyaları sabitlemek işinizi kolaylaştırır. Bunlar eski kilitli penselerinizden çok farklı.
2: Eski model kilitli penselerde şu şekilde iki elinizi birden kullanmanızı gerektiren bir ayarlama düğmesi bulunur.
0: Kimin iki eli birden boş olur ki?
2: Bunu sabitleyebilmek için ayarlamak istediğiniz şeyi bırakmanız gerekiyor.
0: Biraz sakar hissettiriyor değil mi? Ama bu pense cuk diye yerine oturuyor. Varsayımda bulunmak yok.
2: Ayarlanabilir bir parçası var ve bunun sayesinde penseyi istediğiniz yere daha sıkı tutturabiliyorsunuz.
0: Yani metallerin üstüne sıkıca yerleştirirken tahtalarda hasar önlemek için gevşetebilirsiniz. Birçok kilitli pense iki elinizde kullanmanızı gerektirirken bunun yaylı kolu işi kolaylaştırır. Bu işi tek elle yapabilirsiniz.
2: Bu çok iyi. Boş iş yok çünkü çok kullanışlı.
0: Bu penseler bir harika. Hızla takılıyor ve kolayca çıkarılıyor. Uzunluk, genişlik ve daha birçok şeyi ölçmeniz mi gerekiyor? Eski model mezuranız var biliyorsunuz değil mi? Çıkarın bakalım. Size metre, santimetre ve aralarında daha birçok çizgiyi gösterecektir ama bazı matematik işlemleri yapmanız gerekebilir. Kimin buna zamanı var ki? İşte karşınızda ölçmenin yeni yolu. Tam burasında sizin için bir dijital okuyucusu var. Aleti bir şeyin üstüne koyun, istediğiniz noktaya getirin ve bum. Eğer boydan ölçüm yapacaksanız o da olur. Santimetre mi ölçeceksiniz? Onu da ölçer. Matematik işlemi yapmadan metrik sistemden standart sisteme geçebilirsiniz. Eğer ekranı göremiyorsam durdurma butonuna basıyorum. Şimdi bakıp okuyabilirim. Nasıl? Ölçüyü sizin için durdurur. Durdurdum, yanıp sönüyor. Ama hala santimetre, metre, milimetre ve metrik sistem arasında gidip gelebiliyorum. İstediğim kadar durdurabilirim. Harika bir şey. Bununla her şeyi ölçmek çok kolay. Hadi Kobe, buraya gel. Yani her şeyi. Gel kuyruğunu ölçelim. Ölçmek istiyorum, hadi bakalım. Durduruyorum ve 43.8 santimetre. İyi kuyruk boyu değil mi? Çok tatlısın. Bu alet ölçmede bir numara. Uslu oğlum. Birazdan daha fazla yenilikçi alet geliyor. Benzinsiz çalışan, dumansız ve sessiz bir çim biçme makinesi ve yer çekimli kullanarak suyu taşıyan bir el pompası gibi. Sırılsıklam olmak yok. Ve son model aletlerinden yapmak için bu çok havalı. Kıvılcımlara bayılıyorum dostum. Alet yapım okuluna gidiyoruz. Eski model ittirmeli çim biçme makineleri bir sürü şey olmadan çalışır. Gazsız, kablosuz, dumansız ve neredeyse bakım gerektirmeden. Şimdi gerçek basit model çim biçme makinesi yenilendi. Hızlı biçme ağzı kırpıkları ileriye atar, böylece üstünüze çim gelmez. Standart biçme makineleri tam tersini yapar. Ve biçme makinesinin çok fazla güç gerektirdiğini düşünüyorsanız bir daha düşünün.
3: Kullanması çok kolay, tutacağı çok rahat. Eski biçme makinesini itmek zordu. Bıçak ayarı yoktu.
0: Biçme ağzındaki bıçak uzunluğu 2,5 santimetreden 10 santimetreye kadar ayarlanabiliyor. Böylece çimi isterseniz kısa, isterseniz biraz üstünden alırsınız. Tutacak her boya ayarlanabiliyor.
3: Şöyle bir iğnesi var. Bu iğneyi çıkarıp tutacağı istediğiniz boyutu ayarlayabiliyorsunuz.
0: Bu çim biçme makinesinin en havalı yanı ne biliyor musunuz? Sessiz çalışması.
3: Sabah 6'da ya da 7'de kalkıp komşuları rahatsız etmeden çim biçebiliyorum. Gaz yok, duman yok.
0: Ve bu güçlendirilmiş çelik bıçakları bilemenize gerek bile
3: yok. Evet, çimenler harika görünüyor. Bayağı da eşit kesiyor.
0: Bu biçici eski modellerden değil, o en iyisi. Çimleri müthiş kesiyor. Hiç profesyonellerin yenilikleri nasıl takip ettiklerini merak ettiniz mi? Bir firmanın Chicago'nun hemen dışındaki ana merkezindeyiz. Bütün çalışanlarını yeni aletleri öğrenmeleri için burada eğitiyor. Ben de bugün alet okuluna gidiyorum. Hadi bakalım. Burası çalışanların bütün aletleri öğrendikleri yer. Burada bütün elektrikli aletler var ve çalışanlarınızın son kullanıcıya öğretmeleri için onlara eğitim veriyorsunuz.
10: Evet, ben üretim müdürüyüm. Yaptığım şeylerden biri de eğitmenleri eğitmek.
0: Tabii ki sınıfta öğrenim de var ama deneyimle öğrenme için bir sürü farklı eğitim yerleri oluşturulmuş. Yani mekan burası. İnsanlar burada eğitim alıyor.
10: Evet, burası eğitim merkezimize insanlara eğitim için aldığımızda nasıl çalışacağımızı gösteren bir örnek. Buradaki kilit nokta aletleri kullanmaları için bir şans veriyor olmamız.
0: Yani öğrenciler aletleri gerçek hayat şartlarında kullanmış oluyor. İçinde bulunduğumuz kısım bayağı havalı
10: evet,
0: bir yer.
10: Burası kafaüstü sondaj kulesi. Bu 19 milimetrelik bir delici matkap. Hadi şimdi del bakalım ve herkese kafanın üstündeki bir şeyi delmek nasıl oluyor göster.
0: Tamamdır. Tadını aldın mı? Bu toz ve beton. Tadı güzel değil mi? Neyse ki bir çözümleri var.
10: Bu aslında bir vakum eki. Doğrudan alete ekleniyor.
0: Peki.
10: Şimdi deneyeceğiz.
0: Boom.
10: Şu şekilde.
0: Toz falan yok. Tadı sıradan hava gibi. Bu çok iyi. Bazı aksesuarların olduğunu bilmek tabii ki çok iyi. Peki burada başka neyi deneyebilirim? Ya koca eski bir kaya matkabıyla beton delmeye ne dersiniz? Bu matkaptan biraz bahseder misin?
1: Geliştikçe bu aletler daha az titreme yapıyor.
0: Hı hı.
1: Bunu sağlayan nem teknolojisi ve mekanizmanın yeniden tasarlanmış olması. Böyle şeyler 8 saatlik bir günün sonunda büyük fark
0: yapıyor. Tamamdır. Yapıyorum. Bunu biraz kırabilir miyiz?
1: Ver coşkuyu.
0: İşte istediğim şey bu. Bu çok daha iyi. İşi aletin yapması ve betonun üstünde hareket etmek. Bu şeyi hissedebiliyorum. Şeyi.
1: Titreşim azdı.
0: Daha az titreşim. Daha önce bunlardan kullanmıştım ama. Buradaysa neredeyse çay içecektim. Betonu kırdığımıza göre bir kısmını düzeltebiliriz. Bu kısımda beton silim makinesi var. İşte beton silim makinesi. Çok güzel. Kocaman.
1: Beton silim makineleri her şekil ve boyutta olabiliyor. Bu eğitimdeki insanlara bahsetmek istediğim...
0: Büyük olanların gücü çok fazla ama aynı zamanda çok ağır ve kontrolü zor.
1: Bu noktada devreye küçük açılı makineler giriyor.
0: Daha ufak olan tutacak size daha çok kontrol sağlıyor. O zaman hazırlanıp metalde deneyelim. Vay canına, bu çok havalı. Kıvılcımları severim dostum. Ama her şey aletlerden ibaret değil. Bataryalardaki en son yenilikler üzerine bir dersleri de var. Bataryaların çoğu soğukta çalışmayı sevmiyor.
10: Burada yaptığımız bataryanın düşük sıcaklıklarda çalışması için uyumlu hale getirmiş olmamız.
0: Bunu kanıtlamak için bataryayı -4 derecede bir buz kalıbının içinde dondurmuşlar.
10: Şimdi buzu parçalayarak bataryayı dışarı çıkarmanı ve herkese nasıl çalıştığını göstermeni istiyorum.
0: Hadi bakalım. Oho, vay canına.
10: İşte oldu.
0: Evet.
10: Hadi şimdi bataryayı matkabın altına tak.
0: Hiçbir şey olmamış. Bu çok iyi dostum. Şuna bak. Bunu buzun içinden daha şimdi çıkardık. Vay canına. Harika. Okulda olmak harika bir şey. Eğitim merkezleri sayesinde çalışanlara en son yenilikleri öğreniyor ve siz de onlardan öğrenebilirsiniz. Yeni çok güçlü yuvarlak testereyle devam ediyoruz.
4: Bu çok iyi.
0: Hem hafif hem de ucuz. Bir de elektriksiz çalışan su pompası var. Suyu her yere taşıyabilirim, ister aşağı ister yukarı. Ve yeniliklerin olduğu bir festivale gidiyoruz.
5: Burası havalı bilimin havalı performansla birleştiği yer.
0: Şimdi tanıtacağım alet sizi heyecanlandıracak. Artık sırılsıklam olmayacaksınız. Bu alet havuzunuzu, su birikintilerini ve bozulmuş su tesisatınızı kurutacak.
2: Kullanması çok kolay, çok yönlü ve fiyatı uygun. Ve suyu her yere taşıyabilecek bir alet.
0: Her yere.
2: Her yere.
0: Aşağı, yukarı taşıyabilir. Şurada da bazı özellikler görüyorum.
2: Aynen.
0: Peki buraya ne koyuluyor?
2: Kullanmak için yapmanız gereken standart bir bahçe hortumunu su alma vanasına bağlamak. Bu hortumu suyu çekmek istediğiniz kısma takıyorsunuz. Bunu da suyun gitmesini istediğiniz
0: Anladım.
2: Yere. Sonra sadece pompalıyorsunuz.
0: Biraz su pompalamak istiyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Hadi yapalım.
2: Hadi dene. Evet.
0: Evet.
2: Dene bakalım.
0: Bu aşırı iyi. Bayağı su pompalıyor.
2: Kesinlikle. Pompanın iki farklı boyu var. Daha büyük olanı 3,8 litre suyu, altı pompada daha küçük olanı
0: Bay
2: pompada
0: canına,
2: boşaltıyor.
0: Eğer suyunu boşaltmak istediğiniz akvaryumunuz ya da çocuk havuzunuz varsa onunla suyu çekip dışarıya akıtabilirsiniz.
2: Tam olarak yapmanız gereken bir veya iki kere pompalamak, sonra suyun aktığını göreceksiniz.
0: Bırakın aksın.
2: Sadece bir iki pompa ve aynen bırakın aksın. Su akmaya devam edecek.
0: Bu su işlerini halleden harika bir alet. İşte en yeni buluşlardan biri. Hem daha güçlü hem daha hafif yuvarlak testere. Testere sadece 4.3 kilogram ağırlığında. Bu yüzden gün boyu kesim yapabilirsiniz. Güç ve dönme kuvveti için 5 amper ağır iş motoru var.
11: Çivileri bile kesiyor. Çivileri bile kolaylıkla kesiyor.
0: Dümdüz alanları sorunsuz kesiyor. Ayrıca 55 dereceye kadar eğimli alanları da kesiyor.
11: Sıfırdan 55 dereceye kadar gidiyor. 45, 22,5 ve sıfır ayarlanıyor.
0: En iyi özelliği ise kıvrımlı bir yeri keserken ayarını görebiliyor olmanız.
11: Bu çok iyi. Düz keserken şu çizgileri izleyin. 45 derecelik kesimlerde şu çizgiyi. Kesim yaparken bıçak açı değiştirir ve size takip edeceğiniz açıyı gösterir.
0: Yani kesiminiz her türlü düz ve iyi olur. Bu ürün gerçek bir yenilik.
11: Çok iyi. Harika testere.
0: Eğer yükseklik korkusu olan bir boyacıysanız yardımcınız geliyor. İleri seviye sprey boyayıcısı. Bu örnek gösterimde boya yerine su kullanıyorlar. Amaçları ise ürünlerinin duvarları nasıl iskele ve merdiven kullanmadan yerden boyandığını göstermek.
4: Bu sistemi boyacıların iskeleyi oradan oraya taşımadan 6 metreye kadar yerden boyama yapabilmesi için kurduk.
0: İlk olarak klasik bir boya sprey ile alt kısımları, daha sonra püskürtücüyü daha uzun olan aparata takıp yukarıları boyuyorsunuz.
4: Tek yaptığınız püskürtücüyü tetikleyici hafif mekanizmaya yerleştirmek, sonra boyayı püskürtebilirsiniz.
0: Tetikleyiciyi çekin ve 6,5 santimetre kareye 1600 kilo basınçla duvarı boyamasını izleyin. Boya başlığı saçak altlarına girer ve her detayı merdiven gerektirmeden boyar.
4: Kazandırdığı süre akıl alır gibi değil.
0: Müthiş bir boyama sistemi. Birazdan daha çok yenilik geliyor. Robotlar, motorlu koltuklar ve gerçek savaş gemileri var.
10: Maket gemi yapmayı seviyoruz ama birkaç farklılıkla.
0: Müthiş bir yere gidiyoruz. Birazdan. Eğer yaratıcı değilseniz bunlar gibi bir yığın çöple yapabileceğiniz pek bir şey olmaz. İşte burası yaratıcı insanlarla dolu. Bir sürü mucit orada yaptıkları şeyleri sergiliyor. Gidip görmek için Körfez bölgesine gittik. Burası insanların ciddi aletlerden tuhaf icatlara, yaptıkları aletleri sergiledikleri bir festival.
25: Maker Faire gerçekten alışılmamış bir ilçe fuarı. Bir sürü çağdaş şey var. Robotlar, roketler ve birebir deneyimlenecek birçok şey.
0: Festival ilk olarak 2006 yılında burada, San Mateo, Kaliforniya'da başlamış.
25: Garajınızda veya bodrumunuzda ya da arkadaşınızla bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Zaten her şey böyle başladı.
0: Sizi kısıtlayacak tek şey kendi hayal gücünüz.
24: Bu benim motorlu tembel herif koltuğum. Bu kumanda arayüzünü kontrol eden bir mikro işlemci. Motoru ve motor kontrolü kombinasyonunu, aynı zamanda da arka tekerleri de kontrol ediyor.
0: Evet, buradakiler nasıl havalı seyahat edeceklerini iyi biliyor. Düz yüzeyde bisiklet sürmek bile kolay olmayabilir. Bir de bu pist var.
6: Bu 1800'lerde yapılmış bir ahşap pistin yeniden üretimi.
0: Hem bisiklet
6: üretimi.
0: Hem de pist tamamen odundan yapılmış. Düşmemek için pedalları çevirmeye devam etmelisiniz.
6: Evet, çok tehlikeli görünüyor ama değil. Acayip eğlenceli. Ne zaman birisini yuvarlak bir piste görsem ağızları kulaklarında oluyor.
0: Ve kalabalığı coşturacak başka bir etkinlik için şuraya bakalım.
24: Hanımlar beyler, bu insan boyutundaki fare kapanını görmeye hazır mısınız?
0: İnsan boyutunda fare kapanı festivalin en çok ilgi gören şeyi.
24: Büyük bir gösteri yapmak istedim. Kimsenin daha önce yapmadığı bir şey.
0: Önce bir hile yapmaları gerekiyor. Her şey planlandığı gibi giderse 2 tonluk kasa dinamitlerin tam üstüne düşüyor. Fare zincirleme tepkimeyi başlatan çarkı çeviriyor.
2: Tamamdır. Pekala. Kornukopya'ya doğru gidiyoruz. Ve Brooklyn Tornado'dan geçiyoruz. Bugün bir farenin kapana kısıldığını göreceksiniz. Tamam, küvete gidiyoruz. Hadi bakalım.
0: Bunlar 22 bin kiloluk şeyler. İskelet düşer, kasa da düşer.
2: Evet.
0: Tamam isabet. Burada inşaat yetilerinizi de sınayabilirsiniz.
7: Maket gemi yapmayı seviyoruz ama birkaç farklılıkla suda savaşmayı ve birbirimizin gemilerini batırmayı seviyoruz.
0: Bu gemileri inşa etmek yıllar sürebilir.
7: Peki gemi yapımında sorunlar olunca nasıl çözüyoruz?
0: Ama biri iyi nişan alırsa her şeyi bitirebilir.
8: Ateşkes!
0: Ufak bir hasar gibi görünüyor.
7: Bir sonraki çarpışmaya katılabilmek için geçici olarak birkaç parça bant yapıştırıyoruz.
0: Bu numarayı kola ve şekerden biliyor olabilirsiniz ama bu adamlar olayı yeni bir yere taşımış.
9: 3, 2, 1.
0: Nanedeki yumrular karbondioksitte bulunan baloncukları çekiyor ve boom. Yarı bilim, yarı sokak eğlencesi.
5: Burası havalı bilimin havalı performansla birleştiği yer.
0: Burası yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiği bir yer. Ve bu cidden çok iyi. İşte yaratıcı düşünce diye buna derim. Festivalle ve bugün öğrendiğiniz bütün yeniliklerle alakalı bilgi almak için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşürüz.
22: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
19: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Seramik şömineler. İçinizi ısıtacak bir konu. Ve otopark zemin betonları. Bu defa üzerinde konuşacak sağlam bir zeminimiz var. Ama önce... Bu şömineler eskiden genellikle mutfaklarda bulunurdu ve ne kadar iyi ısıttıkları aslında ne kadar iyi göründüklerinden daha önemliydi. Ocak hem evi ısıtır hem yemek pişirir hem de su kaynatırdı. Zamanla şömineler diğer odalarda da boy göstermeye başladı ve estetik unsurlar ön plana çıktı. Taş, fayans gibi çeşitli kaplamalar kullanılmaya başlandı. Bu seramik şömine 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki şöminelerden esinlenilerek yapılmış bir replika. Seramik karoların bazıları orijinallerinin birebir kopyası. Seramik fabrikasında camın ana maddesi olan silis kumu, kil ve feldspatla karıştırılarak bir kil karışımı oluşturulur. Karışım uygun kıvama gelince operatör bir düğmeye basarak makineyi ekstrüzyon moduna getirir ve kil karışımı bir kılıptan geçerek şömine rafı şeklinde çıkar. Uzun parça telle tam istenilen uzunlukta kesilir. Uzun parçaların üretiminde bu yöntem tercih edilir ama daha kısa parçalar kalıpla tek tek dökülebilir. Kalıplama yöntemi kullanılacaksa kil karışımının suyu önemli ölçüde artırılarak çok daha akışkan bir çamur üretilir. Sıvı kil alçıdan bir kalıba dökülür. Gözenekli alçı yavaş yavaş suyun çoğunu emer ve şömine rafı şeklindeki boşluğun çeperlerinde 6 milimetre kalınlığında bir kil tabakası kalır. Birkaç saat sonra sıvı kilin fazlası dökülür ve kalıp açılarak dökülen parça çıkarılır. Kil işlenecek kadar sertleştiğinde kalıbın ağzının olduğu yerdeki fazlalıklar dikkatlice kesilip atılır. Kalıbın iki yarısının birleşme yerinde kalan iz silinerek düzeltilir. Döküm ağzının karşı tarafında benzer bir delik daha açılır. Böylece ısıtma odasında parçanın içinden hava geçişi olur ve kil daha hızlı kurur. Kil kururken çekeceği için kalıplar ve ekstrüzyon yuvaları bitmiş üründen %11 daha büyüktür. Şöminenin seramik karolarını yapmak için yan yana duran iki karonun kauçuk kalıbı metal bir kaba konur, iş bitince kalıptan kolayca çıkarmak için bir de ayırma düzeneği yerleştirilir. Kabın içi güçlü bir alçı tipiyle doldurulur. Alçı yarım saatte katılaşır ve kauçuk kalıbın şeklini alır. Böylece karoların yapımında kullanılacak bir alçı kalıp elde edilir. Kalıp, ram pres denilen bir makineye yerleştirilir. Bu makine bir kil parçasını 30 ton basınçla kalıba bastırır. Şömine rafı için kullanılan kalıplar gibi bunlar da kuruma ve pişirme sırasında oluşacak küçülmeyi telafi etmek için istenen ölçüden %11 daha büyüktür. Fazlalıklar alınır ve tekrar kullanılmak üzere karıştırıcıya geri yollanır. Kalıbın altına bir tabla tutularak ayırma sistemi çalıştırılır. Kil, basınçlı hava üflenerek kalıptan ayrılır. Yine fazlalıklar alınır. Karolar ve üst parça kuruyunca sıra sırlama işlemine gelir. Sır olarak içerisinde çok ince öğütülmüş silis tozu ve farklı renkleri oluşturacak farklı metalik elementler bulunan bir kimyasal formül kullanılır. Sır yüzeylere püskürtme tabancasıyla, daha ince ayrıntılı yerlere ise ince uçlu bir tüple uygulanır. Karonun deseninde farklı renkleri bir... Karolar ve üst parça kuruyunca sıra sırlama işlemine gelir. Sır olarak içerisinde çok ince öğütülmüş silis tozu ve farklı renkleri oluşturacak farklı metalik elementler bulunan bir kimyasal formül kullanılır. Sır yüzeylere püskürtme tabancasıyla, daha ince ayrıntılı yerlere ise ince uçlu bir tüple uygulanır. Karonun deseninde...

Sırlanmış üst parçalar ve karolar gazlı fırında 12 ila 14 saat pişirilir. 1200 santigrat derece sıcaklıkta parçaların sertleşmesini ve dayanıklılığının artmasını sağlayan kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir. Kirin mineral yapısı değişerek tamamen farklı bir kristal ve cam konfigürasyonu oluşur. Sırın içindeki metalik elementler belirli renkleri verir. Silis eriyerek cam bir yüze oluşturur. Artık evdeki şöminemiz hem ateşiyle hem de güzelliğiyle içimizi ısıtmaya hazır. Nasıl yapılmış?

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Araba çok, park yeri az. Bu noktada imdadımıza çok katlı otoparklar yetişiyor. Yayılacak yer olmayınca mecburen yukarı doğru çıkıyoruz. Boş alanın sınırlı olduğu kalabalık şehirlerde prekast zeminler otopark yapımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Katlı otoparklar hazır kalıp betonlarla inşa ediliyor. Destek girişleri çift T düzeninde olduğu için bu beton kalıplara çift T adı veriliyor. Çift T'ler genellikle fabrikada yapılıp şantiyeye nakledilir ve çok ağır yüklere dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. İmalat açık havada yapılır. Kalıba pislik girmişse süpürülerek temizlenir. 150 metre uzunluğundaki bu kalıpla bir seferde birçok parça yapılıyor. Öncelikle kalıba yağ bazlı bir ayırıcı püskürtülüyor. Ayırıcı, yapılan parçaların kalıptan kolayca ve kırılmadan çıkarılmasını sağlar. Paspas kullanarak ayırıcı iyice yayılıyor. Bu kimyasal metale hemen yapışır ve yağmur yağsa bile akıp gitmez. Sıra iç destek yapısının oluşturulmasında. Parçaların iki ucu galvanize çelik etriyelerle sonlanır. Kalıp boyunca stratejik noktalara L şeklinde yatak plakaları yerleştirilir. Ahşap takozlar konulur. Bu takozlarla kalıpta oluşturulacak boşluklar sayesinde parçalar yerlerine yerleştirilirken gereken bağlantılar yapılabilecek. Daha sonra kalıbın kiriş bölümlerine tendon adı verilen güçlü çelik kablolar döşenir. Kabloların uçları kalıbın dış çeperindeki deliklerden geçirilerek dışarı çıkarılır ve sıkıştırılır. Kalıptaki boşluk kısımlarını tamamlamak ve tendonların yerinde durmasını sağlamak için iki tendon arasına bir takoz daha yerleştirilir. Stratejik bir destek yapısı oluşturmak üzere kalıbın içine tendon atmaya devam edilir. Parçaları birbirinden ayırmak için araya ahşap bölmeler konur. Bu bölmelerde tendonların geçeceği boşluklar vardır. Etriyelerin yeri tek tek ayarlanarak bölmelere belli bir mesafeye kadar yaklaştırılır. Son tendonlar dağıtıldıktan sonra bir hidrolik çekme cihazı getirilip kalıptan dışarı uzanan tendon uçlarından birine bağlanır. Cihaz tendonu lastik gibi çekerek gerer. Bu işlem her tendona uygulandıktan sonra hepsinin tam olarak aynı gerginlikte olduğu kontrol edilir. Önce gerilip sonra bırakılan kablolar betonu sıkıştırarak dayanımını

artırır. Bu yapılmasa beton kalıpların araçların yükünü taşıması mümkün olmazdı. Daha sonra plastik birer tutucuyla etriyeler istenilen yüksekliğe sabitlenir. Parçaların uç kısımlarına birer parça metal hasır sokulur. Böylece noktalarda yoğunlaşan taşıma geriliminin dağıtılması sağlanır. Çelik hasır destek yapısıyla stabilize edilip güçlendirilir. Kalıbın kiriş bölümlerinin üst kısmına belli aralıklarla plastik cepler yerleştirilir. Bu cepler nakliye sırasında parçayı kamyona bağlamak için, daha sonra da elektrik kablolarının giriş noktası ve park yeri kontrol ekipmanlarının yuvası olarak kullanılır. Kirişlerin içine çelik tendon gerildikten sonra kalıbın üst yüzeyine kaynaklı tel örgü de denilen çelik hasır döşenir. Bu tel örgü beton yüzeyi güçlendirme işlevi görür. Parça parça yerleştirilen tel örgüler birbirine bağlanarak bütün yüzey kaplanır. Tellerin altına plastik ayaklar geçirilerek hasır yükseltilir. Böylece dökülecek betonun hasırı hem alttan hem üstten sarması sağlanır. Kaldırma ve taşıma için kulplar takılır. Bu kulplar dökülen betonun üzerinde kalacak. Her zemin parçasında 4 tane çiftli kulp bulunur. Kaynak plakalarının çatalları çelik örgünün içine sıkıştırılır ve parçanın diğer beton parçalarla birleştirilebilmesi için uygun noktalara yerleştirilir. Artık beton dökümü başlayabilir. Beton ilk olarak kalıbın kiriş bölümlerine dökülür ve taşan kısmı yüzeye yayılır. Kullanılan beton, sanayide kendi yerleşen beton olarak bilinen üstün performanslı bir beton çeşidi. Dar yerlere bile rahatça girerek fazla titreşim gerektirmeden oturup sıkışabiliyor. Bu titreşimli mastarla betonun yüzeyi hafif titreşim kullanılarak düzleniyor. Ardından taraklarla yüzey pürüzlü hale getiriliyor. Böylece daha sonra dökülecek ikinci bir beton tabakasına yapışabilmesi sağlanıyor. Kalıbın üzerine belli aralıklarla kavisli metal çubuklar takılıp, uçları iki taraftaki yuvalara sokularak, kalıp üzerinde boydan boya bir iskelet oluşturuluyor. Bu iskelet üzerine branda girilerek betona tente yapılacak. Dev bir makaraya sarılı branda çubukların üzerine seriliyor ve yanları kancalarla kalıba tutturuluyor. Bu tente betonu kürlenme sırasında hava koşullarından korur. Aynı zamanda içinde oluşan sıcak ve nemli havayı tutarak kürlenmeyi hızlandırır. İçerideki nem betonun çatlamasını önler. Kürlenme 16 saat sürer. Ardından branda toplanır. Çelik tendonlar oksiasetilen hamlacıyla kesilerek kıskaçlardan kurtarılır. Böylece betona sıkışma uygulanmış olur. Aynı zamanda parçalar da birbirinden ayrılır. Bir vinç parçalardan birinin üzerine getirilir. Vincin kancaları parçanın uç kısımlarında bırakılmış kulplara tutturulur. Vinç çekilince, başta uygulanan ayırıcı madde sayesinde beton kalıptan rahatça ayrılır. Her parça 18 bin kilogram ağırlığındadır. Vinçten indirilen parça kontrol edilir. Parçanın bir kusuru olmadığı belirlendikten sonra çelik tendonların betondan çıkan uçları tıraşlanır.
kesilen çelik uçların havayla temasını kesmek için üzerine betona benzer bir macun sıvanır. Bağlantı plakalarına kauçuk parçalar yapıştırılır. Beton kalıp başka bir beton kirişin üstüne oturtulduğunda bu parçalar arada yastık görevi yapar. Artık bu beton kalıp diğerleriyle birleşerek çok katlı bir otopark zemininde yerini almaya hazır. Bir de benim arabanın yerini gösteren şöyle koca bir ok işareti koyabilseler çok güzel olurdu. Çünkü sizi bilmem ama ben her seferinde arabamı nereye park ettiğimi şaşırıyorum.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Bugün nasıl yapılmış da? Yağ basıncı sensörleri. Bunların imalatına ne kadar dikkat edeceğinizi ölçmek istiyorum. Büyük boy baskı makineleri. Ya büyük bas ya hiç basma. Biz bunu tek tuşla yapıyoruz. Ağır ekipman simülatörleri. Eğer oyun meraklısıysanız bu bölüme bayılacaksınız. Son olarak baş ve boyun koruyucular. Ama demedi demeyin bazı bölümleri tehlikeli olacak. Nasıl yapılmış? Motorlu araçlar basınç altında çalışabilecek şekilde tasarlanır. Yağ basıncı da dahil. Yağ motoru kayganlaştırır, soğutur ve temizler. Bu sebeple yağ basınç sensörü motorun önemli parçasıdır. Sürekli izleme halindedir. Ciddi bir hasar oluşmadan önce sorunu haber vermeye hazırdır. Yağ basınç sensörü her zaman bir sorun arar. Motor bloğuna vidalı ve arabanın bilgisayarına bağlı olduğundan yağ basıncındaki en ufak bir değişikliği bile fark eder. Bilgisayar bu bilgileri gösterge paneline verir, böylece sürücü kaputun altında bir sorun olup olmadığını görmüş olur. Yağ basınç sensörlerinin imalatı, delikli bir seramik levhanın vagona bir robot tarafından getirilmesiyle başlar. Vagon bu levhayı baskı makinesine taşır ve burada levhaya paladyum gümüş macunu uygulanarak her bir deliğin çevresinde bulunan sensöre birer yuva yaratılır. Gümüşün buradaki rolü ise elektrik iletkenliğidir. Uzun bir fırın sayesinde macun seramiğe yapıştırılır, sonra tekrar baskı makinesine gönderilir. Bu defa gümüşün üstüne yeşil cam sırrı ilave edilir. Bu sırada gümüşün bir kısmı açığa çıkar, kapasitör ve diyot gibi parçaların takılmasına uygun bir zemin oluşur. Ardından bu parçalar bir robot tarafından hızla yerlerine yerleştirilir. Sonraki robot da terminalleri sensörlere nakleder. Robot bir fotoğraf çeker ve bilgisayara gönderir. Amaç terminalin sivri uçlarını sensörün üstünde açıkta duran gümüşe göre hizalamaktır. Ardından bilgisayar gereken konumlandırmayı yapar. Terminal sensöre lehimlendikten sonra başka bir robot parçaların çevresine yapıştırıcı madde sürer. Bu madde yağ merkez delikten geçerken devre parçalarının korunmasını sağlar. Sonraki robot sensörün üstüne silikon bir çip takar, merkez deliğin kaplanıp mühürlenmesini sağlar. Yağ basıncındaki değişimlere tepki verecek olan işte bu çiptir. Başka bir robot, silikon çipi insan saçından daha ince bir alüminyum kabloyla devreye bağlar. Böylece elektrik bağlantısı tamamlanmış olur. Ardından sensörlerin kenarları bir mekanizmaya takılır ve düzgün bir şekilde seramikten ayrılması, beşli şeritler haline gelmesi sağlanır. Her şerit, terminalleri belli bir şekle sokacak şekilde büken makineye aktarılır. Seramik bir kere daha parçalanır ve beşli sensör şeritleri bu sefer birer bağımsız parçaya bölünmüş olur. Ardından bu terminaller plastik bir hazne içinde bulunan yuvalara alınır. Yerlerine lehimlenmelerinden sonra sensörün geriye kalan kısmı üstüne katlanır. Sıra pirinç yuvaların yerleştirilmesine geldi. Burada yuvaların içine iki kauçuk conta takılır. Bunlardan biri büyük, merkez boşluğun çevresine geçirilense küçüktür. Ve robotlar yine iş başına geçer. İlk robot sensörü alır. Pirinç yuvaya nakli sırasında bir kamera tarafından yönlendirilir. Ardından pres ve sıkıştırma istasyonuna götürülür. Üstteki parça contaları sıkıştırmak için baskı uygularken, şekillendirme araçları kabuğu sensörün çevresinde sıkıştırır. Bir aplikatör yuvanın çevresine izolasyon malzemesi sıkarak döner. Bu malzeme
Kuruduktan sonra sensörün motorla bağlantısını kuvvetlendirir, yağ sızıntısını engeller. Her sensör bir test kafası tarafından denetlenir. Eksiksiz bir elektronik değerlendirme testi yapılır. Buna ek olarak sızıntıya karşı hava basıncı uygulaması da gerçekleştirilir. Testi geçen yağ basınç sensörü tamamlanmış olur. Artık yağ akışına ve elbette ölçüm yapmaya hazırdır. Artık basınç kontrolü güvenle sağlanabilir. Bilirsiniz, konu reklam yapmak olduğunda ne kadar büyük olursa o kadar iyidir derler. Hem çatılara takılan kocaman bir poster ya da afiş yaptığınız işi pekala tanıtabilecekken bundan niye faydalanmayasınız? Gelin birlikte büyük ebatta nasıl baskı alındığını görelim. Belki bunu merak edenler vardır. Onlar zamanın göstergesi. Artık kalitede benzeri olmayan büyük ölçekli posterler ve afişler var. Bakalım nasıl yapılıyorlar? Endüstriyel makineler 5 metreye 45 metreye bağında afişleri rahatlıkla basabiliyor. Bundan daha büyük olması gerekiyorsa parça parça basılıp bir araya getiriliyor. Sorumlu teknisyen müşterinin tasarımını basıma hazırlıyor, renkleri eşitliyor, kesitleri ayırıp tasarımın çevresine taşma payı adı verilen boş çerçeveyi çiziyor. Zira makineler tasarımın kenarlarını basamıyor. Sıra baskı makinesine vinil tabakası yüklemeye geldi. Vinil, dış mekanda kullanılmaya uygun ve hava koşullarına dayanıklı sayılı malzemelerden. Rulonun baş kısmı makineye veriliyor, ucu arka tarafından çekiliyor. Böylece vinil hizalanmış oluyor ve alınacak baskı düzgün şekilde çıkıyor. Rulonun üstüne basılmış vinili alacak bir mukavva boru geçiriliyor, baş tarafı bantla yapıştırılıyor. Eğer baskı sert bir malzemeye yapılacak olsaydı, böyle bir rulo değil, düz yataklı baskı makinesi kullanıyor olacaklardı. Bu baskı makinelerinin ikisi de aynı mürekkep püskürtme teknolojisiyle çalışır. Yani evde kullandığımız baskı makinelerinden farklı değildir ama büyük ölçekli işler yaparlar. Kullanılan mürekkep farklıdır. Boya bazlı değil, solvent bazlı olur. Çünkü dış mekanlarda 5 yıla kadar bozulmadan dayanması gerekir. Bu makine mevcut standart renkleri kullanıyor. Siyah, sarı, cam göbeği ve magenta. Bunlara ek olarak iki rengi daha var. Gölgeleme seçeneklerini artırabilmek için açık mavi ve açık magenta. Makinede 12 yazıcı kafası bulunur. Renk başına 2 tane düşer ve her birinin 256 püskürtücüsü vardır. Tıkanmayı önlemek için her birinin günde bir defa temizlenmesi gerekir. Yazıcı kafası vinilin üstünde ileri geri hareket eder ve bu sırada her bir bağımsız püskürtücüye bilgisayar tarafından yol gösterilir. Belli noktalara mürekkep noktaları bırakılır. Bu renkli noktalar basılacak olan tasarımı oluşturur. Makine ilk 15 santimi her püskürtücünün düzgün çalıştığından emin olmak amacıyla renk test şeridi olarak basar. Sonra sıra tasarımın basılmasına gelir. Baskılı vinil afiş makineden çıkar ve arka taraftaki rulonun çevresine sarılır. Bu rulo vinilin fazlasını dönen bıçaklarla kesen bir başka makineye takılır. Eğer afiş birkaç parçadan oluşacaksa, parçalar bu aşamada bir araya getirilir. Önce kenarlar hizalanır, sonra birleşme noktaları geçici olarak maskeleme bandıyla tutturulur. Afişin üstüne lazer ışıkları yansıtılır. Parçaların kalıcı ve düzgün bir şekilde birleştirilmesi için arka taraftaki kaynağın nereden yapılacağı ve eninin ne kadar olacağı belirlenir. Ardından afiş çevrilir, arkası önüne getirilip orta çizgiye göre hizalanır. Afiş bir manyetik şerit yardımıyla masaya sabitlenip hareket etmesine engel olunur. Bu sırada bir vakum tarafından sertçe çekilir. Ardından birleşim noktalarını bir araya getirmek için sıcak hava kaynağı ve ısıya duyarlı yapışkan bant devreye girer. Afiş tekrar yüzüstü çevrilir ve geçici bant çıkartılır. Son adım dokuma şeritle çerçeveyi güçlendirmektir. Bu iş için emniyet kemerlerinde kullanılan malzemeden faydalanılır.
Böylece afişin kenarları düzgün durur ve asmakta kullanılacak maden halkalar için sağlam bir zemin yaratılmış olur. Bu halkalar pnömatik pres yardımıyla elle takılır. Afişlerdeki halka aralığı genellikle 60 santimdir ve her köşeye 3 tane de fazladan takılır. Afişi asmak için bu halkaların içinden bungee halatı geçirilir, iyice gerilir ve uçları binanın cephesine sabitlenmiş levhalara kancalanır. Sağlamlaştırmak için birkaç vida takılır ve iş biter. Hava vinil tabakasındaki ufacık deliklerden geçebildiğinden afiş rüzgarda uçup gitmez. Birazdan.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Ağır iş makinesi kullanmayı öğrenme sürecinde tek bir yanlış hareket büyük bir faciaya yol açabilir. Simülatör, bu ağır işler okulundan birine zarar vermeden ya da zarar görmeden mezun olmanın en iyi yolu. Onlar sayesinde her gün sık sık yapılan manevralardan acil durumlara kadar her senaryoyu çalışmak mümkün. İster vinç ister kazıcı kullanmayı öğreniyor olun, gerçek ortamda değil sanal ortamda hata yapmak daha güvenli. Eğitmen eğitimi verilecek konuya uygun kumanda aparatlarını takıyor, gereken yazılımı yüklüyor. Böylece simülatör aracın gerçekte yapacağı manevraları yapmaya hazır oluyor. Ağır iş makinesi simülatörü hayata bir dizi üç boyutlu teknik çizim olarak başlar. Makine mühendisleri komutlara ayak pedalı ve kumanda aleti sayısı gibi ayrıntıları girer. Bunlar makinenin çeşitli hareketlerini kontrol eder. Artık birleşme işine başlanabilir. Teknisyenler aracın hareketlerini taklit eden hareket platformunu plana uygun olarak inşa eder. Simülatörü bir yerden bir yere götürebilmesi için platformun altında tekerlekler bulunur. Bu parça platformu yükseltip alçaltan 3 tahrik kolunu çalıştırır. Teknisyenler bu 3 kolu da yerleştirip bağlantıyı sağladıktan sonra platform kapağını takarlar. Ardından yüksekliği ayarlanabilen koltuk yerine takılır. Bu koltuğun altında körüğün içine yerleştirilmiş bir pnömatik süspansiyon sistemi bulunur. Böylece koltuk yapılan manevraya göre gerçekte olacağı gibi zıplar ya da sarsılır. Bu sırada simülatörün kontrol kutusu bir araya getirilir. Kollu kumanda yerine oturtulduktan sonra içindeki bir kabloyla bağlantısı sağlanır. Bu kablo kutunun dibindeki bir konektöre ulaşır. Bu konektör operatör koltuğunun yanında bulunan hareket platformuna takılır. Kutunun bağlantısı ise büyük vidalarla yapılır. Böylece kutuyu çıkarıp, örneğin vinçten kazıcıyı almak gerektiğinde işlem son derece kolaylaşmış olur. Ayak pedalları ayrı bir platforma yerleştirilir. Tıpkı kontrol kutusu gibi bunlar da iki vidayla tutturulur. Sebebi aynıdır. Gerektiğinde başka bir pedal platformuyla değiştirmek kolay olur. Simülatör kabini artık hazır ve tam olarak gerçeği gibi hareket ediyor. Kabinin içindeki sanal görüntü 5 ayrı LCD ekrana yayılır. Böylece eğitim alan kişi gerçekçi bir iş sahası görüntüsünde çalışır. Önce ekran destekleri, sonra da ekranlar takılır. Konfigürasyon tipik bir kabin camının görüş açısını sunar. Bu simülatör şirketçe tasarlanmış bir yazılımla çalışıyor. Gerçek aracın özel bir modeli üstünde çalışmak gerektiğinde değiştirilmesi ya da belli bir iş sahasında yaşanabilecek belli senaryolarla çalışılması mümkün olabiliyor. Bu simülatörde 5 ayrı bilgisayar bulunuyor. Bunların 3 tanesi koltuk hareketlerine, ekranlara ve öğrencinin sağ tarafında bulunan küçük dokunmalı ekrana kumanda ediyor. Bu ekranda bilgisayar grafikleri, tuşlar ve ön paneldeki butonlar ve kollar görünüyor. 4. bilgisayar, canlandırılan ortamdaki fiziksel şartları hesap ediyor. 5. bilgisayarın görevi ise eğitim senaryolarını yönetmek. Bu sayede eğitmen, çalışmayı daha da zorlaştırmak istediği takdirde, örneğin elverişsiz hava koşulları yaratabiliyor. Farklı bir ağır iş makinesini canlandırmak içinse eğitmenin kumanda kolunu ve gerekiyorsa ayak pedallarını değiştirip uygun yazılımı yüklemesi yeterli. Öğrencinin simülatör kabinindeki görüş açısı gerçek makinede tecrübe edeceği görüş açısıyla aynı. Bunu taktığı başlıkta bulunan 3 yansıtıcıya borçlu.
Bu yansıtıcılar ekranların üstüne takılmış ve öğrencinin kafa hareketlerini takip eden, sonra da ilgili görüntüyü getirecek yazılımı harekete geçiren kızılötesi kamerayı çalıştırıyor. ...1980'lerde baş ve boyun koruyucuların geliştirilmesinin sebebi yarış pistinde yaşanan korkunç bir trajediydi. Soruşturmalar bu sporun icrası sırasında sürücü güvenliği akışı sağlanması gerektiğini ortaya çıkardı. Zira kaza halinde kaska rağmen sürücünün kafası hala sertçe hareket edebiliyor, kafatasında çatlağa sebep olabiliyordu. Başka bir şeye ihtiyacı olduğu belliydi. Sonunda yarışçının kafasını koruyabilmek için kaska entegre edilecek baş ve boyun koruyucu tasarlandı. Pek çok yarış organizasyonunda bu artık zorunlu bir ekipman. Karbon fiber yanıcı olacağı için petrol bazlı malzeme ile değil, kastor yağı bitkisiyle yapılan plastikle karıştırılır. Karışım bir makine tarafından eritilir ve basınç altında kalıba püskürtülüp koruyucunun iskeleti oluşturulur. Kanalın kalıba çıkan kısmında katılaşan plastik kırılarak alınır. Ardından yanlardan taşan plastik ve karbon fiber parçaları tıraşlanarak temizlenir. Çıkan parçalar 24 saatten uzun bir süre beklemeye alınır. Ertesi gün parça bir mastara tutturulur ve bilgisayarlı bir matkap tarafından başlığa takılmasını sağlayacak delikler açılır. Bir başka gerekçe parçayı nihai boyutuna getirir. Naylon malzemeden yapılan kayışı uygun uzunlukta kesmek içinse sıcak bıçak kullanılır. Ardından kayışın krom parçanın çevresine dikilmesi için bilgisayarlı bir dikiş makinesi kullanılır. Örgüsü bir mühendis tarafından tasarlanır ve dikişlerin her biri önemlidir. Zira çarpmanın etkisine bunlar sayesinde dayanır. Üstüne bir etiket dikilir. Bu etikette kayış tasarımının spor dünyasının yetkili kurumları tarafından onaylandığı belirtilir. Bu etiket her yarıştan önce bir memur tarafından kontrol edilir. Ardından hava basıncıyla çalışan bir makine yardımıyla tampon köpüğünden omuz pedleri kesilir. Bu omuz pedleri ateşe dayanıklı pamuktan yapılan özel muhafazalara konulur. Tam oturması gerektiğinden bir aksaklık olmaması için özel bir yerleştirme aleti kullanılır. Ped bu gerecin içine konulduktan sonra uzun muhafazanın içine yerleştirilir. Bazı baş ve boyun koruyucuları ayarlanabilir. Böylece sürücülere kullandıkları araca göre daha uygun bir model seçeneği sunulur. Bu koruyucular toplamda 3 parçadan oluşur. Ayarlanabilir kısımları ise ekleme yerlerinde olur. Baş ve boyun koruyucusunun iskeletine yapışkanlı astar boya atılır. Plastik ve karbon fiber yüzeyin çoğu boya ile kaplanmış olur. Ardından bu yüzeye neopren dolgu malzemesi uygulanır. Bu malzemenin arka yüzü yapışkanlıdır ve etkisini hemen gösterir. Plastik klipsler ve vidalar yardımıyla kayış koruyucunun arka yüzüne sabitlenir. Ardından omuz pedleri korumanın alt kısmına kanca ve cırt cırtlı bantlarla tutturulur. Sonra baş ve boyun koruyucunun standartlara uygun olduğunu ifade eden birkaç sertifikasyon etiketi daha yapıştırılır. Aralarından gelişi güzel seçilen biri teste tabi tutulur. Bu hidrolik kol, şiddetli bir çarpmanın etkisini taklit ederek kayışı koruma kopuncaya kadar çeker. Bu koruyucu, olması gerekenden daha uzun dayandı ve doğru yerden koptu. Baş ve boyun koruyucular başlığa kayış kullanılarak bağlanır.
Koruyucular bu defa iki test mankeni üstünde deniliyor. Sol taraftaki mankende koruyucu yok, sağ taraftakinde ise var. Sağlam sinirler ve sağlam bir kafa bir yarışçının hayatını kurtarabilir ve bu koruyucuların hayatta kalma ihtimalini artırdığı şüphe götürmez.

0: Kış izi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera feres değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Taşınabilir konser sahneleri, müziği her yere taşıma imkanı. Maskara, ok olup kalpleri delecek kirpikler. Kesintisiz kazı makineleri, sert kayaya çarpsak bile önemi yok, kazmaya devam. Ve ahşap hediye kutuları, hediye kutusunun dişine bakılmaz ama önce... Ünlü bir konser sanatçısı nasıl olunur? Elbette çok çalışarak. Ama eğer sahneye hiç çıkmadıysanız dert etmeyin, şimdi sahne ayağınıza geliyor. 80'lerde Kanada'da icat edilen bu taşınabilir sahneler hidrolik sistemler yardımıyla katlanarak bir römorka yüklenebiliyor. Aynı şekilde tekrar açılarak 45 dakikada istenilen yerde kurulabiliyor. Ana hatlarıyla anlatmak gerekirse, taşınabilir bir hidrolik konser platformu ister bir rock konserine ister bir filarmoni orkestrasının konserine sahne olabilir. Organizasyon dünyasında da pek çok meraklısı vardır. Önce römorkun iskeleti yapılır. Alüminyum profil kirişler şerit testereyle uygun uzunlukta kesilir. Aynı anda çatıyı oluşturacak alüminyum borular birleştirilir. Ek yerleri kaynaklanarak çatı iskeleti tamamlanır. Ardından römorkun taşıyıcı yapısının kaynakları yapılır. Taşıyıcı kirişler monte edildikten sonra sıra aks ve tekerlere gelir. Her aks 4500 kilogramdan daha fazla yük taşıyabilir. Römorkun her köşesine birer hidrolik silindir yerleştirilir. Bunlar uzatılabilir ayaklar olarak kullanılarak sahne römorkunun dengesini artırır. Daha sonra üzerinde hidrolik akışını kontrol eden vanaların bulunduğu bir kontrol paneli takılır. Bu panel sahnenin merkezi sinir sistemidir. Panel römorkun arkasına vidalanır ve vanalara hortumlar bağlanır. Bu hortum ağı hidrolikler için sıvı dolaşımını sağlar. Vana ve hortumların üzeri bir metal levha ile kaplanır. Levhanın üzerinde kontrol kolları için delikler vardır. Kollar vanalara vidalanır. Hidrolik basınç göstergesi yerleştirilir. Ardından hidrolik sıvısının koyulacağı depo, destek yapısının tabanına yerleştirilir ve yerine sabitlenir. Hidrolik sıvıyı taşıyan hortumlar, tankın girişindeki bir filtreye bağlanır. Şimdi sıra açılır kapanır sahne direklerinin montajında. Parçalar forkliftle römorkun iki ucundaki yerlerine takılır. Zemine 6 hidrolik silindir monte edilir. Bu silindirler zemini kaldırıp indirmeye yarar. Ardından çatı yapısı yerleştirilir. Çerçeveler vinçle kaldırılarak kirişlerin üzerine yerleştirilir ve menteşelerle birleştirilip yerlerine sıkıca oturtulur. Zemin panelleri ana gövdenin her iki yanına takılır. Yan paneller kriko ayaklarla desteklenir. Her panele 8 adet ayak takılır. Zemini kaldırıp indirecek hidrolik silindirler monte edilir. Sıra mobil sahnenin dış kabuğunun takılmasında. Yanlara cam elyaf levhalar yapıştırılır. Zemine levhalar halinde kontraplak döşenir. Kompozit laminat kaplı, suya dayanıklı cins kontraplak kullanılır. Laminat yüzeyin kaymayı önleyen pütürlü bir dokusu vardır ve su geçirmez. Tüm paneller takılınca taşınabilir sahne hazır demektir. Yapımı 8 hafta sürüyor, geceye hazırlanması ise 1 saatten az. Dinleyin, belki de bu geceki konser sizin oralarda bir yerdedir. Ama seyircisi biraz az gibi. Nasıl yapılmış? Peçe gibi uzun ve sık kirpikler rekabette ciddi bir avantaj sağlayabilir. Ticari olarak üretilen ilk maskaralar, vazelin ve kömürden veya siyah boyanmış sabundan yapılma uydurma şeylerdi. Bugünse zarif küçük tüplerde uygulama fırçasıyla birlikte satılıyor. Gözlerimize de bu yakışırdı. Maskara formülü markadan markaya, hatta aynı marka içinde üretilen üründen ürüne bile farklılık gösterir. Ana maddeleri bal mumu, su, pigment ve bağlayıcı malzemelerdir. Maskaradan daha çok şey bekleniyorsa, yani ağlamaya, yağmura, yüzmeye dayanması gerekiyorsa, bu durumda içine başka şeyler de katılacak demektir. O zaman gözyaşlarınız sel olsa maskaranız yine de akmaz. Her formül, biri yağda, biri suda çözünen iki fazdan oluşur. Bu maskaranın yağda çözünür fazını hazırlamak için 4 çeşit yağ karıştırılıyor. Bir Brezilya palmiyesinden gelen karnauba, Meksika ve Teksas'ın bazı bölgelerinde yetişen bir bitkiden elde edilen kandeliya, bal mumu ve malzemelerin birbirine güzelce bağlanmasını sağlayan gliserol stearat. Ardından maskaraya pürüzsüzlük veren, E vitamini ve suya dayanıklılık kazandıran Palemol D2000 isimli bir kimyasal bileşik ekleniyor. Formülün yağ fazı ısıtılıp erimeye başlayınca malzemeler karıştırılıyor. Bu mum benzeri maddelerin kıvam artırıcı özelliği var. Bu 4 farklı malzemenin karışımı üreticinin istediği yarı sıvı jel kıvamını sağlıyor. Bu jel kirpikleri parlak bir film tabakasıyla kaplıyor. Formülün suda çözünen fazı ayrı olarak hazırlanır. Soğuk su ısıtılır, ardından işlemin ileriki aşamalarında su veya fazlarının birbirine bağlanmasını sağlayacak emülgatör eklenir. Emülgatör kullanılmadığı takdirde suda veya yağda çözünen fazlar kendiliğinden birbirinden ayrılır. Daha sonra maskaraya siyah rengini verecek demir oksitli bir pigment katılır. Karışım, renk tamamen homojen şekilde dağılıncaya kadar karıştırılır. Maskaranın asitliğini dengelemek için trietanolamin adında bir organik bileşik eklenir. Böylece karışım ne çok asidik ne çok bazik olur. Ardından maskaranın suya dayanıklılığını artıran bir kimyasal ve ipeksi bir kıvam kazandıran bir kozmetik tozu eklenir. Son olarak yağ fazı su fazına katılarak karıştırılır. Karıştırma sırasında mumsu maddelerin donmasını önlemek için karışım ısıtılır. Paketlemeden önce fabrikanın kimyagerleri partiden alınan bir örnek üzerinde kalite kontrol testleri yapar. Viskometre ile akışkanlık ölçülür. Karışım ne çok katı ne de çok sıvı olmalıdır. Asitliği de kontrol edilir. Eğer örnek spesifikasyonlara uygunsa maskara paketleme için bir doldurma makinesine dökülür. Makine maskarayı sürekli karıştırarak homojenliğini korur ve soğuyup donmasını önlemek için sıcak tutar. Yoksa donan malzeme dolum memelerini tıkar. Maskara şişeleri genellikle 5 ila 7 gram maskara içerir. Soğuyan maskara şişenin içinde yarı sıvı bir jele dönüşür. Şişe bir plastik tıpayla kapatılır. Tıpanın ortasında vidalı kapağa sabitlenmiş fırçanın girebileceği bir delik vardır. Tıpanın kenarları, maskarayı fırçanın kılları üzerine eşit şekilde dağıtacak ve fazlasını sıyırıp alacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece topaklanma sorunu ortadan kalkar. Fırçanın kirpiklerinizde maskarayı topak topak bırakması sizin de keyfinizi kaçırmaz mıydı? Bu üretici küçük siparişleri elle hazırlıyor. Daha büyük siparişler için otomatik bir üretim hattı da var. Evet, işte bu kadar. Maskara gözlerinizi güzelleştirir ama biliyorsunuz güzellik aslında bakanın gözündedir. Bence bu konuyu bu kadar süslediğimiz yeter. Nasıl yapalım işte birazdan. Durmak yorulmak bilmeyen kesintisiz kazı makineleri. Aşığın elinde bundan bir tane olsa dağı delmesi belki daha kolay olurdu. Ve tahta hediye kutuları. O kadar güzel ki boş olarak verseniz bile olur. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık salar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Nasıl yapılmış? Çok güçlü, çok da çalışkan. Durup dinlenmeden çalışmayı sürdürüyor. Hayır, kendimden söz etmiyorum. Kesintisiz kazı makinelerinden bahsediyorum. Bu makineler kömür, tuz veya potasyum yataklarını kazıp madeni küçük parçalar haline getiriyor. Doğrusu taş üstünde taş bırakmayacak bir makine. Kayaların aklı olsa sürekli kazıcıyı görünce korkudan tir tir titrerlerdi. Tungsten karbit çıkıntıları olan bir döner silindir, kaya yüzeyini parçalar ve kopan parçalar bir taşıyıcı banda dökülür. Kazıcı bir dakikada 24 ton malzeme çıkarabilir. Bu miktar bir madencinin bir günde kazabileceğinden fazla. Ancak bu iş makine için bile zorlu bir iştir. Bu yüzden belirli aralıklarla makinenin tamamen revizyona girmesi gerekir. İşlem ayrıntılı bir temizlikle başlar. Buharlı yıkamanın ardından tamburun vidaları bir pürmüzle ısıtılır. Sıcaklık vidaların genişlemesini ve delikten ayrılmasını sağlar. Böylece havalı somun anahtarıyla çıkarılmaları kolaylaşır. Tüm vidalar çıkarılınca tambur bir levye ile şafttan ayrılır. Ağır tambur vinç ile kaldırılıp sonraki işlem yerine götürülür. Burada basınçlı havayla tambura incecik çelik parçaları püskürtülerek kalan pislikler temizlenir. Tamir edilemeyecek kadar yıpranmış bazı parçaların, mesela bu santrifüj yükleme kollarının yeni parçalar yapılarak değiştirilmesi gerek. Kollar bir göbeğe bağlandıktan sonra kazılan parçaları makinenin taşıyıcı bandına doğru itme görevini yapacak. Her kol bir plakayla güçlendiriliyor. Güçlendirme plakası ve yükleme kolu kaynaklanmadan önce ısıtılıyor. Bu işlem çatlama olasılığını azaltıyor. Kollu yükleme yapısı makinenin gövdesine yerleştiriliyor. Bilgisayarlı bir kesiciyle makineye yeni erişim panelleri yapılacak çelik levhalar kesiliyor. Kesici güç basınçlı su ve garnet tanecikleriyle sağlanıyor. Bıçak kullanılması gerekmiyor. Kesilen parçalar hortumla yıkandıktan sonra mıknatısla tutularak çıkarılıyor. Sıra taşıyıcı bant kısmının bakımında. Eksen milinin yatağı ezilmiş ve düzeltilmesi gerekiyor. Delik bir aletle frezelenerek istenilen çapa döndürülüyor.

Ardından kazıcının gövdesi inceleniyor. Çatlaklar kaynaklanıp düzgünce taşlanıyor. Sonra taşıyıcı bandın uç kısmından başlanarak kazıcının tüm parçaları birer birer sprey boyayla boyanıyor. Elektrik panosuna yeni fişler takılıyor. Elektrik kumandalarını makine gövdesine bağlayan panel yerine vidalanıyor. Elektrik bağlantılarına kolayca ulaşılabilmesi için ağır kapılar takılıyor. Kazıcının üzerinde toplam 25 tane kapak ve kapı var. Bunlardan bazıları hidrolik hortumlarını, bazıları vites kutusu ve kabloları korur. Hepsi de bakım için açılabilir. Bu elden geçirme operasyonu birkaç ay sürüyor. Sonunda çılgın kazıcı test edilmeye hazır. Uzaktan kumandayla her parça çalıştırılıp kontrol ediliyor. Her şey tamam olunca kesintisiz kazıcı işine kaldığı yerden devam edecek demektir. Hadi kaz bakalım. Durmak yok. Nasıl yapılmış? Hediyelerinizi naylon torba içinde değil de özendiğinizi gösteren kaliteli bir ambalaj içinde vermenin etkisi bambaşka olur. Bu el yapımı kutular, istenirse bir ürünü sergilemek için veya en güzel şekilde sunmak için kullanılabilir. Şişe, koleksiyon parası, saat, takı gibi şeyleri paketlerken hem sağlamlığı hem de güzelliği bir arada düşünmek gerekir. Mesele yalnızca hediyenizi şık bir şekilde paketlemek değil, aynı zamanda paketin içindeki kıymetli şeyleri korumaktır. Bu akça ağaç tahtasından kutunun yapımı tahtayı otomatik testereyle keserek başlıyor. Her parçanın uç kısmına zıvana ile kare şeklinde dişler açılıyor. Bu dişler daha sonra kutunun yan parçalarını birleştirecek geçme yerlerini oluşturacak. Dişlerin tam hizalı olması için parçalar bastırılarak köşeye dayanıyor. Fabrika geçme yerlerini çoğunlukla 6 mm genişlikte yapıyor. Daha kalın olursa çirkin görünür, daha ince olursa sağlam olmaz. Kutunun üstü hazırlanıyor. Bir şirket logosu basınç ve sıcaklık kullanılarak kapağın üstüne presle basılıyor. Sonra 450 santigrat derece sıcaklıktaki bir magnezyum levha kullanılarak ahşap damgalanıyor. Bu işlem sadece 2 saniye sürüyor. Ardından yan parçalar birleştiriliyor. Parçalar elle birbirine oturtuluyor. Ahşaba zarar vermemek için kauçuk başlı bir tokmak kullanılıyor. 4 parça da ucuca yerleştirilince her birleşim yerinin iç tarafına biraz tahta tutkalı sürülüyor. Sonra köşeler dik açı oluşturacak şekilde kıvrılıyor. Kutu birleştirildikten sonra geçme yerleri bir presle tam yerine oturtuluyor. Presten çıkan kutular kontrol edilerek köşelerin dik olup olmadığına bakılıyor. Kutunun altına ahşap tutkalı sürülüyor. Taban en az görünen yer olduğu için bazı müşteriler masif ahşap yerine kontraplak kullanılmasını tercih ediyor. Böylece kutunun görüntüsünü bozmadan maliyet düşürülebiliyor. Masif akça ağaç üst parça yerine yapıştırılıp kutu tutkal kuruyana kadar 35 dakika preste bekletiliyor. Zımpara yapıldıktan sonra kutunun üst kenarları freze ile şekillendiriliyor. Freze bıçağını değiştirerek kenarlara balık sırtı, deve boynu, şev gibi farklı şekiller verilebilir. Bu kutunun kenarlarında basit bir yuvarlatma tercih edilmiş. Kutunun tamamı önce 120 numara zımparayla, sonra da daha ince 180 numara zımparayla zımparalanıyor. Kutu artık arka taraftan başlanarak kesilmeye hazır. Arka yüzde menteşelerin rahatça hareket edebilmesi için geniş açılı bir kesik oluşturuluyor. Daha sonra diğer üç yüzey düz bir şekilde kesiliyor. Böylece kutu ortadan ikiye ayrılmış oluyor. Kapak ve alt kısım birbirinden ayrılıyor. İki parça birbirine tam oturuyor. Alt parça ve kapak freze makinesine ayrı ayrı giriyor.
Bu makine her parçanın arka tarafında ikişer tane ince yuva açıyor. Bu menteşe yuvalarının alt kısmı menteşelerin uç kısımları gibi yuvarlatılmış şekilde. Menteşeler buralara tam oturuyor. Menteşeler nikel kaplanmış metalden yapılma. Vida gerektirmeksizin basınç uygulanarak takılabilecek ve bir daha çıkmayacak şekilde üretilmişler. Menteşeleri kutuya takmak için kauçuk bir tokmak kullanılıyor. Sonra iki menteşe kapağı aynı anda geçebilecek konuma getiriliyor. Her şey hizalandıktan sonra parçalar iyice sıkıştırılıyor. Gerekirse yine tokmak kullanılıyor. Kutunun arka tarafı açılı kesildiği için menteşeler rahatça şeyler nikel kaplanmış metalden yapılma. Vida gerektirmeksizin basınç uygulanarak takılabilecek ve bir daha çıkmayacak şekilde üretilmişler. Menteşeleri kutuya takmak için kauçuk bir tokmak kullanılıyor. Sonra iki menteşe kapağı aynı anda geçebilecek konuma getiriliyor. Her şey hizalandıktan sonra parçalar iyice sıkıştırılıyor. Gerekirse yine tokmak kullanılıyor. Kutunun arka tarafı açılı kesildiği için menteşeler rahat

astar uygulanıyor, hafifçe zımparalanıyor ve kutu bir kat vernikle sonlanıyor. Vernik kuruyunca daha önceden açılmış yuvaya bir mıknatıs yerleştiriliyor. Bir mıknatıs da kapağa yerleştirilerek düzgün bir kapanış sağlanıyor. Kutunun altına kendinden yapışkanlı bir parça keçe yapıştırılarak fazlalıkları kesiliyor. İçine konacak şeyleri korumak için kutunun içi köpükle kaplanıyor. Kutu belli bir ürün için yapılıyorsa düz köpük yerine ısıyla o ürünün şekli verilmiş bir plastik parça da kullanılabilir. Kutunun şeklini, boyutlarını, tahtanın cinsini, süslemesini, rengini ve üzerindeki parçaları arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Ben olsam değiştirirdim.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.

Nasıl yapılmış da bugün? NASCAR araba gövdeleri. Mükemmel bir gövde, bir aerodinamik harikası. Hurley sopaları. Son derece garip şekilli ve biraz da sopamsı. Tüplü amplifikatörler. Bu cihaz epey gürültü kopartacak gibi. Ve termal kahve demliği. Her şey sıcak bir demlikten akan bir fincan sıcak kahve için. Ama önce... İlk yarış arabaları güçlendirilmiş aile arabalarıydı. Ama günümüzde bunları trafikte göremiyorsunuz. Çünkü yarış arabaları pist için özel olarak üretiliyor. Her araba gövdesinin NASCAR Ulusal Yarış Arabaları Birliği tarafından belirlenmiş kalıpların hatlarına uyması gerek. Bu arabalar kesinlikle ailelere göre değil. Bir arabanın şekli yarış pistinde aerodinamik rekabet avantajı sağlayabilir. Bu sebeple NASCAR yarışlarında araba gövdelerinin hatları birbiriyle aynı olmalıdır. Yönetmelikler yarışı adil hale getirerek sürücünün ustalığını ön plana çıkarır. Arabanın bazı parçaları karbonfiber ve kevlar malzemeden üretilir. Önce bir teknisyen, arabanın ön kısmının imal edileceği kalıba kalıp ayırıcı uygular. Sonra iç kısmına spreyle astar boya uygular. Bu işin sonunda tamamlanmış panele geçecektir. Bilgisayarlı bir kesici karbonfiber ve kevlar kumaşı şeritler halinde keser. Her biri kalıbın farklı bir bölümüne uyacak şekilde 22 ayrı parça hazırlanır. Teknisyen tek tek her parçaya ruloyla epoksi reçine sürer. Şerit tamamen kaplandıktan sonra teknisyen şeridi kalıba aktarır. Kumaşı konturlara bastırarak yerleştirir ve büyük kırışıklıkları düzeltir. Parçaya yapısal bütünlük sağlamak için şeritleri birbiriyle kesişecek şekilde üç kat halinde döşer. Bir başka çalışanın yardımıyla karbon elyafı delikli plastikle kaplar. Beraberce emici polyester ve kalın plastik tabakaları yerleştirip kalıbın kenarına yapıştırırlar. Bir tertiba takıp vakum bağlayarak hem içerideki havayı hem de epoksi reçinenin fazlasını çektirirler. Polyester malzeme reçineyi ilk plastik tabakasının deliklerinden geçerken emer. Böylece karbon elyaf tabakaları hem düzelir hem de sıkışır. Sonra kızgın fırında 3 saat pişirilir. Pişirme epoksiyi etkinleştirerek karbon elyaf ve kevlar kumaş tabakalarının birleşmesini sağlar. Bir işçi bitmiş yarış arabası panelini çıkarıp kontrol eder. Sonra parça tartım istasyonuna gider. Ağırlığı 3.6 kilonun biraz altında. Hafif ama neredeyse parçalanması imkansız bir parça. O sırada başka bir fabrikada yarış arabasının şasisi üzerinde çalışılmaya başlanır. Şasi süper güçlü kare kesitli çelik borudan imal edilir. Burada parçalar birbirine kaynatılarak aracın taşıyıcı yapısı oluşturulur. Bir sonraki istasyonda bir işçi ince çelik boruları spiralleyerek uçlarına kavis verir. Bu borular kaza olursa sürücüyü koruyacak olan takla kafesinin yapımında kullanılır. Kavisli uçlar birleşme yerlerinin daha iyi tutmasını sağlar. Pürüzlü kenarlar zımparalanır, boruyu takla kafesinin kalan kısmına kaynatmak üzere düzgün bir yüzey oluşturulur. Takla kafesi tamamlanınca ekip kafesi şasinin ana gövdesine aktarır. Son kaynaklar yapılmadan önce kafes geçici kaynakla tutturulur. Sıradaki parça arka kaporta. Yakıt deposu ve arka süspansiyon bu parçanın içinde durur. Arabanın gövde iskeleti böylece tamamlandıktan sonra bir teknisyen dijital ölçüm cihazıyla iskeleti tartar. Tarama sonucunda boyutların doğruluğu teyit edilir. Şimdi çelik ve karbon elyaftan yapılmış çeşitli parçalar yarış arabasının gövde iskeletine monte ediliyor. Bitmiş araba gövdesi üzerine şablon kafesler yerleştirilerek ölçülüyor. En büyük kafes arabanın merkezine yerleştiriliyor. Şablonlarla araba gövdesinin arasındaki boşluklardan bir ölçü aleti geçiriliyor. Aradaki boşluk
NASCAR tarafından belirlenmiş tolerans sınırlarını aşamaz. Çoğu zaman yönetmeliklere uyması için parçaları düzeltmek gerekir. Araba boyandıktan sonra normalde gerçek farların takıldığı yere far çıkartması yapıştırılıyor. Gerçek far takılmıyor yoksa ağırlık çok fazla artar ve kırılması durumunda emniyet riski ortaya çıkar. 3 haftalık yoğun bir çalışma oldu ama bu yarış arabası gövdesi artık motor ustaları için hazır. Evet, sizi bilmem ama beni çok heyecanlandırdığı kesin. Nasıl yapılmış? Hurling oyunu cüce cinler ve 5 mısralık esprili şiirler kadar İrlanda'ya özgü bir şey. İrlanda'da en az 2000 yıldır oynanan hurling, İrlandalıların ulusal tutkusudur. Oyuncular hurley adındaki sopayla vurarak hokey diski boyunda bir topu ağlara göndermeye çalışır. Zor durumda kaldıysanız size tek gereken bir hurley. Oyunun baş malzemesi hurley denilen sopalardır. İrlanda'da bu sopalar hala geleneksel yöntemlerle küçük atölyelerde elle yapılıyor. Yapımda tercih edilen tahta diş budak. Ağacın yalnızca köke yakın olan kısmı kullanılır. Çünkü o kısımda ağacın damarlarının doğal bir kıvrımı vardır ve sopanın kırılma ihtimali düşük olur. Hurley ustası ağacın gövdesini 2,5 santim kalınlığında keresteler halinde biçer. Her bir keresteden bir hurley sopası çıkacaktır. Usta keresteleri üst üste yığdıktan sonra şekil vermek için birini seçer. Tahtanın damarlarının kıvrımını dikkatle inceler. Damarların kıvrımı yapacağı hurley sopasının boyuna uygun olmalıdır. Seçimini yaptıktan sonra tahtanın üzerine şeffaf plastikten bir kalıp yerleştirir. Kalıbın şeffaf olması, damarların kıvrımını bulabilmesini ve sopanın vurma ucunu kıvrımlı yere oturtabilmesini sağlar. Kurşun kalemle sopanın dış hatlarını çizer. Tahtayı kabaca kesip şekillendirdikten sonra kalıbı tekrar çizer ve şeritli testereyle işaretli yerlerden keser. Hurley sopasının vurma yüzüne bas denir. Sopanın en kalın kısmı burasıdır. Usta sopayı planya tezgahında farklı kalınlıklarda şekillendirir. Bu iş bir sanat işidir. Bas kısmını daha kalın bırakır, sap kısmını ise inceltir. Böylece topa vururken sopaya bir ölçüde esneklik kazandırmış olur. Bu sayede oyuncu topu daha uzağa atabilir. Kenarları zımparalayarak daha düzgün hale getirir. Bas bölümünü uca doğru incelterek topu yerden kolayca alabilecek eğimli bir yüze oluşturur. Sonra daha ince bir zımpara kayışına geçip sapı ve sopanın kalan kısımlarını tamamen pürüzsüz olana kadar zımparalar. Daha sonra yaklaşık olarak basın çapının 2 katı uzunluğunda bir çelik şerit keser. Şeridi basın ucuna dolayıp kelepçeyle sıkıca tutturur. Büyük çiviler kullanarak şeridi deler. Daha küçük çivilerle şeridi açtığı deliklerden tahtaya sabitler. Çivilerin dışarıda kalan uçlarını keser. Sonra kesik uçları düzleyip çivileri perçine dönüştürür. Çelik şeridin uçlarını basın kenarında üst üste getirir, ardından tahtaya çiviler. Artık yerine sıkıca sabitlenmiş olan bu çelik bant, hurley sopasının en kırılgan yerini, yani vurma yüzeyinin ucunu sağlamlaştırmak içindir. Her oyuncu ucu çelik bantlı bir hurley sopası istemez, bu tercihe bağlı bir özelliktir. Usta şimdi daha iyi tutuş sağlamak için sapa kauçuk şerit sarıyor. Şerit sapın ortalarına kadar sarılır çünkü oyuncuların bazen sopayı oradan iki elle tuttukları da olur. Usta kauçuk şeridin iki ucunu da elektrik yalıtım bandıyla sarıyor.
Çünkü yalıtım bandının yapışkanı daha kuvvetli. Hurley sopasını yapmak 20 dakika kadar zaman aldı. Ama ne kadar dayanacağını inanın kimse bilmiyor. Hurley sopalarının garantisi yoktur. Bir gün kırılacağı da kesin bir şeydir çünkü hurling sert bir oyundur. Bazı oyuncular bir sezonda birkaç hurley sopası kırarken, bazıları bunlara ek olarak birkaç parmak, birkaç diş, birkaç tane de diz kapağı kırar. Ama hemen vazgeçmek yok, pekala kazanabilirsiniz. Tenis oynamak isteyen var mı? Nasıl yapılmış da birazdan. Duyduk duymadık demeyin. Tüplü amplifikatörler az sonra sahnede. Ve termal kahve demlikleri. Bu konu beni o kadar heyecanlandırıyor ki sıcak bastı. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bir ses sisteminde sesi yükselterek hoparlörlere gönderen parçaya amplifikatör ya da yükselteç denir. Piyasada bulunan amplifikatörlerin çoğu katı hal yükselteçleridir, yani transistörle çalışırlar. Ancak müzikseverlerin birçoğu eski teknoloji ürünü vakumlu tüplerle çalışan tüplü amfilere çok daha fazla güvenir. Çoğu insan vakumlu tüple çalışan amfilerin daha sıcak, daha doğal bir ses verdiğine inanır. Bu fabrikada cilalı paslanmaz çelik levhadan amplifikatörün ana gövdesi üretiliyor. Bilgisayar destekli bir delme presiyle elektrik kabloları, kontrol düğmeleri ve diğer bileşenler için delikler açılıyor. Pres bir levhaya 8 gövde basıyor. İşçiler hazırlanan gövdeleri birkaç çekiç darbesiyle birbirinden ayırıyor. Sonra gövdeleri makas pres denilen bir bükme makinesine yerleştiriyorlar. Metal kılavuzlar yardımıyla levhayı yerine doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra 90 tonluk basınçla kenarını kıvırıyorlar. Şu ana kadar gövdenin ayna gibi yüzeyini koruyan yapışkan zarı çıkarıyorlar. Yapıştırıcı kalıntılarını temizliyorlar. Sonra gövde bir offset baskı makinesine sokulup kontrol düğmeleri ve bağlantılar serigrafi yöntemiyle etiketleniyor. Sıra hoparlörlerin amplifikatöre bağlandığı terminallerde. Bu bağlantılar altın kaplama pirinçten yapılma ve bu iki malzemede manyetik olmayan metaller. Manyetik metal kullanılmıyor çünkü elektrik akımına tepki vereceğinden seste bozulmaya sebep olabiliyor. Sonra terminal devre kartı takılıyor. Terminal devre kartı, ana devre kartından gelen yükseltilmiş sinyali hoparlör terminallerine iletir. Açma düğmesi ve vakumlu tüpün durumunu gösteren tüp lambasının devre kartı takılıp bağlanıyor. Bu sırada bu makinede plastik bobinlere bakır tel sarılarak amfinin çıkış transformatörleri yapılmaya başlanıyor. Çıkış transformatörleri amfinin devrelerini piyasada bulunan çeşitli hoparlör tiplerinin elektronik özellikleriyle uyumlu hale getirir. Bu özel uyum tellerinin sayısı, farklı ayarları ve bobinin çevresindeki sarım sayısını oluşturur. Çözülmesini önlemek için teller bantla sarıldıktan sonra uçlar amfinin ana kartına bağlanacak uzatma telleriyle birleştiriliyor. Bağlantının yalıtımını sağlamak için cam elyafından bir kılıf geçiriliyor. Bobin bir laminasyon makinesine yerleştiriliyor. Laminasyon karbonlu çelikten ince levhalarla yapılır. Makine levhaları bobinin etrafına diziyor, sonra da işçiler levhalar dağılmasın diye her köşeye birer cıvata takıyor. Lamine edilmiş bobin alüminyum bir hazne içine yerleştiriliyor ve içine kızgın katran dökülüyor. Böylece laminasyonların hareket ederek amfi düşük frekansları yükseltirken tıkırtı yapması engelleniyor. Sonra işçiler iki çıkış transformatörünü ve amfiyi çalıştıracak benzer şekilde yapılmış üçüncü bir transformatörü gövdeye takıyor. Amfinin ana devre kartını alıp vakumlu tüpler için seramik duyları takıyor ve duyların tellerini karta lehimliyorlar. Sonra transformatör kablolarını geçirip ana kartı gövdeye monte ediyor ve yerinde durması için vidalıyorlar. Ardından transformatör kabloları bağlanıyor. Vakumlu tüpler birer birer duylarına takılıyor. Tüpler camdan yapılma ve ısıya dayanıklı birer tabanları var. İçlerinde bir metal karışımı bulunuyor ama hava bulunmuyor. Vakumlu tüp adı da buradan geliyor. Amfide toplam 11 tüp bulunuyor, 7 küçük tüp. Bunlar CD oynatıcı gibi bir kaynaktan gelen sinyalleri almak için ve 4 büyük tüp. Bunlar da hoparlörlere giden çıkış sinyalleri için. Sonra gövdenin havalandırmalı alt kapağı takılıyor. Bu kapak boyalı çelikten yapılma. Çıkış transformatörlerini elektrik transformatöründen ayırt etmek için çıkartmalar yapıştırılıyor. Yeşil LED lambaları yandığında amfimiz çalışıyor demektir. İşte hazır. Tüplü amplifikatörün yapımı tamamlandı. Eminim benim gitarımdan çıkan sesi bile daha doğal yapabilir. Acaba sesi en fazla kaça getirebiliyoruz?
Kahve genellikle sıcak sevilir ya da buzlu. Ilık ya da soğuk sevilmez. İşte bu sebeple termal kahve demliği bir ihtiyaçtır. Bu demlik sıcaklığı muhafaza eder. Böylece kahveniz asla soğuk havayla temas etmez, soğumaz. Termal kahve demliğinin özelliği yapıldığı malzemeden çok yapılma şeklinden ileri gelir. Hem gövdesi hem de kapağı çift çeperlidir. Paslanmaz çelikten iki tabakadan oluşur. Çeperler arasında yalnızca 5 ila 6 milimetrelik çok ince bir boşluk vardır. Bu boşluktaki hava iç çeperi yalıtarak kabın içindeki sıcaklığı korur. İşe bir çelik levhayla başlanır. İlk adım levhayı mekanik bir presle küçük parçalara kesmektir. Demliğin gövdesini yapmak için levha önce şeritler halinde kesilir, sonra her şerit tekrar kesilerek 20'ye 20 santimetre ölçüsünde kareler elde edilir. Sonra her kare başka bir mekanik prese sokulur. Bu pres yuvarlak bir kalıpla vurarak kareleri daire şeklinde keser. Bu daireler termosun dış çeperini yapmakta kullanılacaktır. Daire bir lübrikatörden geçirilerek yüzeyi yağla kaplanır. Yağlamanın amacı hidrolik derin çekme presi denilen bir makineyle yapılacak bir sonraki işlemi kolaylaştırmaktır. Makinenin kalıpları düz daireyi çekerek üç boyutlu hale sokar. Bu sırada paslanmaz çeliğin lifleri hassaslaşır. Bu sebeple ikinci bir defa çekmeden önce parçanın termik normalizasyon denilen bir yöntemle güçlendirilmesi gerekir. Metal ısıtılarak 1000 dereceye çıkarılır, sonra soğumaya bırakılarak oda sıcaklığına getirilir. Bu işlem paslanmaz çeliği orijinal molekül yapısına döndürür. Böylece çelik kırılmadan şekillenebilir hale gelir. Ama önce bir düzeltme bıçağıyla pürüzlü kenar düzeltilir. Sonra çeper tekrar derin çekme presine sokulur. Ama bu kez preste şekli farklı bir kalıp vardır. Bu ikinci çekmede çeper daha bombeli bir şekle sokulur ve altı tamamen düz bir taban oluşturulur. Sonra tekrar düzeltme bıçağına girer. Bu kez bu makineye de farklı bir ağız takılmıştır. Bu ağız kenarı düzeltip pürüzsüz hale getirir. Termosun iç çeperini yapmak için aynı adımlar tekrarlanır. Ancak bu defa paslanmaz çelik daireye derin çekme presinde biraz farklı bir şekil verilir. Çeper indüksiyon fırınında ısıtılarak şekillendirilmeye devam etmeden moleküler yapısı eski haline döndürülür. Sonra çeper bir kalıba yerleştirilip bir pres çalıştırılır. Bu işlem çıkıntılı kenara bir ağza dönüştürür. Sonra çeper bir başka prese aktarılıp bir kalıpla vurularak fazlalıklar kesilip atılır. İç ve dış çeperlerin birbirine tam oturduğundan emin olmak için kontrol yapılır. Her şey iyi görünüyorsa her iki çeper de hem içten hem dıştan perdahlanır. Bir sisal fırçayla perdah çarkına uygulanan bir parça cila macunu sayesinde yüzeyler çabucak pırıl pırıl olur. Yüzey artık tamamen düzgün ve kaynaklama aşamasına hazır. Kaynaklanan ilk parça termosun paslanmaz çelik sapı. Sap iki pres darbesiyle şekillendiriliyor, sonra da parlatılıyor. Sap nokta kaynakla termosun dış çeperine tutturuluyor. Sonra çeper tepe üstü döndürülüp imalatçı logosu basılıyor. Şimdi sıra parçaların birleştirilmesinde. Bir fikstür üstüne önce iç çeper, sonra dış çeper yerleştiriliyor. Bir pres iç çeperi gereken derinliğe kadar bastırıyor. Sonra dış çeperin kenarı boyunca kaynak yapılarak iç ve dış çeperler birleştiriliyor. Kahve demliğinin kapağı da yalıtımı sağlamak için çift çeperli yapılıyor. Kapağı menteşeli bir manivele kaynaklanıyor. Menteşenin bitişik parçası da termosun gövdesine kaynaklanıyor. Sonra yavaşça vurarak menteşenin içinden bir pim geçiriliyor, düşmemesi için de uçları perçinleniyor. Bulaşık makinesinde güzelce yıkandıktan sonra kahve demliğimiz sıcak kahve servisine hazır.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
13: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motors. Avrupa'daki en büyük Amerikan parça araç yedek parça satıcısı. İyi bir iş fırsatı ortaya çıktığında ürünlerin devasa ve yeşil olması gerekmiyor.
1: Fotoğrafa bakacak olursak hepsi çalışır durumda olan 20 harika Volkswagen minibüs var. Sanırım iyi bir anlaşma olacak.
0: Her zaman büyük bir fırsatın peşinden koşan patron, böylesi bir iş için dünyanın diğer ucuna gitmeyi bile göze alıyor.
2: Vay canına. Orijinal şasi numarası burada ama plaka kesilmiş. Bu da aracın çalıntı olduğunu gösterir.
1: Bunu bana açıklar mısın lütfen?

0: Petersloh'ta pazartesi sabahı. Yeni haftanın görevleri belirleniyor. Böylece ekip işe koyuluyor. Özellikle bir proje var ki patron bir an önce başlamalarını istiyor.
1: Araç ne yazık ki henüz tam olarak hazır değil. Her zamanki gibi aynı anda 20 tane şeyle uğraşıyorum. Hadi gel, gel de bir göz atalım. Gel bakalım.
0: Bu araç Amerika'dan ithal edildi. Yıllardır pek çok yangına direnmiş. Morlock'ta ise eski bir dost gibi karşılanıyor.
1: Artık W-200 bulmamız imkansız sanıyorduk. Yedek parçalarını tamamen elden çıkarmak üzereydim. Ama birdenbire Amerika'da karşıma neredeyse hiç paslanmamış harika W-200'ler çıktı ve hepsini satın aldım.
0: Böyle değerli hazineler nadir bulunur. Mihail ve Julie, ABD askeri üslerinin çevresini havadan düzenli olarak başarıyla tarıyorlar. Tabii bir anlaşma yapabilmek umuduyla.
2: Şimdi Teksas'ta bir hurdalıktayız. Çok revaçta bir yer. Her yerde askeri araçlar var ve hepsi de çok iyi.
0: Mihail, hurdalıktaki nadir araçların en azından bazıları için çok hevesli. Gerçekten özel araçlar.
2: Mihail ve Can Fiyat için pazarlıkta. Bu adeta hiç bitmeyen bir boks maçı gibi. Bir ileri bir geri sürüp gidiyor. Biri bir şey söylüyor, sonra diğeri "aa olmaz" diyor. Biri başka bir hamle yapıyor, diğeri hemen karşılık veriyor. Yani resmen dövüşüyor gibiler. İnanılır gibi değil. İnanılmaz.
0: Anlaşılan şu anda 12. rounddalar. İkisi de belli ki yorgun düşmüş durumdalar.
2: Ah, hiç heyecanlı değil. Hem de hiç.
0: Muhtemelen rakibi yıpratıp sonra vurmak bir çeşit taktik.
1: Başta bana bu küçük olanı bile vermek istemiyordu. Şimdi ise hepsini vermeye ikna oldu. Artık hepsi Peterslara gidiyor.
0: 3 ay sonra ilk eski Teksaslı itfaiye aracı atölyeye geliyor. Üstelik tam bir W-200.
1: Tabii ki ben hep Dodge kullandım. Dodge'dan daha iyisi var mıydı? Çok hızlı gidiyordu. 100 kilometrede 15 litreden daha az yakıyordu. Evet, her zaman çalışırdı. Gerçekten çok iyiydi. Her şeyi taşıyabilirdin. Bagajı Chevrolet'den daha genişti. Harikaydı. W-200'leri herkesten iyi tanıdığımız için onu çok kısa sürede tamir edebiliriz sanmıştık ki 2 hafta oldu bile. Çok geciktik.
3: Önce kasayı sökmemiz gerekiyor. Çünkü tamamen çürümüş durumda. Bakın, her yerinde delikler var. Bu sebeple Glossy yeni bir zemin yapmayı planlıyor. Bunu kesip yerine yenisini takacağız ve sonra çalışmaya devam edeceğiz.
0: Yenileme sürecinin 8 haftadan fazla sürmeyeceği düşünülüyor.
3: Hadi gel de bize yardım et.
4: Boğdan da burada, o da yardım edebilir.
3: Ne?
5: O kadar maaş alıyor, bir şeyler yapsın.
3: Yakıt deposu ağzına bakar mısın?
6: Ben de mi geleyim?
5: Evet, sen de. Kaldır bakalım.
0: Bu kamyonetlerden dünyada toplamda yaklaşık 40 bin tane üretildi.
6: Tamam, hadi artık başlayalım.
0: Az sayıda kalmış olan manuel 4 çeker araçlar çok rağbet görüyor.
5: Bravo!
0: Mihail birkaç aydan beri herkesten bir sır saklıyor. Patron, Güney Amerika'da bazı bağlantılar kurmuş. Ve şimdi öyle görünüyor ki bu işle birlikte deyim yerindeyse turnayı gözünden vurmuş.
1: Bu durumda ancak biri şanslı olacak, diğerleri ise başarısız. Brezilya'da her yeri dolaştım ve küçük bir köyde yaşayan bir adam buldum. İnternet üzerinden tanıştık. Benim için 20 tane minibüs buldu. Umarım araçların hepsi iyi durumdadır.
0: T1. Markanın ilk minibüsü dünya çapında çok ünlü ve koleksiyonerler tarafından çok aranan bir parça.
1: Risk almak zorundasın. Elbette amfibik araçlara sahip olsaydık çok daha kolay olurdu. Özellikle Almanya'da fahiş fiyatlara satılan bir T1 temin edebiliyorsan en azından denemek zorundasın. Fotoğraflara bakılırsa 20 tane Volkswagen minibüsü var. Bunların bazıları kasa tipi, bazıları kapalı, bazıları camlı. Ama hepsi sağlam ve çalışır durumda.
7: Yerler ne vaziyette?
1: Hepsi orijinal. Bu sefer anlaşma sağlandı. Anlaştık diyebilirim.
7: Harika. İyi bir anlaşma olacak.
1: Evet. Umarım iyi olur. Volkswagen otobüsler çok değerli. Bazıları 50 bin eurodan fazla. Yani kazanacağız.
0: Sonuç olarak bu milyonlarca euro değerinde bir fırsat. Ama bunun için dünyanın diğer ucuna gitmek gerekecek.
1: Hazırlanacağım. Çünkü uçakla Brezilya'ya gidiyorum. Umarım bulduğum 20 Volkswagen otobüsü limana götürebilirim. İlk ayak basanlar olacağız, değil mi? Gidip bakacağız. Eğer iyiyse harika. Ama değilse ağlayarak döneriz. Bakıp göreceğiz.
0: Brezilya'nın güneybatısındaki Belo Horizonte. Volker daha erken bir uçakla geldi. Patronun onu Güney Amerika'ya çekmek için nasıl bir söz verdiği bilinmiyor.
8: Evet, evet de buralara gelmek hoşuma gidiyor. Rio de Janeiro plajına. Bölgede biraz dolaşır yüzeriz ama bu iş pek mümkün olmayacak bence.
1: Volker geldin.
8: Evet, merhaba, nasılsın?
0: Patron yanında yeni iş ortağıyla birlikte geldi bile. Brezilya'nın her tarafını dolaşarak Mihail için aranan minibüsleri topladı.
8: Pekala, gidiyor muyuz?
1: Hadi gidelim.
9: Bu Marcelo, Marcelo Martins. Brezilya'da yaşayan bir müteahhit. Aslında hurda mühendisi. Hurda ve metal sektöründe çalışıyor. Morlock Motors'la Volkswagen arabaları üzerinde çalışıyor. Ben de Luciano. Onun avukatıyım. İşlerinde yardımcı olmak adına çevirmeni olarak buradayım. Ve şimdi bu maceraya atılıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım neler yaşayacağız.
0: Şehirden ayrılarak Brezilya'nın iç bölgelerine doğru yola çıkıyorlar. Morlock patronu hedefe varmak için 2 saat yol kat edecek.
1: Bu bölgede çelik üretiliyor. Burada herkes hurda satıcısı. Marcelo da burada yaşıyor.
0: Çokça hurda ve metal arasında uzun zamandır kayıp hazineler. Evinde hissettiren bir yer.
1: Bu bir şirket gibi görünüyor.
8: Ofis binası orada, yukarıda.
1: Ne?
8: Epey büyük ha? Karım,
1: ha, merhaba.
8: Bu da oğlum. Evet.
1: Güzel.
8: İşte ailem.
1: Merhaba. Çok güzel.
8: Kardeşim.
1: Kardeşin mi?
8: Evet.
1: Çok iyi, güzel. Aile işi yani.
8: Evet, öyle.
1: Gidip bakalım mı?
8: Olur.
1: Burada
8: buyurun.
1: Mı?
8: Buyurun.
1: Teşekkürler.
0: Mihail'le büyük bir anlaşma arasında sadece birkaç adım var. Ya büyük bir iş fırsatı ya da büyük bir fiyasko.
1: Bu işe soğukkanlı yaklaşmak daha iyi.
8: Evet.
1: İlk hayal kırıklığım olmaz.
0: Marcelo, Mihail adına Brezilya'yı dolaştı. 20 araba toplamak için 6000 kilometre yol yaptı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalı daha, şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, kepek 0.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Patron, çalışanlarına 40 yıldan eski itfaiye aracını restore etmeleri için net talimatlar verdi.
1: Her zamanki gibi mümkün olan en hızlı şekilde yapmalıyız.
0: Çünkü araç çoktan satıldı. V8 motorlu araç teslim edilmeden önce paslı koltuk dışında çok daha fazla şey onarılmalı. Yani yapılacak çok işim var.
1: Transfer kutusu yeniden mühürlendi.
2: Şanzıman ne durumda?
1: Otomatik şanzıman. Motor yağ değişimi, yağ filtresi, bujiler, ateşleme. Şimdiye kadar yapılan işler bunlar. Önce kaporta işi. Basını tamamen temizledim. Gördüğünüz gibi tekerlekler takıldı. Büyük olanlar 12.5 ile 16.5 inç arası. Orijinallerden biraz daha büyük. Orijinal olanlar şurada. Evet, patron daha geniş lastikleri tercih ediyor.
0: Yeni Morlok çalışanı Andy için bu onun ilk markası. Eskilerden biri olan Ingo için araç eski anıları canlandırıyor.
3: Burası Morlok Motors'un doğduğu yer. Mihail'le tanıştığımda hala ortaokuldaydım. Para kazanmak için haftada bir dükkanı süpürürdüm. Burası eskiden Morlok Motors'un en çok satan şubesiydi. Neredeyse ayda bir araç. Ve Mihail bütün işleri kendi yapardı.
2: Eskiden Dodge'u Amerikan ordusundan uygun fiyata alabilirdin. O zamanlar Dodge W200'leri kusursuz durumda ve muayeneli halde 6200 Alman markına satardık. Düşünebiliyor musunuz? Tam olarak 200 mark. Tam olarak 3000 euro. İmkanım olsa hepsini geri alırdım.
3: Peki ya şimdi?
2: Şimdi böyle bir Dodge çok daha pahalı. Yani. Unut gitsin.
1: Basti kasayı tamir edecek. Ben de pas önleyici boya süreceğim. Sonra Günter arabayı boyayacak.
0: Ama paslı kasayı tamir etmek boyanabilir hale gelmeden önce en az 3 gün sürecek.
4: Artık taban panelleri bulunmuyor. Bu yüzden tabanı kendimiz yapacağız. Dolayısıyla tüm çapraz kirişler çıkarılmak zorunda kalacak. Yeni taban panelini presleyeceğiz. Kesip tam oturması için kaynak yapacağız. Kaynak işlemine birazdan başlayacağız. Ve sonra da Dodge'un kasasında güzel yeni bir taban olacak. Öncekinden çok daha güzel olacak. Gurur duyacağız.
2: W200 için artık taban panelleri yok. Peki kasayı nereden bulacağız? Son 20 yılda Almanya'da kimse Amerikan ordusundan W200 sahibi olmadı. Kimsenin artık W200'ü yok. Gerçekten çok nadir.
0: Çok nadir parçalar söz konusu olduğunda büyük çaba gösteriliyor. Artık Mihail için büyük an geldi çattı. Burada onun için tam 20 minibüs var. Gerçekten 20. Şimdi iyi bir anlaşma yapma zamanı.
2: İlk izlenim. Gerçekten buradalar.
0: İyi korunmuş bir minibüs 50 bin euro ve daha fazlasına satılabilir. Teorik olarak bu milyonluk bir servet demek.
5: Nasıl?
0: Bu kesinlikle aşırı coşku belirtisi değil. Minibüsler yeterince büyük ya da yeşil değil gibi.
2: Demek bunlar ha? Ben 52 yaşında, 2 metre boyunda Wasserwart'tan bir hurda satıcısıyım. 1 metre öteden berbat mı yoksa harika bir araç mı olduğunu kolaylıkla anlayabilirim. Ve bunlar gerçekten harika araçlar değildir. Mümkünse sakin kalmaya çalış. Belki ikinci bakışta daha iyi görünürler dedim ama ilk bakışta gördüğüm o araçlar benimle aynı yaşlardaydı. Ama çok daha kötü durumdalardı. Sonra düşündüm ve dedim ki neyle karşı karşıyayız bir görelim bakalım. Bin hadi, bir bakalım.
5: Öyle mi?
0: Aslında Mihail iki minibüsü direkt limana götürmek istedi.
5: Evet, zor bindim.
2: Cehennem gibi bir yolculuk.
5: Bunun hakkında ne demiştim?
2: Gerçekten zor ha.
0: Brezilya'da uzun bir ülke gezisi.
5: Dik oturdum da hiçbir şey görmüyorum. Arabalar o zamanlar gerçekten bu kadar küçük müydü? İnanamıyorum.
2: Evet, kesinlikle öyle.
5: Saçmalık. Evet. Sığmak mucize.
0: Yine de boyu 1.70'ten kısa olanlar için ideal. Ve bu araç açıkça trafikte kullanılabilir durumda. Tıpkı Marcello'nun söz verdiği gibi.
5: Tanrım, bu araç alçaltılmış değil mi?
2: Hayır, daha alçak geliyor çünkü biz içindeyiz. Aman Tanrım.
0: Aracı ve sürücüyü Vitoria'daki limana götürmek için sadece 34 beygir gücüne sahip.
2: Bu şeyle orman içinde 450 kilometre yol gitmek mümkün değil.
5: Hayır, imkansız.
2: Aman Tanrım. Bu şey benzin kokuyor.
5: Evet. O zamanlar hepsi kokardı.
2: Evet, doğru. Eskiden öyleydi.
5: Evet.
2: Neden öyleydi peki? Motor arkada. Burada koku varsa başımız belada demektir, değil mi?
0: Mihail 20 minibüs için peşin sabit bir fiyatta anlaştı. Tek şart, trafikte kullanıma uygun olmaları.
2: Dostum.
5: Evet.
2: Yüzün kıpkırmızı olmuş.
5: Klima yok, hidrolik direksiyon yok. 5 dakika sürdük, 5 litre ter döktük.
6: Bu kadar sıcak değil.
5: Tabii tabii.
2: Her aracı alacağız ve ona bir numara vereceğiz. Sonra da... dosyalarımız için fotoğraflarını çekeriz.
5: Tamam.
2: Hepsini dışarı çıkartalım, fotoğraf çekelim. Tamam mı? Oradan başlayacağız.
0: Mihail geçmişte de bunun gibi birçok ne çıkacağı belli olmayan araçlar almıştı.
2: 1 numaralı araba.
0: Kontrolün amacı minibüslerin tanıma uyup uymadığı, makul fiyat bir yana gerçekten paralarına değip değmediğini görmek.
5: Bu fena değil ama sonuçta bir pick-up.
2: Pick-up iyi.
5: Neden?
2: Reklam işleri için. Yani o kadar da kötü değil. Tamam, buraya gel.
0: Plan şu. Hızlıca değerlendirme yap, fotoğraf çek ve devam et. Ta ki Mihail önemli bir detayı fark edene kadar.
6: Evet, tamam.
2: Baksana, sence burada yazan doğru şasi numarası mı? Portekizce'de şasi numarasına ne denir? Burada hangi numara var? 371-99-4. İşte evet, 4 ile bitiyor numarası bu.
5: Evet.
2: Burada şasi yazıyor. Okuyabilmek her zaman iyidir.
0: Doğru numara. Ama yanlış yerde. Garip görünüyor.
5: Hay aksi. Burası motor bölümü ve şasi numarası genellikle burada olur. Ama plaka kesilmiş. Bu iyi işaret değil. Araba çalıntı değil mi? Büyük ihtimalle öyle. Çalıntı bu.
0: Bu emektar bir itfaiye aracı. Ve arka kısmı ağır hasar görmüş. Atölye ekibi orijinal modele uygun yeni bir yük kasası yapmalı.
2: Son 20 yılda hiç W200 tamir etmedik. Bu araç 42 yaşında ve yük kasası tamamen paslanmış durumda. W200 kasaları her zaman az bulunurdu. Bu yüzden onu yeniden yapmak zorundayız. Yani işimiz var.
0: 50'nin üzerinde şekillendirmeden sonra bir saç parça orijinaline sadık, birebir uyumlu bir yedek parçaya dönüştü.
4: Zemin paslanmıştı. Kesip çıkardık. Şimdi zeminini en baştan yeniden yapıyoruz. Bu da demek oluyor ki bize yine iş çıktı.
0: Gövde üreticisi Basti, özel parçayı tamamlamak için tam 28 saat harcıyor.
2: Bu o kadar kolay değil. Bir W200 kasası eskiden 300 Alman markına mal oluyordu. Bugünse tamamen farklı bir araba yapısı ve fiyat var. Saçları orijinal gibi göstermek gerçekten çok zor.
0: Yenilenmiş kasa sayesinde kamyonet 1200 kilo yük taşıyabilecek hale geliyor. Müşteri isteği üzerine araç klasik mat Morlok yeşilinde daha sade görünecek. Şimdiden ne kadar?
2: Bu o kadar kolay değil. Bir W200 kasası eskiden 300 Alman markına mal oluyordu. Bugünse tamamen farklı bir araba yapısı ve fiyat var. Saçları orijinal gibi göstermek gerçekten çok zor.
0: Yenilenmiş kasa sayesinde kamyonet 1200 kilo yük taşıyabilecek hale geliyor. Müşteri isteği üzerine araç klasik mat Morlok yeşilinde daha sade görünecek. Şimdi

0: Bir Dodge'dan bagaj kapağına, ön kısmına boya yaptık. Araç orada, bitmiş halde. İyi değil mi ha?
1: Kasayı yeniden yapmak beklenenden uzun sürdü. Bu işlerin sırasını biraz bozdu.
2: Normalde araba kasa üzerine geldiğinde boyanır ama burada durum farklı. Biz bunu daha değişik bir durumda yapıyoruz.
1: Sıralama kimin umurunda? Önemli olan sonucun iyi olması.
0: Ha işte güzel bir yeşil arabamız oldu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Mihail Brezilya'da 20 minibüs almak istiyor. Ama yakından baktığında ilkinde tutarsızlıklar var. Orijinal şasi numarası kesilmiş.
11: Arabalar çalındığında iş kolay. Bırakır evimize geri döneriz. Marcelo.
12: Evet.
11: Marcelo, bu ne?
12: Brezilya polis kaydında. Kayıtlardaki satış numarası, kayıtlardaki, evet, şasi numarası, tamam mı? Şasi. Anladın mı?
11: Anlamadım. Lütfen bana açıklamaya çalış.
10: Tabii ki araçların yasal olması gerekiyor. Çalındıysa tüm anlaşma iptal olur.
13: Aynı numara, sadece yerini değiştirmişler. Aynı numara, farklı yerde.
11: Tamam ama neden?
13: Eski bir araba kayıt için değiştirilmiş. Marcelo'nun dediğine göre böyle eski bir araç söz konusuysa Brezilya'daki

0: araçların şasi numarası her zaman önde olurmuş.
1: Anladım, anladım da neden eskisini kesmişler? Eskisini niye kesmişler, onu anlamadım.
2: Yaygın bir uygulama bu ama.
1: Bilmiyorum yani, anlaşılan bu numaranın kesilip ön tarafa yeniden çakılması mı? Yeniden çakılıyor anladım ama orijinali kesmek niye? Bir araba Avrupa'ya getirilirse ve seri numarası, orijinal seri numarası kesilecek olursa o zaman o araç yani orijinal sayılmayacaktır.
0: Çalıntı bir araba gibi görünebilir. Bu sorun olabilir. Buna dikkat
1: edin. Tam bir felaket. Her gün yeni bir şeyler
3: evet,
1: çıkıyor.
3: Evet, tam bir felaket.
1: Her gün yeni bir şey çıkıyor. O yüzden her aracın geçmişini mutlaka yazmamız ve mutlaka konsoloslukta onaylatmamız gerekiyor.
3: Her araç için 3 saat süren bir görüşme oluyor.
4: Çok daha fazla çaba harcanıyor ve hesaba katılmamış masraflar ortaya çıkıyor. Hoş değil. Özellikle minibüslerin durumu tam olarak tatmin edici değil.
1: Bu gerçekten kötü görünüyor. Sen ne düşünüyorsun?
3: Tam anlamıyla berbat.
5: Totalim ağır.
3: Berbat baksana.
4: Henüz trafiğe çıkmaya elverişli değil. Ama Mihail minibüsler için sabit bir fiyat üzerinde anlaştı.
1: 20 tane harika Volkswagen minibüs. Bazıları pick-up, bazıları kapalı, bazıları camlı. Ama hepsi çalışır durumda.
6: Zeminler sağlam mı?
1: Paslanmamış. Bu sefer anlaşma sağlam.
4: 3 minibüsü inceledikten sonra verilen karar oldukça moral bozucu.
3: Kasa kısmı da kötü. Gerçekten kötü.
1: Neresi kötü?
3: Burası. Gördün mü?
1: Evet, evet gördüm, tamam.
3: Burası
1: evet,
3: da kötü.
1: Anladım, kötü durumda.
3: Bak, kötü durumda.
1: Evet, oldukça kötü, haklısın. Tam bir evet. Hurdalık. Tamam, tam bir hurda. Harika. Günter gerçekten çok heyecanlanacak. Ha Volker, hayır. Bu kötü, çok kötü. Tam anlamıyla kötü.
4: Çiçek çocuklar kültüründen pek bir şey kalmamış. Paslanan çiçekten başka. Yoksa kalmış mı?
1: Evet, ne düşünüyorsun? Ha?
3: Evet, gayet iyi görünüyor.
1: Değil mi? Pek fena değil. En azından
3: o kadar
1: ilk
3: da paslanmış değil. Belki sadece birkaç tane alırız. Biraz daha pahalıya gelecek ama en azından iyiler, değil mi? Ah, tanrım.
4: Anlaşmaya varılan fiyat 20 araç için kesinlikle çok makul. Ama hepsini Petersluck'a getirmek karlı olur mu? Muhtemelen hayır.
3: Başının üstüne bak. Yukarı bak. Bir şey var.
1: Aa, dostum evet mi? Gördüm. Gördüm. Vay canına.
3: Aşılarla ilgili ne demiştin?
1: Fare kadar.
3: Bizim ihtiyacımız yok.
1: Vay canına.
3: Aşı karnene bir şey yaz yeter. Ne olacak ki, sorun yok. Kesip kanından da zehri çekerim. Sonuçta burada olmamın sebebi bu, değil mi? İçerim gider. Hepsini hallederiz. Ne olacak ki yani? Bir örümcek.
1: Örümcek. Tanrım, korkunç.
4: En azından örümcekler bu minibüsü sevmiş gibi görünüyor.
1: Bu tamamen saçmalık.
3: Samba. Evet. Brezilya'ya özgü samba. Evet. Harika.
1: Aslına bakarsan o kadar da kötü değil. Gerçekten harika. Arabanın yaşanmışlıklarının izi bu. Hayatının anlaşmasını yaptığını düşünüyor.
3: Evet.
1: Alman bir enayiyle.
3: Çok aptalca.
1: Neden ormanda olduklarını biliyor musun?
3: Çünkü kimse onları istemedi.
1: Kimse istemedi de ondan. Keşke orada bıraksalarmış.
4: Eskiden itfaiyede görevliydi. Şimdi ise bir yük atı. 5 çelik kardeşliği üyesi... V200 üzerinde 8 hafta çalıştı. Bugün tamamen yenilenmiş halde müşteriye teslim edilecek.
5: Neler yaptık? Parçaları ayırdık. Direksiyon güçlendirmesi yaptık. Bu güzel lastikleri jantlara taktık. Yeni bir platform tabanı yaptık. Tamamen kaynaklandı. Döşemesi yenilendi. Temelde yeni bir araba oldu diyebilirim.
4: Deneme sürüşü sırasında V8 motor tabii ki en iyi şekilde çalışmalı.
5: Evet, artık hazır olduğunu söyleyebilirim.
4: Tam zamanında. Çünkü atölyede 2 ay geçtikten sonra müşteri aracı bugün teslim almak istiyor.
6: Ben Bernard Shaw. Bomba imha teknisyeniyim. Bu iş için bu araç mükemmel şekilde uygun olacak. Çünkü kara araçlarımız arazide kısmen kullanılabiliyor. Bu yüzden bir noktada tekrar aynı aracı alırım diye düşündüm. Ama maalesef hiç bulunmuyordu. Sonra bunu buldum.
4: 5 metre 56 santim uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde 150 beygir, güçlü, sağlam, benzinli bir araç.
6: Güzel. Bunların hepsi hala saç metalden. Güzel.
7: Blech, cool.
5: Eski zamanlardaki
6: evet.
5: Gibi.
6: Hala şöyle sağlam vurabiliyorsun. Yeni arabalarda sinirlenip kaputa bir kere vursan hemen göçü veriyor. Bunlar da olmaz. Sürekli sinirlendiğimden değil ama bazen oluyor işte insanlık hali.
4: Bu Amerikan emektarı epey dayanıklı. Özellikle de restorasyondan sonra.
6: Gayet iyi olmuş. Beğendim. Bir tur atalım mı?
5: Evet. Test sürüşüne çıkalım mı?
6: Harika.
4: Artık hazır. Arabaya bin. Motoru çalıştır. Ve 3 vitesli otomatik şanzımanın tadını çıkar. İşte bu kadar basit.
5: Sonuçta eski karbüratörlü bir araç. Soğukken huysuzdur bunlar. Biraz çalışsın. Bekleyelim biraz hadi.
6: Zaten bir süredir de bekliyordu. Bir kere çalışmaya başladı mı artık sorun olmaz diye düşünüyorum.
5: Evet.
6: Normaldir. Sürmek için zamana ihtiyacı
5: evet.
6: Var.
5: Yaşlı kadınlar gibi. Daha çok vakti ihtiyaçları var.
6: Maalesef.
4: İki adam da bu araçlar konusunda kesinlikle deneyimli. Bomba imha uzmanı Joe açısından aracın daimi 4 çeker olması önemli bir unsur. Bunu eskiden beri biliyor.
6: Harika. Sanki 20 yaş gençmişim gibi. Ama ne yazık ki değilim.
5: Bunlardan 4 tane sürdüm. Gerçekten de efsane bir arabadır. Müthiştir.
4: V200 her zaman iyidir. 15 litre ve üzeri yakar.
6: Bu eski aracın çok yaktığı zaten bilinen bir şey. Ve doğal olarak sık sık benzin almak gerekiyor. Ama umurumda değil. Çünkü bu işi seviyorum. Bu bir hobi.
1: Artı ve eksileri var. Böyle bir araç yalnızca karbüratörlü olup elektronik sistemlerden yoksunsa ve sorunsuz çalışıyorsa 15 ila 20 litre yakıt tüketimine alışmak gerekir.
4: Evet, sonuçta araba çalışıyorsa bu kadar yakmasına alışması gerekiyor.
5: Bir şey kokuyor.
6: Gerçekten mi?
5: Evet, bir koku var.
6: Evet. Kablo gibi kokuyor.
5: Evet, kablo gibi bir şey.
6: Evet.
4: Ayak kısmından duman çıkması iyi bir şey değil.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
5: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Mihail ve Walker 20 minibüsten 14'ünü kontrol etti bile. Ve patron beklenen milyon dolarlık anlaşmadan şüphe etmeye başlıyor.
9: Evet, bu gerçekten harika. Düşünsene. Gerçekten harika. Ah, eşi benzeri görülmemiş bir konfor. Adeta teknolojik bir devrim. En iyisi süsleyip güzel bir fotoğraf çekip o kareyi hatıra olarak saklamak. Ama bir helikopterden atılmış hali de hoş bir manzara olabilir tabii. ne yaptım ben Tanrım? Tanrım ne yaptım? Neden?
8: Mihail 20 minibüsü almayı gözü kapalı kabul etti. Toplu paket alım diyebiliriz.
10: İlkel fren sistemi. Bu bir felaket.
8: En azından bazı araçlar sonunda yine de anlaşmaya değebileceğine dair umut veriyor.
10: En iyiler çalışır durumda olanlar. Daha doğrusu en azından sürmeyi başardıklarım. Muhtemelen buradaki en iyisi de o.
11: Mihail.
9: Evet, evet.
8: Fiyata gümrük ve taşıma masrafları da ekleniyor. Bu yüzden Mihail için bu iş ancak minibüsler iyi durumdaysa ve Almanya'ya götürülürse karlı olur.
9: Bu fena değil. Şu da iyi. Zar zor. Belki oradan bir iki tane daha.
10: Mavi olan ve pick-up mı?
9: Evet, geri kalanlar sadece burada.
10: Peki plan ne? Yani bu üçünü satın alırsan.
9: Evet.
10: Bunları limana götüreceğiz.
9: Evet.
10: Arızalanmasını beklemiyorsun yani.
9: Hayır. Bence bunların hepsi iyi. İyi bakılmış ikinci el araçlar. 460 kilometre boyunca orman yolundan süreceğiz. Sorun olmayacak.
8: Mihail sadece 3 minibüsü Almanya'ya götürmek istiyor. Ama bugün iş ortağına neden 17 tanesinin şimdilik burada kaldığını açıklamak zorunda kalacak. Bugün eşinin doğum günü. Barbekü partisine davetlisiniz.
9: Harika. Şimdi parti zamanı. Bekliyoruz. Güzel.
11: Super.
12: Tam bir
9: eşinin doğum günü partisi.
12: Öyle yiyecek değil
9: mi? Yiyecek ve içecek var. Bu bize doğru kararı vermek için biraz daha zaman kazandırıyor. Ya da kaçıp gideriz. Artık onu zaman gösterecek. Çıkaramadın mı Walker? Adam kendi tişörtünü çıkaramıyor. İnanılır gibi değil.
8: Aç karnına pazarlık yapmak hiç mantıklı değildir. Ama sahanda yumurta ve Girit zeytinyağına alışık bir mide bile en sonunda doyar.
9: Yemek gerçekten çok keyifliydi. Bize neredeyse yarım kasa içirdiler. Beşer tane biftek. Üstüne birer kilo pilav verdiler. Şimdi otele dönüp biraz kestireceğiz. Sonra da o üç aracı alıp almayacağımıza karar vereceğiz.
10: Hadi bakalım ne olacağını
9: evet,
10: göreceğiz.
9: Hadi.
10: Hadi.
9: Gidiyoruz.
8: Sekiz haftalık restorasyonun ardından ilk test sürüşünde kamyonet içinden aniden duman yükseliyor.
13: Tüm kablolar düzgün yalıtımlı. Dolayısıyla yangın çıkmasına neden olacak bir kısa devre görünmüyor diyebilirim.
8: İşinden dolayı kolay kolay paniklemeyen bir müşteriye sahip olmak büyük avantaj.
14: Evet, her an bir şeyler ters gidebilir. Bu çok olağan. Zaten yeni araçlarda da bir sürü sorun çıkabiliyor. Eski araçları kendin tamir edebiliyorsun. Ama elektronikle dolu yenilerde bu mümkün değil.
9: Adam gün boyu bombalarla uğraşıyor. Kolay kolay sinirlenmez, orası kesin. İşi gereği kolay kolay sinirlenmeyen bir müşteri iyi.
14: Yani evet. Böyle bir servis olması büyük şans. İyi iş çıkarmışlar.
8: Kamyonetin elektrik sistemi 12 volttan 24 volta dönüştürülmüştü.
13: İşte motor bölmesinden çıkan kablo demeti. Gösterge paneline kadar uzanıyor. Kablolardan biri soyulmuş haldeydi. Yalıtım yapıldıktan sonra sistem sorunsuz çalıştı.
8: Bazen küçücük bir detay büyük sorunlara yol açabiliyor. En azından arıza çabucak tespit edilip giderildi.
15: Böyle şeyler genelde bir kablo ezildiğinde ve yalıtımı açıldığında olur. Bunu fark edip çözmeniz büyük şans. Yoksa sonrasında dumanlar falan ortalık karışır. Evet, alevler çıkabilirdi.
14: Şanslıyız.
8: Müşteri bugün planlandığı gibi aracını teslim alabilecek.
14: Bu aracı uzun yıllar kullanacağım. Ta ki yürüteç kullanmaya başlayana ve binebilmek için asansör gerekene kadar. Göreceğiz bakalım.
8: Bu arada ekip sıradaki V200 üzerinde çalışmaya başlayabilir. Depo eski araçlarla dolup taşıyor. Marcelo, Michael adına Brezilya'nın her yerinde minibüslerini aradı. Ama Michael şu an sadece 3'ünü istiyor.
9: Benim için bu araçlardan 20 tane aldı. Ama maalesef bu araçlar Avrupa pazarı için yeterince iyi durumda diyemeyiz. Yani bu işten ikimiz de zarar görmeden çıkmak zorundayız.
8: Mihail'in makul bir çözüm sunması gerekiyor. Belki Marcelo'nun hurdalığında elimizi güçlendirecek bir şeyler bulabiliriz.
9: Walker, bir şeyler bulmamız lazım. Bu işe bir şekilde değdiğine ikna etmeliyiz.
14: Şu tavuğu mu alsak ha? Hayatımda bu kadar çirkin bir hurdalık tavuğu görmedim.
9: Merhaba.
16: Merhaba.
9: Bunlar tavuk mu akbaba mı belli değil. Burada işe yarar bir şeyler bulmayı umuyorum. Pompa, santrifüj fark etmez. Yeter ki Almanya'da satıp paraya çevirebileceğim bir şey olsun. Bir lokomotif motoru mu? Vay canına. Tam bir hurda parçası.
8: Her yer alabildiğine metal yığını. ama hepsi bu kadar.
9: Tipik bir hurdalık manzarası.
10: Evet.
9: Burada bize göre bir şey yok.
10: Yok gibi.
9: Evet. Yok.
8: Yani pazarlık edecek bir koz da kalmadı elimizde. En fazla biraz ilham alırız.
9: Otobüslerin hepsini tek konteynere nasıl sığdıracağımı biliyorum.
10: Şöyle yaparız. Almanya'da çevre vergileri
9: evet,
10: var.
9: Evet ama buna değer.
10: Evet ben olsam hepsini alırdım.
9: Hayatımda bu kadar çirkin hurdalık tavuğu görmemiştim.
8: Mihail 20 otobüs sipariş etti. Ama şimdi sadece 3 tanesini istiyor. Marcelo ise onun adına önceden ödeme yaptı.
9: Tamam. Öncelikle bu minibüsleri aldığı için memnunum. Tamam. Ama şu ana kadar Almanya'da şasi numarası çıkarılmış bir aracı nasıl tescil ettirebileceğime dair bir bilgi alamadım. Otobüslerin durumu açıkçası düşündüğümden çok daha kötü.
11: As kombis estão numa condição muito pior do que ele imaginava.
12: Okay.
9: Tamam. Güzel. Şimdi bir şekilde para kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Eğer bu araçları şasi numarası olmadan satma ihtimalim varsa, kâr etmesem bile onu yarı yolda bırakmam. Çünkü bu araçları benim için satın aldı ve bu onun esas işi değil. Tamam mı? Sonuçta biz ortağız. Tamam. Gidip aldı çünkü ben alacağım dedim. Anlaştık mı?
8: Bu her iki taraf için de epey zor bir durum. Mihail'in hayal ettiği o milyon dolarlık minibüs anlaşmasından da çok uzakta.
9: Tamam. Halledeceğiz tamam.
10: Sanırım şimdi Mihail 6 otobüs almak istiyor. Ya da almak zorunda.
9: 6 tane almamız gerekiyor. 3'ünü şimdi alacağız. Kamyon da diğer 3'ünü limana götürecek. Maliyet değişmeyecek. Yani şimdi 3 tane daha almamız lazım. Bakalım nasıl olacak.
8: Her zamanki gibi konu fiyata gelince herkes sessiz kalıyor. Ama gümrük, nakliye ve konteyner ücretleri kesinlikle fiyata eklenecek.
10: Okay. Tamam.
9: Harika. Anlaştık. Teşekkürler.
10: Teşekkürler. Uzun boylu Alman için alındı.
9: Felaket. Tam anlamıyla bir felaket.
16: Tam bir felaket diyor.
9: Tam bir felaket. Çünkü bu anlaşma ancak şu iki şartla mantıklı olabilir. Birincisi eğer alıcı bulabilirsek. İkincisi şasi numarası olmadan bu araçları bir şekilde kaydettirebilirsek. Bir numaralı pick-up ve minibüslerden de 8, 13, 15, 16 ve 17 numaraları seçtik.
10: Muhtemelen 15, 16 ve 17 doğrudan limana sürülecek olanlar.
9: Bu tam anlamıyla bir felakete dönüşebilir. Bunlar, ah tanrım.
8: Mihail, Marcelo ve Volker 3 minibüsü doğrudan limana sürecekler.
9: Ayaksi.
8: Brezilya boyunca 460 kilometrelik bir yolculuk. En azından plan.
9: Seni sersem aptal. Bu lanet şey planleriyle birlikte her şeyi mahvetti.
8: Bu Çelik Kardeşliği ekibinin bile sınırlarını zorlayan bir yolculuk.
17: Sen gerçekten zeki bir iş adamısın.
9: Sen delirmiş olmalısın. Zeki iş adamı mı?
18: Neden gülüyorsun?
17: Ben hep gülerim.
18: Olmaz öyle.
17: Kusura bakma. Bu Brezilya'dan mı?
9: Evet, cıvıldayan tarla kuşu.
17: Aslında.

0: Da.
1: Bir de su profesyonel.
2: Ne kadar da profesyonelce.
3: Kuş ne alaka?
2: Kuştan mı korkuyorsun?
4: Seni bu da burası tam bir deliler evi. İnanamıyorum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş asısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Elimize bir cip geçti.
1: Zıplatalım şunu. Değiyor mu?
0: Evet.
1: Hadi ya.
0: Bunlar bir yere değmediği sürece araba yanıp kül olmaz.
1: Sörf yapmaya hazırız.
0: Dostum aşağıda işler yolunda mı?
1: Pek iyi değil.
0: Pekala, radyatörü tutan 14 farklı boyutta bağlantı elemanı var. Eğlenceli olacak.
1: Yeni bir şey yapmak tek yol galiba.
0: Çalıştır.
1: Teşekkür ederim, çok iyiydi.
0: Ben Willie Holden. 15 yıldır araba tamir ediyorum.
1: Ben Steven Holden. Ben de hayatım boyunca Willie'nin kardeşiydim.
0: Arabalar üzerinde çalışmak zordur ama şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyoruz.
1: Bize bir test hazırladılar. Bir arabayı 25 bin dolara ya da daha ucuza tamir edip havalı ve eğlenceli hale getirin dediler.
0: Hesaplı marka araçlar mı? Meydan okuma kabul edildi.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Ah, bunu çalıştırmak için daha ne yapmam lazım diye bakınıyorum.
1: Şey, araba 76 model bir cipmiş.
0: Tamam.
1: Direksiyon sağda, posta cipi.
0: Öyle mi? Evet. Çift direksiyonlu.
1: Evet. Kırmızı, beyaz, mavi, Amerika.
0: Kayar kapılı cinslerden
1: evet.
0: mi?
1: Evet. 230 santim dingil mesafesi. Tek koltuk.
0: Evet,
1: kişi
0: evet.
1: başına da bir direksiyon.
0: Şaka yapıyorsun sen.
1: Şaka değil. Yani bir tür plaj arabası ya da nehir arabası gibi bir şey olacak.
0: Peki adam bu arabaya ne istiyor?
1: 6000 dolar istiyor.
0: Posta arabası için mi?
1: Bazı yerlerini kendi yaptırmış herhalde.
0: 6000 istiyorsa her şeyini yaptırması gerekiyor. Bana sorsan 1500 dolar falan derim.
1: Evet, fazla bir şey yaptığını sanmıyorum ama nasıl diyeyim?
0: Evet, neyse sorun
1: her
0: değil.
1: Her şeyi çalışıyor, sürebiliyorsun.
0: Tamam, iyi madem. Bir bakalım önce, iyi bir fikir gibi geldi.
1: Güzel haber vereyim. Bir posta cipim varmış, göz atmak istiyoruz. Araçla ilgili ne biliyorsun?
2: Kayınvalidem yedek şofördü. Araçlarının tertemiz olmasını ister ve bu yüzden aracı aldığında da güvenilir olması için yaklaşık 6000 dolar harcardı. Dışarıdan biraz bakıma ihtiyacı var ama düzeltilmesi zor bir şey değil.
0: Kulağa hoş geliyor dostum. Bu araba için harika planlarımız var. Bu yüzden en kısa sürede, hatta belki yarına kadar iletişime geçeriz diye düşünüyorum.
2: Pekala çocuklar, size iyi günler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Tamam, hoşça kal. Bence o arabayı almalıyız.
1: Ben çok beğendim.
0: Bizzat görünce gözüme çok havalı geldi. Ne haber?
2: İyiyim, sen?
0: Willie, memnun oldum.
1: Steven.
2: Ne haber
0: Nasıl
2: çocuklar?
0: Gidiyor?
3: Dustin.
0: Willie, memnun oldum. Memnun
1: Steven,
0: oldum.
1: Memnun oldum dostum.
3: İşte savaş arası.
0: Aynen öyle. Dostum, hayatımda ilk defa Amerika Birleşik Devletleri posta servisinden gelen bir şey zamanında ulaştı.
2: Siz isteyin, biz taşıyalım.
0: Evet. Dostum, bu araba çok fenaymış.
1: Gerçekten. Bunun dingil mesafesi 165 ya da 190 santim olmalı.
0: Camları bile yerinde. Belki bir plaj arabası yaparız diye düşünüyoruz. Sadece sende olacak bir şey.
2: Tabana da bir raf takarız.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok iyi dostum. Aradığımız her şey bunda var. Temiz, tam istediğimiz gibi ve artık bizim. Pazarlık bile etmeyeceğim.

0: Müthiş bir şey. Bir posta cipi aldık ve ne yapsak diye kafa patlatıp duruyorduk. Bu arabalardan arazi aracı yapanlar oldu. Boyunu kısaltıp yüksek performanslı araçlar yapanlar da oldu. Biz ikisinin arasında bir şey yapmayı düşünüyoruz. Havalı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu arabayla sahilde gezmek, göle gitmek, nehre gitmek istiyoruz. Aklımızdaki plan biraz çılgın. İçine 60'ların ortalarından kalma küçük bir motor koymayı düşünüyoruz. Çok güzel jantlar ve lastikler takacağız. İçini temizleyeceğiz. Boyaya gelince bu işi kendi haline bırakacağız. Bu haliyle çok göze çarpmıyor oluşu gerçekten havalı. Bence ilk bakışta bu ne deyip döneceksiniz. Sonra bu şeyin hızla geçtiğini duyunca bir kez daha bakacaksınız. Gerçekten basit. Çılgınca bir şey yok. Bir şarj sistemine ihtiyacımız var. Çalıştırıp durdurabilmeliyiz. Yola çıkıp inebilmesi lazım. Biraz güç ekleyerek başlamak istiyorum. Birkaç sıralı 6 silindirli motor vardı ve... Bu diğer ikisinden daha küçük. 3.8 litrelik bir motor. Aslında kötü bir motor değil. Motor gerçekten iyi çalışıyor ama... Biz sürüşü biraz daha eğlenceli bir şey koymak istiyoruz. Bugün işe bu motoru ve şanzımanı söküp bir sonraki güç santralini hazır hale getirerek başlayacağız. Şimdi buradaki herkese ufak bir iddiaya girdik. Ekiple yani. Onlara göre belki arada farklı düşünenler vardır bilemiyorum ama motoru ve şanzımanı bir saatten kısa sürede çıkaramayacağımızı iddia ediyorlar.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Bu yüzden çenemizi kapatıp aletlerimizi çıkaracağız. Ve çalışmaya başlayacağız.

0: Yani.
1: Evet, ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şanzımana bağlı bir bağlantı var. Bir çatal piyim ve evet, küçük bir makara. Dostum, daha yapacak bir ton işimiz var. Hadi lütfen. Kendim daha hızlı yapardım. Tuttum.
2: Akıyor mu?
1: Daha değil.
2: Eline sağlık.
1: Keyfin yerinde mi?
2: Evet. Çıkardım sonunda.
1: Tamam. Şimdi şanzıman sıvısıyla ortalığı birbirine katacağız. Fışkıran şanzıman yağına dikkat edin.
2: Evet, bir şey yok.
1: Tamam. Şanzıman nasıl çalışır bilmiyorum. Bu arada elimizde 7-16'lık yok. Bu yüzden 11 milimetrelik kullanacağım. Ama bu da yanlış ölçü. Çok eğlenceli. Arabalarla uğraşmak çok eğlenceli.
2: Hey, yarım inçlik kısa bir anahtar bulabilir misin?
1: Daha sanmıyorum ama senin için çekmeceyi bir karıştırabilirim istersen. Dur bakayım. Şurada bir tane varmış. Bir daha böyle şanslı olamazsın. Tadını çıkar.
2: Teşekkür ederim.
1: Pekala, radyatörü tutan 14 farklı boyutta bağlantı elemanı var. Eğlenceli olacak. 4 civatayı sökmek için tüm alet kutusuna ihtiyacım var. İşte başlıyoruz.
2: Artık kadran milimiz de yok.
1: Evet.
2: Hiçbir yere gitmezmiş bu araba.
1: Tereyağından kıl çeker
2: aman
1: gibi.
2: Tanrım. Ağzıma ne olduğunu bilmediğim bir şey girdi.
1: Lezzetli miydi bari?
2: Evet. Acayip lezzetli. Hem de nasıl. Gözlerimi kaybetmeden önce koruyucu gözlük takmam gerekiyor.
1: İşte burada.
2: Yüzümde siyah lekeler var mı?
1: Birazcık. Gözünün kenarında ufak bir çizik var.
2: Tam gözümün içine girdi. Evet. Önce güvenlik, sonra devam.
1: Pekala, ızgarayı çıkaracağım. Hadi bakalım. Hadi küçük Betsy, tamamdır. Bazen böyle biraz tatlı konuşmak gerekir. Hey, şanzıman traversini kolay bir şekilde açabiliyor musun? Baksana.
2: Evet, açtım.
1: Tamam. Kuyruk milinin zemine çarpmasını sağlayıp motoru dışarı çekebiliriz.
2: Evet, arkasında bir çatal var. Bu yüzden çıkmaması lazım.
1: Pekala, ızgarayı 15 santim kadar öne eğdim. Bunun gerçekten çıkacağını düşünüyorum. Fanı çıkarıp kayışı indirirsek kasnak da çıkacaktır. Yukarı çıkması için şu kadar daha yerim var. Şurada da bir yağ çubuğu görüyorum. Bu taraftan sarkıyor. Bu yüzden arkayı bu şekilde bükmem ve bunu dikey olarak yukarı çekmem gerekiyor. Tamam mı?
3: Son 20 dakika.
1: Evet, deneyeceğim. Aşağıda işler nasıl abi?
2: İyi değil.
1: Ne istiyorsun
2: peki? Bana psikolojik yardım lazım.
1: Aa, pekala, biliyordum zaten. Yav. Tamamdır. Biraz testere zamanı. Şanzıman borusu gerekebilir ama biliyor musun? Onları üretiyorlar zaten.
2: Traversi arkadan çıkarabilir misin?
1: Tamam, karterini oradan alsam?
2: Tamam, sıkıntı değil.
1: Motor bağlantı parçalarını çıkardın
2: Hayır,
1: mı?
2: Hayır, geriye sadece o kaldı. Ondan sonra kaldırmaya hazır mıyız?
1: Hı-hı. Hazır olması gerekiyor. Evet, kaçırdığımız bir şey varsa çıkarmaya gittiğimizde anlayacağız çünkü patlayacak. Şu işi hallet artık dostum.
2: Yukarı mı çıkarayım, geri mi yatırayım?
1: Yukarı çıkar. Tek endişem marş motorunun motor duvarının üzerinde olması. Kırılacak olursa da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çok güzel. Yukarı çıkar. Crank beni ızgaranın yanından geçirmen gerekiyor. Sanırım kayarak geçecek. Şu kısmı biraz düzeltiyorum. Tamam. Biraz geri çekil, geriye yatır. Yukarı, yukarı. Daha yukarı, daha yukarı. Hadi. Geri vitese tak. Geriye doğru. İşte böyle. Yaklaşık 15 santim lazım. Tamam, hadi. Aşağı indir. Aşağı indir. Sana tek bir sorum olacak. Kazanmak nasıl bir duygu? Çünkü bak, yaptık bile. Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Pekala. Kazanmak böyle bir şey işte.
2: İşte bu kadar kolay.
1: Kazanmak böyle bir şey.
2: Evet.
1: Bugünlük bu kadar galibiyet yeter bence. Bunu söylemeyi hiç istemezdim. Ama...
2: Boş zamanımız var. Başka ne yapmak istersin?
1: Ben gidip biraz kestireceğim.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Ha! Maydanoz.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha hacimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalın daha, şu Clearman Ultra Hacimle, Kenan 1, kepek 0.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Sağdan direksiyonlu bir posta cipi aldım ve hafta sonu nehir, göl gibi yerlerde gezecek bir şey yapacağız. Muhtemelen soracaksınız. Neden böyle bir cipe eski bir motor koyuyorsunuz diye. İşin aslı daha kolay olduğu için. 6 silindirli motorumuzu çıkardık. Buna elveda deyip yeni güç santraline merhaba diyoruz. Gücü ve torku ikiye katlayacağız. Yani 100 beygir gücü 190-195 Nm. 200 beygir gücü 380-385 Nm tork. Bunu cipe takacağımız için heyecanlıyız. Bunu bağlayacağız. Motoru ve şanzımanı tünelin içine kaydıracağız. Traversin üzerine yerleştir.
1: Orada mı?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Çok havalı. Şunun güzelliğine baksana. Şu anda yaptığımız şey karton şablonlar kullanarak motor bağlantılarını kurmak için her şeyi hazır hale getirmek. Temelde her şey yaptığımız gibi bunu da doğaçlama yapacağız. Evet, şu üstteki küçük kanadı kaldırman gerekiyor. Gördün mü?
1: Şurası mı?
0: Evet, çok daha iyi oldu. Bu arada makasların tam yaşına göreymiş.
1: Evet, biliyorum.
0: Harika görünüyor. Merak ediyorsan şu tarafa geçeyim. Sence bu işe yarayacak mı yoksa yaramayacak mı?
1: Dur, hızlıca bir dua edeyim.
0: Tamam.
1: Yüce Tanrım.
0: Göreceğiz.
1: Lütfen. Duy sesimi ne olur.
0: Dostum.
1: Kazandık mı?
0: Gerçekten çok yakınız. Biraz modifiye edilmesi gerekiyor gibi. Ön taraftan ne kadar keseceğimi bilmem gerekiyor. Temel olarak aynı montajı ön tarafa da yapabilirim. Burcun üst kısmından 3 milimetre kadar bir işaret koyacağım ve daha uzun olan için ön taraftaki şablonu kullanmayı deneyeceğim. Sonra aynı işareti başka bir metal parçası üzerinde yapacağım. Bu bana ne kadar aşağı ineceğimi, ne kadar inersem yanlış yapmayacağımı gösterecek. Buradaki yarıçapı takip edeceğim ve daha aşağı ineceğim. Bu da öndeki olacak. Bunları çelikten kestikten sonra buraya yerleştireceğim. Uygun hale getirmek için gerektiği kadar zımparalayacağım. Böylece motor kendi ağırlığını taşıyabilecek.
1: Ne kadar yaklaştığımızı görüyor musun Billy?
0: Evet, iyi iş çıkardın dostum. Gerçekten inanılmaz. Harika görünüyor.
1: Hele bir kaynak yapılsın. Nereye istersen gider bu araba. Göründüğümüzden daha zekiyiz. Daha zeki görünüyoruz.
0: Bir dakika, dur bir dakika.
1: Ben birini seçmek istiyorum. Yani zeki
0: olduğumuzdan daha zeki görünüyoruz. Olduğumuzdan daha
1: ya
0: mı
1: da
0: zekiyiz yoksa
1: daha
0: göründüğümüzden mi daha zekiyiz? Yani ikisini de aynı anda söyleyip ortayı bulmam gerekiyor. Zeki miyim?
1: Olduğumuzdan ve göründüğümüzden daha zekiyiz.
0: Kafam karıştı benim.
1: Ben kaynak yapmaya hazırım.
0: Teşekkür ederim, iyi geceler.
1: Teşekkürler, iyi geceler.
0: Şu anda travers plakasının hesabını yapmaya çalışıyoruz. Ne iyi olur diye bakıyoruz.
1: Bu traversi değiştirsek mi yoksa en baştan yeni bir tane mi yapsak diyoruz. Yeni bir şey yapmak bence tek tarihimiz. Bu çeliği al, bak bakalım sığdırabiliyor musun?
0: Ne görüyorsun?
1: Evet, aklımda bir fikir oluştu.
0: Bunu yuvarlarsak ve üzerini örtmek için bir parça plaka kesersek oraya vidalayabiliriz. Aynı hizada durur ve böylece o tarafta iki, bu tarafta iki vida olur.
1: Sonra da arka taraftan yerden yükseklik kazanır. Olacak gibi duruyor.
0: Ben gayet memnunum. Artık bunu çalıştırma zamanımız geldi. Steven şasideki delikleri kapatmak için aracın altında. Traversimizi yerine yerleştirdik. İki kablo demetini alacağım. Ve bir önceki araçtan çıkan her şeyi aldım. Şimdi araçtaki kablo demetini alıp ikisini birbirine bağlayacağım. Eski arabaların en güzel yanı çok basit olmaları. Gerçekten çok basit. İhtiyacımız olan tek şey anahtarın açık olması. Bobini beslemek için ateşleme gücü. Ateşleme ve benzin varsa çalışır.
1: Motoru ve şanzımanı monte ettik.
0: Harika dostum. Şimdi biraz güç verebileceğimiz noktaya geldik. Neler olduğunu görmek için birkaç şey test etmem gerekiyor galiba. Pekala, şimdi anahtarı açacağım. Böylece her şeyi elektriğe bağlayacağız. Ve Steven da bunu topraklayacak. Sıcağa doğru hareket ettiğini görmeliyiz. Tırmanışı görüyor musun? Tamam, güzel, bu iyi.
1: Yani doğru kabloyu aldık ve çalışıyor. İçeride
0: tamam,
1: getirince
0: var. Hepsini aldık.
1: Cipte benzin vardı.
0: Benzini varsa arabaya benzin dolduğunu ve çalıştığını görmemiz gerekiyor.
1: Çalıştırmaya hazır mısın? Sen çalıştıramıyorsan ben yaparım.
0: Olabilecek nükleer patlamaları düşünmeye çalışıyorum. Elektrikle yanan bir şey olacağını zannetmiyorum. Birkaç tur çalıştır bakalım.
1: Çalıştırıyorum.
0: Evet.
1: Tamam, motor çalışıyor. Bu iyi bir şey.
0: Beni endişelendiren bir şey yok.
1: Hazır.
0: Tamam. Hala benzin yok. Bu çok saçma.
1: Evet, yakıt hattını bağladığımda benzin damlatıyor.
0: Evet, biliyorum. Yani ya gerçekten çok yakın ya da yanlış yakıt hattını bağladık. Yakıt itmek için depoyu efliyesim var.
1: Evet. Bu kapağı çıkardığımızda hangi yakıt hattının nereye gittiğini görmeyi umuyoruz. İkisi de aynı boyutta, ikisi de aynı işi yapıyor.
0: Peki, ikisinden birini çıkarıp içinden hava üflememe yardımcı olabilir misin? Havalandırma hattından hava üfleyeceğim. Kapalı mı?
1: Evet, kapalı.
0: Tamam, gözlerine dikkat et.
1: Tamam. Dur.
0: Tamam.
1: Her yere benzin döküldü.
0: Yani ben buradan hava üfleyince oradan benzin çıkıyor.
1: Şuradaki daha küçük.
0: Anladın mı? Tamam, o zaman bu emiş borusu
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet, üstelik doğru şekilde bağlanmış. Değil mi?
0: Pekala. Tamam, ne yapalım biliyor musun? Sen onu geri takınca üfleyeceğim. Yani sen marşa basacaksın, ben de üflemiş olacağım. Ve ne olacağını göreceğiz.
1: Bittiğinde hayatta olacağımızı umalım.
0: Evet.
1: Aradaki boşluğa benzin dökmüşsün.
0: Tamam. Harika. Bazen tek yapman gereken biraz üflemek.
1: Hazır mısın?
0: Çalıştır.
1: Başlıyoruz.
0: Evet. Dostum.
1: Sesi çok iyi.
0: Küçük blok heyecanı. Evet dostum. Kaç kere çalıştırdın umurumda değil. Bu beni mutlu ediyor. Son bir kez hadi. Çok fena.
1: Duyunca daha iyi görünecek dediğimi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Bunu kastetmiştim biraz.
0: Sürmeyi iple çekiyorum. Eski bir posta cipi aldık ve bununla hafta sonu tatilleri için bir araç yapmaya çalışıyoruz.
1: Pekala. Elimizde birkaç parça var bayanlar baylar. Radyatör hortumu gibi.
0: Başka neyimiz var?
1: Uyup uyumadığını görmemiz gereken bir fan var.
0: Önce farları yapmak istiyorum. Bu farlar gerçekten çok güzel dostum. Baksana, çok parlaklar. Çok da havalı görünüyorlar. Ayrıca düz bir yüzeyleri var. Yani önden ya da yandan baktığınızda aracın ön kısmının görünüşünü gerçekten değiştirecek. Tek yapmamız gereken bunları takmak, doğru yere yerleştirmek ve takıp çalışıp çalışmadıklarından emin olmak.
1: Koruyucu gözlük istiyor musun?
0: İstemiyorum. Sen koruyucu iç çamaşırı ister misin?
1: Üstümde zaten.
0: Ha, benim de. İşte elimizdeki buydu. Patlak göz. Sıkıcı. Şimdi düz gözümüz var. Harika. Hay aksi. Sepeti düzeltmemiz gerekecek. Şuna bir bak. Bu delik biraz küçük ve bu çok daha büyük. Delik aslında tam ortasından çıktı. Fena görünmüyor. İyi olmayacağından endişeleniyordum. Sanırım bir kazananımız var. Pekala, bakalım bu buraya uyacak mı? Dostum.
1: Hepsini kessin.
0: Kıl payı oturdu.
1: Şuna baksana. Şanslı herif. Çok şanslı adamsın. Çok iyi görünüyor. Hazır mısın?
0: Hazırım. Kesinlikle daha iyi görünüyor ve fabrikadakinden çok
1: Hazır.
0: Daha iyi. Evet. Evet dostum, harika görünüyor.
1: Çok iyi ama diğeri loş mu sanki?
0: Loş mu? Arabanın ön tarafı o farlarla çok daha havalı görünüyor. Eskisinden daha çok Jeep'e benziyor. Şimdi diğer elektrik işlerine geçiyoruz. Kablo devletini bağlamadan önce çalışıp çalışmadığını görmek için alternatör üzerinde biraz test yapacağım. Bu çok kullanışlı bir alet. 3 farklı kablo ucu var ve bu 3 metrelik bir set. Böylece her iki ucunda da aynı kablo üzerinde olduğunuzu bilebilirsiniz. Bu da bir şeyleri test etmenizi sağlar. Tıpkı bu alternatörde yapacağımız gibi. Bunu tam buraya ayarlayacağım. Sadece voltajda anlık bir sıçrama arıyoruz. Yani 12.1'de duruyor. Çalıştırırsınız ve 12'de durursa bazı insanlara bu 12 voltluk bir akü sıkıntı yok der ama bu iş böyle yürümez. 12 voltluk sisteminiz 13.2 ya da daha düşük bir değerde yapacağım. Bu çok kullanışlı bir alet. 3 farklı kablo ucu var ve bu 3 metrelik bir set. Böylece her iki ucunda da aynı kablo üzerinde olduğunuzu bilebilirsiniz. Bu da bir şeyleri test etmenizi sağlar. Tıpkı bu alternatörde yapacağımız gibi. Bunu tam buraya ayarlayacağım. Sadece voltajda anlık bir sıçrama arıyoruz. Yani 12.1'de duruyor. Çalıştırırsınız ve 12'de durursa bazı insanlara bu 12 voltluk bir akü sıkıntı yok der ama bu iş böyle yürümez. 12 voltluk sisteminiz 13.2 ya da daha düşük bir değer.

0: çalışıp 12'den 12.7'ye çıkarsa sorun yok demektir. Tamam? Pekala, bunların hiçbiri bir yere değmediği sürece yanmayacağız. Ya çalışır ya da patlar.
1: Velimiz elektrik işlerini hallederken biz de bu parçaları tampondan çıkaracağız. Böylece dış uçları desteklemiş olacağız çünkü bunu bir yerden keseceğiz. Tamponu kesiyoruz çünkü görünüşünü beğenmedik. Değişiklik yapacağız, daha iyi görünmesini sağlayacağız.

0: Bir saniye. Gayet güzel oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Break sonu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Yardım lazım mı kardeşim?
7: Hayır, sağ ol.
6: Bitiyor mu?
7: Evet, bitmek üzere. Bu topraklamayı bağladığımda yeşil kabloyu statora bağlayacağım. Regülatöre giden toprak kablosuna ihtiyacım var. İşe yaraması lazım. Hey! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hiçbiri değil.
6: Ne yapmaya çalışıyorsun?
7: Yaralanmamaya çalışıyorum.

Toprağı hareket ettirdim ve solenoidin kenarından tuttum. Şimdi bu şey tam olarak güneşin yüzey sıcaklığı gibi. Evet, bunun içi hala erimiş durumda. O yüzden biraz soğumasını bekleyeceğim. Ateşlenmeli ve şarj olmalı. 12.1. Çalıştır.

0: Sadece sesini duymak istiyorum. Bunu yapmamıza gerek yoktu.
1: Tipik cip sesi.
0: Evet. Tipik dört motorlu cip sesi. Önemli bir şey değil. Başlangıçta voltaj regülatörünü her bağladığımda neyin işe yarayabileceğini görmek için test ediyordum. Doğru şekilde bağlayınca şampiyon gibi çalıştı. Kardeşim şimdiden çok daha havalı görünmüyor mu?
1: Ön lastikleriniz gerçekten böyle görünüyor.
0: Evet.
1: Evet, düzeltilmesi lazım değil mi?
0: Ama doğru yönde ilerliyoruz.
1: Evet, orası kesin.
0: $6,000 aldığımız 76 model bir posta cipimiz var. Bu arabada yaklaşık $10,000 var. Motoru ateşledik ve çalıştırdık. Özel bir travers yaptırdık. Steven Travers'te harikalar yarattı. Çalışıyor, sürüyor, şarj ediyoruz. Vites değiştiriyoruz. Hala posta cipi görünüyor ama değil. Sanırım amaç da buydu. Yüksek performanslı bir araç. Harika. Kapıları söküp çıkarmamız gerekiyor. Bir süre bu tasarımla devam etmeyi deneyecektik ama yapabileceklerinizi gerçekten sınırladığını görebilirsiniz. Tekerlek kemerini keserseniz ve biraz daha geniş bir lastik alırsanız o zaman kapıyı açamazsınız. Posta cipi gibi görünmesini istiyoruz. Ama aslında biraz daha farklı çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Birkaç menteşe takacağız. Bunlar uzun menteşeler. Ya da internet sitesi uzun menteşeler için tasarlanmıştı. Her iki tarafında 3 santimlik dönüşü olan yaklaşık 2 santimlik bir ekseni olan bu menteşelerden yaptıracağız. Böylece bu kapı menteşesini arka taraftan yapabiliyoruz. Yani tahmin ettiğiniz gibi ters kapılar. Bu da çok hoş olacak. Çünkü arabayı önünüzden geçerken gördüğünüzde şöyle olacaksınız. Aa, ilk bakışta bir posta cipine benziyor ama sonra biri gelip kapıyı açtığında bu şekilde açılacak. Bu tarafa. Bence son derece harika olacak. Evet, eğer şu küçük şeyi sökersen.
1: İşte oldu.
0: Evet, çok kolaydı.
1: Zamanında birkaç tane yapmıştım.
0: Bu aracı kumun üzerinde sürdükten sonra eve dönmeyi bekleyebilmemizin tek yolu çok sağlam bir lastik takmak olacaktır.
1: Bu araç için seçtiğimiz jant ve lastiğin uyup uymayacağını öğrenmemiz gerekiyor. Kağıt üzerinde uyacak gibi görünüyor. Retro ve havalı bir şey bulmaya çalıştık. Ayrıca doğru arka aralığa sahip olmasını istedik çünkü arka aralık gerçekten garip.
0: Pekala, bunların tam oturması gerekiyor, tamam mı? Ne olursa olsun bunları takacağımıza $5 koyuyorum. Var mısın?
1: Hayır, çünkü onları uyduracağımızı biliyorum.
0: Ben de bundan bahsediyorum.
1: Ne düşünüyorsun, iyi mi?
0: Kesinlikle kendi kendini temizleyecek. İşte başlıyoruz. Hazır mısın?
1: Oldu mu?
0: Evet, tümseye çarpmadığımız sürece sorun yok.
1: Değiyor mu?
0: Evet.
1: Hadi ya.
0: Hadi gel, zıplayalım. Hem ne kadar ayarlayacağımızı da görmüş oluruz. Aa, evet evet, bak tam olarak şuraya takılıyor.
1: Hiç yer bırakmamışız.
0: Bana 3-4 santim yer lazım gibi geliyor. Baksana. İçine bir sopa ya da bir boru parçası koyabiliriz. Bir boru parçasını buraya yerleştirmekten bahsediyorum. Lastiği ileri doğru yuvarlarız.
1: Evet, bir kez çıkıntı olduğunda arkalık çıkarılır.
0: Hı hı. Yaptığımız şey için işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum ama bu eski bir yarış arabası numarası.
1: O zaman bunu tut, bunu içeri sokmalıyım, aşağı doğru yuvarlayayım. Belki yan duvardan
0: evet,
1: aşağı
0: bak,
1: yuvarlayabilirim.
0: Gibi. Tamam. Bak, iyi olmadı mı sence? Levha yamulmuş gibi görünmüyor.
1: Evet, üzerinden yuvarlamaya devam.
0: Tamam, tekerleğe aynı mesafede durmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü ne kadar uzakta olduğunu anlayamıyorum.
1: Tam istediğimiz şeyi yapmışız gibi duruyor.
0: Denemem gerekiyor.
1: Buradan.
0: Tamam.
1: Bir ilerleme oldu mu?
0: Evet, epey açıldı. Var ya, şöyle yapalım. Birlikte tutalım ve çekmeye çalışalım. Bakalım yan duvarı tekerleğe değiyor mu?
1: Bence gayet iyi oldu.
0: Diğer tarafa da yapalım. Tamam. İttir.
1: Oldu mu?
0: Pekala.
1: Zıplatalım mı?
0: Zıplatalım, evet. Aşağı inip çıkmak iyi geldi. Kardeşim sanki biraz kötü görünüyor ama. Bugün kapıları monte etmeye çalışacağız. Kapının arkasında bir basamak var. Tam burada. Eğer menteşeyi takarsak, kapıyı açtığımızda sonuna kadar açamadan gövdenin yan tarafına temas edeceğinden endişe ediyoruz. Bu yüzden buraya kurup bu hareketin nasıl çalıştığını görmemiz gerekiyor. Bana doğru biraz kaydırabilir misin? İşte böyle. Tamam. Şimdi bunun nasıl döneceğini görmemiz gerekiyor.
1: Evet, bunun da kesilmesi gerekiyor.
0: Tamam, o zaman orayı nereden keseceğimizi bulalım. Bunu şuradan kestikten sonra bıçağın iç kenarı olarak kullanıp o tarafa doğru kesebilir miyiz?
1: Evet. Her şeyi tam olarak kesmiyorum çünkü kıvılcımlar çok kötü oluyor. Ama boyamaktan daha iyi.
0: Açıkça modifiye edilmiş gibi görünmesindense tam belli olmamasını tercih ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Tamam, bence bu cipin en eğlenceli yanı da bu. Pekala kardeşim.
1: Hazır mısın?
0: Çok iyi olmadı mı?
1: Evet.
0: Arabayı sürüyorsun, adamın biri çıkıyor ve sen diyorsun ki dostum sakin evet. Olman gerek. Tamam, başlıyorum. Lastik hala burada mı? Bir şeye çarpıyor mu? Ne durumda? Ha işte orası. Gövdenin yan tarafına değmeye başlıyor.
1: Tamam, bence binmek için yeterli.
0: Evet, gayet geniş bir kapı oldu.
1: Bakalım nasılmış.
0: Çok havalı hissetmen lazım. Havalı hissediyor musun yoksa...
1: Evet, gayet güzel. Daha önce ters kapılı bir arabaya binmemiştim.
0: Bu eski posta cipiyle hafta sonu eğlencesi yapmaya çalışıyoruz. Posta cipinin ayarlanabilir bir koltuğu yoktu. İşlerinizi boyunuza göre mi alıyorsunuz bilmiyorum. Ya da koltuğu nereye koyarlarsa oraya göre mi hareket edersiniz? Arkadaki bagajın da ayarlanabilmesini istiyoruz. Ya da belki bir gün başka biri kullanmak ister. Bu yüzden koltuğun raylarını temin ettik. Buysa farklı bir tasarım. Yani daha farklı bir tabanı var. Sonuçta cipimize istediğimiz tabanı koyma hakkımız var, değil mi? Şekli, tüneli ya da altındaki tüm bu şeyleri değiştirebiliriz. Atölyede koltukları doğru yüksekliğe getirmek için kullanacağımız bazı şeyler var. Sonuçta biraz ayarlanabilir olmasını umuyoruz.
1: Kardeşim, bundan daha iyi bir plan olamazdı.
0: Sanırım bu işi halledebileceğiz. Çubukların yerini işaretleyeceğiz. Çünkü bu rayların altında çubuklar var. Eşiğe gelip deliği oraya açtığımızda düz bir menteşe yapabiliriz. Bir delik testeresi kullanalım.
1: Bu dikişten 15 tane var. Bu da 12 tane.
0: Tamam, bir kat daha.
1: Evet.
0: Evet, bir kat daha girmeliyiz. Harika. Hiç hareket ettirmemeye çalış. Direksiyonu ortaladın mı?
1: Direksiyona çok yakınım.
0: Ya tamam.
1: Cipi hissedebildin mi?
2: Çok havalısınız.
0: Pekala, şu kapıyı kapatacağım.
1: Ben çok iyiyim.
0: Vites değiştirmek zorunda kalsan bana vurman gerekecek mi?
1: Evet.
2: Yanlış
0: evet,
2: vites.
0: Böyle devam edersen biraz alana ihtiyacımız olacak
1: demektir.
0: Hayır
1: dostum, ben buradayım. Bence iyi durumda. Sadece vidalayıp sıkıştırmalıyız.
0: Evet, sürelim. Evet. Yani bence...

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
8: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
13: Motorumuz 60'lı yılın ortalarından kalma bir araçtan çıktığından ve koleksiyon parçalarını yerel bir yerden satın alamadığımızdan bu aslında motoru farklı olan 66 model bir araca ait çapraz geçişli boru parçası, yani uyması lazım. Aslında şüpheliyim ama uyması lazım. O yüzden şuraya kaydırıp uyup uymayacağına bakacağım. Tamam. Kim sığacağını düşünüyor? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Aman tanrım, dostum, bu böyle devam ederse işler çok basitleşebilir. Ama... egzoz aslında traversimizin tam ortasına düştü. Bu yüzden Steven... aşağı inip egzoz boşluğuna yer açacak birkaç parça plaka yapıyor. Çünkü gerçekten çok iyi oturuyorlar ve onları değiştirmek istemiyoruz. Yapmak istediğimiz şey için mükemmeller.
14: Eskiden buraya kadar sağlam bir şekilde bağlıydı. Ama egzozu taktığımızda bu şekilde duruyor. Bunlar kestiğim parçalar. Şimdi... her seferinde bir tarafı yapmam gerekiyor. Bu parça şöyle olacak. Şu şekilde. Birleştireceğiz, içeri girip çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Çalışmazsa suçu Willy'ye atarız. O tarafı yamuk kaynattım. Bu vidalı tarafı bile değildi. Şöyle olacak. Kalıcı bir şey yapmadan önce daima defalarca ölçüm yapmak gerekir. İşe yaraması lazım. Şimdi görebileceğiniz gibi egzoz her iki taraftan da buradan geçebilir. Sonra arka tarafta bunu aynı noktaya yerleştireceğiz. Kaynak yapacağız ve bunu kapatacağız. O zaman bu şey çok sağlam olacak. Herhangi bir sorun yaşamayacağız.
13: Dostum, bu harika görünüyor. Gerçekten.
14: Hayatımda ilk defa bana böyle söyledi.
13: Şu anda boyayı püskürtmek için aracın içini hazırlıyoruz. Bunu yapmamızın amacı, aracı temizlemeyi gerçekten çok kolay hale getirmek. Plajda, nehirde, nerede olursak olalım, işimiz bittiğinde aracı yıkamacıya götürüp içini temizletip tekrar yola koyulabiliriz.
14: Bu arada o marka bir kıyafet.
13: Sağ ol.
14: Bir tek o eksikti.
13: Başlıyoruz.
14: Nasılsın kardeşim?
13: İyiyim kardeşim. Çok iyi hissediyorum. Profesyonel gibiyim.
14: İyi işe alındın. Harika oldu. Cipte yapmamız gereken son şey bir surf rafı inşa etmek. Tavanı da pek sağlam değil. Tavanda rafı tutacak sağlam bir şey yapmak için çok fazla tamirat gerekecek. O yüzden yan tarafa bir şey koyacağız. Yanlarda zaten delikler var. Montajı kolay olacak. Logan'dan bana yardım etmesini isteyeceğim.

0: Sörf tahtası rafımızı buraya yerleştirdik. Mevcut deliklere vidalamaya çalışıyoruz.
1: Ufak bir somun var.
0: Ufak bir somun. Bu bir sörf tahtası. Bu yüzden biraz daha kısa, daha
1: derli toplu.
0: Evet.
1: İşe yaradı.
0: Evet. Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Daha fazla gecikmeden şunu çalıştıralım.

0: Tamamdır dostum, geldik.
1: Geldik. Bernie Gönlü'ne hoş geldiniz. Ne diyorsun kardeşim? Hadi üzerinden geçelim
0: evet,
1: ve hatırlayalım.
0: Evet, buraya biz koymuştuk.
1: 3.8 litrelik 6 silindirli bir motor ve 727 şanzımanla başlamıştı.
0: 130-140 beygir gücü.
1: Ama maalesef hiç gücü falan yoktu. Pek de havalı değildi. Motora hazır olan bir müşterimiz olduğu için şanslıydık. Bunların içine hiç bu motordan konmadı. Açıkçası nedenini bilmiyorum çünkü buna tam olarak uyan bir motor. Böylece motora ve şanzımana $2,500 harcamış olduk. Bunu buraya sığdırmak için saatlerce tamirat yapmak zorunda kalmadan sığdırabildiğimiz için de çok şanslı hissediyoruz tabii. Ve söküp
0: evet,
1: deldik. Bir şeyler üretmeye başladık. Motor bağlantılarını sıfırdan yaptığımızı hatırlarsınız. Sanırım bu motor içinden çıkan 6 silindirliden daha hafif.
0: Beygir gücü ve torku 2 katına çıktı. Yani işin matematiğini biri hesaplasın.
1: Muhtemelen devir sayısı da 2 katına çıkmıştır. Çünkü diğerinde tek namlulu bir ateşleme sistemi
0: devirdi.
1: Vardı.
0: Bu 7000 devir, 300 beygir gücü gibi.
1: Küçük bloklu V8 motorlu bir go-kart arabası
0: kesinlikle
1: gibi. Bence sürülebilirlik, kullanılabilirlik ve eğlence faktörü açısından en iyi dengeyi yakalamış
0: evet,
1: durumdayız. Çok eğlenceliydi çünkü zaman sıkıntısı çekiyorsunuz ve tüm bunlar ne kadar stresli olsa da işiniz bitiyor. Elinizde çalışan, hareket eden, işleyen bir şey oluyor. Bunu o kadar kısa bir sürede yaptık ki gülümsemeden edemiyoruz. Çünkü otomobiller üzerinde çalışan herkesin ancak zamanla başa çıkabildiği engellerin üstesinden geldik.
0: Ben olsam 80-100 saat arası vakit harcandığını düşünürdüm.
1: Evet. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Farları yeniledik. Önündeki böcek gözünü de kaldırdık. Yani şeye benziyordu, şey gibi.
0: Uğur böceği.
1: Evet. Arkadaş canlısı bir uğur böceği diyelim. Ön farların düzleştirilmesi aracın ön yüzünü gerçekten değiştirdi. Ayrıca biraz daha havalı görünmesini sağladı. Tamponu kaldırdık. Tampon dışarıda hiçbir şeye çarpmayacağınız bir yerdeydi. Şimdi onu ortadan kaldırdık. Yani bir şeye çarpmak istediğimizde dört çekerimiz olmasa da tamponumuz yolumuza çıkmıyor. Bu yüzden belki biraz daha hızlı gidebilirsiniz.
0: Yeterli güç ve lastik var.
1: Sonunda harika olduğunu düşündüğüm bir jant seçtik. Eski oluklu jant. Yani bu zamansız bir tekerlek.
0: Öyle.
1: Açıkçası bu kısmı tekerleğe kır payı değecek şekilde bırakmayı düşünüyorduk ama tekerlere zarar verebileceğini de düşündük. Çamurlukları yaklaşık 5 kez döndürdük. Lastiği yuvarlamak bize bolca yer açtı. Veya kapı tam olarak açıldı.
0: Üzerindeki aynaları hatırlıyor musun?
1: Sinyaller
0: de vardı.
1: Böcek gözlü olan mı?
0: Sanki her şey şatafatlı, çirkin ve göze batıyordu.
1: Bir sürü ıvır zıvır çıkardık değil mi? Gerçekten berbat görünüyordu. Sonra bu şeyi posta cipi gibi görünecek hale getirmek için birkaç ince detayı ekledik. Ama posta cipinden çok daha havalı görünüyor. Bunun eğlenceli yanlarından biri de ilgilenen insanların gelip dostum burada tam olarak neler oluyor demelerini sağlamak. Bence motorun çalıştığını duyduğunuzu açıkça söyleyebilirsiniz. Bu kaputun altında başka bir şey var.
0: Artık Dorothy teyzenin cipi değil.
1: Başka bir şey daha yapmıştık. Şimdi kapıyı nasıl açacağız? Tahtalara çarpar diye düşünmüşsünüzdür. Evet, uzun menteşeler takıp ters açılan bir kapı yaptık. Değil mi? Dostum, kapıların son hali gerçekten çok hoşuma gitti. Bence arabanın en havalı yönlerinden biri oldu. Binmek de inmek de kolaylaştı. Harika görünüyor. Özellikle kayar kapıları olması gerçekten bir posta cipine çok yakıştı. Bu yuvayı taşıması için yaptık. Açıkçası birkaç farklı şey var. Üstteki ve alttaki kelebek somunda bazı ayarlamalar yapıldı. Ama bunun şekli bu tahtaya çok iyi uyuyor.
0: İstediğin her çeşit tort tahtası olur. Muhtemelen üzerine bir kürek tahtası koyar ve üst geçitlerin üst altından geçerken izlersiniz.
1: Vay canına, 5 kat daha hızlı söylesene.
0: Evet, değil mi?
1: Elimizdeki diğer şey ise bu su geçirmez küçük müzik seti. İçine hoparlör koymaktan falan bahsediyorduk. Sonra ses burada çok daha yankı yapar diye düşündük. Aklımızda arka planda Kid Rock bangır bangır
0: evet,
1: çalıyordu. Değil mi? Guns N' Roses falan havalı şeyler. Ama televizyon olduğu
0: anca
1: için...
0: Anca bunu dinlersin.
1: Evet. Evet evet, onun yaptığı müziği dinlemek zorunda
0: evet,
1: kalırdık. Çünkü gürültü
0: tamam,
1: yüzünden insanlarla
0: değil, evet,
1: uğraşmakla meşgul olurduk. Haksız mıyım? Bu cipi $6,000 aldık. En büyük masrafımız motor ve şanzıman ikilisi oldu. Ardından etrafındaki parçaları imal ettik. Şarj sistemini çalışır hale getirdik. Tahrik mili, tekerlek ve lastik satın aldık. Arada ufak tefek detaylar da var. Toplamda yaklaşık $19,000 harcadık. Bunun gibisini bir daha göremezsiniz. Saçma, aptalca, eğlenceli. Yaptığımız tüm bu çalışmaların amacı aslında iyi vakit geçirmek. Şimdi biraz soğuk içecek alıp geri geleceğiz. Umarım o zamana kadar güneş de çıkar. O küçük sörf tahtasına binmek istiyorum. Tekrar görüşmek üzere.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Muhteşem Karavanların bu bölümünde.
4: İşte gidiyor.
5: Seni öldüreceğim.
3: Bir rock'n'roll grubunun yüksek kaliteli bir karavanla...
5: Aman Tanrım.
4: Bu çok güzel, muhteşem.
5: Vay
3: tarzlarına uyan bir başka karavan arasında seçim yapması gerekiyor.
5: Davulcu, gitarist.
3: Genç girişimciler motosiklet işlerini ülke çapına taşımak istiyorlar.
6: Çamaşır ve kurutma makinesi, evet.
3: Ama yeterince iyi bir karavana bütçeleri yetecek mi?
7: Sanırım bu bütçeye bağlı.
8: İki kişilik duş mu?
3: Sürati seven bu çiftin yeni bir karavana ihtiyacı var.
8: Şunun boyutuna bak.
3: Jim güç istiyor.
6: Vay.
3: Deniz ise stil.
6: Şömine mi?
3: Ama geniş ailelerine uyacak bir karavan da olması gerekiyor.
6: Burada kaç kişi uyuyabilir?
3: Muhteşem Karavanlar başlıyor. Florida'da Jim ve Deniz Morrell stil ve hız tutkunu.
8: Lüks bir arabamız var. Performansı seviyoruz. Spor arabaları her zaman sevdik. Yani bir karavanda bazı benzerlikler arıyoruz.
3: Deniz yüksek hız istiyor. Ama aynı zamanda aile dostu bir araç bulmaya da hevesli.
6: İki kızımız, iki torunumuz var. İlk bebeklerini bekleyen bir oğlumuz, bir de gelinimiz var. Ve karavan hepimizi bir araya getirmek için mükemmel olur.
3: Çocuklar ve torunlar için stil, tork ve uyku alanı hepsi yaklaşık 500 bin dolar.
8: Merhaba tatlım. Nasılsın?
4: Büyük baba, güzel araba.
3: Onu bulma görevi RV uzmanı Mark Young'a
4: ait. Dinle, burada bir sürü karavan var. Gidip birkaçına bir göz atalım.
6: Hadi o zaman.
8: Çok iyi olur.
4: Pekala, harika.
8: Hadi.
4: Hadi gidelim. Jim, aradığın şey nedir?
8: Aracın iyi gitmesi için yüksek gücü olan bir şey. Araba şovlarına gitmeyi severiz.
4: Öyleyse ilk olarak bir Dynamax'e göz atalım.
8: Vay canına, bu havalı.
6: Vay, şuna bak.
9: Aman tanrım, yarı kamyona benziyor.
4: Bu benim özel müşterilerim için. Baş döndüren bir makine. Tıpkı kendi arabası gibi. Kişiliğine uygun bir şey. Bunun doğru karavan olduğuna inanıyorum.
9: Aman tanrım. Bu inanılmaz.
6: Vay vay. Şuna bak. Şömine. Bu muhteşem.
8: Güzeli sevdim. Bu güzel.
6: Harikulade. Şömine ve büyük ekran televizyon. Daha önce böyle bir şey görmedim. Burası neredeyse evden daha güzel.
8: Hayır, o kadar da güzel değil.
6: İnanılmaz.
4: Bu yatağa dönüşebilen yerlerden biri. Yani bakın şöyle. Bunları kenara alıyorsunuz. İşte burası da hoş kısmı. Burayı bu şekilde öne çekiyorsunuz. Ve bu sayede koltuk açılıp yatağa dönüşüyor.
9: Vay canına, bu harika.
8: Çok havalı.
6: Bir karavanın mermer döşemeli bu muhteşem mutfağa sahip olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Herhangi bir ev
10: çok
6: kadar güzel.
10: Çok havalı. Burada yaşamak istiyorum.
4: Pekala, gidip motora bir bakalım. Sana bu canavarı göstereyim.
8: Vay canına, şuna bak. Bu aracın dinamosu. Bu güzel bir motor.
4: Bu bir canavar. 525 beygir gücü. Bununla yolda oldukça hızlı gidebilirsin.
8: Turbo şarjlı mı?
4: Turbo şarjlı.
8: Kesinlikle yeterli güce sahip.
4: Güç mü?
8: Evet, evet, kesinlikle.
3: Kaputun altındaki güç bu karavanı Jim için mükemmel bir hale getiriyor. Ancak Deniz güç değil, rahatlık istiyor.
6: Peki Mark, bu karavanda kaç kişi uyuyabilir?
4: 4 yetişkin rahatça uyuyabilir.
6: 4.
4: 4 yetişkin rahatça.
6: Kalabalık bir aileyiz. Çok fazla alana ihtiyacımız
8: biliyorsun,
6: var.
8: Biliyorsun, her zaman aileyle seyahat etmeyeceğiz.
6: Bu doğru tabii.
4: Bakabileceğimiz başka karavanlar da var.
8: Bu ne kadar?
4: Bu karavanın liste fiyatı 579 bin dolar.
8: Bu iyiymiş, bilirsin. Genel olarak hoşuma gitti.
6: Kullanışlılık.
8: Ama ihtiyacımız olduğu kadar pratik değil.
6: Evet, gezmeye devam
4: Pekala,
6: edelim.
4: Pekala, ailenin ortak fikrinin bu olduğundan emin olmak istiyorum. Öyleyse devam edelim.
8: Hadi
4: ve diğer
8: haydi,
4: karavanlara
8: gidiyoruz.
4: Da bir göz atalım.
3: Ortalama bir karavan sahibi yılda yaklaşık 7200 kilometre yol kat eder.
11: Yolculuğunuz nasıldı? Oldukça iyiydi.
3: Ancak müzisyenler Kim Betts ve Evan Steele bir ayda bunun çok ötesine geçebilir. Bir rock grubunun üyeleri olarak hayatları yolda geçiyor. Ama satın almadan önce kiralamak istiyorlar.
5: Güzel bir banyo istiyorum.
3: Kim rock müziğinin içinde büyüdü.
5: Müzik her zaman hayatımın büyük bir parçası.
3: Babası Dickie Betts, efsanevi Allman Brothers grubunda gitar çalıyordu. Şimdi Kim ve grup arkadaşı Evan Steele, Gamble Creek Band isimli grubuyla bu geleneği sürdürüyor.
5: Şu anki karavanımız artık oldukça eskidi. Açıkçası bir yenilemeye ihtiyacımız var.
3: Kiralayacakları karavanın tüm grup için yeterli uyku alanına, teçhizat için bolca saklama alanına ve giyinme odası olarak da kullanmak için iyi bir banyoya sahip olması
12: bugün
3: gerekiyor.
12: Bugün ilk olarak bu karavana bakacağız.
11: Bunu daha önce duymuştum.
12: Berkshire, Forest River. 12 metre uzunluğundaki bu dizel araç 4 adet cumbaya ve 8 yatağa sahip. Altında bolca boş yeri var ve genel olarak onlar için iyi bir seçenek. İçeri bir göz atalım.
5: Vay vay.
11: Dumont, bunu gerçekten beğendim.
5: Şuna bak.
11: Dikkatimi çeken ilk şey ahşap işçiliğinin rengi. Güzel, bu gerçekten çok güzel.
12: Peki toplamda kaç kişiyle seyahat ediyorsunuz?
5: 5 kişilik bir çekirdek grubumuz var.
12: 5.
5: Ve...
11: Bazen 6.
5: Bazen
11: evet, sen de biliyorsun.
12: Bu karavanda yaklaşık 6 kişi rahatça uyuyabilir. Bu katlanarak bir yatak olabiliyor. Yemek masası aşağı iniyor ve araya minder koyuyorsunuz.
6: Aa, tamam.
12: Ayrıca bu da katlanıyor. Belki grubun davulcusu buraya sığabilir. Ayrıca burada da güzel bir yatağınız var. Biri çocuklarını getirdiğinde bu kısım işe yarayabilir. Kısa bir yatak olabiliyor. İşte böyle.
5: Evet, 3. Başka neyimiz var?
12: Şimdi arka tarafa geçelim.
5: Tamam.
12: Bu konuda gerçekten iyi hissediyorum ve onlara bir sürprizim var. Şu kapılara bir bak.
5: Hayır, bak.
11: Bir ranza.
5: Aman tanrım. Peki, davulcu, gitarist. Yani şimdi beşimiz var. Aa, banyo. Biraz küçük. İki kişi buraya sığamaz.
11: Bu oldukça dar. Duşu kontrol eder misin?
5: Sığabilir misin?
11: Evet.
5: Gerçekten mi? Peki.
12: Berkshire'ı genel olarak çok beğendiler ama o banyo...
5: Biraz küçük.
12: Bu her şeyi değiştirebilir.
5: Aa, bu güzelmiş.
12: Burada büyük bir yatak ve 32 inç LCD ekran var.
5: Çok hoş.
11: Orada aynaların arkasında
12: arka
11: depo var mı?
12: Arka tarafta bir gardırop var.
3: Yataklar yeterli görünüyor. Ancak grubun tüm enstrümanları ve ses ekipmanları içinde alana ihtiyacı var.
11: Altında ne tür bir deponuz
12: var? Evet, bunun
11: var.
12: Altında komple bir bodrumumuz var. Dışarı çıkalım ve bir göz atalım.
11: Tamam.
12: Şuraya bakın. Birkaç farklı bölmeye sahip ve bunlar da çıkarılabilir raflar. Burası da güzel, geniş bir bölmeye sahip. Daha büyük eşyalarınız için her iki tarafa da açılabilir.
5: Aa, bu güzel.
12: Burada güzel bir çift taraflı depolama alanı bile var.
11: Yani diğer tarafı açabiliyor
12: evet,
11: musun?
12: Evet, kesinlikle öyle.
5: Peki beni tartacak mı? Görelim. Yine de içeri itilmek istediğimden emin değilim. Aa! Evan, seni öldüreceğim. Yüzüyorum.
12: Hadi bakalım.
5: Yüzüyorum.
12: Keyifli miydi?
5: Oldukça keyifliydi.
12: Gidiyoruz.
5: Yemin ederim.
12: Pekala, ne düşünüyorsunuz? Bu sizin ve grubunuzun işine yarayacak bir karavan mı?
5: Bence iyi. Böyle bir şeyin fiyatı nedir acaba?
12: Fiyatı yaklaşık 304 bin dolar.
5: Tamam.
3: Uzun bir hafta sonu için kiralamak yaklaşık 1500 dolara mal olacak. Bütçelerinin dışında olduğu için Kim ve Evan başka seçenekler de görmek istiyor.
11: Bize gösterebileceğin
12: birkaç
11: başka ne
12: var? Birkaç tane daha var. Hadi bir bakalım.
11: Tamam.
3: A sınıfı bir karavan yaklaşık 7 ton ve daha fazla çekme kapasitesine sahip olabilir. Çok eşya taşıyanlar için harika bir özellik. Ama bazı insanların geçimleri buna bağlı.
13: Pekala dostum, güzel görünüyor.
3: Jesse ve Laura Vasquez iki genç girişimci.
13: Sanırım bunu istiyorum dostum.
7: Pekala evet, öyleyse satıyoruz. İşimiz için kullanıyoruz. Toptan motosiklet satışı yapıyoruz.
14: Arkamızda bir de römork çekiyoruz.
3: Mevcut karavanlarıyla ülkeyi baştan başa kat ettiler. Ve işleri büyüdükçe biraz daha lüks bir şeye geçmelerinin zamanı geldi.
14: Yenilemeye hazırız.
7: Yenilemeye hazırız.
3: Karavan uzmanı Jason Brunner mükemmel karavanı bulduğunu düşünüyor.
15: Bu bir 2014 model karavan. 4 cumbalı ve 13 metre uzunluğunda.
7: Pekala, harika.
15: İçini görene kadar bekle.
7: Sabırsızlanıyorum.
14: Oo, bu oldukça iyi. Güzel büyük karavanım.
7: Evet, işte bundan bahsediyorum.
14: Oldukça geniş depolamaya sahip.
7: Evet, bir süre burada takılabilirim. Eğlence başlasın, şömineyi çalıştırdım. Bu harika.
15: Bu aynı zamanda akıllı bir TV. Yani tüm internet özelliklerine sahip.
14: Bu harika. Rahat görünüyorsun.
7: Bu koltuktan kalkamıyorum. Oturma odasına bayıldım. Koltuk çok büyük. 4 kişi rahatlıkla oturabilirsiniz.
14: Ofis alanına ve şu yemek alanına bakın.
7: Evet, bu mükemmel.
14: Evet,
7: her şey sığabilir.
14: Yazıcı ve bilgisayar şurada ve hala yemek için yer var.
7: Sonra aşağıda ve yukarıda depolama alanı var.
14: Mutfak güzel ve ferah. Geniş bir mutfak tezgahı var. Üstünde bir de elektrikli ocak
15: yerleşik
14: var.
15: Buz makinesi ve su sebili bulunan konut tipi buzdolabı.
14: Kusursuz.
7: Bunun içinde bir oyun gecesi bile düzenleyebiliriz.
15: Büyük parti, evet.
7: Evet.
14: Mutfağı sevmemek için ne var?
7: Kesinlikle bir şey yok.
14: Geniş bir tezgah. Mükemmel. Evet.
15: İndüksiyonlu ocağın hemen altına bakın. İkinci çekmece. Bir deneyin.
14: Umarım düşündüğüm şeydir.
15: Şuna bak. Tada.
7: Evet. İşte başlıyoruz.
14: Bulaşık makinesi.
7: Evet.
14: Artık
7: bunu sevdim.
14: Lavaboya evet. Atmasına izin vermek yerine bulaşık makinesine koy diyebileceğim.
7: Şu yatak odasına bir göz atalım. Evet, televizyon ve müzik sistemi var.
14: Televizyon evet. Mükemmel görünüm budur.
15: Gerçek bir yatak odası.
7: Evet.
14: Ve sonra onunla uyumlu gerçek bir banyo.
15: Çamaşır ve kurutma makinesi. Konut tarzı.
14: Kusursuz.
7: Artık yağmur altında çamaşır odasına koşmak
14: yok. Dışarıda yağmur yağdığında yıkanacak 3 makine çamaşırla 140-180 metre ötedeki çamaşırhaneye koşmak gerçekten korkunç bir deneyim. Bunu sevdim. Bu gerçekten harika.
7: Jason, gerçekten iyi iş çıkardın. Bunu çok sevdik.
15: Çok iyi.
14: Evet, istediğimiz her şeye sahip.
7: Evet. Bu karavan istediğimiz her şeye ve hatta fazlasına sahip. Gerçekten orada yürüyen bir konakta olduğunuzu hissediyorsunuz.
15: Ev gibi hissettiriyor
7: mu? Evet, tekerlekli bir ev gibi hissettiriyor. Büyük, geniş alanı ve eğlenebileceğimiz bölümü sevdim. Kocaman bir mutfağı var. Jason'ın fiyat hakkında ne söyleyeceğini duymaktan korkuyorum ama bunun için heyecanlıyız.
15: Bunun fiyatı 460.848 dolar.
7: Bütçeyi aşıyor. Elimizdeki karavanla takasana dersiniz.
15: Karavanı çok sevdiğinizi biliyoruz ve bu yüzden size 130 bin dolar verebiliriz.
14: Buna ihtiyacımız var. Onu istiyorum.
15: Sizin için hazırlıklara başlayalım mı?
14: Lütfen.
7: Evet sanırım.
15: Tamam başlayalım. Teşekkürler.
14: Teşekkürler.
7: Teşekkürler. Şu canavarı kontrol edelim.
16: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
17: Gel yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
20: Otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
24: bir adım önde.
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Benim iyi uyumam lazım.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
23: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
29: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
30: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
31: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
29: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
32: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
33: Buyur Hasan.
32: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
30: Olmadı mı Hasan'ım?
32: Oluyor oluyor anne.
33: Seni koydu.
30: Hasan, uyku vakti.
32: Daha işim var anne.
30: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
32: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
34: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
35: Ah.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Katla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Jim ve Dennis Morrell'in geniş bir aileleri var. Bu yüzden karavan uzmanı Mark Young onları fazlaca uyku alanı olan bir karavana götürüyor.
14: Vay vay.
6: Şunun boyutuna bak.
8: Bu karavana bayılacaksınız. Tam duvar cumbalı yepyeni bir karavan.
14: Vay canına, şuna bak. Bu güzel tatlım.
9: Evet.
6: Şunun boyutuna bak.
14: Geniş olmasını sevdim. Ne düşünüyorsunuz çocuklar?
6: Vay canına.
14: Peki bunda kaç kişi uyuyabiliyor?
8: Burada yaklaşık 2, 4, 6, 8 kişi uyuyabilir. Evet, 8 kişi.
14: 8. İşte bundan bahsediyorum. Oda, boşluk. Aa, işte bu dedim. Bunu dedim. Buna ihtiyacımız olacak. Çok insan var.
8: Banyoya bir göz atın.
9: Muhteşem.
6: Bu harika.
9: Hepsi doğrudan bağlantılı. Bu harika.
6: Ranza, Ryder, buraya gelmek ister
9: evet.
6: misin? Hadi bakalım dostum. Sen de yukarı çıkmak ister misin üstleri? Hadi bakalım. Başına dikkat et.
8: Vay bu canına. Aşağıdaki şuna bak.
6: Evet. Bu bir televizyon mu?
8: Evet efendim. Bu bir DVD oynatıcı ve
9: aman
8: TV.
9: Aman tanrım bu mükemmel.
8: Şimdi ana yatak odasına. Benden daha önce istediğiniz bir şeyi göstereceğim.
9: Benim favori bölümüm. Bunu sevdim. Bu harika.
6: Kolaylık.
9: O senin
6: bu
9: yatağın.
6: Harika.
9: Burası işte.
14: Sprocket yatakta uyuyan büyük köpeklerimizden biri ve o sevdiyse biz de severiz demektir. Tatlım bunu beğendim ben.
6: Bunu daha mı çok beğendin?
14: Evet, kafamdakine daha uygun.
6: Diğerinin ön kısmını kesip sonra bunun üzerine koysalardı gerçekten mutlu olurdum.
14: Seni anlıyorum.
9: Bu kesinlikle, senin,
14: bu kesinlikle
9: tarzın
14: senin tarzın olurdu.
6: Evet.
14: Bu da evet. Diğeri kadar
6: doğrusu
14: güçlü mü?
6: Ben beğendim.
9: Öyle mi?
8: 380 beygir.
6: Bu kadar mı? Biraz daha fazlasını isterdim.
8: 380 beygir güçlü olacak. Tüm farklı uyku düzenleri ve diğer şeyler için size uyum sağlayacak. Ama esas güç Dynamax'da olacak.
6: Sadece 380'in yetip yetmeyeceğini bilmiyorum.
8: Gidip kokpite bir bakalım. İster misiniz?
6: Tabii. Evet, bunu görmek isterim.
14: Bana uyduğundan ve rahat olduğundan emin olmalıyım.
8: Arka kameralarımız var. Aynalarda yan görüş kameraları
6: var. Bu güzel bir kokpit.
14: Gerçekten öyle.
6: Evet.
14: Bunu sürmekte herhangi bir sorun yaşayacağımı sanmam.
3: Bu karavan harika olanaklarla bu geniş ailenin ihtiyaç duyduğu tüm alana sahip. Ama bu lüksün bedeli Jim'in peşinde olduğu çekme gücü oluyor.
14: Peki Mark, bu karavanın maliyeti nedir?
8: Bu karavanın liste fiyatı 294 bin dolar.
3: Morell'ler pahalı ve güçlü bir önceki karavanı mı?
14: Bir oylama yapmak ister misiniz?
6: Oldukça eminsin.
3: Yoksa aile ve bütçe dostu olan bunu mu seçecek?
14: İlkini isteyen kim?
3: Kim Betts ve Evan Steele grupları Gamble Creek Band için kiralık bir karavan arıyorlar.
10: Bu güzel bir karavan.
3: Yaklaşan bir konser için kullanacaklar. Ama beğenirlerse muhtemelen satın alacaklar.
9: Tamam, bu güzel.
10: Bu öncekinden biraz daha küçük.
9: Biraz daha küçük.
10: İçerisi biraz daha sade görünüyor. Koltuklar iyi görünüyor ancak yemek odasındaki masada otururken gitarımı çalmak için yeterli yer yok.
9: Vista hakkında gerçekten sevdiğim şey yatak sayısını iki katına çıkarması. Vay
10: bunu vay. Çift kişilik yapabilirsiniz.
9: Kanepe çift kişilik yatağa dönüşüyor. Mutfak tek kişilik yatağa dönüşüyor.
10: Hatta bunun içinde bir başka özel özellik daha var. Şuna bir bakın. Bu aşağı doğru katlanıyor.
9: Bunu sevdim.
10: Hatta bizim için diğerinden daha pratik.
9: Çok çok havalı. Şimdi de bize bazı sürprizler yapıyorsun.
10: Vista ile girdiklerinde ilk tepkileri diğerlerinin biraz daha küçük ve biraz daha küçülmüş versiyonu olduydu.
9: Aa bak, burada da ranzalar
10: ancak
9: var.
10: Ancak karavanın gezdikçe aradıkları tüm temel özelliklere sahip olduğunu fark ettiler.
9: Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? Babamın tur otobüsünde tüm grup üzerlerinde tren perdeleri olan küçük ranzalarda uyurdu. Muhtemelen bu yüzden sevdiğimi düşünüyorum. Çünkü bana o günleri hatırlatıyor. Biraz daha lüks olması dışında benziyorlar.
7: Aa, öyle mi?
10: 2, 4, 6, 7.
9: Sonra Scott ve ben buraya geri döndük. Ah, ama banyoya bak. Tamamen farklı.
10: Kesinlikle.
9: Diğeri kadar havalı değil, değil mi?
10: Ama bunun düzenini sevdim.
9: Gerçekten ihtiyacımız yok. Sadece pratik şeylere ihtiyacımız var. Kendimi orada kolayca gösterilere hazırlanırken görebiliyorum. Aydınlatma çok iyi.
7: Bu aslında 1,5 banyo modeli.
9: Sanırım ön taraftaki yarım banyoyu kaçırdım. Bakın bu diğer tam banyonun boyutu gibi.
10: Evet, evet bu çok güzel.
9: Boyutu çok iyi.
3: Bu karavanın içi uyumlu gibi görünüyor. Ancak ihtiyaç duydukları depolama alanına sahip mi?
7: Bunlar farklı bölmelere ve küçük kutulara ayrılacaklar.
9: Aa, evet.
7: Şimdi üste koymak istediğiniz uzun bir şeyiniz varsa bu gerçekten ince bir şeye sahip olacak.
10: Ya diğer tarafta da bölmeler var.
9: Evet, burası biraz küçük.
7: Evet, bunların hepsine sahibiz.
10: Aa, burası da aynı. Oraya gerçekten bir gitar sığar mı
7: kesinlikle
10: bilmiyorum.
9: Peki bunun fiyatı nedir?
7: Bu önceki baktığımız karavanın fiyatının yarısı kadar, yaklaşık 145 bin dolar.
10: Tamam.
3: Hafta sonu için kiralamak yaklaşık 1000 dolar.
10: Kim'in Vista'daki banyoları gerçekten sevdiğini biliyorum ama bilirsiniz Berkshire güzel, göz alıcı. Gerçekten üst düzey ve içindeki tüm teknolojik aletleri gerçekten sevdim.
9: Bu karavan ilk baktığımız kadar gösterişli değil ama ihtiyacımız olan her şeye sahip. Zor bir karar olacak.
7: Burada kesinlikle bazı farklılıklar var. Biliyorum. Orası kesin.
3: Kim ve Evan bunu konuşup seçeneklerini değerlendirecekler. Ama Moreller için artık oyalanmak yok.
11: Vermemiz gereken bir karar var. Hı,
6: evet.
11: Oylama yapmak ister misiniz?
6: Oldukça eminsin, tamam.
11: İlkini kim istiyor?
6: Ben istiyorum.
11: Bunu kim istiyor? Tartışmasız ben. Ryder ranzalı olan bu.
6: Evet. Aileyle daha fazla zaman geçirmek ve onlarla seyahat etmek istiyoruz. Bu yüzden ikinciyi almak daha
12: çok
6: mantıklı.
12: Çok iyi. Tebrik alıyoruz. Ederim. Bütün aile.
11: Teşekkürler. Teşekkür
13: evet, bunu alacağız. Çok heyecanlıyım. İnanamıyorum. Ağlayacağım şimdi.
3: Ama yolda mutluluğu bulamadan önce...
6: Arkandayım.
11: Tamam.
3: Deniz'in frenleri bulması gerekiyor.
11: Ah, fren nerede? Nerede? Ah tanrım. Tanrı'ya şükür.
6: Vay canına.
11: Yürü yürü yürü.
15: Az kalmıştı.
3: Yavaş bir başlangıçtan sonra Moreller yolda.
11: Karavanla ilk tatilimizi yapmak, tüm aileyi bir araya getirmek, daha çok seyahat etmek, Birleşik Devletleri görmek, torunlarımızın yüzündeki heyecan ifadesini görmek için sabırsızlanıyoruz.
3: Moreller bir ömür boyu anılar biriktirmek için yola çıktılar. Kim ve Evan'ın bir sonraki konserlerine gitmeleri gerekiyor.
9: Uyku için alanı var.
3: Gördükleri ilk karavanda tonlarca oda ve depolama alanı vardı. Ancak ikinci karavanda güzel banyolar vardı ve çok daha ucuz bir kiralama maliyetiyle geldi.
9: Yani bu büyük bir tasarruf.
7: Peki hangisini kiralamak istersiniz?
9: Evet, bu. Bu değil mi?
10: Bence Vista muhtemelen bizim için daha pratik.
11: Evet.
7: Tamam, tebrikler. Burada harika bir seçim yaptın. Bence
10: öyle.
7: Bir kez deneseleceksin.
9: Bu harika. Bu hafta sonu Miami'deki konserimizde denemek için bir şansımız olacak ve bizim için işe yarayıp yaramadığını göreceğiz.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cibiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
14: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
14: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
16: Size Fuzuli uyar.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya. Bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
25: Muhteşem Karavanların bu bölümünde.
26: Bu daha güzel.
25: Sağlıklı beslenme guruları, iki banyosu ve mutfağı olan bir karavan arayışındalar.
26: Güzel, bunu istiyorum.
25: Ama fiyatı ne?
27: Bulaşık makinesi 100 bin dolar. Bulaşık makinesi beni öldürecek.
25: İki özgür ruh.
28: Evet. O ipi, ben size köylüyüm.
25: Seyyar bir dükkan istiyor.
29: Ülkedeki pizza fırınlarını tamir ediyoruz.
25: Ama bir karavan bu iş için yeterli mi?
29: Hadi bakalım.
25: Tamir ekibine karavan bakımında...
28: Yapmaya değer her iş, aşırılığa da değer.
25: Büyük bir engel çıkıyor.
28: Ah ayaksi.
25: Muhteşem Karavanlar başlıyor.
27: Bulaşık makinesi beni öldürecek.
25: İki özgür ruh.
28: Evet. O ipi, ben size köylüyüm.
25: Seyyar bir dükkan istiyor.
29: Ülkedeki pizza fırınlarını tamir ediyoruz.
25: Ama bir karavan bu iş için yeterli mi?
29: Hadi bakalım.
25: Tamir ekibine karavan bakımında...
28: Yapmaya değer her iş, aşırılığa da değer.
25: Büyük bir engel çıkıyor.
28: Ah ayaksi.
25: Muhteşem Karavanlar başlıyor.

0: So, Tim Holly, ne arıyorsunuz?
1: Hoş ve lüks bir şey istiyoruz.
2: Tim ve Holly Kirkland, Florida Orange Parklı girişimciler.
1: Misafirimiz çok oluyor, o yüzden iki banyo.
3: Ülkenin her tarafında sağlık ve diyet ürünleri tanıtıp konferanslar, partiler ve kongreler düzenliyoruz.
2: Ürünlerini sergileyebilecekleri bir karavan arıyorlar.
3: Müşterilerimiz karavanımıza geldiğinde hayran kalsınlar istiyoruz.
0: Bunlar B sınıfı karavanlar.
1: Şunlar gibi büyük olsun.
3: Evet. Bütçemize henüz karar vermedik.
1: Aklımızda bunu ikinci evimiz yapmak var. Güzel bir ev olsun istiyoruz. Ona da iyi para harcamak lazım değil mi?
2: Bulaşık makinesi, bir banyo, ekstra bir tuvalet ve herkesi etkileyecek bolca lüks. Karavan uzmanı Steve'in aklında bir şey var.
3: Rengini sevdim.
0: İlk olarak tavsiye edeceğim markadan biraz söz edelim. Aradıkları tam banyo ve bir tuvalet bunda var.
1: Vay canına. Bu güzelmiş. Harika. Çok da geniş.
3: Ben öyle uyduruk dandik bir karavan falan bekliyordum. Oo, şömine. Güzelmiş. Ama bunlar pahalı, üst sınıf şeyler. Motoru kaç beygir bunun?
0: Bunda 400 beygir gücünde bir dizel motor var.
1: Şuna bak. Ödevlerini yapar.
3: Güzelmiş.
0: Mükemmel ama televizyonu kapatın, dikkati dağılmasın.
1: İşimiz yüzünden kızımız evde eğitim görüyor. Çok geziyoruz ve sürekli dolaşıp bu işi yaparak ona bir sürü deneyim katacağımızı biliyoruz. Burası senin odan
0: yatak
1: olur.
0: Açınca böyle yatak oluyor.
1: Mutfağa da bakalım.
0: Bence beğeneceksin.
1: Bu ilk evindeki mutfaktan büyük.
0: Evet.
1: Bunda bulaşık makinesi yok ama.
0: Yok ama fırın yerine konveksiyonel fırın var.
1: Peki, bulaşık makinesi olmaması kötü. Bulaşıkları sen yıkamayacaksan tabii.
3: Bulaşık falan yıkamam.
1: Tamam.
0: Bu arada bunda istediğiniz bir banyo ve bir tuvalet var.
1: Aa, bunu beğendim. Burası evliliğin gardırobu gibi. Güzelmiş. Hangisi daha geniş, o benim olacak çünkü. Kapatınca saydın mı?
0: Gayet iyi.
3: Güzelmiş. Bayağı iyi.
1: Çok iyi.
3: Japon restoranlarındaki gibi.
1: Aa, ikinci banyo. Bu çok önemli.
3: Evet, güzel. Steve bunun 329 bin dolar olduğunu söylüyor.
1: Ben diğerlerini de görmek isterim. Bunda olmayan, görmek istediğim birkaç şey var.
0: Tamam.
1: Mesela bulaşık makinesi, çamaşır ve kurutma makinesi.
3: Para sorun değil. Aradığımız gibi bir şey bulursak seviniriz.
0: Anlıyorum. Her şey istediğiniz gibi olmalı. Gidip
1: çok
0: diğerlerine
1: iyi
0: bakalım.
2: Sıradan karavan sahipleri yılın 3,5 haftasını yolda geçiren kişilerdir. Bu ikisi ise hiç sıradan değil.
4: Bu tarih öncesinden kalma.
5: Evet.
4: Uçları çok keskin.
5: Ben Creighton Ellowser.
4: Ben Rooster.
2: Tanışır tanışmaz anlaşan ikili zıt kutuplar birbirini çekerek seviye atlatmışlar.
4: O ipi. Ben ise köylüyüm. Ortak hiçbir yanımız yok.
2: Bu ikilinin işi ülkedeki pizza fırınlarını tamir etmek.
5: Fırınlar tek tip. Müşteri listemiz var. Planlarımıza göre onları önceden arıyoruz. Yardımcı sistemimiz bozulmuş. Isı ölçer almamız lazım.
2: Onlar için fırın tamirciliği, kronik balıkçılık hobilerine para sağlamanın bir yolu.
5: Çalışmaya akşam 9'dan 10'dan sonra başlıyoruz. Gece 2'ye 3'e kadar çalışıyoruz. Sonra geceyi orada geçirip sabah 10-11 gibi kalkıyoruz. Sonra tüm gün balıktayız. Harika bir şey.
2: Fırın tamir edip balık tutarak ülkeyi dolaşma hayallerini gerçekleştirebilecekleri ikinci el bir karavan almaya geldiler.
5: Ne haber dostum? Ne haber dostum?
6: Fırıncı adam buna biniyor demek.
5: Adamım, bu iyice haşat oldu.
6: Fırıncı böyle bir şeye binemez adamım.
5: Söylüyorum ama yenileme vakti diyorum.
6: Şuradakine bir bak.
5: Gerçek olduğuna inanamıyorum dostum. Karavana yatırım yapabilmem için bir yol buldular. Şimdi de hayatım değişti. İstersen bunun için bir çekici çağırabilirsin. Evim, evim, güzel evim.
4: Gözümün önünde büyüdün adamım. Hepsini
5: aman
4: hak ediyorsun.
5: Aman tanrım, şuna bak. Bu karavan hayatımı değiştirecek adamım. Dondurucusu, buz makinesi var. Hem iki kasa içecek hem de sebze ve et saklayabilirsin.
4: Aradığını buldun dostum.
5: Harika.
4: İşte bu.
5: Acayip iyi bir şey. Bir de buradan bak. O yeşil külüstürün aksine bununla bir sürü parça taşıyabiliyoruz. Öbürüyle iki günde bir parça dükkanına gitmek zorundaydık.

0: Şimdi 3 hafta yol yapabiliriz. Ülkedeki pizza fırınları ağlayacak. Gidiyoruz. Aman tanrım Rooster. Bak kornaya bayıldım. Pizza fırını dünyasının kralı gibiyim. Bugün Capsi'ye gidiyoruz. Tamir etmemiz gereken 2 kapaklı bir 56'lık var.
1: 2 kapaklı bir 56'lık.
0: Periyodik bakımını yapıp yıl boyu sağlam kaldığından emin olacağız. Hadi bakalım.
2: Karavanlar satılıp yenilenmeden önce genellikle 10 yıldan fazla kullanılır. Araçlarını yenilemek isteyen Paul, Therese ve Brett gibileri karavanlarına onarım yaptırır.
3: Karavanın içi güzelleşebilir mi diye bakmaya Lazy Days'e geldik.
2: Karavanlarının eski mutfağına alan ve tas katmayı umuyorlar.
4: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız? Ben Joe.
3: Merhaba Joe.
2: Parkın özelleştirme uzmanı Joe Fellows'a bunu yapacak olan adam.
5: Araçları biraz eskiyen kişiler buraya geliyor. Yeni modelleri görüyorlar. Eski araçları modern hale getirmek de kolay tabii ki. Nasıl bir şey istiyorsunuz?
3: Daha geniş bir tezgah istiyoruz.
5: Evet, anladım. Bu çekmeceleri çekip açılınca yarım ada gibi olan bir ünite yapabiliriz. 60 santim kadar eklemiş oluruz. Evet.
3: Harika olur.
4: Müthiş olur.
3: Yemek masası çok dar. Normalde 4 kişi oluyoruz ve buraya da sandalye çekiyoruz. Gerektiğinde bunu açmak isteriz tabii ki. Çünkü bu bizim için çok daha kullanışlı olacaktır.
5: Tamam.
4: Güzel.
5: Planımız hazır gibi.
3: Çok teşekkürler, çok
4: iyi. Teşekkür ederiz.
2: İstek listesinde yeni perdeler ve tezgah arası kaplama da var. Bu değişiklikler kolay olacak.
5: Oh.
2: Ama büyük değişiklikler en baştan yapılacak.
5: Yapacağımız gemi mutfağı tezgahı 70 olmasa da 60 santimetre uzunluk katacaktır. Aracın kullanışlılığını bayağı arttırır. Harika.
2: Bu işte Joe yeni mutfak yarımadasını yaparken Edwin de kayar masayı yapıyor.
6: Bölmelerin kolay ulaşılabilir olmasını istiyorlar. Onun için bunları çekip açabilecekleri, sonra da kapatabilecekleri bir şey yapmaya çalışacağız. Böylece masaya daha çok kişi sığabilecek.
2: Kaliteli mobilya yapmak normalde bile dikkat gerektirirken, karavanda sarsıntılı bir hayata dayanacak olan her parça sağlam ve güvenilir olmalı.
5: Eşyalar camdan dışarı uçsun istemeyiz veya benzer bir saçmalığı. Sanki ustası yapmış.

0: always, it stays with me.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol pedden kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Schwarzkopf Riz. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Pozisyon ekranda, Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: dostum, rooster bu şey yağ gibi akıyor.
1: Pizza fırını tamircileri yeni karavanlarıyla yoldalar.
2: Sürüşü nasıl umurumda değil. Ben rahatıma bakarım. Şunu izle şimdi.
0: Çok güzel.
2: Şişman adam rahat etti. Çok güzel.
0: Bu işi bir an önce bitirip balığa gitmeliyiz. Kesin olan bu.
1: İlk durakları bayilik yakınlarındaki bir pizza dükkanı.
0: Hadi işe başlayalım.
2: Hadi adamım, ben hazırım.
0: Pekala adamım.
2: O lanet fırını çalıştırmalıyız.
0: Artık aracımız olduğuna göre birkaç günlük parça yerine birkaç haftalık parça taşıyabiliriz. Bagajı kocaman. Müthiş. Çok güzel. Hava basınç anahtarı gerekebilir. Pekala dostum.
2: Kapıyı tutayım adamım.
0: Bu çantada keklik. Bu 77 model. Bak, neredeyse benimle aynı yaşta. Hey Rust. Rotasyonu ne zaman açacağımı söyle. İşte oldu. Bak çalışıyor. Yardımcı sistemini düzelttik. Pilot ışığı yanıyor. İyi görünüyor dostum.
3: Tamam.
0: Seneye görüşürüz.
3: Pekala.
1: 250 bine yakın Amerikalı karavanlarında yaşayıp çalışıyor. Tıpkı sağlıklı gıda işiyle yola koyulmak isteyen Kirkland'lar gibi.
4: Tam bir Amerikan aracı. Çok tercih edilen bir model.
5: Ölçüleri nedir?
4: Yaklaşık 13 metre.
5: Tamam.
4: Bayılacaksınız.
6: Bu daha güzel. Bunu biner binmez sevdim. Çok lüks bir eve girdik sanki. İnanamadım.
4: Bunda istediğiniz bulaşık makinesi var.
6: Güzel. Bunu istiyorum. Mutfağa bayıldım. Bulaşık makinem var.
5: Bulaşık makinesi beni öldürecek.
6: Bu biraz değişik bir yemek odası.
5: Grace, ödevini burada yapabilir misin?
6: Bu ödev yapmak hassas istemiyorum demek. Hassas bir konu. Çamaşır makinesi,
5: evet,
6: ve kurutucu mu?
5: Evet, çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste.
6: Listemde önce bu var. Olmazsa olmaz.
5: Olmazsa olmaz. Peki. Ekstra tuvaleti unutmayalım.
6: Bu kapanıyor değil mi? Özel,
5: evet,
6: alanımız.
5: Burası
4: güzel
5: odanız.
4: Şoför koltuğuna baksana.
5: Pekala. Biraz uzunum ama... Oh. Adamım, bakalım bu geriye gidiyor mu? Çünkü burada bardaklık var ve bacaklarım uzun olduğundan dizim oraya çarpıyor. Rahatsızlık verici. Boyum 1.95. Bunu tasarlayan kısa biri olmalı çünkü dizimi koyacağım yere bardaklık koymuş. Yani uzun süreli sürüşlerde hiç rahat olmaz.
6: Ve ben sürmeyeceğim. Hem de hiç.
5: Hem de hiç.
4: Bakın, bu araçta 600 beygirlik bir dizel motor var. Demin baktığımızda ise yalnızca 400'lüktü.
5: Steve motorun gücünü anlattı. 600 beygirlik bir motor. İçimdeki erkek yüksek beygirli motoru istiyor. Evet, ilgimi çekti.
6: Bu ne kadar?
4: Bu sadece 419 bin.
6: Hayatım, ben çok beğendim. Bulaşık makinesini çok sevdim.
5: Evet, ben de rengini beğendim ama şoför koltuğu kötü.
6: Başka bakalım mı?
5: Evet, başka bir tane bakabilir miyiz acaba?
4: Elbette, gidelim.
5: Tamam.
1: Alandaki 250 servis biriminde tamirciler her tür ve tipte karavanda çalışıyor. A sınıf karavanın yenilenmesi yarı yarıya bitti. Kaplamalar ve yastıklar yerleştirildi. Şimdi ise Joe ve Edwin'in yeni masayı ve tekerlekli tezgahı takma vakti.
7: Yeni perdelerle daha iyi oldu. Tamam, çek. Bu bebeği uzatalım. Bölmeyi koy. Dostum, bakalım 1, 2, 3, 4. 7 kişi rahat sığar adamım. Evet. Takoları getirin.
1: İlk parça takıldı. Ve Joe'yla Edwin yarımadaya geçti.
7: Bana şans dile.
8: İşte oldu.
7: Evet. 3 santimetrelik destek koyuyorum buraya. Bizi bilirsin, yapmaya değer her iş.
8: Aşırılığa da değer.
7: Aşırılığa da değer.
8: Evet.
7: Evet. Hazır mısın? Güzel. Tadadadam. Gayet iyi kayıyor. Aslında birkaç mandal taksak iyi olur. Fazla hareket ediyor. Evet.
8: Ne yapacaksak çabuk yapalım, aile geliyor.
7: Rahat ol dostum. Eddie saat kaç? 3'te geleceklerdi.
8: 2:35.
7: Ah, olamaz. Bana şans dile. Az küfretmeye çalışacağım. Hiç kolay olmayacak. Evet, sırt üstü yatıp kimsenin girmemesi gereken yerlere vida takmaya çalışmak kadar kötüsü yok. Bu çok zor oluyor. Beni zorluyor. İşte oldu. Tamam, olmuş olmalı. Şöyle iyice ittirelim. Oldu.
8: Oldu. Evet.
7: Ama bak aklıma ne geldi. Bence buna bir kilit takalım. Ne dersin?
8: Doğru.
7: Yoldayken bunun kayıp açılmasını istemezler, değil mi? Aile yarım saate gelecek. Ah, hay aksi. Ve kaplamayı kopardım. Düzeltebilirim. Sorun yok. Bunu düzeltmem gerekecek. Küçükken boya ve kalemlerle oynamayı severdim. Ve onlarla aram hala iyi.
3: Vay canına geldik.
6: Bence beğeneceksiniz.
7: Eskisinden sağlam.
3: Tamam, harika.
6: İyi eğlenceler.
3: Görüşürüz. Hoşçakalın.
7: Reis.
3: Merhaba. Sizi görmek güzel. Merhaba.
9: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
3: Sizi görmek çok güzel.
7: Edwin'le tanıştınız mı?
9: Evet.
7: Bunu görmeye hazır mısınız?
3: Sabırsızlanıyorum.
9: Sabırsızlanıyoruz.
3: Can atıyoruz.
7: Evet, önden tamam. Buyurun. Evet, geçin.
3: Bu vay müthiş. Canına. Hayran oldum.
9: Harika
3: müthiş.
9: İş çıkarmışsınız.
3: Beklediğimden çok daha iyi.
7: Çek.
9: Süper. Vay canına.
3: Oo, vay canına.
9: Masa bir mühendislik harikası olmuş.
3: Artık güzel bir eşya oldu. Hepinize teşekkürler. Bu harika.
7: Şunu görene kadar bekleyin. Tamam. Açarken tamam. Parmağınız için ufak bir yer yaptım.
9: Vay canına.
7: Hepsi çıkıyor.
3: Çok güzel.
7: Dik edene kadar.
3: Harika, artık yemek hazırlamak için alanım var. Tanrım, yeni bir karavan sanki bu. Aa, müthiş.
7: Çalışma nedenimiz bu işte. Garson. Karavanlarının değişimini gören insanların sevinci bizi mutlu ediyor.
1: Joe ve Edwin bu işi başardı. Onlar başka bir işe başlamak üzere dükkana dönerken... tamircilerimiz balık tutmaya sahile gidiyor.
0: Şimdi durup balığa gidersek otele para vermemiz gerekmez. Şansımız iyiyse 3 gün balık tutup çalışmaya devam ediyoruz. San Diego'ya gidiyoruz. Kimin aklına gelirdi? Pizza fırınları ülkenin her yerinde. Tanrı Amerika'yı kutsasın. Bu müthiş. Yollarda çalışmak tek yol bu. Güzel. Çok
2: burada
0: iyi.
2: Hemen kendimizi toparlarız.
0: Rust adamım, bu şeyi balıkla doldurmak için sabırsızlanıyorum doğrusu.
2: Harika olacak adamım. Bağlamayı sevdiğim tek şey bu. Birine bağlanırsam bana ev, araba ve çocuklara mal oluyor.
0: Hadi canlarını okuyalım.
2: Devamı yok bakalım dostum.
0: Balık tutmayı evet. Gösterelim onlara.
1: Buradaysa...
10: Pekala, şu 2015 modele bakalım.
1: Steve hala Tim ve Holly'nin evleri ve mobil ofisleri olacak aracı arıyor.
10: Göstereceğim bir sonraki araç 2015 model. Çok güzel. Evet, güzel bir araç bulmaya kararlıyım ve bu aradıkları şey olabilir.
6: Ooo, beğendim.
5: Vay canına, koltukları sevdim. Güzel.
11: Çok yumuşak.
5: Gerisi
6: çok yumuşak.
5: Oldukça güzel.
6: Harika, gerçekten yumuşak. Açınca evet. Yatak doluyor. Buzdolabının büyük olması güzel ama bulaşık makinesi yok.
5: Doğru.
6: Bulaşık makinesi istiyorum. Grace ödevini burada yaparsın bak.
5: Güzel. Hala ödev yapmak istemiyor.
10: Burada tuvalet var.
6: Büyük boy 2 kişilik yatak.
10: Evet.
6: Steve, bunda çamaşır makinesi ve kurutucu
10: evet,
6: var mı?
10: Şu kapağın arkasında.
6: Bunu beğendim.
5: Ben de çok beğendim. Tanrım, televizyon koltuğundayım sanki.
10: Bunda da 450 beygir gücünde bir dizel motor bulunuyor.
6: Bu ne kadar?
10: Bunun fiyatı 373 bin.
6: Ortalama yani.
5: Biz biraz dışarıda konuşsak
10: tabii
5: olur mu?
10: Tabii ki.
5: Söyle bakalım. En çok hangisini
6: bilmiyorum,
5: beğendin?
6: Bilmiyorum, hepsi güzel. İkincisi, onda bulaşık makinesi yok muydu? Bir tek onda vardı.
5: Evet, tek sorun benim sürerken o bardaklığa çarpmam. O her şeyi mahvediyor.
6: Her şey bardaklığa mı bağlı?
5: Her şey ona bağlı değil.
6: Bence ya ikincisi ya da üçüncüsü.
5: Evet, bence de öyle. Bu çok zor bir karar.
6: Haklısın. Ne yapmak istiyorsun?
10: Özel olarak konuşmak istediler. Gerçekten gerginim. Kim bilir, belki de aradıkları karavanı bulamadık.
6: Gidip söyleyelim. Olur mi?
5: Hadi. Gidelim.
6: Pekala.
10: Ne diyorsunuz?
6: Evet, bir karar verdik.
5: Evet. Hepsini beğendik. Hepsi farklıydı. Yani artıları ve eksileri vardı. Ama seçimimiz Integral Spire.
10: Harika bir seçim. Tebrik ediyorum.
5: Teşekkür ederiz. Bu karavanı almak verdiğimiz en iyi kararlardan biriydi.
6: Bardakları çıkartır mısın tatlım? Yollarda olup insanlarla tanışmaya bayılıyoruz.
5: Bunu deneyin.
6: Tadı aynı.
5: Tadı kahve gibi.
6: Uçağa binmekten iyi.
5: Sadece bir karavan almadık. Yaşam stilimiz de yeni bir yola girdi.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
12: Net. Ama ne otel.
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Pozisyon ekranda, Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
19: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
18: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
20: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
21: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem şokta hem cepte şoktaymış.

0: Rexon. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
0: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık çocuk eğlencesi olmaktan çıktı.
1: These days,
0: son teknoloji ürünü havuzlar.
2: En iyi atlama yeri burası olacak.
0: En çılgın hayallerinize göre dizayn ediliyor.
3: Bizim bahçemiz mi bu?
2: İsterseniz olabilir.
0: Hem de arka bahçenizde.
3: İnanamıyorum. Burası gördüğüm en güzel havuz.
4: Evimizi tatil köyüne çevirdiniz.
0: İşte bunu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
3: Ben Amy.
5: Ben Ryan.
3: 5 çocuğumuzla birlikte Texas Houston'da yaşıyoruz. Geniş bir aileyiz. 2 tane 4 yaşında, 1 tane 19 yaşında, 2 tane de ortanca çocuğumuz var. Bu havuzu hem ufaklıkları mutlu etmek için hem de genç çocuklarımızın eğlenmesi için istiyorum. Çocuklarımız elektronik cihazları bıraksın.
5: Bahçe çok sıkıcı. Umarım ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz daha heyecan verici bir yere dönüşebilir. Bunu istiyoruz.
6: Bütün Frank ailesi için büyük bir değişim olacak bu.
2: İşimiz epey zor çünkü bahçe çok düz. Her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmalıyız, yoksa tüm bahçe sular altında kalır.
6: İşte geldik Brian. Hadi gösteri başlasın. Eğlenceli olacak.
2: Hayallerindeki havuzu konuşmak için geçen hafta Ryan ve Amy ile buluştuk. Şimdi onlara elimizdekileri göstermeye geldik. Tasarımı görmeye hazır mısınız? İşte burada. Çok güzel değil mi?
3: Tanrım.
2: En başta bir oturma alanı yaptık. Özel bir alan olsun diye zeminin aşağısında yaptık.
3: Bayıldım.
2: Burada çocuklar için küçük bir havuz olacak.
5: Güzel.
3: Harika.
6: Bahçenizin merkezinde büyük bir mağara olacak. Mağaranın etrafında da bir kaydırak yapacağız. Ve gerçekten eğlenceli olacak.
3: Çocuklar buna bayılacak. Her şey harika olmuş.
6: Mağaranın arkasında, yani içinde oturup havuzu seyredebileceğiniz bir oturma alanı bile var. Gençlerin takılması için harika bir alan.
5: Hiç sanmıyorum.
6: Pek ideal bir yer değil, tamam.
2: Havuzun çok seveceğiniz başka bir özelliği daha var. Tabana fosforlu detaylar ekleyerek havuzunuza gecelere yıldız efekti vereceğiz.
3: Harika, daha önce böyle bir şey görmemiştim.
2: Bizim için yepyeni bir teknoloji.
3: Harika.
2: Burada havuzun biraz yukarısında jacuzzimiz var.
5: Harika.
3: Aman tanrım.
6: Bütün ailenin birlikte eğlenebilmesi için yeterli sayıda motor aldık. Bir de barbekü yapacağız.
5: Harika.
6: Burada
5: duruyor.
6: Yemek pişirebilirsiniz ve eğlenceniz katlansın.
5: Gerçekten harika duruyor.
6: Evet, her şeyi gördünüz. Beğendiniz mi peki, söyleyin?
3: Kesinlikle hayal ettiğimizden çok daha iyi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyız. Bence bizim aradığımız her şeyi eklemişsiniz. Teşekkür ederim.
6: Bir baba olarak çocuklarım büyürken, özellikle gençlik yıllarında gözümün önünde olmalarını isterim tabii.
3: Onlar yakınımızda olsunlar ve birlikte vakit geçirsinler istiyoruz. Bu havuz bu fırsatı sağlayacak.
6: Bu havuzda kim takılmaz ki? Şuna bak. Arka bahçesi bir tatil.
3: Herkes
6: köyü
3: için.
6: Size göstermek istediğimiz son bir özellik daha var. 6 metrelik bir şelale alanı olacak.
2: Bunu nasıl yapabileceğimize dair iki farklı fikir var. Birbiriyle kesişen iki çeşme yapmak istiyoruz. Bunları ister kapatın, ister açın. En güzel kısmı da çeşme suyunun renk değiştirmesi. Yani bu öylesine bir çeşme değil, tam bir disco çeşmesi. Dans, dans, dans.
6: Bir dakika. Benim fikrimi de dinleyin. İki tane alevli çanak yapıp o şelaleyi alevlerle çevrelemeye ne dersiniz acaba? Hem çok güzel görünür hem de romantik bir alan yaratmış oluruz.
2: Ne düşünüyorsunuz?
3: İkisi de harika geliyor ama zaten bir şelalemiz var. Ateş daha iyi olabilir, ne dersin?
6: Evet, sana söyledim.
2: Disko ile pek
6: olacak
2: ilgili değilsiniz, anladım. Havuz inşasının ilk günü. Merhaba Bill. Havuz kazmak için güzel bir gün.
5: Pekala, başlayalım.
2: Hadi işe koyulalım.
6: İş makinesini buraya getirip kazılacak alanı belirleyeceğiz. Houston garip bir yer. Toprak o kadar yumuşak ki kazıkları fırlatınca kendiliğinden saplanıyor. Alanı işaretledikten sonra kazıya başlayacağız. Bugün normalde yaptığımızdan farklı bir şey yapacağız. Normalde alçak noktadan derine doğru kazılır. Ama bugün derinden başlayıp alçak noktaya gideceğiz. Sebebi toprağa atacağımız kamyonların havuzun derin tarafında olması. Diğer türlü kazarsak işimiz yaklaşık 45 saat uzayabilir ve bunu istemiyoruz. Kazıya derin taraftan başlamanın bazı zorlukları var tabii. Yokuş çok dik oluyor ve toprak aldıkça kayıyor. Yeterince derin olması için içeri girip elle kazmamız gerekecek galiba.
2: Evet, kesinlikle. Yaklaşık 14-15 ton kaya var.
6: Dur. O olamaz. Araç içeri doğru devrildi. Az kalsın ters dönecekti. Gerçekten korktum. İyi misin Bill? Yavaş. Yavaş, sakin. Kepçedekini bırakıp aracı çıkaramaz mısın? Tamam, işte bu Alejandro, harika. Neyse ki kazının devamını başka bir felaket yaşamadan atlattık. Artık tesisatı kurmaya hazır durumdayız. Her şey çok hızlı ilerliyor. Houston'un toprağı oldukça nemli. Bu yüzden toprağı kuru tutmak için çakıl tabakası ekliyoruz. Demirleri de çakılların üzerine koyacağız. Bu demirler havuzun tabanını oluşturacak betonu destekleyecekler. Havuzun yanlarını desteklemek için de çelik gergi kullanacağız.
2: Bu demirlere bayılıyorum. Hem havuz inşası için akıllıca bir tercih hem de sırt kaşımak için birebir. Harika. Hop.
6: Artık kolları soyup çalışmaya başlamam gerek. Çok fazla boş vaktim var.
2: Lanet olsun, duvarlar çöküyor. İnşaat demirlerini döşüyorken birden duvar çöktü. Bu sorun buzdağının görünen kısmı. Burada çatlaklar başlamış.
1: Evet, gördüğünüz gibi Texas'ın toprağı epey kuru. Kazarken çok nemli fakat güneş ışığı ile temas ettiği an kuruyup çatlamaya başlıyor. O yüzden göçtü.
2: Bu taraf olduğu gibi çökebilir gibi duruyor. Bu sorunu hızlıca çözmemiz gerek. Yoksa havuz olduğu gibi çökebilir. Texas'ta 7 kişilik bir ailenin hayallerindeki havuzu inşa ediyoruz. Havuz şekillenmeye başladı. Kazdığımız alandaki toprak bizi biraz endişelendiriyor. Bir tarafı çöktü.
7: Kazarken çok nemli fakat güneş ışığıyla temas ettiği an kuruyup çatlamaya başlıyor. O yüzden çöktü.
2: Bu ufak bir çöküntü değil. Burada bir mağara oluşuyor. Bu duvar olduğu gibi çökebilir. Çöküntü çok büyük bir sorun. İnşaat demirlerini döşemiş olmamız bizi kurtarıyor. Sırada çimento dökümü var.
7: Bir an önce çimento dökmemiz lazım. Hadi başlayalım.
2: İşlem duvarın çökmesini engelleyecektir. Çimentoyu tazyikli hortumlarla sıkacağız. Bu işlem bittikten sonra duvarın çökmesi mümkün değil. Çimento dökülürken ben de havuzun tabanını karanlıkta parlayacak şekilde yapma fikri için tasarımcımız Kay'la buluşacağım.
8: Evet, havuz taş örneklerini aldım.
2: Anladığım kadarıyla bunlar güneşteki UV ışınlarını çekip gece bir şekilde parlıyorlar.
8: Aynen öyle. Burada ultraviyole ışığı var. Şimdi hangi rengi verdiklerine bakacağız.
2: Açık mavi gibi duruyor. Evet.
8: Şuna bak, ortadakinin rengi yeşil.
2: Bu iki maviyi kullanırsak daha çok derinlik ve kontrast sağlar diye düşünüyorum. Bizim istediğimiz yıldız görüntüsünü sağlar bence.
8: Kesinlikle.
2: Umarım işe yarar. İlk kez deneyeceğiz.
8: Bir deneyelim bakalım. Evet.
6: Havuza başlayalı 4 hafta oldu. Taşları ve fayansları döşedik ve kaydırağı da yerine monte ettik. Epey ilerleme var. Havuz inşa etmenin en büyük zorluklarından biri açık havada çalışmak. Dün gece yağmur yağdı ve bugün kesinlikle bunun acısını çekiyoruz.
2: Yapacak çok işimiz var. Bu çamur her şeyi zorlaştırıyor.
6: Onların var olan verandasını büyütmemiz gerekiyor. Direklerden birini söküp yerine 3 direk ekleyip çatıyı büyüterek güzel bir açık mutfak inşa edeceğiz. Şimdi önce bu suyu çekeceğiz herhalde.
9: Evet.
6: Bu demiri söküp yerine 3 direk koyabilir miyiz peki? Ne diyorsun?
9: Bence evet. Havaya bağlı.
6: Lan evet dediğini duydum. Gerisini değil. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ah.
2: Ekibimiz havuzun kenarındaki oturma alanı için fayansları döşemeye başladı. Bu alan için traverten taşı kullanıyoruz. Bunlar harika görünüyor dostum.
6: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
2: Oturma yerleri bitti bile. Kenarları bitirdik. Basamaklar da bitmek üzere. Sonra da yere geçeceğiz. Ama asıl burada çok güzel bir konsept var. Bence buraya daha da güzellik katacak. Bu taşlara dörtgen bir kesik açıp tam ortalarına bu cam fayansları koyacağız. Bunlar güneş ışığını yansıtacak. Bu alana çok daha güzel bir hava katacak diye düşünüyorum. Umarım güzel olur.
6: Evet, harika görünecek. Bayılacaklar. Tezgah koyacağımız alandaki suyu boşalttık. Şimdi ahşap direkleri kullanarak verandayı büyütüyoruz. Sedir ağacından yapılan bu ahşaplar hem güzel kokuyor hem de dayanıklı. Böcekleri de uzak tutuyor üstelik. Jose, dostum, bayağı yol kat ettiniz. Bu büyük direkler küçüklere kıyasla çok daha iyi görünmüyor mu?
9: Evet, çok da iyi duruyor.
6: Veranda 3 kat daha büyük olacak. Harika görünüyor. Eminim onları gülümsedir.
9: Evet,
6: hadi görüşürüz. Gülümsedir, anladın mı? Aa, şakalarımı beğenmedin mi? Daha bunlardan çok yapacağım. Bugün büyük gün. Kayaları mağaranın oraya taşıyacağız. Yönlendirmeye çalışacağım ama işin zor kısmı sende. Kayaları oynatmam gerekiyor biliyorsun.
2: Parmaklarımı ezmemeye çalışacağım.
6: Tamam, hadi bakalım.
2: İlkini getir şuraya koyalım, tamam mı?
6: Tamam, güzel görünüyor. Şimdi kaldırıp harcı dökelim. Düz olsun, doğal görünsün istiyorum.
2: Beton haricinde kayaları da kaydırağa merdiven yapmak için kullanıyoruz. 450 kiloluk kayaları üst üste koyup doğal görünümlü bir merdiven yapacağız. Dokuyu bozmamaya çalışacağız.
6: Çok güzel görünüyor çocuklar. Bir sürü şeyi taşımamız, yontmamız ve hareket ettirmemiz gerekiyor. Doğal bir görünüm kazandırmak oldukça fazla emek istiyor tabii ki.
2: Ben de böylece spor yapmış oluyorum.
6: Parlayan taşları hızlıca dökmemiz lazım çünkü bu taşlar yapışmayacak. Ama eğer erken dökersek dibe çökebilir ve o zaman da hiç görünmezler. Bunu ofiste denemiştik ama daha önce bir havuza deneyecek kadar cesaretimiz olmadı.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikbalde.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Bay bay bay Domino's'um hoş geldin.
20: Franco ailesine cennet gibi bir havuz yapmak için 11 haftadır çalışıyoruz.
21: Vay canına son düzlüğe girdik sanki ha?
20: Şimdilik çok iyi gidiyoruz.
21: Fıskiyeler yapıldı ve bu traverten taşlarda harika görünüyor. Çok güzel. Sırada sıva işi var.
20: Sıva adımı çok önemli. Çünkü altındaki çimentonun yüzeyi gözenekli. Suyu havuzda tutan şey sıvadır.
21: Burada yaklaşık 6 ton malzemeden bahsediyoruz. 6 işçi sürekli çalışıyor. O kadar detaylı ki fazladan yardıma da ihtiyaç var. Şu an çok hızlı çalışıyorlar çünkü kurumaya başlıyor. Sıvanın sorunu bu. Çok çabuk kuruyor. Bu yüzden hızlı olmak zorundasın. İşi bir an önce bitirmen gerek ve eğer sıvayı doğru yapamazsan büyük sorun çıkar.
22: Su sızdıran havuzlarla uğraşmak istemeyiz.
21: O kadar sağlam yaptık ki bütün havuz olduğu gibi yerden söksek gemi gibi suyun üzerinde gidecektir. Hiç şüphem yok. O kadar sağlam oldu.
20: Bu havuzun en güzel özelliklerinden biri geceleri tabanın yıldız gibi parlaması olacak. Taşları hızlıca serpmemiz gerekiyor yoksa harca yapışmazlar. Çok erken yaparsak bu sefer de harcın içine batarlar ve hiç görünmezler.
21: Bunu ofiste test etmiştik ancak gerçek bir havuza deneyecek cesaretimiz hiç olmamıştı.
22: İlginç olacak. Bitince çok güzel görünecek bence.
21: Ekip sıva yapmaya devam ederken bir yandan da mutfakta çalışıyoruz. Bu taşı oraya koyacağız. Üzerini kaplayıp kolonları bununla saracağız. Ne diyorsun? Bir hafta içinde hallolur mu?
23: Evet. 4 güne bitebilir.
21: Ben bir hafta dedim, sen 4 gün. 4 gün olsun öyleyse. Tamam mı? Hadi bakalım.
23: Daha iyi değil mi?
21: Amy'nin bahçedeki mutfak için tezgah seçmesi gerek.
24: Sizin için birkaç örnek getirdim. Hepsi aynı malzemeden. Granitten yapılma. Yalnızca rengini seçmeniz gerek. Biraz daha öne çıkacak parlak renklerden birini seçebilirsiniz. Ya da havuzun kenarındaki traverten taşlarla uyumlu olması için toprak rengi veya belki biraz daha koyu renk bir şey seçebilirsiniz.
25: Bu maviyi sevdim. Fayanslardaki maviyle uyumlu görünüyor.
24: Evet, katılıyorum. Yanılmıyorsam çanakların içindeki camlar da mavi renkli olacak değil mi?
21: Hepsiyle uyumlu.
24: Ben sipariş edeyim. Gelir gelmez döşeriz ve kısa sürede havuz bitmiş olur.
20: Bu havuz için 4 aylık çalışmamızın sonunda geriye son hazırlıklar kaldı. Daha sonra bu havuzu Amy ve Ryan'a göstereceğiz.
21: Selali'yi görmek için sabırsızlanıyorum. Bu kumanda bir harika. Her yerden açabiliyorsun.
20: 21. yüzyıla hoş geldin.
21: Evet. Bir sorun var galiba. Borulardan biri tıkalı ya da vana çalışmıyor gibi görünüyor. Ha işte bu.
20: Toprağa gömülmüş ve çamurda burayı tıkamış.
21: Şu şelalenin suyunu iyice açalım artık. İşte geliyor. Güzel görünüyor.
20: Su harika görünüyor. Şimdi karaya odaklanma zamanı.

0: Mobilyalar ve aksesuarlar tamamen yerleştikten sonra hazırız.
1: Hadi işe hadi koyulalım.
0: Frank'ın ailesi işte size cennetten bir köşe.
1: İnanamıyorum. Yok artık. Oh my God.
0: Havuz şahane oldu. Eminim ki çok beğenecekler. Frank'ın ailesi işte size cennetten bir köşe.
2: Muhteşem.
3: Aa, bu harika.
2: Aman
3: şuna
2: tanrım.
3: Bakar mısın?
1: İnanamıyorum.
0: Öncelikle o küçük mağara için tam 12 ton kaya kullandım.
3: Çok güzel.
0: Mağaranın içinde de oturmanız için bir bank var. Yani orada oturup şelalenin arkasından bahçeyi seyretmek mümkün. Bayılacaksınız eminim.
2: Harika.
0: Ve bunu sizin için mümkün olduğunca doğal yapmak istedik. O yüzden mağarayı şelalenin akabileceği bir duvarla destekledik.
2: İnanılmaz.
3: Şelalenin sesi harika.
0: Aranızda kaydırakları seven var mı peki?
4: Havuzda kaydırak olsun diye anneme yalvardım. Teşekkür ederim anne.
3: Bir şey değil.
1: Bahçenin çok düz olmasını istedik. Bu yüzden yerden biraz daha alçakta bir oturma alanı yarattık. En güzel kısmı da burada bir çocuk havuzunun olması.
2: Harika.
3: Aa, buna bayıldım.
0: Burada şezlonglarınız var. Orada epey keyifli zamanlar geçecek eminim. Bu alevli çanaklarla çok iyi bir seçim yaptınız. Bunun yerine çeşme yapabiliriz diye konuşmuştuk hatırlarsanız.
1: Çeşme yerine bunu seçtiğinize memnun musunuz?
3: İyi ki bunları seçmişiz. Çok güzel bir kontrast yaratmış. Havuzun güzelliğine güzellik katıyor. Harika.
0: Ateşli bölümde kullanılan taşların aynılarını mutfakta da kullandık. Ki uyumlu görünsün istedik.
3: Her şey çok uyumlu.
1: Şu barbekünün boyutuna bak Ryan.
2: Muhteşem.
0: Burada bizim için biraz bir şeyler pişirirsin herhalde artık.
2: Evet, kesinlikle.
3: Bu alanın bu kadar büyümesine bayıldım. Artık yedimiz birden bu masada oturabiliriz.
1: Gelin jacuzziye bir göz atalım. Burada sizin için özel bir şey yaptık. Kenarları eğri yaptık ki kafanızı yaslayıp rahatlayabilirsiniz.
2: İşten sonra zamanımın çoğunu burada oturup rahatlayarak geçireceğim.
0: Bu jacuzzi'nin özelliklerinden biri de şu tarafından su akıyor olması.
3: İşte orası benim yerim.
0: Çok sıcak olduğunda jacuzzi'den çıkıp merdivenlerden kaydırağa geçme imkanınız
3: var. Bayıldım.
1: Bu halini beğendiyseniz bir de akşamı bekleyin. Havuzun her tarafına parlayan taşlar koyduk ve gece olunca bunlar gökyüzündeki yıldızlar gibi görünecek.
2: Muhteşem.
3: Harika.
0: Sanırım geriye tek bir şey kaldı. Yüzüp eğlenme vakti.
2: Evet.
3: Havuzumuzun ve arka bahçemizin bu kadar muhteşem göründüğüne inanamıyorum. Çok mutluyuz. Arka bahçemiz adeta cennetten bir köşe gibi ve bizim de istediğimiz buydu.
0: Aile uzun yıllar bu havuzun keyfini sürecek.
1: Ve geceleri bahçelerine küçük bir ışıltı katacak.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
7: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kupa ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Yüzme havuzları artık sadece çocuklara uygun değil. Bugünlerde kaliteli, tatil köylerine yaraşır havuzlar...
5: Burası tüm atlayış noktalarının en güzeli olacak.
4: ...en çılgın hayallerinize uygun tasarlanabiliyor.
6: Harika!
7: Bu arka bahçemiz mi?
5: Bu arka bahçeniz olabilir.
4: Ve arka bahçenizde yer alabiliyor.
7: Olamaz! Bu gördüğüm en güzel havuz.
6: Evimizde bir tatil yerimiz olabilir.
4: Ve bunlar da işte bunu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
8: Ben Mike Johnson.
9: Ben de Jane Johnson.
8: Texas Houstonluyuz. Yaklaşık 30 yıldır evliyiz.
9: İki mükemmel oğlumuz var. Biri üniversitede, biri de bu yıl lise son sınıfta. aslında aklımız başımızdan gidiyor. Çünkü birkaç ay içinde çocuklarımız evimizde olmayacak. Bu havuzu inşa etmek umuyoruz ki onların geri dönmesine yardımcı olacak. Vakit bulduklarında gelip bizimle vakit geçirecekler.
8: Yani bir tür yem gibi.
9: Aynen öyle.
8: Geri dönsünler istiyoruz. Aferin.
9: Aa, çok iyi diyecek. Ben bir dekoratörüm. Ama arka bahçeler uzmanlık alanım değil. Yine de arka bahçedeki doğal güzellikleri yitirmek istemiyorum. Çünkü çok güzel ağaçlarımız ve bitkilerimiz var. Orada olmak bana neşe veriyor.
8: Paul ve Brian'ın evimizi bir tür açık havada yaşam alanına dönüştürmesini umuyoruz.
9: Sanırım en çok istediğimiz şeylerden biri bir ocak olur. Bir jacuzzi, açık hava mutfağı da harika olur.
8: Gerçekten rahatlayabileceğimiz bir yer olmalı.
9: Yani Paul'la Brian'a iyi şanslar diliyorum.
8: Ben de onlara iyi şanslar diliyorum.
10: Bu yaptığımız en büyük havuzlardan biri olacak.
5: Gerçekten büyük bir şey yapacağız. Çok büyük.
10: Evet, hadi halledelim şunu.
8: Arka bahçemiz gerçekten çok büyük. Oraya uygun bir havuz yaptırmak istiyoruz.
10: Tamam, şuna bir bakın o zaman.
8: Vah canına, bu çok büyük.
10: Yapacağımız havuz tam 20 metre boyunda olacak.
9: Vay canına.
10: 10 metre genişliğinde.
9: Çok güzel.
8: Gerçekten güzel.
10: Arka bahçenizde serbest biçimli bir havuz yapacağız. Tek bir geometrik düzeni takip etmeyeceğiz.
9: Bayıldım.
8: Gerçekten öyle.
9: Çok doğal görünüyor.
8: Evet öyle.
10: Tam 12 püskürtücülü devasa bir spa bölümü olacak. Tam 12 kişi sığabilecek.
9: Bayıldım.
10: Burası da açık hava mutfağınız. Beğendiğiniz şık ve kırsal görünümü sağlayacağız.
9: Evet.
5: Burası açık havadaki ahşap stilinde yaşam alanınız. Harika bir şömine yapacağız.
8: Çoğunu burada geçireceğim.
10: Bir barbekü inşa edeceğiz. Bir daha barbeküyü buraya sürüklemen gerekmeyecek. Hep burada olacak zaten.
8: Çok hoş.
5: Buraya yapmak istediğim şey tam 5 metrelik bir şelale duvarı.
9: Gerçekten çok güzel.
10: Şelalenin yan kısımlarına 2 ateş alanı yapacağız.
9: Çok güzel.
8: Gerçekten güzel.
10: Göstermek istediğimiz bir şey daha var bu arada. Buraya bir ocak ve oturma köşesi yapacağız. Böylece birlikte oturup havuzun kenarında bahçenin tadını çıkarabileceksiniz. Ama burası için 2 farklı fikrimiz var. Ben içeri gömülen bir yer istiyorum. Gömülü bir alan ve... daha fazla mahremiyet. Böylece oturup dinlenebileceğiniz bir yer.
5: Benim önerim ise ocak bölümünü yükseltmek. Böylece tam evinize kadar bahçenin ve havuzun mükemmel manzarasını görebilirsiniz.
10: Yani ya kuytu bir köşe olacak ya da manzaralı bir yer.
9: İkisi de harika seçenekler.
8: Yazın burasının ne kadar sıcak olduğunu biliyorum.
9: Çok doğru. Bence biraz yükseltebiliriz. Böylece daha çok rüzgar alır.
8: Evet ve havuzu daha rahat görürüz.
9: Çok doğru. Evet.
8: Yükseltmek istiyoruz.
9: Bence de yükseltelim. Brian sen kazandın.
5: Çok güzel bir seçimdi. Harika görünecek.
10: Tamam, tebrikler. Yükseltiyoruz.
9: Çok heyecanlıyız. Başlamaya can atıyorum.
6: Çabuk, hadi.
10: Kazı yapma günü. Yapılacak çok fazla iş var. Kazmamız gerek. Çıkarmamız gereken büyük ağaç gövdeleri var ve balkonu yıkacağız ve yağmur yağacak gibi görünüyor. Havuzun olacağı yerin tam ortasında duran kocaman 3 ağaç vardı ve kesildi. Bu kökler birkaç metre aşağı iniyor. Yani aşağı doğru kazmak işe yaramıyor. Buradaki kökler çok kalın. Senden istediğim kepçeyi doldurman, buraya ve buraya vurman. Böylece bakalım sökebilecek miyiz görürüz. İt hadi. İt. Ah, harika. Çok iyiydi. Biri gitti, biri kaldı.
11: Evet, toprak bize çok yardım etti.
10: Toprak tereyağı gibi yumuşacık. Bu da kazmak için mükemmel tabii ama yağmur suyu tahliyesi için iyi değil. Umarım çamura dönüşmeden önce kazma işi biter. İşte böyle. Harikasınız çocuklar. Çocukken bu yüzden kamyonlarla oynarsın.
5: Balkonu yıkıyoruz. Aynı zamanda havuzu kazıyoruz. Johnson ailesi bu balkonu hiç kullanmamış. Çatıyı genişletip buraya kapalı bir alan daha dahil edeceğiz. O balkona bir zincir bağlayıp kamyonla çekip yıkmayı çok isterdim. Ama yapamayız çünkü eve çok yakın. Bu yüzden parça parça sökmeliyiz. Harika, epey ilerlemişsiniz.
12: İlerliyor.
5: Mümkün olduğunca çabuk bitirelim. Yağmurda elektrikli alet kullanılmaz.
12: Çok doğru, sadece bu da değil. Evin yan tarafı tamamen açılmış olacak. O zaman evin içine çok su girebilir maalesef.
5: Suyu orada istemiyoruz.
12: Kesinlikle.
10: Şansımıza yağmur da başladı. Büyük projemiz olan balkon işi devam ediyor. Devasa kökler söküldü ama geri kalanını yarın yapacağız artık. Şu su birikintilerine bak, akıp gitmemişler. Dün gece yağmur diner diye umdum ama dinmedi. Bütün gece yağdı. Şimdi çamurlu, kaygan bir çukurumuz var.
5: Traktörleri getirirsek dingilleri buraya batar ve onları kurtaramayız. Zemin böyle yumuşakken kazmaya devam edersek havuz sürekli yıkılır.
10: O halde bugün iş yapamıyoruz.
5: Projenin geri kalanını hızlandırmanın yolunu bulmalıyız.
10: Umarım hava yarın güneşli olur. Böylece zemin kurur ve kazma işine devam edebiliriz. Houston'da güneşli, güzel bir gün. Zemin sonunda kazmamıza yetecek kadar kurudu. Bütün toprağı kaldırdık ve sonunda beton püskürtüyoruz. Bu havuz 220 metrekare olacağından beton püskürtmeyi tamamen bitirmek 2 gün falan sürecek. Bugün havuza 20 ton bir gün. Zemin sonunda kazmamıza yetecek kadar kurudu. Bütün toprağı kaldırdık ve sonunda beton püskürtüyoruz. Bu havuz 220 metrekare olacağından beton püskürtmeyi tamamen bitirmek 2 gün falan sürecek.

0: bitecek. Bittiğinde şahane görünecek.
1: Houston'un havasının nemli olması yosunların büyümesini sağlıyor ve çok da doğal görünüyorlar aslında. Özgün görünümlü ve bol yosunlu bir tanesini seçelim. Bu çok hoş durabilir.
0: Yosunlu kayalar, yosunda kaplı taşlardır. Genelde bahçelerde ve su kenarlarında kullanılır. O köşeyi dönmesi için kenarları biraz yuvarlak bir tane bulmak istiyorum. Bence şu, bu işimizi evet. Görebilir.
1: Bak şuna baksana, epey yuvarlak ve yosunlu. Yani bunu eve döndürebiliriz. Böylece harika görünür. Hadi iş başına.
0: Evet, çok eğlenceli olacak.
1: Dur. Biraz dur. Bak, taş ustası neden eşine taş ocağını da evlilik teklif etmiş?
0: Why? Geliyor mu? Neden?
1: En büyük tek taş oradaymış.
0: Baba.
1: Brian, çok yavaş indirmeni istiyorum. Gaz tesisatına zarar verme.
0: Biraz havai fişeğine hiç zararı olmaz.
1: Evet, ben gidene kadar havai fişekler beklesin. Ağaca dikkat et. Aa, güzel, işte böyle. Tebrik ederim.
0: Ev sahiplerimizden Jane Johnson bir dekoratör. Bu yüzden iç mekanın tasarımı için onun uzmanlığına güveneceğiz. Bize numuneleri göstermek için bir tasarım uzmanı geldi.
2: Bu çok mavi bir görünüm kazandırır. Ama üstündeki siyah daha baskın. Böylece havuzun içi daha koyu mavi görünür. Bu siyah tabanlı bir havuz.
0: Bu Hawaii volkanik havuzlarına benzetir.
2: Evet, doğru. Bu daha çok mavi yeşil. Havuzun daha derin kısmı için daha koyu bir mavi olur. Sığ kısım için de mavi yeşil uygun olur.
0: Bu çakıllık döşemelerde en sevdiğim şey farklı renkleri karıştırmaları. Mesela bir tava rengi mavi yeşille birleşiyor. Arduvazlar açık mavilerle bir arada. Hepsi bir araya gelince de yalın mavi renkten çok daha dinamik oluyor.
2: Hangisini daha çok sevdin?
3: Bunlar harika görünüyor. Çok iyi seçenekler. Bence siyah bize uygun değil. Texas'ta çok fazla haşere ve yılan oluyor. Bu yüzden suyu görebilmek isterim. Atlamadan önce içinde ne var görmek isterim. Yani bu yüzden siyah bize uygun bir tercih değil.
2: Tamam.
3: Parlak maviyi de istemiyorum. Biraz sahte görünüyor. Gerçekten doğal görünmesini istiyorum. Bence mavi yeşil mükemmel olur.
0: Bu seçimde benim en çok beğendiğim şey üstünde cam parçalar olması. Işığın bir kısmını geri yansıtacak. Bence bundan daha iyi bir renk alabiliriz.
3: Aa, harika. Bence seçimimiz bu.
2: Kesinlikle.
1: Havuzun kenarlarını yapmakla uğraşıyoruz ve ona eşsiz bir görünüm kazandırıyoruz. Bu havuz için özel yapım bir duvar örtüsü kullanacağız. Yongalama denilen bir teknik üretilmiş doğal ve yassı taşlarımız var. Ruben! Gerçekten iyi görünüyor dostum. Çok doğal görünüyor. Bunu kestirseydik çok yapay görünecekti. Sen de biliyorsun. Yongalamanın amacı düzgünce kesilip ayrılmış ama doğal görünen parçalar yaratmak. Bütün işin elle yapılması gerekiyor. Şu ana kadar biraz fazla vakit aldı ama harika görünüyor. Ekip havuzun kenarında taşları yığmakla meşgul. Bu devasa bir yapboz gibi. Küçük taşları destek olarak kullanıp harcı aralara doldurarak üstüne taşları oturtuyorlar. Böylece yapısı oldukça sağlam oluyor. Kullandığımız yassı taşlar çok güzel yerleşiyor.
0: Bittiğini görmeye can atıyorum. Ağaçlara ışıkları takmaya hazırız. Vay canına, çok yüksek.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar. Yapın kredi hep bir adım
11: önde. Hadi sen de bir adım at yapın krediyle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aile için Texas'a uygun boyutlarda bir havuz yapıyoruz. 8. haftadayız ve 4 kamyon çimento şimdi geldi. Çimentoyu yayıp boşluklara doldurarak çalışmaya devam. Kenar döşemelerini, merdivenleri ve mutfağın yolunu yapıyoruz.
1: Çimento kururken yükseltilmiş ocağın çevresindeki yassı taş döşemelerini tamamlayabiliriz. Arka bahçeyi iyice bütünleştiren şey yassı taşları her köşeye yerleştirmemiz. Yassı taşlar harika görünüyor.
2: Evet.
1: Yapacak
2: yaklaşık
1: ne kadar işimiz var?
2: Yaklaşık 330 metrekare.
1: Bu 13 blokluk malzeme demek. Taşları büyük bir yapboz yapıyormuş gibi yerleştiriyoruz. İşaretledikten sonra yerlerine oturmaları için tek tek kesiyoruz. Mükemmel oturacak hale gelince de yerleştiriyoruz.
2: Evet.
1: Taş döşeme işi ilerliyor. Bu yüzden artık açık hava mutfağına odaklanabiliriz.
3: Bu kirişler yaklaşık 8,5 metre kadar yukarı çıkıyor. Diğer tarafta bir tane daha var. O da yaklaşık 10 metre boyunda
1: normalde
3: olacak.
1: Normalde yerleştirdiklerimizden 2-3 kat daha yüksek. Ağırlıkları
3: tanesi ne? Tanesi 270 kilogram. Epey ağırlık kaldıracağız.
1: Yardım ederim. 10 metreye 6 metrelik açık alandaki çatıyı ve duvarları desteklemek için bu kirişler gerekiyor. Dikkat dikkat, basamaklara dikkat edin. Pekala, yerleştirin. Kaldırın. Well, 270 kiloluk kirişi yerine oturtmak için el krikosu kullanıyoruz ve ağırdan almalıyız.
3: Dikkatli olun, dikkatli olun.
1: İyi görünüyor Jonathan.
3: Evet, güvenle yukarı çıkardık. Şimdi kalan parçaları da arkaya yerleştirmeliyiz. Duvarları takacağız ve çatıya hazır olacak.
1: Pekala, hadi yapalım. Son birkaç haftayı açık hava mutfağını yaparak geçirdik. Çimento ve taş işlerini de hallettik. Duvarlar olmayan küçük bir ev inşa ediyoruz. İstediğimiz doğal ve kırsal bir görünüm kazanması için de el emeği ve ustalık gerekiyor. Projeye başlayalı 10 hafta oldu. 2270 metreküplük havuzun döşemesini yapıyoruz. İç döşemesi 3 kısımdan oluşuyor. Kuru karışım, doku kazandıracak çakıl taşları ve bunları birleştirecek olan su. Malzemeleri karıştırdıktan sonra taze çakıllı karışımı bir hortum yardımıyla hemen kamyondan aktarmaya başlıyoruz. İç döşeme bittiğinde havuzu suyla dolduracağız. Greg, ışıklar nasıl gidiyor?
2: Nasılsın Brian?
1: Aydınlatma havuzlarda ve arka bahçelerde genellikle unutulur. Ancak şelalenin ya da arka bahçenin aydınlatılmasıyla gerçekten çok güzel bir görünüm yakalanabilir. Ve bu da bizim işimiz.
2: Ağaçların ışıklandırmasını bitirmek üzereyiz. Mümkün olduğunca yukarı çıkıyoruz. Yaklaşık 15 metreye çıkıyor. Ne kadar yukarıda olursa o kadar dikkat çeker.
1: Işık aşağı inerken yapraklar biraz gölge sağlayacak.
2: Doğru. Önemli olan bir atmosfer yaratmak.
1: Vay canına, çok yüksek. Son birkaç aydınlatmayı da yerleştirince açık hava yaşam alanının durumuna bakıyorum. Mekanın görünümüne bayıldım Jonathan. Burada elle yontulmuş bir şömine var. Bu küçük dokunuşlar Amerikan kırsalı stilini yaratıyor. Öyle değil mi?
3: Gerçekten öyle. Kırsal bir görünüm ortaya çıkıyor. Şöminenin üzerine doğru bir taş döşeme var. Hepsi güzel bir uyum içinde bence.
1: Porselen fayanslara bayıldım. Öyle dayanıklı ki güzel görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda çok da dirençli.
3: Evet, yapacağımız son şey bu ızgarayı yerleştirmek.
1: Mike'ın küçüğünü almasına sevindim. Dostlarınla oturup 200 sosis pişirmek için
3: evet,
1: mükemmel.
3: Evet, çok uygun.
1: Birkaç küçük dokunuşla Johnson ailesinin Texas tarzı kırsal görünümlü mekanı hazır.
0: İstedikleri her şeyi onlara sağlarken arka bahçelerinin doğal güzelliğini korumayı da umuyoruz. Johnson ailesi, arka bahçenizi görmeye hazır mısınız?
4: Evet.
0: İşte burada.
5: Olamaz.
0: Buyurun.
5: İnanabiliyor musun?
6: Ay canına.
1: Kırsal görünümlü hayallerini gerçekleştirmek için Johnson ailesinin arka bahçesinde çalışmaya başlayalı 14 hafta oldu.
0: En sevdiğim kısım onlara havuzu göstermek. Johnson ailesi, arka bahçenizi görmeye hazır mısınız?
6: İnanamıyorum.
0: İşte
5: olamaz.
0: Burada.
5: İnanabiliyor musun?
6: İnanamıyorum.
5: Vay canına. İnanamıyorum.
6: Çok büyük görünüyor.
5: Vay canına. İnanılmaz.
6: Ne kadar büyük, baksana.
5: Gerçekten inanamıyorum. Kendinizi aşmışsınız. Bakılacak öyle çok şey var ki nereye baksam.
0: Bu havuz 200 metrekarenin üstünde. Standart havuzlar 40 metrekare civarında olur. Sizinki normalin yaklaşık 6 katı.
5: Vay canına. İnanılmaz.
6: Baksana ne kadar doğal. Sanki hep buradaydı.
5: Öyle gerçekten. Doğal örtünün etrafını sarması mükemmel olmuş.
4: Trabzanların etrafını sarmasını beğendim. İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. Çok hoş bir dokunuş.
5: Evet. Tam istediğim gibi. Gerçekten çok güzel.
1: Arka bahçenin herhangi bir özelliğini israf etmek istemedik. Arka bahçenin tamamına bakarsanız bir şelale göreceksiniz. Orası için yaklaşık 22 ton taş kullandık. Yaklaşık 8 metre genişliğinde. Çok hoş yosunlu taş tabakası oluşacak çünkü orası çok gölge.
6: Muhteşem görünüyor.
1: Seçtiğin iç döşemeden söz edelim mi Jane?
0: Gerçekten muhteşem.
5: Gerçekten öyle.
1: En iyi yanı ne biliyor musun? Havuzun dibinde bir şey olursa görürsün.
5: Aynen öyle.
6: Evet öyle.
5: Evet.
6: O ocak muhteşem.
0: Hatırlarsanız bu tasarım konusunda bir yarışma vardı. Ve siz orayı yükselten tasarımı tercih ettiniz. Böylece biraz daha rüzgar alacaktı ve güzel bir mekan olacaktı. Manzaraya da hakim olacaktı. Ve açıkçası bence doğru kararı verdiniz.
5: Bunu seçtiğimize çok memnunum.
0: Texas'a uygun boyutlarda bir havuzumuz ki aynı zamanda uygun bir spamız var.
4: Oraya kaç kişi sığar? 12.
0: En yakın kadar. 12 dostunuz. Evet. Ya da aile üyeleri. Oraya birlikte oturulabilir ve oranın keyfini çıkartırsınız.
5: Vay canına.
4: Harika.
1: Burası arka bahçedeki bir havuzdan çok daha fazlası.
0: Ama en çok gurur duyduğumuz alan bu açık hava yaşam alanı. Bu kırsal havayı bütün alana uygulamak istedik ve aklımızda bütün yıl kullanılabilecek bir yer vardı. Burada bir şömineniz var, bir oturma alanınız var ve tabii ki mutfağınız da var.
5: Açık hava mutfağı beni çok mutlu etti.
0: Nasıl buldunuz?
5: Hayatımı değiştirecek.
6: Bu mükemmel çocuklar.
5: Renkleri ve dokuları çok uyumlu. Çok iyi iş çıkarmışlar. Ben bu kadar iyisini yapamazdım gerçekten.
0: Jake ve Max'e bir sorum var. Artık okullarınıza gideceksiniz. Anne babanızın planı işe yarayacak mı? Eve dönecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz?
4: Kesinlikle. Evet.
1: Kendi şehrinizde üniversiteyi düşünmeye başladınız mı?
4: Evet, aslına bakarsanız öyle. Hadi.
7: Harika olmuş.
8: Çok rahatlatıcı.
5: Gerçekten rahatlatıcı.
6: Şu çizgilere bir bak koç.
5: Yeni arka bahçemiz kesinlikle bütünlük içinde. Bence daha doğal ve daha güzel olması mümkün değildi.
6: Buraya pek çok dostumuzu davet edeceğiz.
9: Ne işte buyurun hanımlar.
5: Evet.
6: Burada ailece vakit geçirmek harika olacak. Gerçekten evin bir devamı gibi. Sabırsızlanıyorum.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya.
7: Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
19: Sütaş hayran, sütaş hayran.
20: Çiğ köfteyi gördüğün an
21: sütaş hayran,
20: gelsin sütaş hayran.
19: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
22: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
23: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Otizmin pek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
4: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
3: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
4: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Bugün Charleston, Güney Carolina'da bulunan Big Billy's Burger evindeyiz. Ve yemek yeme yarışmasına katılıyorum.
1: Hadi Casey.
0: İçinde bir tost bulunan 1 kilo double cheeseburger, çıtır patates, 1,5 kilo nachos. Bu şey giderek büyüyor. Ve bir tabak milkshake'i 20 dakikada bitirirsem bir tişört kazanacağım ve adım duvara yazılacak. Üzerimde büyük baskı var.
2: Yapabilirsin Casey, hadi adamım.
0: Babana gel koca oğlan. Yıllar içinde yemek ordusu sessizce... Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Canlar yaktı. Oho. İrileşti. Bu da ne? Ama bir kahraman doğuyor. İnanılmaz. Bu azılı yemeklere dur diyecek. Aha. Adım Kesivem. Evet. Restoran sektöründe yılların tecrübesine sahibim. İnsan ordusunun sancağı benim elimde. Ve ben savaşa hazırım. Getir şu bifteyi. Bunlar son günleriniz yemekler. Kanlı bir savaş olacak millet. Güçlü Casey tabaklarda. İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. Lezzet turumun bu seferki durağı Charleston, Güney Carolina. Barbekünün mucitlerinden biriyle devasa bir sandviç keşfedeceğiz. Sonra denizin derinliklerine dalacağız. En son bir yeme yarışmasıyla göreve son noktayı koyacağız. Gidelim! Acele etmeyelim. Sonuçta güneydeyiz.
3: Low Country'nin kalbindeki kolonyal mimariye sahip şehir, iç savaşa ait ziyaret alanları, büyüleyici mimarisi ve Güney Carolina'ya özgü hardallı barbeküsüyle harika bir şehir.
0: İşte bu yüzden buradayız. Barbekünün mucidi olarak anılan Bessinger ailesi, füme etleri, dev sandviçleri ve akıl almaz hardal sosuyla bu aile tüm kuralları altı üst etmiş. Vay canına, ne kalabalık. Restoranın tarihi 1939'a dayanıyor. Big Joe lakaplı Joseph Bessinger ilk restoranını açar. Alman kökenli Joseph restoranında hardallı bir barbekü sosu hazırlar. Bu sosun ünü öyle yayılır ki Güney Carolina usulü bir barbekü olur. Tabağında her şeyden
4: doğru,
0: biraz var.
4: Doğru, et mükemmel pişmiş. Lezzetler inanılmaz. Harika bir tabak bu.
0: Ha, orada hardallı bir sos görüyorum.
4: Evet, hardallı sos.
0: Meşhur hardallı
4: buranın
0: barbekü
4: sosu
0: bu
4: tanımam.
0: Olmalı.
4: Tadı harika. Yıllardır evimize başka sos girmiyor. Çok güzel, çok lezzetli.
0: Ne zamandır buraya geliyorsun? O kadar uzun değilmiş. Bu da ne? Devasa görünüyor.
5: Dev sandviç.
0: Dev sandviç demek.
5: Kesinlikle.
0: Ben de bunun için gelmiştim. Dev Joe. Bessinger's'ın imzasını taşıyan tiftik eti, üstünde Kuzey Carolina usulü lahana salatası ve Texas usulü göğüs etiyle huzurlarınızda. Dur, peçete vereyim, al bakalım.
5: Sağ ol. Tadı muhteşem. Cennet gibi.
0: Ha, cennet mi? Evet. Cennete gelmişim, haberim yok. Biletimde sandviç. O eşsiz sandviçlerden bir tane de ben yemeliyim. Bu yüzden 3. nesilden ızgara ustası Mike Bessinger'la tanışmaya gidiyorum. Ne yapıyorsun?
6: Gerdan ve göğüs etlerini pişiriyorum. Neredeyse hazırlar.
0: Göğüs eti üstte.
6: Göğüs eti altta gerdan.
0: Gerdan mı?
6: Evet, gerdan.
0: Mike, Dave John'un etini uzun süre düşük ateşte ceviz odunu, meşe odunu ve fındık kömürü kullanarak füme ediyor. Sonuç yumuşacık sulu bir et. Üstünde baharat falan yok,
6: evet,
0: kendi rengi böyle.
6: Evet, pişirince bu rengi aldı.
0: Uzun süre düşük ısıyla ızgarada pişirmek ete bu güzel rengi verdi. Kızıl kahverengi.
6: Evet, öyle.
0: Şu görüntüye bakın, kim bilir ne kadar lezzetlidir. Tatmak için sabırsızlanıyorum. 12 saatlik pişirme süresinin ardından etler sandviçime girmeye hazır. Pekala millet, hadi içeri gidip sandviçi hazırlayalım. Tamam Mike, Dev Joe'yu hazırlamak için başka ne yapıyoruz?
6: En önemli kısma geldik, yani barbekü sosuna.
0: Barbekü sosu. Bessinger ailesinin tarifi klasik Alman hardalıyla başlıyor.
3: Çok keskin bir tadı var. Biraz da acı. Üzerine geleneksel barbekü malzemeleri ve en önemlisi Bessinger ailesinin 14 baharatlı gizli karışımı ekleniyor. Bundan mısır gevreğime koymak istiyorum. Çok güzel.
6: Hadi karıştıralım.
3: Karıştıralım. Sıra bu dev yaratığı oluşturmada. Tiftik etini tepeleme koyuyoruz. Carolina altınına buluyoruz.
6: Şöyle azıcık üstüne sürüyoruz.
3: Azıcık mı?
6: Sosumuza gurur duyuyoruz.
3: Sonra kadifemsi lahana salatası geliyor. Lahana salatası Kuzey Carolina'ya özgü değil mi?
6: Evet.
3: Altta Güney Carolina, ortada Kuzey Carolina. Sırada ne var?
6: Texas samanı. Etin yumuşaklığına bak. Nasıl da titriyor.
3: Evet titriyor. Kumsaldaki halim.
6: Doğru söyledin.
3: Tatil vücudum işte orada. Affedersin.
6: İki parça.
3: İki parça. Aynı sandviçin üç farklı noktasında üç farklı barbekü. Çıtır soğan ve patates ekmeğiyle son dokunuşu yaptıktan sonra bu dev sandviç mideme inmeye hazır. İşte barbekü Birleşik Devletleri. Şimdi ne yapıyoruz? Sanırım cevabı
6: denemek
3: biliyorum.
6: İster misin?
3: Tabii ki isterim.
6: Bir,
3: bekle
6: iki...
3: beni. Şu an ağzımın içinde neler neler oluyor. Hemen göğüs etini tattım. Sonra lahana salatasını hissettim. Ama asıl aroma alt taraftan geliyor. Barbekü soslu gerdan etinden. Nefis bir şey.
6: Sağ ol.
3: Hem mayoş hem baharatlı inanılmaz bir lezzet. Kesinlikle. Kalıp menüdeki bütün sandviçleri denemek isterdim. Muhteşem. Charleston, Güney Carolina'ya geldim. Merhaba millet. Big Billy'de yemek yeme yarışmasına katılacağım. Ama önce Low Country'ye, Carolina'nın doğusu boyunca uzanan koylardan birine uzanacağım. Canım deniz ürünleri çekti. Wreck of Richard and Charlie'nin adlı restorandayım. Burası taptaze deniz ürünleri servis eden yerel bir restoran. Hazine sandığı artık benim. Vay canına ne kalabalık. Umarım bir masa buluruz. Oo teşekkür ederim. Restoran adını 1989 Hugo kasırgasında karaya vuran bir balıkçı teknesinden almış. Drake tek gecede 200'den fazla tabak servis ediyor.
1: Bu yengeç kroket.
3: Yengeç kroket.
7: Deniz tarağı.
1: Kabuğu yumuşak.
3: Hem de sadece 3 saat açık olmalarına rağmen.
8: Ondan daha iyisi olamaz.
3: Geminiz vuracaksa burada karaya vursun değil mi?
7: Evet.
3: Sen lambuka almışsın. Sen ne yiyorsun Emma?
7: Izgara orfos.
3: Orfos.
9: Dur sana yedireyim.
3: Beni nereden vuracağını biliyorsun. Tadı çok güzel.
9: Afiyet olsun.
7: Hadi bakalım.
3: Sağlığınıza.
9: İstediğin kadar iç.
3: Tek bir şey denemeye niyetim yok. Denizde ne varsa burada da var. Günlük taze karides, deniz tarağı, dil balığı, istiridye. Hepsi çıtır çıtır ve altın rengi. Restoranın en iyi yemeği, her şey tek bir tabakta. Ha, onu sen yiyorsun.
6: Evet.
3: Ha, demek böyleymiş.
6: Kesinlikle
3: seninki
6: öyle.
3: De aynından. Sabahtan beri konuşuyorum meğer önümde duruyormuş.
6: Önce 12'nden de.
3: Tabağından uzak dur diyor.
4: Karidesle ilgili bir şey diyeceğim. Güney Carolina karidesi özellikle çok lezzetli.
3: Restoranın karidesi neden bu kadar iyi? Çünkü iskeledeki balıkçı tekneleri her gün tazesini getiriyor. Sana katılabilir miyim? Tamam geliyorum. Birkaç karides temizlemeye geldim. Ne zamandır karides işindesin John?
8: Yaklaşık 30 yıldır.
3: Peki günde kaç tane karides yakalıyorsun?
8: 200-250 kilo kadar.
3: 200-250 kilo
8: evet,
3: karides.
8: Bunlar sadece güzel. Restoranlar için.
3: John'la işimiz bitince karidesleri... Hemen şuraya reke götüreceğim. Sonra da afiyetle yiyeceğim. Ustaca temizlediğim karidesleri alıp Şef Carter'la tanışmaya gittim. Burada sadece 3 saat çalıştığın doğru mu acaba?
9: Doğru. Çünkü her gün taze deniz mahsulü geliyor. Sadece o gün kullanacağımız kadar getirtiyoruz.
3: Ürünler her gün taptaze
9: kesinlikle
3: geliyor. Bu kadar yoğun olmasına şaşmamalı. Denizde ne varsa adlı tabaktan yapmak için geldim. Nefis görünüyordu. Hadi evet başlayalım.
9: Tamam.
3: Deniz ürünleri ziyafetim 80 gram dil balığı filetosuyla başlıyor. Tost sarımsak, tuz ve biberle çeşnilendirdik. Şimdi ızgara atacağız.
9: Hayır, kızartacağız.
3: Kızartacakmış. Izgarayı nereden çıkardım?
9: Bunları una bulayıp kızartacağız. İstiridyeleri de aynı şekilde kızartacağız.
3: Önce yumurta.
9: Sonra
3: bildiğim kadarıyla Atlantik istiridyeleri pişince kıtır kıtır ve tuzlu oluyor.
0: Mısır unlu istiridyelerim ve dil balığım kızarırken ben de deniz tarağını ve kendi temizlediğim karidesleri pişiriyorum.
9: İyi gidiyorsun.
0: İyi gidiyorum, iyi gidiyorum. Tamam. Biraz baharat. Çok fazla baharat atmaya gerek yok çünkü ızgarada zaten bolca baharat Doğru. var. Deniz tarağını tabağa alma vakti geldi.
9: Şimdi istiridyeleri koyacağız.
0: Şimdi görüyor musunuz? Ne kadar kabarık. Un, sütlü ve yumurtalı karışımı çekti ve bu şeyler kızgın yağda kabardı.
9: Dil balığı.
0: Dil balığı bir parça koyuyoruz. Ve son olarak deniz ürünlerinin yıldızı karides. Harika görünüyor. Carter, bir sakıncası yoksa ben hemen tadayım mı?
9: Durdun kabahat.
0: Hmm. Aha, mükemmel kızarmış. Yumuşacık. Hem tatlı hem de ekşi. Vay canına, şu kadarcık baharattan o kadar çok aroma geliyor ki. Tek kelimeyle bayıldım. Et de yedim balık da. Artık Charleston'ın en büyük ve en acımasız savaşına hazırım.
10: Çok naços var. Vaktin azalıyor.
0: Acele etmeliyim. Yeme yarışması. En güçlü rakibinle tanış. İşte bu adam. Bu istiridyeydi. Tadı çok güzel. Burada Charleston, Kaliforniya'da ananas dostluğu ve konukseverliği temsil ediyor. Birazdan yemek yeme yarışmasına katılacağım düşünülürse bunlara ihtiyacım olacak. Charleston, duy sesimi. Bana destek ol. Buyurun hanımlar.
7: Teşekkür ederiz.
0: Yarışmada tostlu double cheeseburger, çıtır patates, büyük boy nachos ve milkshake'i 20 dakikada bitirmeliyim. Sizce nasıl yapmalıyım? Nereden başlamalıyım acaba?
11: Milkshake patatese dök.
0: Milkshake'li patates. Aslında bu iyi bir fikir. Yemek yeme yarışmasına katılacağım. Elimle mi yemeliyim yoksa çatal bıçakla mı? Elimle.
4: Saldır. Milkshake için pipet iste.
0: Evet, pipet önemli. Bunu düşünmemiştim.
7: Evet. Büyük bir hamburger sipariş ettiysem önce patates
0: önce
7: kızartması
0: patates.
7: Gibi yan ürünleri
0: patatesi
7: yiyorum.
0: Patatesi yok et.
7: Evet, patatesten
0: evet,
7: başla.
0: Bunlar sizin için evet. Çocuklar. Teşekkür ederim. Aha. Dostluk ve konukseverlik. Kesinlikle dostluk.
7: Teşekkür ederim.
0: Bunu diğerleriyle de paylaşabilirsiniz. Teşekkür tamam. ederim. Dostluk, konukseverlik derken karnım zil çalmaya başladı. Şimdi kim olduğumu göstermeye Big Billy's'e gidiyorum. Evet. ...2003'ten beri müşterilerine lezzet şöleni yaşatan Big Billy's... ...egzotik etleriyle egzotik hamburgerler yapıyor.
12: Hmm.
0: Bu sesler iyiye işaret. Hmm.
13: Çok haklısın.
0: Bunların ardı arkası gelmiyor. Henüz değil, buraya yarışma için geldim. 5 farklı yiyeceği tek oturuşta bitirmem gerekiyor. Başarırsam bir tişört kazanacağım ve adım duvara yazılacak. Başaramazsam...
14: $30 sökülürsün. Ödeme yapmak şart.
0: O kısmı hiç düşünmemiştim. Ya yemeği bitireceğim ya da $30. Motivasyon için sağ ol.
14: Bence yaparsın.
0: Teşekkür
14: Sana
0: ederim.
14: Sana inanıyoruz.
15: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
0: Chris, yarışma menüsünü nasıl hazırladığını görmek için yanına geldim. Nereden başlıyoruz?
16: Önce etimizi kıyma yapıyoruz.
0: Hamburger köftesiyle başlıyoruz. %100 yerli sığır etini kıymaya çekiyoruz. Et gerçekten kaliteli görünüyor şef. Çok lezzetli olacak. 200 gramlık köftelerimizi orta az pişiriyoruz. O arada ben de ekmeği hazırlıyorum. Ben yapmalıyım.
16: Tabii, tabii.
0: Yağ süreceğim değil mi? İkisine de mi?
16: Evet.
0: Vay canına, bu çok eğlenceli. Fazla mı yağladım? Ne diyorsun?
16: Evet, biraz.
0: Olsun, şimdi tostu yapacağız. 2 dilim tost ekmeği arasına ve köftelerin üstüne cheddar koyuyoruz. Artık 1 kiloluk hamburgeri yapmaya hazırız.
16: Alttaki ekmeğin üstüne bir köfte koyuyoruz. Leziz tost ortaya. Diğer köfte de en üstte.
0: Bu
16: hamburger böyle olur.
0: Etkileyici. Pizza kulesi gibi görünüyor. Sırada ne var Chris?
16: Nachos yapacağız.
0: Bütün bu cipsleri nachos için mi kullanacağız?
16: Doğru.
0: AP varmış. Kıtır kıtır cipsler 250 gram krem peynir ve 250 gram acılı kıymayla buluşuyor.
3: Bu şey giderek büyüyor. Koca bir tabak. Bu
16: çedar peynirini de üstüne dökeceğiz. Biraz tat,
3: biraz tat versin, evet. Bu nachos, marul, sos ve acı biberle dolu. Ama hepsi bu kadar değil. Son olarak ekşi krema döküyoruz.
16: 100 gramın hepsini dök.
3: Yeter mi?
16: Evet.
3: Ve 1,5 kiloluk nachos hazır.
16: Big Blizz'in nachosu böyle olur.
3: Yanında koca bir kase patates ve kocaman bir milkshake var. Sonunda yarışma yemeği hazır. Tamam şef, yarışma için ihtiyacım olan her şey burada. Bana şans dile.
16: Bol şans gelsin.
3: Teşekkür ederim. Sıkı durun millet, ben geliyorum.
4: Kesin.
3: Hadi çocuklar.
4: Evet,
3: yapalım şimdi. Hey, babana gel koca oğlan. O ama tanrım.
16: Tekrar hatırlatmak istiyorum. 20 dakikan var. Bol şans.
3: Kronometreyi başlat.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Tamam.
1: Evet.
16: Hadi adamım.
3: Nachos çok güzel, bol acılı. Tam sevdiğim gibi. Ama tabak çok dolu. Stratejim nachosu önce yemekti. Çünkü 1,5 kiloluk tabak işlerinde en zor olandı. Dilim yandı, çok acı. Acı acı, evet. Sorun değil.
16: Hadi adamım.
3: Hiç sorun değil. Sonra milkshake'le ağzımdaki o baharatlı tadı temizleyecektim.
11: Çok iyi gidiyorsun, devam et. Milkshake'i unutma, tamam mı?
1: Yürü Casey.
3: Antrenörüm hemen arkamda.
11: Ne sandın? Evet.
3: Çok iyi bir başlangıç yap. Daha 5 dakika oldu ve nachos'un neredeyse yarısını yedim.
2: Hadi Casey, hadi.
4: Hadi Casey, hadi.
2: Hadi Casey, hadi.
4: Hadi Casey, hadi.
3: Bitmiyor.
2: Yapabilirsin Casey, hadi adamım.
3: Evet.
16: Bravo Casey, sürenin yarısı doldu. İyi gidiyorsun. Hamburgeri unutma. Son 10 dakika. Devam et dostum.
3: Hızlanmak için milkshake'i bitirdim ve 1 kiloluk hamburgere geçtim.
4: İç.
1: Hadi Casey.
7: Yarısını bitirdi. Bence başaracak.
3: Ama içeceğim bitince düşmanın çirkin yüzü ortaya çıktı. Boğazım kurudu.
4: Casey!
3: Nachos bitmek üzere millet. 10 dakikada milkshake'imi bitirdim. Şimdi cezasını çekiyorum. Daha sırada hamburger var. Boğazım kurudu. Ama $30 ödememek ve şansımı yaşatmak için canla başla mücadele veriyorum.
16: Belki bu seni canlandırır.
3: Bunu 20 dakika önce verecektin Chris. Suyu içince kendime geldim. Tostu parçaladım ve hemen sonra köftelere geçtim.
4: Hadi Casey. Bütün gücünü kullan.
3: Nachos'u bitiriyorum ama zaman aleyhime işliyor.
16: Son 5 dakika Casey, yapabilirsin.
11: Sakin ol.
3: Nasıl sakin olabilirim? Sürem azalıyorken...
16: Son 1 dakika.
3: Aman tanrım.
16: Hadi dostum.
3: Bitirmek için atak yaptım.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bitti.
3: Tişört yalan oldu. Tıka bassa doydum. Ne çok nachos vardı. Hiç bitmeyecek gibiydi.
16: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama şu $30 ver bakalım.
3: Kocaman bir milkshake içtim. Patateslerimi yedim. 1,5 kiloluk nachosu silip süpürdüm. Hamburgeri bitirmeme sadece birkaç ısırık kalmıştı. Bu menü gerçekten çok fazlaydı. 27, 28, 29, 30.
16: Teşekkür ederim.
3: Herkese teşekkür ederim. İşte bu sefer yemek kazandı.
13: Az kalsın başarıyordun Casey.
3: Ama Charleston'da harika vakit geçirdim. Kesinlikle tekrar geleceğim. Hepinize teşekkür ederim.
17: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Din Can.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.
8: Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Milo Check, Milo
6: See, Milo Poof, Milo Poof Poof. Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
15: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece...

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: New York'un hemen dışında Dulles Ferry'deyim. Dockhouse yarışına katılacağım.
1: Ben bunu yerim.
0: Zar atarak seçilecek olan bu dop dolu 12 sosisli sandviçi mideye indirmek için 30 dakikam var.
1: Hadi bunu ye.
0: Eğer başarırsam bir tişört kazanacağım ve resmimi şöhret duvarına asacaklar.
2: Sandviçi mideye indir.
0: Yıllardır yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük, vay canına. Daha acı. Oo, daha cesur. Nedir bu? Ama ülkenin en destansı, aman tanrım, yemeklerini tatmaya hazır bir kahraman çıkıyor. Hey! Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın sancağını taşırken restoran endüstrisinde yıllardır kazandığım deneyimleri kullanarak...
1: Casey!
0: Savaşa giriyorum. Yemeği getirin. Yemekler günleriniz sayılı. Çılgın bir serüven olacak. Yenilmez Casey mekana geldi. Wow! İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. Amerika'daki lezzet arayışım beni Sleepy Hollow, New York'a getirdi. Efsanelere layık yemeklerin olduğu efsanevi bir kasabaya. Horseman Burger yiyeceğim. Destansı bir tavuk ve waffle sandviçimin tadına bakacağım. Beni yarışın kazananı olarak taçlandıracak bir meydan okumaya girişeceğim. Hudson Nehri kıyısında New York'un yalnızca 30 kilometre kuzeyinde yer alan gizli bir lezzet hazinesi isminin çok ötesinde derin bir anlam taşıyor. Buradaki cesur bir restoran ünlü halk destanını benimseyerek hamburgeri öyle bir baştan yarattı ki aklınızı başınızdan alacak. New York'un merkezinde yer alan J.P. Doyle'dayım. Çevrede sevilen bu mekan klasik yiyecekler, içecekler ve ürkütücü hikayeler sunuyor. Hadi gelin, başsız süvariyle tanışalım. Hamburgeriyle yani. Burası yarım asırdır karnı acıkanların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Kapılarını 1999 yılında açan J.P. Doyle'sa geleneği 20 küsür yıldır sürdürüyor.
3: Yemekler harika, çalışanlar kibar. Şehrimiz için buranın önemi büyük. Oldukça hoş bir mekan.
0: Evet, anlaşılan burada yaşayanlar sık sık geliyor. Peki ya sen buraya ne sıklıkla geliyorsun?
3: Her pazar buradayım. Maç seyrederken bu kanatları mideme indiriyorum.
0: J.P. Doyle'un yemekleri balık ve patates kızartması gibi klasik yemeklerden çoban salatası gibi özel İrlanda lezzetlerine kadar uzanıyor. Bense mekanda sunulan en korkunç hamburgeri yemek için geldim. Başsız Süvari adında bir canavar. Demek başsız süvari denen hamburger
4: evet.
0: Bu. Daha önce hiç
4: evet.
0: Yemiş miydiniz?
4: Çok lezzetlidir. New York'un en iyi hamburgerlerinden biridir.
0: Biri. 283 gramlık mükemmel pişmiş sığır etinin üstüne yığılmış bu güzel pastırma, peynir ve bir acı biber sosunun harika kombinasyonuyla boy ölçüşmek zor. Korkutucu derecede mükemmel. Hayalet Süvari adında bir hikaye var. Daha önce duymuş muydun? Bilmiyor musun? Başsız Süvari, Iceboard Crane'i anlatıyor. Başsız Süvari'nin elinde yanan bir bal kabağı var ve atını sürüyor.
4: Cadılar Bayramı gecesinde hikaye gerçek olur. Başsız Süvari'nin geçişini izlersin.
5: Caddeden hızlı geçip gider, akşam saatlerinde ise mezarlığa doğru
0: ilerler. Peki onu hiç gördünüz mü?
5: Evet, çok güzel.
0: Çok mu güzel?
5: Çok güzel bir ata biniyor.
0: Oo.
5: Oldukça iyi giyimli.
0: Temiz kıyafetler giyiyor.
5: Ve başı yok.
0: Başı boş, asıl Beckman mesele de bu.
5: Bulvarına
0: ata
5: doğru
0: binen
5: gidiyor.
0: Ve başı olmayan bir adam sizin için doğru kişi mi?
5: Evet.
0: Artık Başsız Süvari hamburgeriyle tanışmanın zamanı geldi. Merhaba Nick, nasıl gidiyor?
6: J.P. Doyle'e hoş geldin Casey.
0: Ağırladığın için teşekkür ederim. Peki hala nereden başlıyoruz?
6: Başsız Süvari hamburger için acı biber sosu hazırlayacağız.
0: Öncelikle sos çok güzel. Acı biber sosunda ilk olarak soğan, kırmızı biber ve yakıcı zemini oluşturan bir miktar baharat kullanılıyor.
6: Hamburgere biraz heyecan katmak istiyoruz.
0: Heyecan katmak.
6: Evet.
0: Böylece yiyen kişinin aklını başından alabilir.
6: Başsız Süvari hamburgeri.
0: Başsız Süvari hamburgeri.
6: Bir sonraki adımımız acı pul biber.
0: Oo, hemen şurada. Rengi çok koyu. Acı pul biber, normal pul bibere göre daha uzun süre kavruluyor ve yemeklere Nick'in klasik domates sosuyla yumuşattığı zengin, isli bir lezzet katıyor. Evet, renge bak. Ardından sıra ete geliyor.
6: Şimdi de barbunyalarımızı alıyoruz.
0: Pekala.
6: Bir miktar da önceden kavrulmuş ve çekilmiş etlerimizden ekliyoruz.
0: Et ve fasulyeleri ekleyen Nick, acı biberi 2 saat boyunca kısık ateşte pişiriyor, ardından köfteyi ızgaraya atıyor. Izgaraya gel bakalım, işte böyle. Köftenin üstünde dans eden alevleri görebilirsiniz. Izgaradan aldığınızdaysa dışı çıtır çıtır lezzetli, içi sulu ve yumuşacık olacaktır. Birkaç dakika fırında bekletirken üzerine çedar peyniri ekliyoruz ve ardından bu canavarı inşa ediyoruz. Tereyağlı brioche ekmeğini JP'nin mayoneziyle kaplayarak başlıyoruz. Üzerine Jersey domatesleri, marul, soğan ve eritilmiş İrlanda kaşarıyla birlikte o sulu biftek köftesiyle 3 dilim çıtır pastırma koyup ağır ateşte pişirilen acı sostan bir kepçe kadar ekliyoruz.
6: İşte oldu.
0: İşte bu kadar. Sosuyla, patates kızartmasıyla ve tabağın tam ortasından göz kırpan 283 gramlık köftesiyle başsız süvari hamburgerimiz hazır. Bu inanılmaz. Oh, aman tanrım. Pastırma, acı sos, turşu, domates ve marulun tatlarını almak istiyorum.
6: Nasıl olmuş?
0: Acı sos adeta bir ateş topu gibi çarpıyor. Hem isli hem de baharatlı bir lezzeti var. Marul da kıtır kıtır. Aklınızı başınızdan alacak tatların hepsi bir arada. Gerçekten başsız süvari harika. Bir ısırık daha alabilir miyim? Sosisli sandviç maratonuna katılmak üzere ürkütücü Sleepy Hollow semtinde bulunan efsanevi Dobbs Duck House'dayım.
7: Devam et Case, devam et dostum.
0: Ancak Duck House'tan içeri adımımı atmadan önce bu bölgede lezzetli içecekleri ve ölümcül mutfağıyla tanınan bir kafede mola veriyorum. New York'ta bulunan Sleepy Hollow'da inanılmaz lezzetli el yapımı içecekler ve klasik yiyeceklerle yapılan yeni dokunuşlarla donatılmış birçok efsanevi yiyeceğe ev sahipliği yapan The Oat'a geldim. The Oat'ta pek çok lezzetli şey var ancak ben en tuhaf olanı görmek için buradayım. Griswold sandviçi. Üzerinde pastırma, şurup ve sosla kaplanmış peynirli patates kızartmaları bulunan kızarmış soslu tavuk ve her iki yanında Belçika waffle ekmeği. Tam bir lezzet abidesi. Pekala, yanımda oturan yeni arkadaşım Phil ve kendisi Griswold yemek
8: üzere. Bunu yemeden önce ortadan ikiye bölmen gerekiyor.
0: Hamburgeri ikiye ayırıyor. Phil, sanki dünyanın merkezini ikiye ayırmış gibi görünüyorsun.
8: Evet, çekirdeği var gibi.
0: Magma gibi görünüyor. Bahsettiğim her şey orada. Sanki dünyanın değil de mükemmelliğin merkezi gibi. Bakalım bir lokma alabilecek mi?
8: Göreceğiz.
0: Bence yapabilir. Evet, işte bu. Evet, başardı.
8: Şu an aklımdan geçen yüzlerce şey var.
0: Başını havaya kaldırmamı ister misin? Boğularak ölmeni istemem.
8: O kadar güzel ki.
0: Harika göründüğünün farkındayım.
8: Yalnızca bir ısırık.
0: Belçika waffle ekmeğinden daha güzeline rastlamadım. Sence bitirebilir misin?
8: Hayır.
0: Bundan sonra eve gidip bir şekerleme yapabilir.
8: Evet, hemen şimdi biraz kesin.
0: Pekala, hadi o zaman. Omzumda ufak bir şekerleme yap. İyi geceler Phil. Bu devasa sandviç karışımı tam bir deli işi ve benim onu yapan kişiyle tanışmam gerek. Şef Jonathan.
9: Griswold ismi tavuk ve waffle reklamı yapmak amacıyla burada Kuzey Amerika'da yer alan gerçek bir waffle makinesi şirketinden geliyor.
0: Yani biraz tarih, biraz da sandviç alıp hepsini bir araya getirdiniz. Bunun yapılışını evet, bana gösterir elbette. Misin? Patates kızartmalarını hazırlarken kendi pişirdikleri waffle ekmeklerini ısıtmaya bırakıyor. Montreal, Kanada'da bu geleneksel bir yemektir ve peyniri patates kızartması ve gravy'den yapılır. Ancak bunu ekmeklerin arasına koyacağız ve harika bir şey
9: kesinlikle.
0: Olacak.
9: Öncelikle bekletilmiş beyaz çedar peyniriyle başlıyorum. Peyniri una ve ardından biraz da yumurtaya batırıyorum. Sonrasında hash brown ve parmesanlı galeta unu karışımıyla devam ediyorum.
0: Oo, harika.
9: Son olarak da kızgın yağın içine atıyorum.
0: Sıra kızgın yağda. Onlar pişerken biz de kızarmış tavuklara başlıyoruz. Öncelikle Jonathan tavuğu The Oat'un özel sosuyla kaplıyor.
9: Bunu yapmaktaki amacım parmaklarınız kirlenmeden buffalo soslu tavuk hazırlayabilmek.
0: Parmakları kirletmeyen kızarmış tavuk.
9: Şimdi de gizli bir malzeme ekleyeceğim.
0: Hardal gibi bir şey olabilir ama olmayabilirdi.
9: Sarı Fransız hardalı.
0: Sarı Fransız hardalı.
9: Onu daha önce kimseye söylememiştim. Şimdi ise tüm dünyayla paylaşıyorum.
0: Bir şey değil Amerika. Islak sosla kaplandıktan sonra tavuğun üzerine baharatlı un serpilir ve fritöze alınır. Altın rengi ile kahverengi arasında bir görünüm aldıktan sonra sandviç haline getirmeye hazırdır.
9: Belçika waffle ekmeklerini alıyoruz. Bir parça kızarmış tavuk ve üzerine 3 dilim pastırma ekliyoruz.
0: 3 dilim pastırma fazla çıtır olmamalı çünkü kırılmamalı.
9: Bu benim özel sriracha akar şurubum.
0: Tatlı ya da tuzlu, sen daima işe biraz sıcaklık katıyorsun.
9: Ardından sıra kızarmış patateslere geliyor. Önce gravy sos, sonra da patatesleri ekleyeceğim.
0: Vay canına, son parçayı da ben koyuyorum. Dostum, canavar gibi oldu. Şunun boyutlarına baksanıza. Tavuk, patates, pastırma ve ekmek, her biri ayrı katman. Patatesteki peyniri görüyor musun? Tepeden aşağı doğru eriyor. Harika bir şey. Yüzümle aynı boyda. Kabul etmeliyim ki kocaman bir suratım var. Pekala, artık zamanı geldi. Artık zamanı geldi ekmeğin tatlılığını ve gravy'nin özel tadını alabiliyorum. Şu anda kızarmış tavuğu hissettim. Bu tatlıların hepsini aldım ama tek seferde değil, sırayla hissettim. Bunların hepsi harika. Griswold'u fethettiğime göre artık Dockhouse'da 12 sosisli sandviç yarışmasına katılarak ekibe dahil olmaya hazırım.
2: Sandviçimi de indir.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
23: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
24: Servis geldi, çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
26: kurdu. Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
27: dürümü. Ama ne otel?
28: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
27: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
28: Gerçekten mi? Kanıtla.
29: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
27: Favori sitendekini bile.
29: Aynı otel. Yarı fiyatına.
27: Trivago'ya bakmamış.
28: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
30: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
32: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
34: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
35: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
36: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
37: Güçlü bir propaganda aracıydı.
38: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
34: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: ve iktidardı.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dokuzuncu saat.
1: 50'den fazla olağan dışı sosyistik kreasyona ve Doghouse'a meydan okumasına ev sahipliği yapan Dobby Doghouse'tayım. 2012'den beri Doghouse o kadar büyük bir meydan okumaya ev sahipliği yapıyor ki sadece 3 cesur kişi galip gelmeyi başardı. Menüde rastgele seçilen bir sütun yenilmesi gereken 12 tam dolu sosisliği belirliyor. Onları 30 dakika veya daha kısa süre içinde bitirebilirsem bir tişört ve şöhret duvarında bir yer kazanacağım. Ama işin gerçeğini öğrenmek için bazı yerlilerle görüşüyorum. Burası Willy Wonka sosisli sandviç fabrikası.
2: Sosisli sandviç eklemeyi hayal ettiğiniz bir malzeme varsa burası yapmış.
1: Doghouse mu?
2: Evet.
1: Şaka yapmıyorlar. Doghouse görebileceğiniz en tuhaf sosisli sandviçleri barındırıyor. Çocukların favorisi olan çikolata soslu marshmallow ve bisküvi parçacıklarıyla kaplı Smart Dog'dan tutun da oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Kitchen Sink'e kadar. Dış kısmında cips var. Acı sos, peynirli makarna ve
3: patates kroket.
1: Patates kroket. Üzerine peynir rendesi serpilmiş. Dua edelim de bana 3 numaralı sütun denk gelmesin. Bu sosisli sandviçler ne kadar lezzetli görünse de dayanıklılığım konusunda ikinci kez düşünmeme sebep oldu. Yeni arkadaşım Richie Magic, sokağın sonunda bir sihir dükkanı var ve neredeyse her gün Doghouse'a geliyor.
4: Neden biliyor musun? Sosisliler ateş ediyor.
1: Sosisliler ateş ediyor. Birkaç sosisliden kurtulmam konusunda bana yardım
4: seni
1: edebilirsin.
4: Seni cesaretlendireyim mi?
1: Beni cesaretlendireceksin.
4: Evet, şöyle diyebilirim.
1: Richie Magic,
4: hadi,
1: beni...
4: Hadi.
1: Pekala, belki de asıl ihtiyacım olan şey Richie'nin uzmanlık alanı değildir. 12 tane sosisli yemem lazım. Yani bu ikinizden birinin boyu kadar demek. Olmaz mı? 12 tane sosisli yemem lazım.
5: Sosisliden ziyade ekmek, sos ve başka malzemeler
1: ekmek,
5: yiyeceksin.
1: Evet, çoğu da ekmek. Bunu neden yapıyorum ki?
5: İyi şanslar.
1: Doghouse'un sahibi Rob'la yüzleşme zamanım geldi. Kuralları anlatır mısın Rob?
2: Yiyeceğin sütunu belirlemek için zar atacaksın. Her birinde 12 sosisli olmak üzere toplam 3 sütun var.
1: Sosislileri buradaki sıraya göre mi yemem lazım?
2: Yukarıdan aşağı doğru. Bu benim
1: yani
2: sigorta poliçem.
1: Yani bu sigorta poliçem
2: evet,
1: mi oluyor?
2: Evet, şöhret duvarına kimsenin çıkamayacağından emin olmalı.
1: Sen gerçek bir şeytansın.
2: Birinci sütunda 1, ikinci sütunda ise 2 kazananımız var.
1: Üçüncü sütunda kimse yok çünkü epey ilginçler. Olumsuz benim anlamda değil. Yani. Rob için harika olan ilginçlikler beni korkutuyor. Evet. Zara atalım bakalım. Bayan Şans'la öğle yemeği vakti. Klasiklerden oluşan birinci sütun mu olacak? Denenmiş ve onaylanmış ikinci sütun mu olacak? Yoksa kahredici üçüncü sütun mu olacak? Pekala Rob, kaderin birinci sütunu seçti. Kaderin mühürlendi. Bu sosislerin hepsini yemekten başka çarem yok. Old School Dog, Small Dog, Border Dog, Barbecue Dog. Çok lezzetli duck, peynir saldırısı, jalapeno biberli duck, Yunan salatalı duck, rock'n'roll, rubble rage, hattori ve sayonara duck. Yani sosisli sandviçlerde yalnızca sosis değil tüm doğal malzemeleri kullanıyorsunuz
2: ufak
1: değil mi?
2: Ufak bir dokunuş katıyorum.
1: Rob her bir sosisliğe yumuşacık patates püresi ve haşlanmış dana sosisiyle başlıyor. İlk sosisli sandviçime klasik kahverengi hardal, soğan sosu ve lahana turşusu ekliyor. Oldukça basit görünüyor. Geriye kaldı 11 sosisli. Ancak sosisli yapımı devam ettikçe işler iyice ürkütücü bir hal alıyor. Gittikçe artıyor. Ve işte ağır top geliyor. Wow. Vay canına, ne çok makarna koydu.
2: Ve üzerine biraz pasta.
1: Yarıladık mı?
2: Evet, yarıladık. İlk zorlukta pes etme.
1: İlk zorluk mu? İlk 5 sosisli değil ama bu ilk zorluk.
2: İyi misin?
1: Çok iyiyim. Her bir sosisli kendi başına lezzetli görünse de Rob'un titiz kataloğunun sıralamasında baharatlı ve kremalı jalapeno biberinden Rubble Rage'in şekerli tatlı tahıl süslemesini ve birinci sütunun ürkütücü finalindeki acı sos pastırma, kırmızı biber, cheddar, cips ve kızarmış yumurtaya kadar birçok değişik malzeme bulunuyor. Son olarak da sayonara'ya merhaba diyoruz. Evet, bu 12 sosisliği mideye indirmek için 30 dakikam var. Bu sandviçleri nasıl yiyeceğime dair bir fikrin var mı?
2: İlk birkaç sandviç epey ufak. Açıkçası elinden geldiğince hızlı bir şekilde bunları yiyerek zaman kazanmalısın.
1: Bana saldıracak.
2: Peynir saldırısına geldiğinde çok lezzetli
1: olur. Tadını
2: olacak.
1: Çıkaramam çünkü
2: o
1: yemek zorundayım.
2: Çıkartmak isteyeceksin. Ama bunu yapma.
1: Tamam, bunları da acele edeceğim ve umarım ki sayonara'ya geldiğimde sizlere veda etmem. Başaramazsam ne tişörtüm olacak ne de duvarda bir yerim olacak.
2: Hiçbir şey alamazsın.
1: Pekala.
2: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Hadi o zaman.
1: Tabağın başına geçme zamanı. 1'e karşı 12. İnsana karşı sosisli.
5: Pekala Casey, 12 sosisli yemek için 30 dakikan var. Başlangıcını Old School Dog'la
1: yapıyorum. Old School Dog gelsin.
5: Sosisliği ağzına koyar koymaz süre başlayacak. Yani ne zaman hazır olursan, tamam mı?

0: Sandviç'i bir deye indir.
1: Başlangıçta Rob'un tavsiyesini uyguluyorum. İlk 5 sosisliği elimden geldiğince çabuk bitirmeliyim. Fazla zamanım yok.
2: Casey.
1: Dostum, old school çok iyi. Bu 12 sosisli sandviçle başa çıkmak için sadece 30 dakikam var.
3: Smordog.
2: Üçüncüye. Evet. Başardın.
1: Çikolata sosundan peynir sosuna geçmek göründüğünden çok daha zor. Bu sürekli değişen tatlar umutsuzluğa kapılmama neden oluyor.
3: 4 numaralı sosisli barbekü dog.
4: Hadi Casey, yapabilirsin.
0: İyi gidiyor. Bence başaracak. 7.ye kadar rahat ilerler ama sonrasında zorlanmaya başlar. Sakin kalmaya çalışması lazım.
3: Sessizlik lütfen. 24 dakikan var ve şimdiden 5. sosisline geldin. Çok iyi gidiyorsun.
1: Buraya kadar iyiydi ancak zorlanmaya başlıyorum. Ve sıradaki sosislinin ne olduğunun farkındayım.
3: Peynir saldırısı. Yolu yaraladın. Neredeyse çoğu gitti.
5: 6 numaralı sosisli peynir saldırısı en zorlarından biri bu.
1: Peynir saldırısına kadar geldim. İyi gidiyorum. Öyle devam edeceğim.
4: Sandviçiye.
1: Çatalla ilgili bir kural yok. Böylece hızlı lokmaları alıp zorlanma hissinden kurtulmaya çalışıyorum.
5: Yapabilirsin. Hadi dostum, başarabilirsin. Hadi.
1: Peynirlerden oluşan engelden kurtuluyorum. Hızımı arttırmalıyım.
3: Henüz 15 dakikası daha var ve 5 sosisli sandviçi kaldı. Casey, böyle devam et. Hadi dostum.
0: Hadi Case, yapabilirsin dostum.
5: 9 numaralı sosisli rock and roll.
1: Bu sosisliler çok lezzetli ancak çok fazlalar. 9'unu hallettim. 3 tane kaldı.
3: Geriye 5 dakikan ve 3 sandviçin kaldı. Casey, devam et. Başarmak üzeresin. Hedefe kilitlen dostum. Hedefe kilitlen.
1: Double Rage beni yavaşlatıyor. Tahılın kuruluğu ve sosun acılığı nedeniyle su içerek midemin dolmasına sebep oluyorum. Batmak üzere olan bir gemi gibi.
2: Casey.
1: Ve içi yemek neredeyse 3 dakikamı alıyor. Son 2 sandviç içinde 2 dakikam kalıyor.
3: 11 numaralı sosisli hot toti. 2 sandviçin kaldı Casey. Dayanmalısın.
6: Başarmak üzeresin dostum. Çok iyisin.
1: Hala bir şansım var ama hot toti'yi yerken geri sayımı duymaya başlıyorum.
3: Pekala millet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Olamaz.
3: Üzgünüm Keis ama süren doldu.
1: Son sosisliği yemek istiyorum.
3: Son sosisliği mi? Çok cesur biri, çok cesur.
1: Buraya kadar geldim. Evet. Doghouse yarışını tamamlamak istiyorum.
5: Wow!
2: Sonuncuya!
1: Bitirdim. Ama zamanında değil. Tişört gitti, şöhret duvarı gitti. En önemlisi de tüm sosisler bitti.
2: Ben bunu yerim!
1: Tüm sosislileri bitirdim ama zamanım yetmedi. Yine de beni burada Dobbs Ferry'de konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Doghouse yarışını kazanmak için bir gün mutlaka geri döneceğim.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
13: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine.

0: Fit. 80 santim kabine özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
1: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection

0: Herkesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: New York, İmparatorluk Eyaleti'nin kalbi. Doğanın bahşettiği zenginliklerin el emeğiyle birleştiği bir hazine.
1: Böylesini hiçbir yerde yiyemezsin. Vah, muhteşem.
0: Mutfak kültürü mirası bölge halkında derin bir gurur uyandırıyor.
2: Bize öz bir şey.
0: Damakta unutulmaz izler bırakan lezzetler.
3: Kışın bu soğukta beni dışarı çıkarabilecek tek şey bu.
0: Yarı kek, yarı kurabiye olan bu tatlı da bir lezzet efsanesi.
4: İki lezzetin muazzam birleşimi.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan eşsiz tatlar ve bu efsanevi lezzetler dünyanın diğer ucundan bile seyahat etmemizi sağlıyor.
5: Sihir işte tam da burada yapılıyor.
0: Ben Andrew Zimmern ve bugün bir başka lezzet durağında New York'un merkezindeyiz.

0: New York merkezi bölgesi adeta bir doğa macerası. Parıl parıl parlayan nehirlerinden boylu boyunca uzanan ormanlarına kadar herkesi maceraya davet ediyor. 6000 kilometre karelik bir alana yayılmış bölge New York eyaletinin tam ortasında yer alıyor. Bölgenin en büyük şehirleri ise Syracuse ve Utica ve bölgenin tam ortasından akan meşhur tarihi Erie Kanalı. Yerli halk buradaki lider üniversitelere ve okullara aslında hemen hemen bölgeye dair her şeye bayılıyor.
1: Merkezi New York muhteşem. Buradaki insanlar çok rahat ve yemekler harika. Hava da öyle. Tabii ki yazın.
0: Bu güzel yaz havası açık havada yemek yapmayı bir gelenek haline getirdi. Bu New York'un klasikleşmiş ikilisini karşımıza getiriyor. Barbekü tavuk ve tuzlu patates. Sirke soslu tavuklar ateş üstünde ızgarada pişiyor. Yanına da tuzlu patatesler geliyor.
2: Evimdeymişim gibi hissettiriyor.
0: New York'un meşhur tavuk barbeküsü aslında Cornell Üniversitesi profesörlerinden Dr. Robert Baker'ın eseri. Baker'ın görevi eyalette düşüşte olan tavuk sektörünü ayağa kaldırmaktı. 1957'de sirke ve yumurta bazlı marinasyon tarifini tanıttı. Tarif Baker'ın tavuğu ya da Cornell tavuğu adıyla anılmaya başlandı. Ve New York'un vazgeçilmez lezzeti haline geldi. Yemek eleştirmeni Jacob Pucci bu ikilinin hala çok sevilmesini anlamlı buluyor.
3: Baker ailesi hala her yıl New York Eyalet Fuarı'nda Baker'lar Tavuk Kooperatifi standını işletiyor. Ama New York merkez bölgesinin her yerinde, itfaiyelerde ve kiliselerde bile barbekü tavuk bulabilirsiniz.
0: Güney Utica'daki Boneyard Barbecue restoranında bu klasik lezzeti yılın her zamanı bulmak mümkün. Burada ızgaralar hiç sönmüyor.
4: Biz tavuk barbeküyle yaşıyoruz. Yani bizim için bu bir etkinlik değil, yaşam tarzı.
0: Restoran sahibi Craig eski bir borsacı. 2013'te ticareti bıraktı ve bir yemek karavanında barbekü satarak yeni bir hayata başlama kararı aldı. Ancak bu girişim çok geçmeden bir restorana dönüştü.
4: İnsanlar buna barbekü tavuk diyor ama doğru adı tavuk barbekü. Barbekü tavuk dışına barbekü sosu sürülmüş olandır. Tavuk barbeküde ise hiç barbekü sosu yoktur.
0: Bu tarifte baskın tat sirke, beyaz, kırmızı elma ve balzamik olmak üzere 4 farklı sirkeden oluşan güçlü karışım özel baharatlarla birleşiyor ve ortaya bu siz marine çıkıyor.
4: İçine sevgini katmak dediğin budur işte.
0: Craig marinasyon karışımını parça tavukların bütün butlarına ve göğüslerine enjekte ediyor.
4: Tavuğun sulu kalmasını ve içten dışa doğru pişmesini istiyoruz. Dıştan içe doğru değil.
0: Esmer şeker bazlı sos ızgara ateşiyle buluştuğunda karamelize oluyor.
4: Muhteşem görünüyor.
0: Craig geleneksel pişirme yöntemini uyguluyor. Tavuklar ceviz ağacı olduğunu ateşiyle 3,5 saat boyunca tütsüleniyor. Her 20 dakikada bir ızgaralar ters çevriliyor ve tavuk tekrar tekrar marine sosla ovuluyor. Böylece et hep sulu kalıyor.
4: Mükemmel, et kemikten ayrılıyor, tam kıvamında.
0: Tavuğun en iyi eşlikçisi tuzlu patatesler New York tarihinde özel bir yere sahip. Zengin tuz rezervleri sayesinde Syracuse 1800'lü yılların ortasında ülkenin tuz başkenti haline gelmişti. İrlandalı tuz işçileri öğle yemeğinde bebek patatesleri tuzlu suda haşlayarak bu lezzetli ve doyurucu yemeği keşfettiler. Kısa sürede bu patatesler paketlenerek piyasaya sürüldü ve tavuk barbekünün standart eşlikçisi haline geldi.
4: Tuzlu patates 1 kilo tuz, 2 kilo patates oranında yapılır.
0: Tuzlu suyun kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından daha yüksektir. Bu da patatesin iç kısmının buharla pişmesini sağlar, nişastayı parçalayarak daha kremsi bir doku oluşturur. Bu sırada tuz kristalleri kabukta birikir. Geleneksel olarak tereyağıyla servis edilir ama Boneyard'da margarin bazlı özel bir karışım tercih ediliyor.
5: Harika. Sulu, yumuşak, tütsülenmiş. Böyle bir lezzeti arka bahçende bulabilmek gerçekten büyük şans.
6: Tuzlu patateslerin dışı hafif çıtır ama ısırınca içi yumuşacık. Tam bir doku şöleni.
2: Lezzet ağızda patlıyor resmen. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım.
0: New York'un bir diğer simgeleşmiş ikilisi renklerinden dolayı kolayca ayırt edilebilen beyaz ve kırmızı sosisli sandviçler. Beyaz sosisler tütsülenmiş dana ve kuzu etinden yapılırken kırmızı olanlar klasik dana Frankfurter tarzı sosislerdir.
3: New York merkezin sosisli sandviçleri denince akla hep Frankfurterler, kırmızı olanlar ya da Coney veya Çıtır White Hat dediğimiz beyaz sosisler gelir.
0: Beyaz sosisli sandviç 1920'lerde Almanya'dan göç edenlerle Rochester'a geldi. Tütsülenmemiş etten yapılan bu sosis sığır etli sosislere ekonomik bir alternatifti. Sığır etli olanlarsa Red Hat olarak biliniyordu. Her iki sosis türü New York'ta Hoffman markasıyla popüler oldu. Burası sosis sevenler için cennet gibi bir yer. Heath's of Liverpool. Burası Amerika'nın en eski ve en bilinen sosis tezgahlarından biri. Burayı özel kılan şeylerden biri de nostalji hissi.
7: Burası Syracuse'da geleneksel hale gelmiş yerlerden biri. İnsanlar bu geleneği yaşatmak istiyor. Heights hala her şeyin geçmişteki gibi kaldığı nadir yerlerden.
0: Tüm pişirme işlemi tek bir ızgarada yapılıyor ve o ızgaranın başındaki isim Seth Wilson.
8: Sosisleri nasıl pişireceğini bilmen gerekiyor, özellikle kuyruk olduğu günlerde.
0: Hoffman'ın imzası haline gelen Snappy Grill'ler, yani beyaz sosis, rengini yumurta beyazı ve süt proteininden alıyor. Kırmızı sosis, yani Frankfurter ise rengini hem paprika baharatından hem de daha uzun süren tütsüleme sürecinden alıyor. Biraz yağ sosisin dışının ızgarada güzelce kızarmasına yardımcı oluyor.
8: Her iki tarafının da güzelce kızarmasını istiyoruz.
0: Çevir, kızart, tekrarla. Her yüzey 3'er dakika boyunca dışları çıtır çıtır olana kadar pişiyor.
8: İşte bu kırmızı sosisli, bu da beyaz sosisli.
0: Mix Double adlı sandviçte her iki sosis de aynı ekmeğe konuyor. Üzerine ne koyacağınız ise size kalmış. Ama çoğu zaman Heights'ın özel acı hardalı yetiyor da artıyor bile.
9: Pişirme şekillerinde kesinlikle farklı bir şey var. Her ısırıkta aynı mükemmel tadı alıyorsun.
5: Syracuse'a gelir gelmez yapılacak ilk şey Heights'e gitmektir. Geldiğimde dışarıda hep kuyruk olduğunu hatırlıyorum.
10: Isırınca çıkan o çıt sesi var ya, o mükemmel ısırıktan sonra durmak istemiyorsun. Heights'a gelmek biraz çocukluğuna dönmek gibi. Çünkü burada çocukluğundan gelen bir lezzeti yeniden yaşıyorsun.
0: Erie Kanalı, New York'a tarihi bir gurur kazandırdı ve Amerika'yı bir ticaret devi haline getirdi. İki asırlık bu mühendislik harikası, Hudson Nehri'nden büyük göllere kadar uzanan hayati ticaret yollarını açtı. Böylece Amerika'nın iç kesimleri dünya pazarlarına bağlandı ve ülke zenginleşti. New York da bu şekilde imparatorluk eyaleti unvanını kazandı.
3: Kanal, sanayi, kültür ve özellikle de yemekler açısından çok büyük bir etken oldu. Alman, İtalyan ve İrlandalı göçmenlerin çoğu buraya bu sebeple geldi.
0: İtalyanlar Utica'nın doğu yakasına akın etti. Bu bölge hala büyük bir İtalyan-Amerikan nüfusuna sahip ve burada geliştirilmiş pek çok özgün lezzet var. Bunlardan biri New York'un bir diğer klasik ikilisi Chicken Riggs ve Utica Greens. Rigatoni makarna ve tavukla yapılan Riggs, yani baharatlı domates soslu bir yemek ve escarole, prosciutto, biber ve galeta unuyla hazırlanan greens, yani yeşillikler.
8: Gurur duyduğumuz birçok şey var ama Chicken Riggs ve Greens çok özel. En iyisini biz yapıyoruz.
0: Söylenene göre Chicken Riggs ve Utica Greens 30 yıl önce ilk defa Bleecker Caddesi'ndeki Chesterfield restoranda yapıldı. O günden bu yana popülaritesi patladı. Hatta şehrin bu özel lezzet için düzenlediği bir festival de var, Riggy Fest.
11: Herkes yemeği evine götürüp aynını yapmaya çalışıyor ama bizdeki orijinal reçete.
0: Sal Baruso, 1980'lerin sonlarında Chesterfield restoranı satın aldığından bu yana Chicken Riggs ve Utica Greens menüden hiç çıkmadı. Şimdi Chesterfield'ın bu kutsal reçetesi mutfağa 15 yaşında giren başaşçı Luis Colon'un ellerinde.
12: Onca yıl İtalyan yemeği pişirdim. Artık kendimi İtalyan sayıyorum. En azından yarı İtalyan.
0: Bu yemeğin temeli soğan, sarımsak ve kiraz biberlerle pişirilmiş yumuşacık tavuk göğsü. Tatlı acı olan biberler sosa o kendine özgü ekşiliğini veriyor.
12: İçine bolca sevgi katıyorum. Bu buradan geçmiş tüm başaşçıların kuşaktan kuşağa aktardığı bir tarif.
0: Birçok yerde Riggi sosu kıvamını yoğun kremadan alıyor. Chesterfield'da ise tereyağı ve tavuk suyuyla pişirilerek yoğun bir kıvama getirilmiş ev yapımı marinara sosu yer alıyor.
12: Bize göre yoğun krema daha çok Riggi'ye uygun, tavukluya değil.
0: Rigatoni makarnanın oluklu yapısı sayesinde yoğun kıvamdaki sos ve bol miktarda pecorino romano peyniri makarnalara güzelce yapışıyor. Bu tabağın eşlikçisi ise Chesterfield'ın bir diğer klasiği Utica Greens. Yemeğin temeli hafif acı ve geniş yapraklı bir hindiba türü olan escarole. Utica'daki göçmenler bu sebzeyi arka bahçelerinde yetiştirip sarımsak ve fasulye ile soteleyerek kullanmış. Chesterfield'daki bir diğer şef Joe Morelli bu tarife güçlü ve doyurucu bir yorum getirmiş.
12: İşte biz bu yüzden bu versiyona Chesterfield'da Greens Morelli diyoruz.
0: Sote edilmiş prosciutto ve kiraz biberler haşlanmış escarole'ye tuzlu acılığını veriyor. Karışımın üstü rendelenmiş pecorino peyniri ve kıtır kıtır olması için fırınlanmış galeta unuyla kaplanıyor.
13: Chicken Riggs dendiğinde akla gelen şey bu. Bu yemek bu restoranda kusursuz.
14: Tereyağının, soğanın, biber ve peynirin tadını net bir biçimde alıyorsun.
8: Bu bir ev yemeği. Utica'yı Utica yapan şey bu.
15: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Kazancım net, sigortam net.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
22: Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
25: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
27: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
28: Otel harika.
29: Evet ve geceliği sadece 13.500.
30: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
31: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sıra Yutika'ya özgü bir diğer lezzet domatesli kişte. Dışarıdan pizzaya benzese de bu ürün kalın bir ekmek ve hamurun üstüne kırmızı sos ve parmesan ya da pecorino peyniri ile oda sıcaklığında servis ediliyor.
1: Pizza daha yumuşak bir hamur. Domatesli kişte tam kıvamında bence.
0: Domatesli kişin kökeni Sicilya'nın peynirsiz dikdörtgen domatesli ekmeği Sfincione'ye dayanıyor. 20. yüzyılın başlarında Güney Philadelphia'daki İtalyan fırınlarında ortaya çıkmış. Ekmeklerden kalan hamur değerlendirilsin diye yapılan bu tarif Utica'ya ulaşmış ve göçmen işçiler için bir atıştırmalık haline gelmiş. Bugün domatesli kiş Napolis Italian Bakery and Deli'nin simgesi haline gelmiş durumda. Zenzilo ailesi burada 1964'ten beri pizza, sandviç ve makarna yapıyor.
2: Dedem burayı 50 yıl boyunca işletti ve bildiği her şeyi bana öğretti. Eski usul nasıl yapılıyorsa biz de öyle yapıyoruz.
0: Tony Zenzilo hamur ustası. Aile yadigarı tarifleri hiç değişmemiş. Hamur iki kez kabardıktan sonra pişmeye hazır.
2: Hamuru iyice havalandırarak o kalın geleneksel İtalyan tarzı tabanı elde ediyoruz.
0: Tony hamuru açıp bol yağlı bir fırın tepsisine seriyor. Bu yağ hamura nüfuz edip piştikten sonra tabanın kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Bundan sonra hamur bir kez daha kabarmaya bırakılıyor. Sos ise Tony'nin annesinin işi. Sos San Marzano domates püresi, sarımsak ve kekikten oluşuyor.
3: Bu tarif kayınbabamdan kaldı. En ufak bir değişiklik bile yapmadık. Güzel olmasının sebebi de bu.
0: Kalın tabanın içi tam pişsin ve dışı çıtır çıtır olsun diye önce biraz pişirilip ardından üzerine bir kat domates sosu sürülüyor. 45 dakika fırında piştikten sonra sonunda altı kıtır, üstü altın rengi bir taban ortaya çıkıyor. Son olarak bir kat daha sos sürülüyor ve üstüne pecorino peyniri serpiştiriliyor. Asla mozzarella kullanılmıyor.
4: Eğer burada domatesli kiş siparişinizi önceden vermezseniz büyük sorun var demektir. Çünkü özellikle pazar sabahları anında tükeniyor. Sabah 7'de gelip kutuyu açtığım çok olmuştur.
5: Domatesli kişleri harika, kıtır kıtır. Sosu da tam kıvamında.
6: Kıtır taban muhteşem. Sosu da ne çok ekşi ne çok tatlı. Tam olması gereken şekilde ayarlanmış, muhteşem.
0: Her şey motosikletler ve bir paspasla başladı. Bu sıra dışı lezzet hikayesi zamanda bir efsane haline geldi.
4: Yılın 6 ayı hava mükemmel. Diğer 6 ayı ise basketbol sezonu.
0: Kış burada çok çetin geçiyor. Syracuse, Amerika'nın en çok kar yağan şehri olmasına rağmen ironik şekilde güney tarzı barbeküde merkez haline gelmiş durumda. Özellikle de tütsülenmiş, karamelize edilmiş ve bol sosla kaplanmış St. Louis usulü kaburgada.
7: Kış aylarında dışarı çıkmamı sağlayan tek şey bu olabilir. Onun dışında kış uykusundayım.
0: St. Louis usulü kaburga sos ya da baharat çeşnisini değil, kasabın yaptığı özel kesimi ifade eder. Kaburgalar dananın yağlı karın kısmından alınıp kıkırdak ve uç parçalar ayıklanır. Bu kaburga dikdörtgen şekliyle tanınır ve ismini ilk olarak bu kesimi yapan St. Louis'deki et işleme tesislerinden almıştır. St. Louis kaburgaları 30 yılı aşkın süredir New York'un vazgeçilmezi haline geldi. Çünkü Dinosaur Barbecue efsane tarifini ilk olarak bu bölgede tanıttı. Bu yerel ikon 1980'lerin başında gezici bir büfe olarak kurulmuştu. Motosiklet tutkunu olan John Stage ve iki ortağı sosis ve biftek sandviçleriyle rallilerde boy gösterdiler.
8: Bizi tüm rakiplerimizden ayıracak bir barbekü sosu yapabildik. Mason-Dixon hattı boyunca gerçek barbekünün peşine düştük. Bizim için mesele gerçek barbekü lezzetini yakalayabilmekti.
0: Bu keşif yolculuğu eşsiz bir tarif ve devasa bir barbekü kaburga zinciriyle sonuçlandı. Orijinal şube Syracuse şehir merkezinde yer alıyor.
4: Bizi farklı kılan sadece baharat karışımımız değil, çalışanlarımız, tütsülerimiz, ortamımız ve tabii ki özenle seçilen etimiz.
0: Baş aşçı Leland, Dinosaur'un özel tarifine 1,5 kiloluk düzgün kesilmiş bir kaburga ile başlıyor.
4: Buradan dış kısımda yer alan kaburga uçlarını çıkarıyoruz. Ayrıca uç kısımlarını da kesiyoruz. İşte böyle.
0: Dinosaur'un imza baharat çeşnisi tatlı, tuzlu ve acı bir karışım. Etin üzerine bolca sürülüp gece boyunca buzdolabında bekletilip ceviz ağacı odunu ateşinde tütsüleniyor. Böylece ete derin bir is aroması katılıyor. 3 saat sonra kaburgalar çıtır bir dış kabukla kaplanıyor ve dinozorun sirke ağırlıklı domatesli Carolina tarzı sosuyla soslanıyor. Ardından üzerine bir kat daha baharat dökülüyor.
4: Bu etin tadını ve is aromasını ortaya çıkarıyor.
0: Kaburgalar son olarak ızgarada pişiriliyor.
4: Izgaraya atıyoruz ki üzerine hafifçe köz ve ateş değsin.
0: Sos son kez sürülüyor ve ateşte karamelize oluyor.
4: İşte bu son dokunuş lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyor.
0: Ana yemek kaburga olsa da güneyden gelen garnitürlerle servis edilince tam bir şölene dönüşüyor.
7: İnanılmaz derecede yumuşak. Ağzınızda dağılıyor.
9: Her lokmada ayrı bir sürpriz. Dolu dolu bir tat. Enfes bir yolculuk.
10: Vay canına, bu nefis. Üzerindeki parlaklığı görüyor musunuz? Bu lezzetin gerçekten eşi benzeri yok. Bu kaburgalar rakipsiz.
0: New York sakinleri dostane rekabetleri seviyor. Yerlilerin spor takımlarına duydukları bu sarsılmaz sadakat bölgenin en sevilen tatlılarından birine de yansıyor. Yarım ay kurabiyesi. Yumuşak ve kekimsi bir taban üzerine vanilyalı ve çikolatalı krema ile kaplı nefis bir tatlı. Aman dikkat, bu tatlıyı sakın başka bir kurabiye ile karıştırmayın.
3: Bir süre Manhattan'da yaşadım. Orada da siyah beyaz dedikleri bir kurabiye var. Ama kesinlikle yarım ay kurabiyesiyle aynı şey değil. Yarım ay kurabiyesi bambaşka.
0: Aslında New York'un simgeleşmiş siyah beyaz kurabiyesinin öncüsü yarım ay kurabiyesidir. Tatlının ilk kez 1920 yılında Utica'daki Hemstrout fırınında ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu kekimsi kubbe biçimli kurabiye güneye doğru yolculuk edince daha büyük, daha sert ve fondan kaplı bir kurabiyeye dönüştü. Ama New York'ta hala orijinal haliyle yapılmaya devam ediyor. Syracuse'un batı yakasındaki Harrison Bakery'de her hafta yaklaşık 6000 adet yarım ay kurabiyesi satılıyor. Fırın 1949 yılında Alman göçmen Arthur Rothfeld tarafından açılmış. Fırının şimdiki sahibi torunu Mike Rothfeld ise daha çocuk yaşta mutfağın sırlarını öğrenmeye başlamış.
11: 7 yaşımdayken dedem ilk kez yarım ay kurabiyesi süslemeyi öğretti. Sonrasında da babam her şeyi öğretti.
0: Aradan 70 yıl geçmesine rağmen tatlı hala aynı tarifle yapılıyor.
11: Bütün tarif sıfırdan yapılıyor. Hem kreması, hem kek hamuru, hepsi el yapımı.
0: Aslında bu kurabiye bir kek. Kek unu diğer malzemelerle karıştırılıp kurabiye hamurundan hafif ve kabarık bir hamur elde ediliyor.
11: Bu hamur kurabiye hamurundan çok cupcake hamuruna daha yakın.
0: Porsiyonlayıcı makine kurabiyenin her bir yarısı için tam porsiyon çıkarıyor. Böylece kek ve krema oranı kusursuz oluyor.
11: Bu fırın benden daha yaşlı. Hakiki bir konveksiyonel fırın bu. Hava dolaşımı yerine rafların hareket etmesiyle çalışır.
0: Kurabiyeler 10 dakikada altın rengini alıyor. Soğuduktan sonra sıra kendine özgü süslemesinde.
11: İşte en önemli kısım bu. Asıl sihir şimdi başlıyor.
0: Krema, tereyağlı pasta kreması ve pudra şekerinden oluşuyor. Böylece hem sabit kalıyor hem de dağılmıyor.
11: Kimi çikolatayı sever, kimi vanilyayı. Bu kurabiyede seçim yapmanıza gerek yok.
5: Bu kurabiye diğer tüm kurabiyeleri gölgede bırakıyor. O kadar hafif ki sanki taptaze bir kek yiyormuşsunuz gibi.
3: Yarım ay kurabiyelerine bayılıyorum. Hem kurabiye hem de kekin en güzel kısmı gibi. Çikolata ve vanilya arasında seçim yapmanıza da gerek kalmıyor. İkisi de bir arada.
12: Bu kurabiye insana huzur veriyor. Kreması hep kusursuz. Her iki krema da ayrı güzel. Ortadan bir ısırıkla ikisini birden tadabiliyorsunuz.
0: New York'ta tıpkı bu kurabiye gibi farklı dünyaların en güzel yanlarını birleştiriyor. Burada gelenekle yaratıcılık harmanlanıyor. İster doğaya kaçmak, ister şehirde kalmak isteyin, ister sade bir sosisli, ister enfes bir barbekü şöleni arayın. Burası her damağa hitap edecek bir tat sunmaya hazır.

0: stays, it stays with me.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
11: Hız peşindeyim.
10: Oo.
11: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
10: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
10: Hep önde olacaksın değil mi?
11: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
13: Benim bankam iş bankası.
14: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Sütaş ayran, sütaş ayran.
16: Döneri gördüğün an.
17: Bir de sütaş ayran.
16: Gelsin sütaş ayran.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
22: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Martha's Vineyard Adası sakinliğiyle adeta kırsal bir vaha gibi zenginler ve ünlülerin yazlık sığınağı.
1: Buna bayılıyorum. Başka bir yerde yaşayamazdım.
0: Adanın yerel mutfağında ve menülerde deniz mahsulleri başrolde.
2: İstiridyelerin kumda dolup taştığını görünce dedim ki aman tanrım, burası tanrının yeri.
0: Adanın lezzetleri de en az gün batımı kadar efsane.
3: Gökkuşağının renklerini yemek için yaratılmışız.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan eşsiz tatlar.
4: Beni ye diye yalvardıklarını duyuyorum adeta. Nefis.
0: Ve bu efsanevi lezzetler dünyanın diğer ucundan bile seyahat etmemizi sağlıyor.
1: Kesinlikle anne eli değmiş gibi.
0: Ben Andrew Zimmern ve bugün bir başka lezzet durağında Martha's Vineyard'dayız.

0: Martha's Vineyard, Massachusetts. Ünlüler ve önemli isimler için gözde bir kaçış noktası olsa da ada hala bazı kesimlerinde balıkçı kasabalarına has sadeliğini ve sakinliğini koruyor. Atlantik Okyanusu'nda Cadburnu'nun 60 kilometre güneyinde yer alan bu adada sadece 17 bin kişi ikamet etse de her yaz 150 bin ziyaretçi buraya akın ediyor.
1: Havasında, toprağında, manzarasında farklı bir şey var ki burayı dünyanın en özel yerlerinden biri yapıyor.
0: Adaya ilk yerleşim Wampanoag yerlileri tarafından gerçekleştirildi. 17. yüzyılda ise İngilizler tarafından sömürgeleştirilerek doğal kaynakları sonuna kadar kullanıldı.
2: Burası okyanusla çevrili ve burada birçok yerel çiftlik var. Yani elimizin altında muhteşem yerel mahsullerden var.
0: Burada herkesin tatması gerekenlerin başında gelen bir lezzet var. Vineyard usulü istakozlu sandviç.
3: İstakozlu sandviç eşliğinde gün batımını izlemekten daha güzel bir şey yok.
0: Bugün bildiğimiz istakozlu sandviç tarihte ilk kez 1920'lerin sonunda Connecticut'taki Paris Restaurant'ta ortaya çıkmış. Ancak Maine'den New York'a kadar birçok restoran sandviçi ilk kendilerinin yaptıklarını iddia ediyor. Connecticut usulü bol tereyağıyla sıcak servis edilirken New England usulü soğuk istakoz eti ve mayonezle hazırlanıyor.
4: Bu lezzet başka eyaletlerde de meşhur ama burası bir istakozlu sandviç cenneti.
0: Her iki versiyonda 1930'dan beri açık olan Homeport Restaurant'ta servis ediliyor. Bu mekan Menemşe'ye bakan eşsiz manzarasıyla bir ada klasiği haline gelmiş.
1: Camdan baktığınızda uzun bir günün ardından yakaladıkları balıklarla dönen balıkçıları görebilirsiniz.
0: Sarah Nixon, Menemşe'nin yerli deniz mahsullerinin sadık bir destekçisi ve 2009'dan beri restoranın sahibi.
1: Balığımızı öncelikle buradaki balıkçılarımızdan almaya özen gösteriyoruz. Yalnızca eğer hemen 30 metre ilerideki iskeleden bulamazsak en yakın yerden temin ediyoruz.
0: İstakozlar mevsiminde tutuluyor. Şef Michael Altın günde ortalama 200-300 tane istakoz pişiriyor.
4: Bu 1,5 kiloluk yerli bir istakoz. Biz bunlara piliç diyoruz.
0: İlk iş olarak ıstakozlar kabukları koyu kırmızıya dönene kadar haşlanıyor.
4: Istakozlu sandviçte kıskaç ve kuyruktan aldığımız etleri kullanıyoruz.
0: Et soğuyunca Michael kabuğu kolayca soğuyor.
4: Ve işte ıstakozlu sandviçte kullanacağınız et miktarı. Bu eklem kısmı hariç neredeyse tüm eti kullanıyoruz.
0: Soğuk ıstakozlu sandviç için soğumuş et, mayonez ve pembe karabiberle karıştırılıyor.
4: Et dişe gelmeli. Sandviçte ıstakoz belirgin olmalı.
0: Connecticut usulü sandviç ise sıcak ıstakoz etiyle servis ediliyor.
4: Tereyağı bu tarifin özü. Tereyağlı ıstakozu kim sevmez ki?
0: Her iki dolguda tereyağında kızartılmış New England tarzı düz kenarlı ekmeklerin içine konuluyor.
4: İç kısımlar yumuşacık, dış kısımlarsa sıcak ve çıtır çıtır.
5: Ekmeğin çıtır dokusunu seviyorum. İstakozun tadı geliyor. Et çok taze.
6: Ben soğuk olanı seviyorum çünkü istakozun dişlerimde bıraktığı hissi seviyorum. Mayonez tam kararında. İstakozun tadını ne şekilde alıyorsunuz? Mayonez istakozu yumuşatıyor, yutmanız kolaylaşıyor.
7: Taze sıcak istakoz tadını kabuğunu çıkarmakla uğraşmadan alıyorsunuz. İstakozlu sandviç bana hep Martha's Vineyard'ı hatırlatıyor çünkü bu lezzeti ilk burada tattım.
3: Eğer bu restorandaki gibi taptaze istakozları ekmekle ve biraz tereyağıyla hazırlarsanız bu lezzetten daha iyisi yok.
0: Istakozlu sandviç yaz aylarının vazgeçilmezi ancak ada halkının dört mevsim tükettiği favorilerden biri de doldurulmuş kuahak istiridyeleri.
8: Taptaze harika bir deniz mahsulü. İnsanı mutlu ediyor.
0: Kuahak kabuklarını doldurma fikrinin ortaya çıkışı büyük buhran dönemine dayanıyor. O dönemde New England bölgesinde bu istiridye bolca bulunuyordu. Eti sert olduğu için hem küçük parçalara ayrılarak çorbalara katıldı hem de dolgu olarak kullanıldı. Böylece hem ucuz hem de doyurucu bir seçenek haline geldi. Sahile sadece birkaç adım mesafede bulunan Larson's Balık Pazarı, Menemşe'nin işlek rıhtımında yer alıyor ve 1969'dan beri uğrak noktası.
8: Taze deniz mahsulleri yemek için Larson'a gitmenin şart olduğunu öğrendik artık.
0: İşletmenin sahibi Betsy Larson, Menemşe'nin rıhtımında ailesinin balıkçı dükkanında büyüdü.
8: Babam balıkçıydı, annemse dükkanı işletirdi. Ben 19 yaşımda işin başına geçtim. 40 yıl oldu işimi, hala çok seviyorum.
0: Dil balığı, fener balığı ve istiridyeler her gün buraya taptaze teslim ediliyor.
8: Suyun hemen kenarında olmamız çok büyük avantaj. En taze balığı alıp mümkün olan en hızlı şekilde müşteriye ulaştırabiliyoruz.
0: Doldurulmuş istiridyelere o tatlı aromayı tereyağında kavrulmuş soğanlar ve kırmızı yeşil biberler veriyor.
8: Biraz acılık katması için kırmızı pul biber kullanmayı seviyorum. Yemeğin biraz acı olmasını istiyorum.
0: Betsy düzinelerce iri quahog istiridyesini haşlayıp hazır hale getiriyor.
8: Bunların hepsi teknik olarak quahog ama bunlara deniz tarağı diyoruz. Doldurulmuş istiridye yapmak için bu çeşidi kullanıyoruz. Bu çiğ yenilen ya da linguine istiridye sosu yapmak için kullanılan küçük boydaki Lidl Neck ve Cherriston türlerinin büyük babası. Pişirdikten sonra mutfak robotundan getiriyoruz.
0: İç harç, doğranmış istiridye eti, ev yapımı galeta unu ve pişmiş sebzelerden oluşuyor. Sonra da üzerlerine paprika serpiliyor.
9: İç harç, şükran gününden alışık olduğumuz iç pilava benziyor. İçine limon ve biraz baharat ekleyince hem lezzetli hem de hafif oluyor.
10: Taptaze. Sanki bu sabah sudan çıkmış gibi. Boston yakınlarında büyüdüm. Bizim için yaz doldurulmuş istiridyeler demek.
11: Doldurulmuş kuaklar bana okyanusu hatırlatıyor. Beni geçmişe götürüyor. Aile buluşmaları için her yıl buraya geliyoruz.
0: Martha's Vineyard yaklaşık 260 kilometrelik bir ada. Adanın 6 ana kasabası ve her birinin kendine has bir karakteri var. Doğu yakası ya da Up Island adlı bölge huzurlu doğası, görkemli kayalıkları ve balıkçı köyleriyle biliniyor. Batı yakası yani Down Island ise daha gösterişli ve canlı. Bu yaka çoğunlukla turistlere ev sahipliği yapıyor ve burada ızgarada kılıç balığı neredeyse her menüde bulunuyor.
12: Kılıç balığı Vineyard'ın en önemli simgelerindendir. Tarihi Wampanoag yerlilerine kadar uzanır.
0: Kolonilerden önceki dönemlerden beri değer gören bu balık aşırı avlanma ve koruma önlemleri nedeniyle çevre sularda artık nadir bulunuyor. Bu lezzet Lalı Southern Seafood'da Creole tarzıyla yeniden yorumlanıyor. 17. yüzyıldan itibaren eskiden köle olan Afrika kökenli Amerikalılar Vineyard'daki balina avcılığı sektöründe hem iş hem de barınma imkanı buldular. Oak Bluffs da barındıkları kasabalardan biriydi. İç savaş sonrasında ise bu balıkçılık sektörü ırk gözetmeyen bir yapıya sahip oldu. Güçlü Baptist Kilisesi, ekonomik fırsatlar, cazip araziler Oak Bluffs'ı yüzyıllar boyunca Afro-Amerikan kültürünün canlı bir merkezi haline getirdi. Restoranın sahibi Lola Domitrovic'in geleneksel Afro-Amerikan yemeklerine olan sevgisi çocukluğuna uzanıyor.
8: Detroit, Michigan'da doğup büyüdüm. Babam güney kesimin yemeklerini yapardı. Aslında Yunanistan'dan gelen yaşlı bir adamdı. İnsanlar hangi yemeği istiyorsa onu yaparım derdi.
0: New York'ta restoran işletmeciliği yaptıktan sonra günlük bir gezi için Martha's Vineyard'a geldi.
8: 3 yıldır kapalı duran boş bir restoran gördük. Kocam hayalperest biriydi. Burada bir şeyler yapabiliriz, gelip bu adada yaşamalıyız dedi.
0: Vizyonları yerel deniz ürünlerini güney tarzıyla pişirmekti. Lola'nın özel reçetelerinden biri Tabasco tereyağı sosuyla ızgara kılıç balığı oldu. Sarımsak, yağ, arpacık, soğan ve Tabasco sosunun birleşimi.
8: Bal yemeğin acılığını yumuşatıyor.
0: Acı tat Lola'nın 21 baharattan oluşan özel karışımından geliyor.
8: Bana göre Cajun Creole mutfağı sadece acı aromalardan ibaret değildir. Önemli olan iyi baharatlarla karıştırmak.
0: Yoğun krema, tereyağı, domates ve baharatlarla sos tamamlanıyor. Kılıç balığı yüksek ısıya dayanıklı etli bir dokuya sahip.
8: Biraz tuz, iri taneli tuz ve karabiber ekleyip özel Lola baharatımı balığın üzerine bolca sürüyorum. Çünkü bugün dışı karartılmış kılıç balığı yapıyoruz.
0: Izgarada kılıç balığı Afro-Amerikan yemek klasikleriyle birlikte sunuluyor. Kırmızı kabuklu püreli patates ve mısırlı sakataş.
13: İddialı bir tabak. Önce acılığı geliyor, sonra da bu yumuşak harika sarımsaklı patates püresiyle birleşiyor.
6: Üstüne de sakotaş geliyor. Balıkla mısır zaten iyi bir ikili.
8: Kılıç balığının dokusu alabalıktan farklı. Daha sert, daha etli bir balık. Bu balığı yiyerek büyüdük. Bu yüzden balığın bende uzun hikayesi var.
14: Kılıç balığı enfes. Baharatları çok hoş. Biraz acı biber, domates tadı alıyorum. Oak Bluffs'a sık geliyorum çünkü tüm arkadaşlarım burada yaşıyor. Burada yiyip eğleniyorlar. Müthiş bir yer burası.
8: Buna bayılıyorum. Başka bir yerde yaşayamazdım.
0: Adanın güney ucunda Edgar Wood'un sadece birkaç kilometre ötesinde kalan bir diğer popüler durak ise Winnetou Oceanside Resort. Alışveriş bölgesine oldukça yakın. Tesis her hafta Clambake adı verilen geleneksel bir kumsal partisi düzenliyor.
15: Clambake tıpkı elmalı turta ve beyzbol gibi bir Amerikan geleneğidir.
0: Aslında bu gelenek 2000 yıl önceye dayanıyor. O dönemlerde Kızılderililer büyük kum çukurlarında buharda deniz tarağı pişiriyorlardı. Kumda açtıkları oyukların tabanına önce sıcak taşlar diziyor, ardından kabuklu deniz ürünlerini yerleştiriyor, en üstte de nemli deniz yosunu seriyorlardı. Bu yöntem hem nem sağlıyor, sıcaklığı dengeliyor hem de kabukluların yavaşça pişmesini sağlıyordu.
15: Buraya gelirseniz bunu mutlaka deneyimlemelisiniz.
0: Çukurlarda yapılan geleneksel claimback zaman alıcı bir süreç olduğu için bugün daha çok düğünler ve özel etkinliklerde yapılıyor. Ancak Winnetou Resort ziyaretçilerin bu köklü vineyard geleneğini yaşamalarını istemiş.
4: Adadaki ilk otel 1874'te burada inşa edildi. İnsanlar buraya Oak Bluffs'taki vapur iskelesinden trenle gelirdi. Otel akşam claimbackleri ve ay ışığında danslarıyla ünlüydü.
0: Günümüzde çukurlar yerine tencereler kullanılıyor. Şef Scott Ehrlich limon, soğan ve Old Bay baharatıyla tatlandırılmış tuzlu suyu kaynatıyor.
16: Bu su ıstakozları sarmalıyor, lezzet katıyor. Bu ıstakozlar bu sabah Menemşah'da yakalandı.
0: Şef 70 ıstakoz pişiriyor ve üzerlerine Japon yosunu ekliyor.
16: Okyanus tadını taklit etmeye çalışıyoruz. Bu tat ete nüfuz ediyor ve harika bir tat veriyor.
0: Istakozlar aşırı pişmesin diye ocaktan alınıyor ve yerli istiridyeler tencereye ekleniyor. Kabuklar açılmaya başlayınca piştiğini anlıyor.
16: Amerika'nın en taze deniz mahsulleri burada. Biz burada sadece onları ziyan etmemeye çalışıyoruz. İyi malzemeleri alıp en basit şekilde hazırlıyoruz.
0: Üzerine biraz sarımsak yağı gezdirmek gibi basit dokunuşlar yeterli oluyor. Midye, mısır koçanı ve Portekizli göçmenlerin mirası linguiça sosisi de vazgeçilmezlerden.
16: Bundan daha iyisi olmaz.
17: Çok lezzetli. Istakoz tereyağlı ve yumuşacık. Tam da deniz ürünlerinin olması gerektiği gibi. Şu anda clambake yapmak bana çocukluğumu hatırlatıyor. Babam kulüpte büyük clambake'ler yapardı. Biz de çocukken etrafta koştururduk. Şimdi ise kendi çocuklarım aynı şekilde eğleniyor.
10: Sosis çok acı değildi. Midye ve istakoza hoş bir denge kattı. Tabağı tamamlayan bir dokunuşu oldu bence.
15: Buraya gelirseniz ve adada zaman geçirme fırsatınız olursa bir claimbake'e mutlaka katılmalısınız. Gerçekten benzersiz bir deneyim ve yemekler çok lezzetli.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
19: Trink sat. Bu otel harika.
20: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
24: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
23: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
25: uyar. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
26: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
27: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
30: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
2: Sultanlarımız birazdan

0: Kilenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: İngilizler adaya gelmeden önce Martha's Vineyard, Wampanoag kabilesinin eviydi. Bu kabile toprak ve doğal kaynaklardan kızılcık gibi ekşi, yabani ve adada bol bulunan meyvelerden geçimini sağlıyordu.
4: Halkımız bu meyveyi yiyecek olarak kullanırdı. Kış boyunca kök mahzenlerinde çok iyi saklarlardı.
3: Meyveler sadece vitamin kaynağı olarak değil, aynı zamanda suları çıkarılarak doğal bir boya olarak da kullanılıyordu. Kızılcıklar Akinah'da hala o kadar önemli ki her yıl Ekim ayının ikinci salı günü Kızılcık Günü kutlanıyor. Kutlama adanın en batısında, yani Wampanoag kültürünün kalbinde gerçekleşiyor. O gün akrabalar Anakara'dan geliyor, kabilenin çocukları okuldan muaf tutulup kızılcık toplamaya ve kutlamalara katılmaya geliyorlar. Julie Vanderhoop, Wampanoag halkının köklerine bağlı bir ferdi. Julie, çocuklarının kökleriyle bağ kurabilmeleri için Martha's Vineyard'a geri döndü ve 2007 yılında Orange Peel Bakery'yi açtı. Fırın, deniz feneriyle Kil kayalıklarına sadece 3 kilometre mesafede.
4: Ben bir avcı toplayıcıyım. Bu toprakların yerlisiyim ve açık havada çalışmak her şeyi daha da güzel kılıyor.
3: Julie yaz kış açık havada bir taş fırında fırıncılık yapıyor ve bu fırını kendi elleriyle inşa etmiş. Bunun için Fransa'dan özel kil tuğlalar getirtmiş. Kızılcık ve zencefilli tartının iç harcını tatlı akçaağaç şurubu ve bol miktarda ekşi kızılcıkla hazırlıyor.
4: Hep birlikte bataklığa gidiyor, kendi meyvemizi kendimiz topluyor, sonra dondurucularımıza atıyoruz. Gerçekten büyük bir lüks.
3: Julie, tartın tatlılığını arttırmak ve meyveleri birbirine bağlamak için el yapımı Frank üzümü jölesi kullanıyor. İç harcı süt bazlı bir yağla hazırlanıyor. Bu da hamurun gevrek olmasını sağlıyor.
4: Krem peynir ekliyorum, inanılmaz güzel. Evet, tereyağı yerine bunu kullandığımızda hamura daha zenginlik katıyor.
3: Tart hamuruna ayrıca lime suyu ve şekerlenmiş zencefil de ekliyor ve hamura iyice bastırarak yayıyor.
4: İyi bir hamur dolguyla bütünleşecektir. Ben tartta dolgu kısmını sevdiğim kadar hamuru da severim.
3: Altı gevreklesin diye önce dolgu eklenmeden pişiriliyor. Acı süt bazlı bir yağla hazırlanıyor. Bu da hamurun gevrek olmasını sağlıyor.
4: Krem peynir ekliyorum, inanılmaz güzel. Evet, tereyağı yerine bunu kullandığımızda hamura daha zenginlik katıyor.
3: Tart hamuruna ayrıca lime suyu ve şekerlenmiş zencefil de ekliyor ve hamura iyice bastırarak yayıyor.
4: İyi bir hamur dolguyla bütünleşecektir. Ben tartta dolgu kısmını sevdiğim kadar hamuru da severim.

0: Tamam diyor.
1: Isırır ısırmaz kızılcık ağızla patlıyor. Hamur tam kıvamında pişmiş. O kadar lezzetli ki böyle ısırdığınız an bum.
2: Bir tarttan isteyebileceğiniz her şey var. Hem acı hem tatlı. Ne çok kuru ne de ağızda dağılıyor. Paket yapıp götürebileceğiniz harika bir atıştırmalık.
3: Kızılcık burada simgesel bir yer tutuyor. Onları yemeklerde, salatalarda, reçellerde kullanırız. Özellikle burada yetişenler çok lezzetli.
0: New England'ın en büyük adası olan Martha's Vineyard, anakaraya sadece 11 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bambaşka bir dünya. Buraya yalnızca uçakla ya da tekneyle ulaşılabiliyor.
4: Adada bir sıkı çalışan yerli aileler var. Bir de yılın birkaç ayında gelip bizim iş yükümüzü iki katına çıkaran ziyaretçiler. Ama yine de burayı seviyoruz. Harika bir yer.
0: Ayrıca burası kızarmış midyeyi karın kısmı ile birlikte denemek için harika bir yer.
5: Lezzetli bir midye istiyorsanız karnı büyük olmalı.
0: Çoğu Amerikalı midyenin ayağı olarak bilinen ve pane yapılarak kızartılan midye şeritlerine aşinadır. Bu tarz 1930'larda Massachusetts'in Ipswich kentinden gelen Saffron kardeşler tarafından popüler hale getirildi. Okyanus midyelerini toplu şekilde hasat etme, kesme ve pişirme konusunda yeni yöntemler geliştirdiler. Adadaki tedarikçiler ise daha tatlı ve daha aromatik yerli midyeleri kullanıyor. Bunlara Gaggers deniyor.
5: Kocaman, iri ve karnı şişkin. Adalılar işte bunu sever.
0: Adalılar da turistler de bilir ki en iyi kızarmış Gagger midyeler Sandy's Fish and Chips'te yenir. Mekanın sahibi Glenn Pacico çocukluğundan beri Martha's Vineyard'da midye çıkarıyor.
5: Geçimimizi göletlerden okyanustan karşılardık. Hem çiftçi hem balıkçıydık.
0: Vineyard Haven'da feribot iskelesine ve şehre yakın bu dükkan 1949 yılında John's Fish Market olarak açılmış. John 20 yıl sonra işini kızı Sandy'ye yani Glenn'in annesine devretmiş.
5: Ailem burayı ben 10 yaşındayken 1969'da satın aldı. Böylece adadaki balık pazarının bir parçası oldu.
0: Yüksek sezonda Sandy's haftada ortalama 45 kiloluk kızarmış midye satıyor.
5: Çoğu kişi sadece şu uç kısmı kullanır. Ama biz karnını da kullanıyoruz. Çünkü asıl lezzet orada.
0: Düzinelerce midyeyi ayıkladıktan sonra Glenn tüm midyeleri koyulaştırılmış süte buluyor.
5: Bunları karıştırıp süte bastığınızda her tarafı güzelce sütle kaplanıyor ve kızartmayı çok iyi hale getiriyor.
0: Mısır unu ve beyaz un karışımı midyeler iki kez derin ya da kızartılınca hafif ama çıtır bir dış kaplama veriyor.
5: İlk başta düşük sıcaklıkta pişirmek en iyisi. Sonra ısıyı artırıyoruz. Güzel rengi ve çıtırlığı alsın diye.
0: Servis adanın atmosferi kadar rahat. Yanına ev yapımı tartar sosla paket servis usulü.
5: Bizden doğruca sizlere.
6: İçi yumuşacık, hafif bir tatlılığı var ve dışındaki ekmek kaplaması da çıtır çıtır. Bütün karın kısmını yediğinizde o deniz suyunu andıran tadı daha çok alıyorsunuz. Zaten okyanusun ortasındayız. Buradaki her şey okyanusun tuzlu havasından etkilenmiş.
7: Midyelerin tatları da, kokuları da tam deniz kıyısı gibi. Dokusu hem kremsi hem de dişe geliyor. 37 yıldır buraya geliyorum. Deniz ürünleri için hep burayı tercih ediyorum. Üstüne yok.
8: Beni ye diye yalvardıklarını duyuyorum adeta. Nefis, nefis, harika, harika.
4: Tam bir yaz tadı, tam bir okyanus tadı. Gerçekten muhteşemler. O kadar taze ki sanki bu sabah tutulmuş gibi.
0: İşte bu adalıların Martha's Vineyard'ın büyülü bir yer olduğuna inanmalarına neden olan doğal mucizelerden sadece biri.
9: Okyanusla bahçeleri ve çiftlikleri bir araya getirebilmek olağanüstü. Bizler gökkuşağının renklerini yemek için yaratılmışız ve bütün renkler işte burada mevcut.
0: Muhteşem plajlarla çevrili nefes kesici manzaralara ve zengin bir yerel mutfağa sahip Martha's Vineyard kimi zaman size yalnızlık sunabilecek kadar geniş, kimi zaman da birbirine sımsıkı bağlı bir ailenin parçasıymışsınız gibi hissettirecek kadar küçük. Ayrıca bir gastronomi cenneti.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Bu otel harika.

0: ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Almanya'daki 250 özel rehinci dükkanında...
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Ne haber?
0: Bütün sistem nakit üzerine.
4: Ne yapıyoruz?
1: Hepsini alabiliriz.
5: Ne lazımdı?
6: 320.
0: Çek, altın ve nakit. Her şey depozito olarak alınabiliyor.
4: Arabalardan takılara, değerli metallere kadar birçok farklı ürünü rehin alıyoruz. Müşterilerimizi eli boş göndermemek için değerini belirleyebildiğimiz her şeyi nakit karşılığında kabul etmeye çalışıyoruz.
0: Ve karşılıkları anında nakit olarak ödeniyor.
6: Sağ olun.
0: Kat Ruhere'nin dükkanı büyük ölçekte altın ve gümüş ticareti yapıyor. Ama aynı zamanda hemen hemen her şeyi rehin alıyorlar. Stajyer Yabes Frisch'te kalıcı ekibin bir parçası.
7: Hoş geldiniz.
8: Merhaba.
7: İşleminiz nedir?
8: Rehin bırakacağım.
7: Tamam. Gitarı mı veriyorsunuz?
8: Evet.
7: Daha önce de çeşitli gitarlar gelmişti. Sürekli gitar getiren müşterilerimiz de oluyor.
8: Bu bir banjo.
7: Peki hangi model bu?
8: İyi bir marka. Daha önce de getirmiştim.
7: Bu doğru. Banjo ile gitarı hem seslerinden hem de görüntülerinden ayırt edebilirim. 220 euro eder.
8: 100 olur mu?
7: Ne kadar?
8: 100. 100 yeter.
7: 100 euro. Tamam. Güzel. O zaman şöyle bir kontrol edeyim.
0: Çünkü rehin işinin bir parçası da ödünç verilen şeyin daha önce orada bulunmuş olsa bile detaylı bir şekilde incelenmesidir.
7: İşte çok temiz. Bir bakalım. Harika. Şöyle koyalım. Çok iyi durumda, çok güzel. Şimdi... Evet. Bu müşteri sık sık gelir. Bugün yine değerli bir gitar getirdi.
8: Bu bir banjo.
0: Türü ne olursa olsun bu telli bir enstrüman. Soru şu, 100 euroluk krediye değer mi?
7: Gitarın orijinal faturası vardı. 650 euroya almış. Şimdi 100 euroya rehin bırakmak istiyor. Hep makul fiyatlarla gelen bir müşteri. Enstrüman her zamanki gibi sorunsuz. İyi bir marka ve iyi durumda. Her şey sorunsuz olunca da işlem hemen hallediliyor. Tamamdır, gitarı rehin alıyorum. İşlemleri halledelim.
8: Bu bir banjo.
0: Yabes tezgahta müzik ayrıntılarını tartışarak zaman kaybedemez. Eğitimi sırasında müşteriye bütünsel olarak düşünmeyi de öğrendi.
7: Böyle özel eşyalarla gelenleri görünce acaba şu anda aklında neler geçiyor, ne hissediyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sevdiği enstrümanını rehin veriyor. Bu zor bir durum.
8: Bu bir banjo.
7: Bazıları bu paraya gerçekten muhtaç. Biz de bu yüzden varız. Buyurun 100 euro. Basit ve hızlı. Bir rehincinin klasik işleyişi.
0: Gitar ya da banjo olması fark etmez. Önemli olan müşterinin parasını almasıdır.
7: 100 euro. Ve bu tamam. Bizde. Görüşmek üzere.
8: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
0: Sonrasında bu soruna daha detaylı yaklaşabilir. Olabildiğince detaylı diyelim.
7: Bu banjo değil, gitar.
0: Normal bir günde Bochum'un kalbindeki rehin dükkanını yaklaşık 30 müşteri ziyaret eder. Daniela için her zaman sadece işten daha fazlası söz konusu.
4: Bence bu rehincinin diğerlerinden farkı biziz. Müşteriler bizi aile gibi görüyor, hikayelerini biliyoruz. Saat kimin için?
9: Damadım için.
4: Damat mı, evlendiler mi?
9: Hayır, nişanlanacaklar.
4: Nişan mı?
9: Biliyorum.
4: Vay, bu
9: biliyorum.
4: Sana masraflı
9: evet.
4: Olacak.
9: Evet.
4: İyi biliyorum. Ki bana geldin, burası o kadar pahalı
9: ne
4: değil.
9: Ne yapabilirim?
4: Eskiden rehinciler sadece acil nakit lazım olduğunda gidilecek yerlerdi. Şimdi ise bir aile ziyareti gibi oldu.
10: Çok geç kaldım. Bergmanshill'deydim.
4: Sorun neydi acaba?
10: İş kazası oldu. Parmağımı kestiler.
4: Yok artık.
10: Evet.
4: Bize hep olan biteni anlatırlar. Bebeğim doğdu, kızım yeni biriyle çıkıyor, eşimden ayrıldım.
11: Başım belada.
4: Öyle
11: galiba
4: mi?
11: Galiba cumartesiden beri eve uğramadım. Karıma bir hediye almam lazım.
4: Bu işte böyle. Onlar için buradayız.
0: Ve bu da bazen olduğundan daha karmaşık bir hal alabilir.
4: Merhaba.
12: Merhaba.
4: Ne istemiştiniz?
12: Rehin bırakacaktım.
4: Tabii.
12: Sadece ay sonuna kadar.
4: Tamam. Kimliğiniz var mı?
12: Var.
4: Tekrar alabilir miyim? Rehin dükkanının özelliği o gün ne olacağını asla bilememenizdir. İlk müşteri bir şey satın almayabilir. İkincisi 5 euroya bir şey ödünç alır. Bir sonraki 5000'i, arkasından 3000'lik bir koleksiyon gelir. Günün nasıl biteceğini asla kestiremezsiniz. Saat 10'da başlarsınız ve akşam 6'da kendi kendinize bu da neydi diye düşünürsünüz. Çok teşekkürler. Ne kadar gerekiyor?
12: Çok değil.
4: O zaman belki sadece yüzük yeterlidir çünkü oldukça ağır.
12: Pekala.
4: Çok değil dediğiniz için.
0: Rehin işlemleri için kimlik ibrazı zorunludur. Ancak bu sefer bu rutin sorunsuz ilerlemiyor.
4: Sorun şu ki polis tarafından engelleme çıkarılmış. Kriminal araştırma notu bilezik ve yüzük diyor. 2017'den beri engelleme uygulanmış.
12: O iptal edilmişti.
4: İptal edildi ama yasağı kaldırmamışlar. Engeli kaldırmaları için başvurunu yapabilirim.
12: Lütfen başvurun.
4: Tamam, başvuruyu yaptıktan 2 veya 3 saat sonra veri kaydı yapmak tekrar serbest olacaktır. Çünkü bu zaten 2016 yılından.
12: İptal edilmiş olmalıydı.
4: Evet ama yönetmeliği bilirsiniz. Arayıp artık kredi veremeyeceklerini de söyleyebilirler.
1: Ama her şey yolunda giderse aramazlar.
4: Boğum polisiyle işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu da sürekli iletişimde olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü aldığımız ürünlerin başkasına ait olmadığını ya da müşterinin onları zimmetine geçirmediğini bilmemiz çok önemli. Bu nedenle polisle bazı kalemleri talep etme seçeneğimiz var.
0: Yani birbirlerini tanıyorlar.
4: Easy Fund Bohum, ben Dani, merhaba.
0: Rehin bırakılan eşyalarla ilgili tutarsızlıklar ortaya çıkarsa veya müşteriler rehin senetlerini kayıp veya çalıntı olarak bildirirlerse polis müşterileri engelleyebilir.
4: Peki kısıtlamaları kaldırabilir miyiz, bakabilir misiniz?
0: Polis memuru konuyla ilgileneceğine söz veriyor.
4: Peki, sağ olun. 2-3 saate kadar kayıt serbest olur, tamam mı?
12: Tamam, ben yine
4: görüşmek
12: gelirim.
4: Görüşmek üzere.
0: Siegburg'un trafiğe kapalı bölgesinde Niklas Bode ve kızı Angelina rehin dükkanında günlerine başlıyorlar. Ufak kötü deneyimler yaşadıkları için hırsızlık ve soyguna karşı güvenlik önlemleri Bode'ler için önemli.
2: Şuna bakın. Teknolojiniz süper.
3: Onlar fişe takılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Böyle kullanılmalıdır. Arabayla üzerinden geçtiğinizde hava kaçabilsin diye öyle duruyorlar. Bu yüzden gevşektirler. Yasa gereği tüm teminatı sigortalamak zorundayız. Zaman zaman bunların geri konması gerek.
2: Nasıl?
3: Sonrasında sigorta şirketlerinden gerekli belgeleri aldık ama bununla pek ilgilenmediler. Tam şu kısma girmeli. Gelin göstereyim.
2: Pekala.
3: Sonra ilk soygun yaşandı. İkinci soygunda onlarla savaştım. Ama iki kişilerdi. Masanın üstünde bir tanesiyle güreşirken diğeri arkadan kafama vurdu. Yaraya 12 tane dikiş atılması gerekti maalesef.
0: Ancak bu cihaz bambaşka senaryoları engellemek üzere tasarlanmış.
3: İşte şuraya giriyorlar. Sonra da geri takmanız gerek. Böyle. Tamamen tesadüf eseri bir araba kasabadaki bir kuyumcunun camına çarptı. Onları yakaladılar ve mahkemede ifade verdiler. Aslında rehinci dükkanına gideceklerdi ama sonra fikir değiştirdiler.
0: Diyelim ön kapıdan içeri bir arabanın girmesi söz konusu. Ama sözde tekerlekli suçlunun sonrasında hırsızlık aracıyla kaçması imkansız hale geliyor.
3: Eğer bir araba üzerinden geçerse onları dışarı çeker. İşte bu yüzden açıklıklar var. Bu lastiğin hava kaybetmesine neden olur. Çünkü aksi takdirde onları takarsanız ve
2: işe yaramazlar.
3: Çünkü içinde bir fiş var. Bu polisin araçları durdurmak için kullandığı bir şey. Blok için onlara benzer bir şey aldık. Ona doğru sürüldüğü zaman arabaları durdurabilsin diye ve bir şekilde arabalar bu çivilere takılırsa bu onların kötü şansı olur. Benim değil doğrusu. Onları durdurmak için ne gerekiyorsa yapmak gerek.
2: Evet.
3: Hep başkalarının bulduğu çılgın fikirler üzerinde çalışırsınız. Bu yüzden her fikir için en doğru eylemleri uygulamak gerek.
0: Ne de olsa milyonlarca değerin kasalarda saklanması alışılmadık bir durum değil.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
13: Kredi. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
14: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
16: Hadi oğlum.
14: Anne bir şeye bakıyorum.
16: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
15: Seni koydu.
16: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
16: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
17: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
24: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
25: Merhaba.
26: Merhaba, biz geldik.
25: Kira mı yoksa satış mı?
26: Kiralama.
0: Kredi değer oranı gerçek değerin yaklaşık yarısıdır.
26: Mümkünse 500 euro istiyorum.
25: Tamam. Bu ciddi bir rakam. Bir bakalım.
3: Müşteri kitlemizi düşününce her alanı kapsıyor. Sosyal güvenlik yardımı alanlardan girişimcilere kadar hızlı ve kolay bir şekilde halledilmesi gereken kısa vadeli likidite ihtiyacı olduğunda herkes bir rehin dükkanına gider. Uzun vadeli finansman içinse rehin dükkanı çok pahalıya gelir.
0: Ödünç alınan her euro için müşteri ayda 4 sent faiz ve ücret öder. Bununla birlikte rehinler genellikle satın ağa, borç verme ve yeniden ortaya çıkma döngüsünde kalır.
26: Daha yeni çıkardım ama getirmem gerekti.
25: Ama gitmemiş olması iyi bir şey. Bilirsiniz sattığınızda tabii ki para kazanırsınız ama artık eşyalar gitmiştir.
26: Tekrar param olduğuna göre bir şey daha alacağım. Buradan çok şey aldım, yüzük de dahil.
11: Evet, hemen her şeyi.
25: Hemen her şeyi, evet. Bu akılda kalıcı bir parça.
26: Evet, vitrinde görmüştüm.
25: Ama mesela bizden satın aldıklarını teminat olarak kullanan müşterilerimiz de var. Diyorsunuz ki bir dakika, ben bu ürünü biliyorum. Evet, dünya küçük. Evet, hadi bir bakalım.
0: Müşteri 500 euro borç almak istiyor. Mücevher gerçek olduğu için bu konuda şansı yüksek. Düzenli müşteriler için rehinci mümkün olan maksimum kredi tutarını bile sunabilir.
25: 650 diyebilirim sanırım.
26: O zaman bunu alayım.
25: Evet, kimliğinizi alayım lütfen.
0: Kontrol olmadan burada hiçbir iş doğru yürümez. Düzenli müşterilerle bile tüm rutin kontroller bunun bir parçasıdır. Ama her şey yolunda. Müşteri için bu, elinde çok fazla nakit bulundurarak buradan çıkması anlamına geliyor.
26: Evet, refakatçimin beni koruması gerek.
25: Daha önce de çok yardımı olmuştu. Onları hala hatırlayabiliyorum. Rosa ailesi anne oğluyla beraber geldi. Annesini henüz pek tanımıyorum ama oğluyla daha önce birkaç kez görüşmüştüm. Burada özel bir hikaye var çünkü geçen yıl bir hırsızlık teşebbüsü yaşamıştık ve bu bizi zorlamıştı.
11: Biri mücevher kutusundan mücevherli telle çıkarmaya çalıştı.
25: Tezgahın arkasında duruyordum ve hırsızlık yapmaya çalışan kişi vitrinlerin önünden geçip tekrar tekrar içeriye bakıyordu. Sonra Bay Rose, Bayan Boat, bu adam bir şey çalmaya çalışıyor dedi.
11: Onu yansımasından gördüm.
25: Başta buna inanmak istemedim. Bunu gerçekten görmek istemedim.
11: Fark etmediniz mi diye sormuştum.
25: Maalesef. O kişi de uzun süredir müşterimizdi. Gerçekten beklemeyeceğimiz biri yani. Bu yüzden ilk başta bunu düşünmüyorsunuz.
11: Kutuyu telle açmıştı.
25: Aynen öyle.
11: Ve zincirleri buradan çıkardı.
25: Evet, sanırım bir bilezik çıkarmaya çalışıyordu.
11: 1400 euronun peşindeydi.
25: Size çok minnettardım. Onu yakalamayı bile başardınız. Evet, evet. Doğruca müşteriye gitti, kolundan tutup çevirdi ve ne yaptığını sanıyorsun diye sordu. Biliyorsunuz bugünlerde birçok insan başını başka tarafa çeviriyor. Ama o aktif olarak bu suçu durdurmak için uğraştı.
11: Her yerde kameralar vardı. Görünüşüm yüzünden insanlar ben yaptım sanacaklar diye düşünmüştüm.
26: Bu doğru.
25: Maalesef bazı insanlar ön yargılı.
11: Evet, evet.
25: Yani birçok kişi durumun benimle bir alakası yok deyip hiçbir şey yapmayabilirdi. Ama o yaptı. Ve yardım ettiği için gerçekten çok minnettarım.
11: Babanız onu uzun süredir tanıyordu. Bence gelip babanıza yemek yemek için 20 euroya ihtiyacı olduğunu söylese babanız kesinlikle verirdi.
25: Evet, elbette.
0: Özellikle de şüpheli hırsızın kendisi rehin dükkanında düzenli bir müşteri olduğu için.
25: Ve bu da gösteriyor ki her an her şey olabilir. Ve bu herkes olabilir. Yoldan geçen bir yabancı ya da bu hikayede olduğu gibi tanıdığınız eski bir müşteri.
0: Rehin dükkanlarının tezgahlarında bu kaygı her zaman canlıdır. Alex 14 yıldır Dresden Gorbitz'teki rehin dükkanını işletiyor. Yerleri yüksek katlı toplu konutların ortasında. Burada yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor.
1: Bakınca işleri kurmak için bu bölgeyi seçmiş olmamızın esas sebebi görece daha ucuz olan ev ve dükkan kiralarıydı. Bu iş işi büyütmemize yardım etti ve bölgede iyi tanınır olmamızı sağladı. Bu kadarını hayal bile etmemiştik. Sadece 10 euro için bile bize gelen uzun süreli daimi müşterilerimiz var. Bence bu biraz da bu bölge insanının yapısından kaynaklanıyor denilebilir.
0: Ancak Alex işinin büyük bir bölümünü doğrudan müşterilerle yürütüyor. Yani mobil hizmetiyle ev ziyaretlerine giderek yapıyor.
1: Şimdi eski bir müşterimi ziyaret edeceğiz. Beni arayıp hala altın satın alıp almadığımızı ve alım şartlarını sormuştu. 4 hafta önce talep vermişti ve bugün gidip almamız gerekiyor.
0: Müşteri kişisel olarak tanınıyor ve Alex mallar hakkında zaten bilgi sahibi. Bu nedenle randevu için yanında fazla bir ekipman götürmesi gerekmiyor.
1: Yani mücevher

0: rehini için normalde kesinlikle hassas terazi ve asit testi gerekiyor. Ama bugünkü gibi saf altınla çalışacaksak o zaman sertifika benim için yeterli olabilir.
1: Altın paralar çoğu durumda yatırım için kullanılır. Orijinallik sertifikaları diğer şeylerin yanı sıra her bir madeni paranın değerli metal içeriği hakkında bilgi sağlar.
0: Bunu nereden buldunuz?
2: Babamın evini temizliyorduk. Kendisini maalesef genç yaşta kaybettik ve temizlerken birkaç ufak altın para bulduk. Büyükannemde de biraz vardı tabii. Hepsi birleşince 3-5 tane oldu.
0: Görmek isterim doğrusu.
2: Birkaç tane de mücevher var.
0: Bir göz atalım ha.
2: Belki iyi parçadır. Tamam, beni takip gidelim. Edin lütfen.
1: Seyyar rehin dükkanı konseptinin bir parçası da Alex'in müşterilerinin özel odalarında zaman geçirmesi. Ama burası daha çok bir oyun salonu gibi.
0: Evet, Dresden'de yaşayan hemen herkes Dresden'e aşıktır. Stadyuma adım atar atmaz cazibesine kapılırsınız. Gerçekten büyüleyici bir yerdir.
2: Nereye oturmak istersiniz?
0: Şöyle oturayım, yazı yazacak alanım olur.
1: En azından madeni paraların birinci ligde oynayıp oynamayacağını netleştirebilecek.
0: Bu gerçekten heyecan verici. Ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz.
1: Oldukça ünlü bazı isimler de var.
0: Alman İmparatoru, Prusya Kralı. Daha önce konuştuğumuz gibi bunların hepsi saf 999'luk altın.
2: Üç basamaklı düşük bir rakam olacak. Bir define çıkacağını sanmıyorum. Koleksiyoncular parçaların manevi değerine odaklanır ama materyalin kendi değeri nispeten düşük olur. Bu da fazla para etmez demektir.
1: Soru şu, bu paralar hangi malzemeden üretilmişler? Gerçekten saf altın mı?
0: Ha, bu 585'lik. Heiko bunların saf altın paralar olduğunu düşünüyordu. Ve bakır, nikel, gümüş ve benzeri şeyleri içeren sertifikaları vardı. Önce sertifikaları inceleyerek hangisinin altın olup olmadığına bakacağım. Sonra da onlara uyan altınları seçeceğim.
1: Ve tüm madeni paralar göründükleri değerde olmazlar.
0: Saf altın değillerdi. Hepsi 14 ayardı ama yine de heyecan verici bir hikaye. Ve altın değeri olarak çok yüksek seviyedeler. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz.
1: Koleksiyonerler zaten bu tür madeni paralarda her zaman maddi değerden daha fazlasını görürler.
2: Bunların görece yeni olduğunu ve koleksiyoncuların neslinin tükenmekte olduğunu düşünürsek, babamın bunları sadece koleksiyon değeri için sakladığını sanmıyorum.
0: Bir ürünün değeri yalnızca birinin onun için ne kadar ödemeye hazır olduğuyla ölçülebilir. Bu yüzden benim için koleksiyon değeri diye bir şey yoktur. Benim için önemli olan tek faktör ham malzemenin kendi değeridir. Bugünlerde bol miktarda altın şahıslar tarafından özel olarak satılıyor. Koronadan sonra insanların altın bulamayıp olanı ellerinde tuttukları bir süre olmuştu. Şimdi altının durumu çok daha iyi. Onlar da satıyor tabii ki. Pekala, bakalım fiyatı nasıl olacak? Çünkü beklendiği gibi saf altın değiller. Hepsi 585'lik.
1: Alex 585'lik altın için çok daha az ödeyebilir. Tam olarak ne kadar olduğunu henüz hesaplamadı. Bode rehin dükkanında değişiklikler yapılıyor. Anahtar kelime genişleme. Siegburg dışındaki sabit yerlerde nakit sağlamak için bir rehin kamyonu planlanıyor. Ancak bu planın büyük bölümleri Niklas'tan saklanıyor.
3: Bugünlerde sokak sokak gezip satış yapan fırıncılar var. Arabayla gezip meyve sebze satanlar var. Ben de kendime dedim ki onlar bunu yapıyorsa biz niye yapmayalım ki? Neden olmasın?
4: Ben bu fikre ondan daha şüpheci bakıyorum. Bu da pek görülmemiş bir şeydir diyebilirim.
3: Yani çok büyük veya çok küçük bir minibüse ihtiyacım yok. Zırhlı bir tane bulsam ya da bir kamp minibüsü olsa alırdım ama maalesef bulamadım.
1: Uygun bir araç bulmak düşünülenden daha zordur. Yeterince büyük ve güvenli olmalı. Bu süreçteki en büyük engel de muayene.
3: Pekala. Angelina.
4: Efendim.
3: Şunu bir dinle lütfen. Minibüs satıcıları vardı ya. Onlara tekrar ulaşmaya çalıştım. İlk seçtiğim aracı sormak için.
4: Şu problemli araç mı?
3: Evet, o araç hala zırhlı pencerelere dair bir yanıt bekliyorum. Bunun için onlara ulaşmaya çalıştım ama telefonlara cevap vermiyorlar. Bu araçları TÜV'den geçiremiyoruz. Şimdi bir sorunumuz var. Öncelikle bu bir zırhlı pencere olmalı ve üstelik bir İngiliz aracı için. Tabii ki bu kolay değil. Ayrıca araç kullanımda olduğu için eğer bir şey bozulursa hızlıca tamir edebilmeliyim. Ayrıca bir ay boyunca bekletemem çünkü o zaman yurt dışından parça getirmek zorunda kalırım. Şimdi ise bir yerli araç buldum. İyi bir tane yani. Ve bizden çok uzak bir yerde değil. Yarın sabah yola çıkıp onu yerinde görebiliriz. Buradan oraya gitmek aşağı yukarı bir saat sürer. Sabah 10'da randevu, sonra geri dönüş. Bu yüzden ekibin buna uyacağından tamam, emin olmalısın. Görmek ister misin?
4: Evet evet, onu görmek istiyorum.
3: Tamam, göstereceğim.
1: Rey'in kamyonu bir arıza çıktığında çalışanların tamir süresi boyunca onu terk etmek zorunda kalmayacakları şekilde tasarlanmalıdır.
4: Öncekinden tamamen farklıymış.
3: Evet, dediğim gibi ilki bir İngiliz aracıydı. Bu bir Alman aracı ve full zırhlı. Uzun dingil mesafesine sahip bir versiyon ve de dizel yakıtlı bir araç.
4: Buralarda gördüklerimize benzer bir minibüs diyebilirim.
3: Beni ikna eden zırhı oldu. Eğer zırha ihtiyacımız olmasa sıradan bir araç satın alabilirim.
4: Sıradan görünüyor.
3: Evet, esasen sıradan bir araç ama avantajı şu. İngiliz aracın bir parçası bozulursa pencereleriyle olduğu gibi büyük sıkıntı yaşarız. Parçaları bulmak çok zor.
4: Evet, evet.
3: Yarın gidelim ve bir göz atalım, tamam mı?
1: Axel ve Daniel 2 yıldır Offenburg'daki rehin dükkanlarını işletiyorlar. İşe ek olarak eğlence de ikisi için listenin başında yer alıyor. Ve müşterileri için her zaman açık bir kulakları vardır. Ne ödünç almak isterlerse istesinler.
5: Güzel tişört.
6: Sana bir şey getirdim. Çıkarır mısın?
7: Meraklandım şimdi.
6: Korkmana gerek yok.
7: Evet, camlar kurşun geçirmez.
5: Oh. Buraya sığmayacak gibi.
7: Söylemeliyim ki müşterimiz bu sefer görmeye pek de alışık olmadığımız bir ürün getirdi. Prensip olarak ilgimizi çekiyor, evet. Bu da heyecanlı bir hikaye elbette.
5: Bu bir bazuka mı yoksa ne
6: yok,
5: bu?
6: Yok, bu kötü adamlar için.
5: Kötü adamlar için mi? O zaman tamam. Bu benim için demektir. Bir hafif makineli.
6: Aynen öyle.
7: Bildiğin silah ha?
5: Evet.
7: Oh, evet,
5: eski tarihi filmlerden biliyorum
7: ben
5: bunu.
7: Ben de aynen öyle diyecektim.
5: Bu muhteşem, gerçekten de muhteşem. Tarihi bir makineli. Bu tarifi mümkün olmayan bir sanat eseri.
6: Bu 1921-44 arası dönemden orijinal.
7: Öyle mi?
6: Şimdi ise yalnızca dekoratif olarak üretiyorlar. 2000 ile 3000 euro
7: dekoratif
6: arası.
7: Dekoratif silah dediniz, yani çalışmıyor.
6: Hayır,
7: ha?
6: Çalışmıyor.
7: Anladım. Başta biraz şüpheci yaklaştım. Bu sadece dekoratif bir silah mı yoksa içinde patlayabilecek bir şeyler hala var mı?
5: Hangi kısımları çalışmıyor söyleyebilir misin? Namlusu gerçekten içeride değil mi? Öyle yani.
6: Bu bozuk, içinde bir şey yok. Sadece dışı var bunun.
5: Yok yani, namlunun içinden bakınca anlaşılıyor mu? Şey gibi...
6: Hayır, dekoratif amaçlı bir silah bu.
5: Evet, zaten yay mekanizmasından belli
6: evet,
5: oluyor.
6: Evet, aynen öyle. Evet.
5: Evet, dikkatli evet, olmalıyım değil mi?
7: Dekor.
6: Evet.
5: Dikkatli olmazsam yerel polisi kapımda bulabilirim.
7: Ama bu zaten hiç çalışır durumda değildi,
6: hayır,
7: değil mi? Yani
6: hayır,
7: dekorasyon
6: hayır,
7: olarak üretilmiş.
5: Sen güvenli bölgede kal.
7: Anladım.
5: Dikkat et kendine. Ben ve Daniel'i karşılaştırırsak ben daha çok ön planda olanım. Daniel ise arka planda düşünen taraf.
7: Dekorasyon silahları benim hiç ilgimi çekmiyor. Bana keyif vermiyor ya da heyecanlandırmıyorlar.
5: Bir göz atabilir miyim?
6: Tabii. İstersen dokunabilirsin de.
5: Ağırmış.
6: Evet, ağırdı.
5: Evet.
6: Dikkatli ol. Söyleyebilirim ki nadir bulabileceğin türden bir yapım. Dizayn ediliş şekli bu türün en iyilerinin güçlü özelliklerini kombine ediyor. Ve aynen yansıtıyor. Altın bir yapım. Nadir bir parça diyebiliriz buna.
5: Pablo Escobar'ın sahip olduğu gibi yani, değil mi?
6: Aynen öyle.
5: Tek seferde 100 atış mı yapıyor?
6: Evet, 30 atış yapanlar da var. 50 yapanlar da. Farklı türleri var. Bunu özellikle aramıştım.
5: Bunun icat edilme sebebini biliyor musun? Sağa sola ateş ediyor. Hassas nişan almıyor. Bilgisi olmayan biri bile hedef vurabilsin diye yapmışlar
6: evet,
5: bunu.
6: Evet, doğru, doğru.
5: Düz gitmiyor
6: evet,
5: mermiyi. Böylece yaparsın, antrenmansız biri de isabet ettirebiliyor. İşte bu yüzden piyasaya sürdüler. Bunu reklamında yapamam ki. Eğer
6: yaparsan
5: yaparsam
6: bir şey olmaz.
5: Yani olmaz mı
6: hiçbir
5: diyorsun?
6: Hiçbir şey olmaz.
5: Özel tim adresime
6: hayır gelmezler.
7: Şansımı denemek istemem açıkçası.
5: Evet, ben de istemem.
7: İstemem.
1: İster gerçek ister sadece dekorasyon olsun, bu alet rehinciler için çok riskli. Bu müşteri içinse büyük bir hayal kırıklığı. Parayı alıp kullanabilirdi.
6: Benim ihtiyacım yok. Ama şunu söylemek lazım ki...
8: Ne söyleyeceksin canım? Torun mu?
6: Evet. Torunumuz birkaç yıl önce yatılı okula başladı. Şimdi ise onu okuldan almamız gerek. Bizim için bu gerçekten çok zor. Bana aşırı bağlı. Yani torunlarım, onlar için her şeyi yaparım. Kazandığımız her şeyi torunlarımıza harcıyoruz. Her şey onlar için. Her şey torunlarımız için.
7: Evet, bu beni biraz şaşırttı doğrusu. Silah olayını hallettik ve konu kapandı sanmıştım. Kibarca vedalaşacağımızı düşünüyordum. Tabii bir dedenin torununa güzel şeyler sunmak ve onu mutlu etmek istemesini anlayabiliyorum. Ama bunun için yeterli parası yoksa gerçekten zor bir durum.
1: Mutlu sonla bitmeyen bir hikaye. En azından müşteri için. Çünkü rehinciler silahlanmak istemiyorlar. Daniel'in aslında her şeyi rehin alsa bile ilkeleri var.
7: Dürüst olmak gerekirse bunu ne vitrinde, ne sergide, ne de depoda görmek istiyorum. Kimsenin oradan yalan yanlış hikayeler uydurup da evimizin aranmasına sebep olmasını istemem açıkçası. Evet, bu konuda karar vermek biraz zor görünüyor.
1: Dresden'de Alex altın paraları incelemeye devam ediyor. İlgisi paraların üretildiği olan somut değerli metallere ama yine de madeni paraların arkasında kişisel bir hikaye var.
2: Buradan kazandığımız her kuruş annelerine gidiyor. Böylece tatile çıkmak istediğinde ya da başka bir şey yapmak istediğinde hep biraz parası oluyor. Çünkü babasının bu koleksiyon merakıyla pek bir şey yapamıyor zaten. Yani öyle.
0: Şimdi bir bakalım ne fiyat çıkacak ortaya. Çünkü sandığımız gibi saf altın değilmiş bunlar. Hepsi 14 ayar, yani durum bu.
1: Saf altın neredeyse %100 altın içeriğine sahiptir. Öte yandan 585'lik altın yalnızca %60'ın biraz altında bir miktardadır.
0: Demek ki 300 diye düşünürken 200'e düşmüş durumdayız. Ama şu son dönemde yine biraz değer kazanmış gibi görünüyor. Bize satmayı düşünür müydünüz acaba?
2: Evet.
0: Şuna bir daha bakalım.
2: Kesinlikle bakalım, ancak tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Bu takıları bana annem emanet etti. Büyük ihtimalle ona da anneannesinden ya da annesinden kalmıştır. Emin değilim ama gerçek şu ki ailede artık bunları takan kimse yok.
0: Takıların da çıkmasını beklemiyordum. Buna hazır
2: değil. Eğer bundan bir şeyler çıkar diyorsan yanında götürüp kontrol edebilirsin.
0: Bak sana şöyle diyeyim. Çıplak gözle 14 ay olduğunu zaten anladım ama terazim yok. Bu 8 ayardır kesinlikle. Bu arada eskiden doğuda standart olanı 8 ayardı. Bir Rus asla bunu takmazdı. Ruslar için minimum 14 ayar olmalı. Doğu blokunda insanlar 8 ayar olanları alabiliyordu sadece. Bu yüzden bunlar çok yaygındı. Bu da onlardan...
9: Bence en az 50 euro daha eder. Bunu alıp ofiste kontrol edeyim. Sana 200 euroya ek ne verebileceğimizi yazarım.
0: Birkaç güne görüşürüz ve sen de paranı alırsın. Ne dersin buna?
2: O zaman anlaştık Alex.
0: Muhteşem. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Birkaç güne görüşürüz zaten.
2: Kendine iyi bak.
0: Sana yazarım.
2: Güle güle.
0: Görüşürüz.
1: Rehin dükkanına geri döndüğünde Alex mücevherlere yakından bakıyor.
0: Önce bu takıların ponçeli olup olmadığını kontrol edeceğim. Yani üzerinde kaç ayar olduğu yazıyor mu diye bakacağım. 333, 8 ayar, 585, 14 ayar.
1: Ayar olarak verilen sayı bir mücevher parçasındaki saf altın oranını ifade eder. 333 veya 8 ayar, mücevher parçasının ağırlığının 3'te 1'i kadar saf altın içerdiği anlamına gelir.
0: 8 ayar çıktı, yani 333. Şimdi başka bir yerinden yeniden kontrol edelim. Bir de 14 ayar. Yani 585 için test asidi kullanalım.
1: Bu saf altın içeriğinin daha yüksek olup olmadığını belirlemek için diğer test asidinin kullanılması gerekiyor.
0: Şu an gördüğümüz gibi sıvı yeşile dönüyor. Bu renk değişimi de bu altının 14 ayar olmadığını gösteriyor.
1: Artık fiyatlarını hesaplayabilir.
0: Şimdi hesaplayalım bakalım. Önce resmi değerini belirliyoruz. Sonra hizmet bedelimiz olarak küçük bir kesinti yapıyoruz. Bunun karşılığında müşteriyi yerinde ziyaret edip detaylı görüşme yaptık. Ürünü bizzat inceledik.
9: İyi ki 50 euro olacağına dair endişem gerçekleşmedi. Şu anki değerlendirmeye göre toplam değer 298 euro çıktı. Ödeme olarak 250 euro vereceğiz. Evet, madeni paralarla birlikte, paralar 200 euro, bize verdiği takılar ve eski altınlarla birlikte toplam 450 euro ediyor.
1: Bu nedenle altın takıların detaylı incelenmesi müşteri için fazlasıyla değerli.
10: Merhaba Alex.
0: Merhaba. Hesaplamayı bitirdik. Sendeki madeni paralar tam 200 euro ediyor.
10: Aha.
0: Sence takılarının toplam değeri ne kadar çıkmıştır?
10: Bilemiyorum. 60 euro mu, 50 euro mu?
0: Hayır, yanıldın. Tam 250 euro ediyor.
10: Gerçekten mi?
0: Evet. Çarşamba buluşabilir miyiz?
10: Çarşamba uygun. Ofiste olacağım.
0: Saat 10'da benim ofiste görüşelim mi?
10: Olur, olur.
0: Mükemmel.
10: Olur.
0: Görüşürüz. Genellikle çalışma prensibimiz şöyle. Müşterilerden aldığımız altınları hemen nakde çevirmiyoruz. Kendi envanterimizde tutuyoruz. Şu an için üzerinde küçük bir ticari kar payı var elbette. Elbette umudumuz şu ki altınları elimizde tutup acilen nakde çevirmek zorunda kalmazsak zamanla değeri artacaktır.
1: Rehin dükkanı Karlsruhe özellikle değerli metal ticaretinde bölgeler üstü tercih edilen bir nokta. Bu da çok dürüst ekip sayesinde mümkün oluyor. Patron memnun.
11: Karlsruhe ekibimiz genellikle kariyer değiştirenlerden oluşuyor. Ama bu hiç sorun değil. Karlsruhe'deki çalışanlarımız inanılmaz motive. Takıma çok iyi adapte oldular. Aslında bu durum bir avantaj. Onları tam da ihtiyacımız olan şekilde yetiştirebiliyoruz.
1: 6 yıl geçici işçi olarak çalıştıktan sonra stajyer Yabez 2 yıl önce çıraklık eğitimine başladı.
12: Burada çalışmaya başlayalı 8 yıl oluyor. 18'ime basar basmaz yarı zamanlı çalışmaya başladım. Bunların komple temizlenmesi lazım.
13: Tamam, hallediyorum.
12: Ve uzmanlık alanım gümüş.
1: Sadece gümüş dekantasyon söz konusu olduğunda hala yapılabilecek iyileştirmeler var.
13: Tamam. Bu hiç komik değil.
12: Bence komik.
13: Bir dahakine bana bırak, olur mu?
12: Ne var? Gece hallederiz.
13: Hayır, şimdi halledeceğim.
12: Peki peki, tamam. Eğer birinin gümüş paraları dair herhangi bir sorusu varsa bunu her zaman rahatlıkla yanıtlayabilirim.
13: Yani?
1: Evet. Gümüşü karıştırmaktan daha kötü şeyler de olabilir.
12: Gerçekten çok eğleniyorum.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumea'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Hadi maça gidiyorum.
9: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
7: Yola çıkıyoruz.
9: Çok heyecanlı.
10: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Yine de Leica'nın sıradaki müşteriyle ilgilenmesi gerekiyor.
6: Alo. Merhaba.
7: Elimde eski takılar var. Para ederler mi diye kontrol etmek istedim.
6: Her şeyi şuraya koyun lütfen. Bu kadar mı?
7: Buyurun.
6: Tamam. Hepsini mi satacaksınız?
7: Mümkünse evet.
6: Mümkünseden kastınız nedir? Altınları ayırıyorum.
7: Tamam, sorun yok.
6: Tamam o zaman. Pekala. Ayırmak istediğiniz bir parça var mı, yoksa size bir teklif yapabilir miyim?
7: Gerek yok, teklifinizi yapabilirsiniz.
6: Mesela bu parça maalesef değersiz.
5: Böyle karmaşık gelen mücevher yanı Leica'nın tam konsantrasyonunu gerektiriyor.
6: Sıkça karşılaştığım bir durum. Müşteriler çantaya ne varsa atıp getiriyorlar. Ne yazık ki getirdikleri parçalardan bazıları değerli, bazıları ise değersiz oluyor. Pekala, başlayalım. İçine bakabilir miyim?
7: Elbette.
6: O halde istediğimi yapabilirim, değil mi?
7: Evet.
6: Bunu nereden buldunuz?
7: Hepsi büyük annemden geldi. Çok uzun zamandır öyle duruyordu.
6: Çalıntı değiller, değil mi? Şakaydı.
7: Hayır.
6: Birçok müşteri getirdiklerinin aile yadigarı olduğunu söylüyor. Ama kimileri yalan da söylüyor. Artık anlıyoruz. Doğru zamanda getirmişsiniz. Altın fiyatları şu an yüksek.
7: Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
6: Zekice bir zamanlama.
7: Bunu yapmayı planlamıştık. Evet. Ama şimdiye kısmetmiş.
6: Gerçekten akıllıca. Altın fiyatı bir günde 20 kez değişebilir. Her dakika ve her saniye. Sürekli artar ve azalır. Yakından dikkatle takip etmek gerekiyor. Evet, bu enteresan bir durum. Bu 14 ayar ama bilezik 8 ayar. Aradaki farkı renk değişiminden de anlayabilirsiniz. Bakın, görebiliyorsunuz değil mi? Biri diğerinden daha açık renkli.
8: Evet, hep yakından bakmak gerek.
6: Dürüst ol lütfen, bunu anlayabilir miydin? Şu saate bir bak. Ve şu köşedekine, hangisinin 14 ayar olduğu belli olmuyor. Bensiz bunu anlayabilir miydin, dürüst ol? Hadi.
8: Haklısın, bu gerçekten zor. Leica'dan her zaman çok şey öğreniyorum. Özellikle konu altın olduğu zaman her zaman iyi önerileri o oluyor.
6: Bunu satın alırdın öyle değil mi?
8: Belki de.
7: O zaman meslektaşımla konuşayım ben.
6: Görüyorsun şimdi, evet, her şey birbirine girdi. Olamaz. Ya biz hala eğitimde. O yüzden bazen hatalar yapabiliyor. İlk tepside imitasyon takılar var. Gümüşler var ve 8 ayar altın, 14 ayar ve diğerleri.
8: Evet.
6: Buradaki de 14.
8: Bu 14
6: ve ayar. Bu da 8 ayar.
8: Bu da 8 ayar. Tamam.
6: Kesinlikle.
8: Bu çok önemli. Tam şurası.
6: Tamam patron.
8: Pekala.
7: Muhtemelen orada iyi olmayanlar da vardı.
8: Evet.
6: Ama bakın, bu çok güzel bir gümüş.
8: Oo, bu oldukça güzel bir gümüş
6: bak,
8: yüzükmüş.
6: Evet. Bak, burada büyük annenin nesi varmış.
7: Oo, evet. Sanırım onu 10. doğum günümde falan var almıştım. Canım. Öyle hatırlıyorum.
6: Tanrım, burada 50 ya da 60 euro olmalı.
8: Evet.
6: Şu an ne kadar ettiğini biliyor musun?
7: 300 falan mı?
6: Hayır.
7: Daha mı fazla?
6: Hayır.
7: Harika.
5: Ancak bazen spesifik bir şey söz konusu olduğunda daha fazlası yeterli değildir.
6: Bu bir nişan yüzüğü mü?
7: Olabilir.
6: Ya evet tanrım, şuna bak. Ama neden gümüş bir yüzükle evlenmiş ki? Kim gümüş bir yüzükle evlenir ki? Gümüş yüzük takacağıma evlenmem çok daha iyi.
8: Gerçekten çok güzel bir gümüş.
6: Bekle biraz, önce isimler. Hı-hı.
8: Bakalım Thorsten.
6: Thorsten. Anladım.
8: Evet.
6: Thorsten kim peki?
7: Eşimin eski erkek arkadaşı sanırım.
8: Çok iyiymiş. Evet. Teşekkürler. Aa, çok iyi.
6: Siz peki bunu neden sakladınız?
8: Evet. Çok güzel
7: dediğim
8: görünüyor
7: gibi,
8: ama.
7: Dediğim gibi öylece duruyordu.
6: Eşiniz zengin biriyle beraber değilmiş. Çünkü altın değil, gümüş bir yüzük bu.
7: O da bakın, beni seçti. Çünkü ben
6: doğru
7: zenginim.
6: Seçim. Bir erkeğin bana gümüş bir yüzükle evlenme teklif ettiğini düşünemiyorum. Bu hikayenin sonu olurdu. Yüzüğünü kafasına atar ve ona hayır derdim.
8: Evet.
6: Gerçekten.
5: Gümüş uzmanı Yabez bile aynı fikirde. Ve Laika'nın erkek arkadaşı Benny tam da doğru zamanda geliyor.
6: Benny, bana gümüş bir yüzük verirsen ne olur?
9: Anlayamadım.
6: Yani gümüş bir nişan yüzüğü.
9: O zaman elim kaymış demektir.
6: Anlamadım.
9: O zaman elim kaymıştır. Laika iş arkadaşım ama aynı zamanda da sevgilim. İlişkimiz arkadaşlıkla başladığı için oldukça iyi idare ediyoruz.
8: Çılgın gibiler. Hep öylelerdi.
9: Her şey dostlukla başladı.
6: Yüksek bir ayar gerekecek.
9: O zaman beklemen gerek.
6: Senin hatan. Pekala, tamam, işte burada.
5: Stajyer Yabez'in yardımıyla Laika, müşterinin getirdiği mücevher yığınını çözebildi. Zor bir 20 dakikadan sonra kesin bir satın alma fiyatı belirledi.
6: Pekala, şu anda ne kadar alacağınızı kabaca hesaplayabildiniz mi?
7: 5000 gibi hesapladım ben.
6: Bence 1000 euro alacaksınız.
7: Bu kadarcık mı?
6: Evet. Şakaydı. 2671 euro.
7: Bu büyük bir fark ve hala tam bir rakam değil. 3000 euro tam rakam olurdu.
6: Hayır. Bence 2600'de devam edeceğiz.
8: 2621.
6: Mesela gerçekten güzel bir takı görürsem, şefimizin de biraz kar edebileceğini düşünürsem, o zaman göz yumup biraz daha fazla verebilirim. Ama tabii ki önce hep şef, şef, şef diye düşünürüm. Müşteriler sonra gelir.
5: Başka bir deyişle, satın alırken bu işten kâr edilebilmesi gerekiyor.
6: 2000, 3, 4, 5, 6 ve 21. Tamam, işte yine bekleriz.
7: Tamam, teşekkür ederim.
5: Siegburg'da rehincilik yapan Bode ailesinin saha dışında bir randevusu var. Sonunda rehin kamyonu planlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek uygun bir aracı inceleyebilirler.
10: Rehinci kamyoneti fikrini hayata geçirmek istiyoruz. Elimizin altında bir araç var. Önce ona bakacağız. Belki hala değerlendirebiliriz. Ama öncelikle kendi araştırmamızı yapmalıyız.
5: Rehinciler küçük bir arabayla yoldalar. Şimdilik. Ve potansiyel rehin kamyonu hala beyaz ama öyle kalmayacak.
10: Yapılabilecek en iyi şey onu kırmızıyla kaplayıp üstüne çıkartmalar eklemek. Böylece aynı görünür.
11: Evet, bence de. Göze hitap etmesi gerekiyor.
10: Evet, orası kesin. Sadece diyorum ki bu bir kedi fare oyunu gibi. Oyunun gerektirdiğini yapmak gerekiyor, biliyorsun.
5: Ancak bunu yapmak için önce araca giden yolu bulmaları gerekiyor.
10: Keşke en azından navigasyon olsaydı.
11: Aa, evet, özür dilerim. Sanırım şirket tasarruf yapmış. Bütçe yetmemiş gibi görünüyor.
10: Şuraya bir bak ha. Hayır, burası değil.
11: Evet, navigasyon
10: hayır, hayır, değil
11: biraz...
10: burası. Dönmemiz gerekecek. Hayır, navigasyon of, açık kalmalı. Çok pil harcıyor ama...
11: Oh, pil bitmesinin de tam sırası.
5: Varış noktasının bu caddenin sonunda olması gerekiyor.
10: Telefonum artık istediklerimi yapmıyor.
11: Ama bu durum...
10: Bu inanılmaz.
11: Ama sana güvendiğimde olan bu. Sen ve navigasyon
10: saçmalık
11: sistemi
10: bu.
11: Her zaman savaş halindesiniz.
10: Böyle titremeye devam edeceksen normal.
11: Ben mi titriyorum?
5: Evet, bu durumlarda rota bir türlü doğru çalışmaz.
10: Sanırım onu bulduk.
11: Öyle mi, bulduk mu? Neredeymiş?
10: Evet evet, şimdi ne istiyor bu? Geri mi dönelim? Yok olamaz. Aa, hayır, alet ters dönmüş. O yüzden öyle gösteriyordu. Önce konum belirlenmesi gerekiyormuş. Şimdi düzeldi. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Numara uyumlu görünüyor. Şöyle yapalım, buradan dön. Ya bu ya da bir sonraki sokak.
5: Görünürde hala bir rehin aracı yok. Ancak Niklas bu geziden sonra bir hedefe ulaştı.
10: Daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bir şeyi ilk yapan olmak bana mutluluk veriyor.
5: Bochum'daki Daniela özellikle düzenli müşteriler arasında bölgede iyi kalpli biri olarak ün salmıştır. Gerçekten de her zaman müşterilerinin iyiliğini düşünür.
12: İşte çifte kumrular yine buradalar.
13: Merhaba.
12: Nasıl gidiyor?
14: Harika.
13: İyi, güzel.
12: Burada devam mı?
14: Evet.
13: O da burada.
12: Berlin'e geri dönüş planı yok mu?
14: Ölene kadar buradayım.
12: Müşterilerimiz uzun yıllardır bize geliyor. Daha önceki rehin işleminde bana internetten bir kızla tanıştığını anlattı. Kız Berlin'deymiş ve tren bileti çok pahalıymış. İşte bu yüzden oyun konsolunu getirip bize rehin bıraktı. Böylece kıza tren biletinin parasını gönderebilmiş.
15: Param kısıtlıydı. Bu yüzden eşyayı rehin verip hızlıca paraya çevirmek daha kolay geldi.
12: 165. Evet lütfen.
15: 165 mi?
12: Onunki gerçekten özel bir durum. Çünkü yıllarca bekardı ve hep bu durumdan bahsederdi. Vay canına, çift olmanız ve birlikte çalışmanız ne güzel dedim. O hep bir kız arkadaş hayal etmişti. Sonra bir gün ona aramayı bırak, o zaman kendisi gelecek dedim. Ve 3 hafta sonra biriyle tanıştı.
5: Evlilik kredisi iyilik kazandı. Kötü bir anlaşma değil.
12: Onun adına çok mutluyum. Ona bu iş yürürse onunla birlikte buraya gel demiştim. O da sözünü tuttu. Senin için getireceğim, tamam mı?
14: Bundan hiç haberim yoktu. Bu gerçekten çok hoş. En güzel yanı da benim de bir oyun sever olmam. Buna bayılıyorum. Çift olarak birlikte oyun oynamak da ayrı bir keyif tabii. Bundan ikimiz de keyif alıyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bir kazan kazan durumu. Ancak Daniela durum hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek istiyor.
12: Pekala, işte buldum. Şimdi siz beraber mi yaşıyorsunuz?
13: Beraber yaşıyoruz.
14: Evet.
12: Bu çok güzel. Ne kadar oldu?
13: Bir ay sanırım.
12: Öyle mi? Sizin için sevindim.
13: Bir aydan da fazla aslında.
12: Her şey iyi mi?
14: Evet, nişanlandık. Evet.
12: Ne? Cidden mi? Bir de şimdi gelip nişanlandık, beraber çok mutluyuz demiyorlar mı? Kendimi harika hissediyorum. Göster bana. Yüzüğün harikaymış. Bu çok romantik bir hikaye diyebilirim. Mutluluğunuz daim olsun. Birbirinize iyi bakın. Berlin'e de gidin. Gelsenkirchen, Bochum. Hepsi müthiş.
14: Burada sizin daha mutluyum.
12: Sizin adınıza gerçekten çok sevindim.
14: Teşekkürler.
13: Görüşürüz.
12: Görüşürüz canlarım.
14: Hoşça kal. Güle.
13: Hoşça kal.
12: Uygulamaları boş ver, bizim dükkana gel.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
17: sigortam Net. Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
22: Seri Murat. Tamamı yeşil.
23: Ayrıntılar da ödemeyin.
17: Ama ne?

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
14: tak. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutumlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz
12: bilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
14: tak. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutumlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
14: tak. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutumlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz.
16: Chevrolet Terrier, Trump'un giriş seviyesi modellerinden biriydi ve 1960'ların başında üretildi. Yüz binlerce adet üretildi ama

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutumlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz.
2: Chevrolet Terrier, Trump'ın giriş seviyesi modellerinden biriydi ve 1960'ların başında üretildi. Yüz binlerce adet üretildi ama pırıl pırıl fiziği var.
3: Kesinlikle bayılıyorum. 1970'lerde i̇şte genç biriysen herkesin istediği buydu. Çünkü bunlar diğerlerinin hepsini geride bırakıyordu.
2: Gerçekten zirveydiler. 10 bin sterline satıldık.

0: Nick'le bayılıyorum. 1970'lerde i̇şte genç biriysen herkesin istediği buydu. Çünkü bunlar diğerlerinin hepsini geride bırakıyordu.
1: Gerçekten zirveydiler. 10 bin sterline satıldık ama en az onun kadar heyecan verici başka bir otomobil var. Dur bakalım. Lotus.
0: Şuna bak.
1: Dostum bu şeylere bayılıyorum.
0: Evet.
1: Aman tanrım içine bak.
0: Bak ne kadar alçak.
1: Mükemmel.
0: Bu araba senin standartlarından bile daha alçak.
1: Evet, beni bile şaşırttı.
0: Belli ki çok iyi korunmuş. Gerçekten muhteşem.
1: Çok güzel değil mi?
0: Seni içinde hayal edebilirim.
1: Tanrım bu bir hazine mağarası gibi. Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum, şu Triumph var ya, 150'lik olan.
1: Evet, ona bayıldım.
0: Her neyse artık.
1: Her neyse işte, nasıl olsa ne olduğunu öğreniriz, evet. Ama ona da bayıldım.
0: Bir sürü pompa var, bir sürü tabela var.
1: Şuradaki tabelayla yukarıdaki kutuya bayıldım.
0: Evet, BSI motosiklet ve scooter tabelası da var. Onu sevdin mi?
1: Evet.
0: Bir de Unipart tabelası.
1: Evet. Hadi Stu ile konuşalım. Bizi anlar. Kulübeye ilk girdiğimizde içinde bir sürü yağ kutusu olan bir dolap vardı.
2: Evet.
1: O dolabı içindeki yağ kutularıyla birlikte satar mısın?
2: Onu almak istemezsin.
1: Öyle mi? Demek çok pahalı.
2: Evet.
1: Pekala. Chopper'ın yanında sarı bir benzin pompası var.
2: O gidebilir. Ne kadar eder tam bilmiyorum ama 1200 sterlin diyelim.
1: Evet. Tamam. Belki birazdan ona geri döneriz. Peki şu hava pompası gibi olan şey ne olacak?
2: Güzel değil mi?
1: Çok güzel.
2: 150.
1: 150 mi? Tamam. O zaman onu da alalım. Harika.
0: Tamam, süper.
1: Peki ya şuradaki kutu, hani şu yeşil piramit şeklindeki?
2: 120.
1: 120. Tamamdır. Oldu. Anlaştık.
0: Benim gözüme bir şey takıldı.
1: Söyle.
0: Şu motorları durdurun, petrol buharı tehlikelidir yazan tabela. Beyaz zeminli, kabartmalı, kırmızı yazılı olsun.
1: Evet, evet, şurada.
2: 100.
0: 100 mü? Tamam, onu alıyorum.
1: Evet dostum, devam et.
0: Köşedeki şu küçük Triumph var ya, renkli olan, bordo olan.
2: Küçük 150'lik.
0: 150'lik mi?
2: Evet, ona 2200 isterim.
1: Tamam, pekala. Şöyle yapalım mı? 3500 olur mu?
2: Evet.
1: Triumph için.
2: Evet.
1: Benzin pompası için.
2: Evet.
1: Küresiyle birlikte.
2: Evet.
1: Evet. Ve tabela.
2: O olmaz ama Unipart olabilir.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada tekli alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
7: uyar. Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Dedi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Bence uzun zamandır gördüğümüz en güzel koleksiyonlardan biri bu çocuklar.
10: Özellikle motosiklet.
1: Özellikle motosiklet. Al söyle bana. Bu 1500'lük olan Terrier mi?
10: Evet, ondan sonra gelen model ise 200'lük Cup.
11: Çok güzel. Harika, kesinlikle harika. Çok güzel görünüyor değil mi?
1: Evet öyle.
10: Kullanması da çok keyiflidir.

0: Diğer parçalar içinse biraz bakım ve temizlik yeterli. Benzin pompası. Bir lamba takalım.
1: Evet.
0: Güzelce temizleyelim ve tamam diyelim. Hava pompası. Bence önce temizleyelim. Sonra da boyayalım.
1: Tamam.
0: Kutulara gelince. Birkaç arkadaşım var.
1: Senin 3 tane oldu.
0: Evet.
1: Şimdi fazla bana da birer tane düşüyor mu peki? Öyleyse tanesine 700 sterlin diyebilir miyiz?
0: Bu eder. Bu eder. Şu biraz daha az eder. Çünkü kapağı yok. Diğeri de çok iyi durumda olmadığı için daha az eder. Belki kapak bulmalıyız.
1: Gerçekten çok güzeller.
0: Terrier'i çalıştırmayı deneyelim mi?
2: Ateşleme var mı bakalım?
1: Onun tesisatını yenileyim mi?
0: Aslında...
1: Arada bir çalışsın istiyorsan
0: hayır,
1: ben
0: bağlayayım. Hayır, hayır, hayır. Bence eski tesisatı olduğu gibi bırakalım. Eminim daha iyi çalışacaktır. Tamam. İlk olarak Triumph.
1: Tuttun mu peki?
2: Tamam. 1, 2, 3.
0: Önce motosikleti kaldırıyoruz. Sonra benzinini koyuyoruz. Yeni bir buji takıyoruz ve hazırız.
2: Tamam, deneyelim.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Deneyelim hadi.
0: Tam umudumu kaybetmek üzereyken... Onu çevirir misin? Ha, evet.
1: Hey, hey.
0: Bu harika, öyle değil mi?
2: Sesi çok güzel.
1: Evet.
0: Evet, sesi çok iyi.
2: Güzel çalışıyor.
0: Tamam pekala, buradaki işimiz aşağı yukarı bitti sayılır, öyle değil mi?
2: Lastiklere bakalım, güzelce parlatalım ve sürüşe çıkalım.
0: Evet. O akşam Alan Terrier'i test sürüşüne çıkardı. Motor kusursuzdu ama iki gün sonra anlattığına göre yol öyle değilmiş.
2: Yoldaki çukurlardan biri bu soruna neden oldu.
0: Olamaz. Yolumda çukur olduğunu nasıl iddia edersin?
2: Triumph'la gayet keyifli gidiyordun, sonra birden pat.
0: Alan'ın yaşadığı bu küçük talihsizlik bize kırık disele bıraktı. Neyse ki yedeğim var. Bunu yeni almıştım.
2: Aslında sadece şu parçaya ihtiyacımız
0: Bunu
2: var.
0: Bunu böylece kullansak?
2: Bu parça lazım, bu gayet iyi.
0: Tamam pekala.
2: Şu parçayı değiştireceğiz.
0: Tamam.
2: Ve yayları yenileyeceğiz.
0: Tamam.
2: Sonra da kılıfını takarız.
0: Bugünün geri kalanı için bir planım var. Önümüzde resmen bir üretim hattı duruyor.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Evet, farklı parçalardan oluşan bir üretim hattı. Tam olarak Henry Ford'un sistemi sayılmaz ama yine de...
0: Burada bir temizlik istasyonumuz var. Bu tabelayı ve... Petrol buharı tehlikelidir tabelası için.
2: Tamam, ben seleyi hallederim.
0: Sen şu istasyonda çalış. Sonra sırayla diğer işlere geçeriz. Skid, sen de bir ampul bulup şu lambanın çalışıp çalışmadığına
1: ya,
0: bak.
1: Ya ampul çalışıyorsa? Öğleden sonrayı boş mu geçireceğim?
0: Hayır hayır, çünkü sonra hızlıca bir sonraki işe geçebilirsin.
2: Bir sonraki istasyona.
1: Tamam peki.
0: Evet, pompaya. Evet. Tamam. O halde kolları sıvama zamanı. Birinci istasyonda Alan seleyle ilgileniyor.
2: Şu parça tam buraya güzelce oturmalı. Evet, oturdu da. Şimdi yapmamız gereken tek şey yayları tekrar yerine geçirmek.
0: İkinci istasyondaysa ben kutuyu temizliyorum. Harika görünmeye başladı dostum. Üçüncü istasyondaysa skid pompayı söküyor ve ortalığı dağıtıyor. Dişlerinin arasında da siyah parçacıklar var mı?
2: Sürekli üzerime parçacık ya.
0: Ben de burada bir şey temizlemeye çalışıyorum. Çayıma bak.
1: Yapacak
0: İçine bile
1: şey
0: siyah
1: yok.
0: Parçalar düşmüş.
1: Evet, orada bırakmamalıydın.
0: Neyse, üsttekileri alırım. Şimdi daha iyi oldum. Temizliğe devam ederken Alan karbüratörü elden geçiriyor ve faz da basınç göstergesini söküyor.
1: Bu vidaların hepsi çok sıkıydı. O yüzden tornavidayı vidaya tam oturtmak için çekiçle hafifçe vuruyorum. Sonra biraz sıkıp biraz gevşetiyorum. Tekrar sıkıp tekrar gevşetiyorum. Böylece vidalar yavaş yavaş zarar görmeden çıkıyor. Nüfuz edici yağ kullanmıyorum. Çünkü kullanırsam boyayı tutturmak çok zor olur. Bunu yapamam. O yüzden sadece vurduktan sonra böyle yavaşça çevirmek gerekiyor. Ha, işte oldu. Bayağı zor bir iş.
2: Biraz ince işçilik istiyor. Biraz da uğraştırıyor ama bitince buna değecek. Evet, şimdi çok daha iyi oldu.
0: Dostum, harika olmuş. Pompanın gösterge kısmını sökebilmek için iki çift el daha ve bir de seyirci gerekiyor.
3: Sanırım bu benim fikrimdi. Bunun kredisini bana vermelisiniz.
2: Takım işi. Takım işi.
0: Takım işi dostum. Takımda ben yoktu.
1: İşte bu. Tamamdır.
0: Dostum. Evet, şuna bir bak. Pompanın göstergesi söküldükten sonra artık düzgün şekilde temizlenebilir. Bu harika. Böylece Faz yeni boya işine girişiyor.
1: Bunun eski bir basınç göstergesi olduğunu düşününce biraz daha fazla ilgilenmek istedim. Çünkü annem de, üvey babam da Birmingham'da bu fabrikada çalışıyordu. O yüzden bu parça aslında benim için düşündüğümden çok daha özel. Hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey bence. Ve çocukken aile arabamızın lastik basınçlarını bununla kontrol ettiğimi hatırlıyorum.
0: Faz önce metali hazırlamak için nötr bir astar uyguluyor. Ardından kısa bir müzik molasından sonra...
1: Tabii bunun bir Happy Mondays şarkısı olmadığını biliyorsunuz. Eğer öyle olsaydı elimde iki kutu olurdu.
0: Sonra da sarıya boyuyor. Her zamanki gibi işin sırrı hazırlık aşamasında. Aynı şey benzin pompası için de geçerli. Ha dostum, çok güzel olmuş.
3: Ben sadece bunu senin sprey boya işin için hazırlıyorum.
0: Tamam.
3: Burada metal plakalar var ya.
0: Evet.
3: Üstünde yazıların oldu.
0: Evet.
3: Maskeleme yaparken kenarların temiz çıkmasını istiyorsan, evet, bunları kaldırırken çok titiz davranmana gerek yok.
0: Ha, evet.
3: Bak şu uç kısmı bayağı dışarı taşıyor, gördün mü?
0: Evet.
3: Bunu kenarından hafifçe törpülersen köşeler de yuvarlak oluyor.
0: Vay canım.
3: Sonra bunu çıkarıyorsun ve işte kusursuz. Sonrasında sprey boyayı vuruyorsun.
0: İstediğim gibi.
3: Sonuç harika olur.
0: Sabahki temizlik maratonunun yerini öğleden sonra boya maratonu aldı. Boya kuruyunca da sıra son dokunuşlara geldi. Aslında bu bir reprodüksiyon ve umarım elimden düşürmem. Kauçuk kısmı sayesinde yerine tam oturmalı. Bayağı sağlam görünüyor.
1: Bence muhteşem görünüyor. Harika, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Hazır mısın?
1: Evet. Bu bir odanın içine girdiği anda...
0: Ortamı aydınlatacak.
1: Aynen öyle. Harika olacak.
0: Benzin pompası güzelleştirildiyse basınç göstergesi resmen baştan yaratıldı. Çocuklar, şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardınız. Kesinlikle şahane olmuş. Peki ışık çalışıyor mu?
1: Sevgili dostum, tabii ki çalışıyor. Hadi bakalım.
0: Dostum.
3: Beklentilerin mile ötesine geçti.
0: Kesinlikle şahane olmuş.
1: Evet.
0: Bugün çok güzel bir gün geçirdik, öyle değil mi?
3: Bence büyük işler başardık.
0: Evet.
1: Evet, güzeldi.
0: Her gün böyle verimli geçseydi şimdiye çoktan yolun,
3: evet,
0: yarısını bitirmiş olurduk değil,
3: evet,
0: mi?
3: Deponda tavana kadar böyle güzel şeylerle dolar.
0: Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Bunları satmaya çalışacağız.
1: Evet.
0: Evet, yani bir iki yıl içinde. Bir şeyler satmamız gerekiyor tabii. O yüzden ertesi gün dostum Game, Triumph'a bakmaya geliyor.
1: Bakalım satabilecek misin?
0: İlgileniyor mu?
1: Merhaba.
0: İşte
1: merhaba
0: dostum Game.
1: Nasılsın?
0: Game, bu Faz. Memnun Faz oldum. Bu da Game. Dinle.
2: Evet.
0: Bence bu motosiklet tam sana göre. Oxfordshire'ın köy yollarında keyif yapmak için birebir. Ama dost olarak söylemem gereken tek bir kusuru var. O da burada.
1: Kontak anahtarı.
0: Evet, tek mesele o. İki tanesi 6,5 sterlin. Araştırdım.
1: Evet, maalesef.
2: Harika.
1: Henry o kadar da cimri davranmaz.
2: Tabii ki.
0: Aslında Gabe, motosiklet çok temiz. Ruhsatı da var, her şeyi tam. Gerçekten ilgileniyor,
2: evet,
0: musun?
2: Evet, hem de çok.
0: O zaman tamam.
2: Rengi falan tam istediğim.
0: Tamam,
2: gibi.
0: Güzel. Ama ben bunun için 3000 sterlin istiyorum.
2: Evet, aslında bu iyi bir fiyat ama benim için biraz yüksek.
0: İşte başlıyoruz.
2: 2700 olur mu?
1: Bak, değişik sesler çıkarmaya başladı. Acaba biraz daha yukarı çıkabilir misin? Mesela 2800.
2: 2800 mü?
4: Evet, sanırım 2800 yapabilirim.
0: Tamam.
4: Bence uygun.
0: İşte oldu.
4: Ama bana yedek anahtar verirsen.
0: Tamam, tamam.
5: Durun, bir saniye. Bir saniye.
0: Oldu bu iş. 2800 evet, işte oldu.
4: 2800 yapabilirim.
5: 2800?
0: Evet, anahtarlarla birlikte.
5: Terrier'ı 2800 sterline sattık.
2: İyi anlaştık.
5: Şimdi düşünürsen elimizde hala bu tabela var. Diğer tabelayı faza sattık. Bu kutu var, bu tabela var, şu basınç göstergesi var ki şahane bir iş çıkardık. Ve benzin pompası var. Bunların tamamına 1200 sterlin alamazsak...
2: Bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir.
5: Yanlış meslekteyiz dostum.
3: Peki harcadığımız parayı geri kazanabilecek miyiz?
5: Aslında kazanabilirsek ki şu an için o kısım biraz belirsiz.
3: Evet.
5: Bence 1000 sterlin kar edebiliriz.
0: İşte bu.
5: Ne dersiniz?
3: Bunun için gelmeye değer.
0: Evet.
5: Keyifler yerinde evet. Dostum. Bu hayatı sevmiyor musunuz?

0: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
1: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikbal.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Bir adım önde.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
17: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
18: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hani benim en sevdiğim çizgili tiftik kazağım vardı ya, siyah gri olan.
1: Evet.
0: Bak bakalım şimdi onu kim giyiyor?
1: Oo, ne kadar havalı.
0: Atikus.
1: Atikus mu giyiyor evet, şimdi onu?
0: Çamaşır makinesine attım. 30 derecede yıkadım ama sıkma devrini düşürmeyi unutmuşum. Şimdi bayağı kalınlaştı ama çok sıcak tutuyor.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
0: Bayıldım.
1: Benim gibi eski eşya tutkunu Faz Towson'la birlikte işte başlıyoruz vay canına. Ülkenin dört bir yanındaki depolarda
0: daha da fazlası var.
1: Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz. Bu bir hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Cambridge'e gidiyoruz. Chris adında bir adamla tanışacağız.
0: Evet, bu harika. Peki Chris'in olayı ne? Nelerle ilgileniyor?
1: Bak şimdi, sanırım bu bir ilk.
0: Öyle mi?
1: Ama yanılıyor olabilirim.
0: Devam et.
1: Bana evinin bir fotoğrafını gösterdi.
0: Evet.
1: Görünüşe göre bahçesinde bir helikopter var.
0: Aa, işte başlıyoruz. Helikopteri görür görmez karar verdin.
1: Evet, oraya gitmeliyiz başka dedim.
0: Başka ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Umurumda değil.
0: Biliyor muyuz?
1: Gerçekten umurumda değil. Hayır, ama başka neler olduğunu söylemeliyim. Motosikletleri var, bir helikopteri var ve eminim bundan başka bilmediğimiz bir sürü ıvır zıvırı var.
0: Hadi o zaman gidip bir bakalım.
1: Birazdan oradayız.
0: Tamam.
1: İşte Chris.
0: Bir şey sorabilir miyim? Helikopter satılır?
2: Şu an için değil.
0: Tamam, şu an için değil ama.
1: Tamam tamam, şu an için.
0: Evet, onu duydum.
2: Kapıyı tamamen kapatmadım, ileride evet. Belli olmaz.
1: Tamam, tamam, bence de öyle yapmalısın. Tamam, Chris başka neler ilgi alanına giriyor?
2: Motosikletler her zaman en büyük tutkularımdan biri oldu.
1: Öyle mi?
2: Evet, 17 yaşımda. Ama koleksiyon yapmaya yaklaşık 3 yıl önce başladım.
1: Bu çok iyi.
2: Çünkü birkaç ahıra doldurmam gerektiğini fark ettim.
0: Mükemmel. Tamam. Yapılacak yapmamak en doğru olmaz. Şeylerden
1: harika
0: biri.
1: Harika dostum. Kalabalık olurdu.
0: Peki koleksiyondan bazı parçaları elden çıkarmaya açık mısın?
2: Evet, uygun parçalar var.
0: Öyle mi? Harika.
2: Satılabilecekler var.
0: O zaman içeri girip bakalım ve bir istek listesi oluşturalım.
2: Kesinlikle.
1: Chris bu harika. O zaman başlayalım. Önce helikoptere daha yakından bakalım. Ne dersin?
0: Hayır, gidip depoya
1: tamam,
0: bakalım.
1: Hadi dostum, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz Chris.
2: Tamam.
0: Kendine iyi bak.
1: Evet evet, gidiyoruz.
0: Hadi bu taraftan.
1: Pervaneye dikkat et.
0: Dikkat et dedim. Tamam hadi, kaç numaraydı?
1: Neydi? 6 numara. Yok
0: sanırım
1: yok. 7 miydi? 3 numaralı ağırdan başlıyoruz. 3! Hadi
0: tamam.
1: Ne oldu?
0: Örtülerin altında motosikletler var.
1: Aman tanrım.
0: Şuna bak, hazır mısın? İşte burada.
1: Ha, bu motosiklet değil. Aman tanrım. Jet ski'yi geçiyoruz ama 3 süper spor motosiklet çok daha ilginç. Bir Kawasaki, bir Slopside ve biraz daha yeni, durumu daha iyi olan bir yeni bir motosiklet modeli var. Şunun arka tarafı biraz oynuyor.
0: Evet, biraz oynuyor ama aslında iyi olabilir. Bize de biraz iş çıkartır işte.
1: Evet.
0: Kesinlikle iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Üstünde epey uğraşmak gerekecek ama bence harika bir hale getirilebilir.
1: Bu motosiklet 1980'lerin klasik süper spor motosikletlerinden ve çok farklı bir versiyonu üretildi. Lakabı ise karbüratörün şeklinden gelir ama yanılmayın, bunlar gerçekten çok hızlı makineler. Kilometresini göremiyorum.
0: 44.000'di.
1: Bu motosiklet için epey yüksek.
0: İşte.
1: Evet öyle. Yani. Ama günlük kullanmak isteyen biri için eğer doğru fiyatı alabilirsek üzerinde 500 tanelik
0: evet.
1: Bir iş var bence. Temizlersin,
0: evet.
1: Toparlarsın, sahibi de bayılır.
0: Evet, çok hoş.
1: Güzel bir motor ama elden geçmeli. Evet evet. Chris'in konteynerlarına geçiyoruz.
0: Tamam. Buna hazır mısın?
1: Bilmem. Hiçbir zaman hazır değilim.
0: Bahse girelim, kendini zor tutuyorsun. Öyle değil mi? Seni çok iyi tanıyorum.
1: Vay canına. Şunlara bak.
0: Arkaya kadar gidiyor.
1: Aman tanrı.
0: Nereden başlamak istersin?
1: Bilmiyorum. Chris'i çağıralım da bütün bunları bize anlatsın.
0: Evet, öyle yapalım.
1: Chris! Hadi gel içeri. Şu motosikletleri anlatsana. Nasıl oldu da hepsi burada toplandı? Çoğu biraz bakımsız gibi görünüyor.
0: Evet, bazıları da yeni ithal edilmişe benziyor. Bunların arasında ithal getirdiklerin var mı acaba?
2: Evet, Japonya bağlantısı var.
0: Aa!
2: Evet.
1: Amaç onları restore etmek değil miydi?
2: Evet, ya da proje olarak satmak. Çünkü çoğu oldukça nadir modeller.
1: Evet, evet, tabii İngiltere'de belli
2: oluyor bunları bulmak
1: zaten.
2: Kolay değil, evet. Özellikle 80'lerden kalma modeller söz konusuysa Japonya bir numaralı kaynak.
1: Tamam, teşekkürler Chris. Peki, devam edelim mi? Şu traktöre bakıyorum.
0: Bu muhtemelen 1962 ya da 63 model.
1: Bunu nereden biliyorsun? Bir yerde mi okudun?
0: Plakadaki L-E-W harflerine bakıyorum sanırım. E-W serisi ve ters harf sıralamaları 60'ların başlarında kullanılıyordu ama tamamen emin değilim.
1: Biliyor musun? Bu çalışır durumda. Evet, bunun V5'i var.
0: Öyle mi?
1: Ruhsatı var ama ayrıca international olduğu yazıyor ki bu.
0: Evet.
1: Evet, bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: 250 ya da 275 model olduğunu belirtmiş.
0: Evet.
1: Bir de rengi kırmızı yazıyor. Demek ki uzun zamandır gelip bakmamışlar.
0: Bahsettikleri kırmızı boyanın izlerini hala görebiliyorum. Yani evet, bir zamanlar kırmızıymış.
1: Ya, bir zamanlar öyleymiş, evet.
0: Biliyor musun? Böyle şeylere bakınca hep aynı şeyi düşünüyorum. Şu traktör ve yanındaki iş makinesi mesela. Acaba en evet. son... Ne iş yaptılar? Buraya gelmeden hemen önce bu traktörü ne için kullandılar dersin? Söyler misin bana?
1: Evet, doğru.
0: Ve sonra neden burada öylece kalıp unutuldular?
1: Bu halde duran traktörler bahse girerim hala çalışıyordur.
0: Büyük ihtimalle biraz ilgilenirsek hemen çalışır diye düşünüyorum.
1: Dostum, mesele şu ki bu modeller kusursuz durumda. Tamamen restore edilmiş halleriyle bile.
0: Evet.
1: Yıllar içinde birkaç tane yaptık ve en azından 4000 sterlin evet, yani... ediyorlar.
0: Evet,
1: o yüzden bunu restore etmek tamamen gönül işi olur.
0: Evet, gönül işi olur.
1: Evet. Ve açıkçası ben pek gönüllü değilim. Bu Verge olsaydı belki ilgilenirdim. Hadi devam edelim. Sanırım tamam, ikimiz de havamızda evet. değiliz.
0: Tamam Henry Cole, evet.
1: Evet.
0: Böyle yerlere bayılıyorum. Çünkü köşeyi dönünce neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. İşte geldik.
1: Aynen.
0: Şuna bak. Daha da fazlası var.
1: Vay canına, şuna bak. Aman tanrım, şuradaki iki zamanlara bak. Biraz tuhaf. O da ne?
0: Biliyor musun?
1: Arkada bir motosiklet
0: var. O bir
1: Hayabusa. Arkası değiştirilmiş. Ne kadar tuhafmuş. Suzuki efsanesi bir makine. 1999'da piyasaya çıktığında dünyanın en hızlı seri üretim motosikletiydi. Saatte 300 kilometreye ulaşabiliyor, modifiye edildiğinde ise çok daha fazlasını yapabiliyordu. Ama bu gördüğümüz standart motosiklet değil.
0: Bunlar beni korkutuyor.
1: Neden?
0: Neden mi? Çünkü bırak sürmeyi, üstüne oturabilecek kadar bile yeteneğim olmadığını biliyorum. Evet.
1: Hayır, yapabilirsin.
0: Bırak çalıştırıp yola çıkmayı,
1: evet. Motosiklet büyüdükçe kullanması da kolaylaşır.
0: Doğru, ama kullanması kolay diye kendini bir anda haddinden fazla hızla giderken
1: evet,
0: bulabiliyorsun.
1: Evet, galiba haklısın. Hı-hı. Hmm, zor. Şu...
0: Evet.
1: Çok ilginç olabilir.
0: Tamam.
1: Zor bir seçim.
0: Evet, proje mi?
1: Bir de şuradaki...
0: Evet.
1: Evet. Proje olan... Evet.
0: Evet.
1: Çünkü işin en pahalı kısmı onlar.
0: Evet. Acaba buna hiç dokunmadan alıp satmak mı mantıklı olur? Ya da birkaç karbüratör bulup çalışır hale getirmek mi? Onu tam olarak bilemedim.
1: Hmm. Evet. Peki ya traktör?
0: Traktör mü?
1: Evet.
0: Ona sırtını
1: biliyorum.
0: Dönüp gittin sen.
1: Zor.
0: Evet.
1: Evet, çok zor bir depo.
0: Evet öyle. Bence önce GXR'dan başlayalım. Evet.
1: Evet, tamam. Onunla anlat bana. Satılık mı?
2: Evet, satılık.
1: Tamam.
2: Bu haliyle yaklaşık 1750 sterlin eder.
1: Aa, dışarıda bir de traktör var.
2: Traktör içinde herhalde 1500 sterlin civarında konuşmamız gerekir. O civarda bir rakam.
1: Oo,
2: evet.
1: Tamam. Tamam, bir de arkası değiştirilmiş ilginç bir motosiklet var. Onun hikayesi ne?
2: Evet, o tamamen benim kişisel zevkime göre değiştirildi. Onun için de yaklaşık 3500 sterlin isterim.
1: Tamam, peki.
0: Orijinal arka kısmı hala duruyor mu?
2: Olabilir.
1: Peki ya şu siyah gümüş renkli olan?
2: Evet.
1: O çalışıyor mu?
2: Evet, çalışıyor. Ben çalıştırdım.
1: Peki onun fiyatı ne?
2: Onun için 1250 sterlin.
0: Acaba...
1: El sıkışır mıyız?
0: Pazarlık payı var mı?
2: Evet, biraz esneyebilirim.
0: Öyle mi?
2: Kesinlikle.
1: 1000 sterlin?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade bekliyor.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
18: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
19: Hadi kalk kalk kalk kalk.
18: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
20: Hadi maça gidiyorum.
21: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
19: Yola çıkıyoruz.
21: Çok heyecanlı.
22: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Vay canına, şu motorlara bak. Cambridge'de Chris'in muhteşem motosiklet koleksiyonundayız. Suzuki için 1250 sterlin istiyor ama ben daha az ödemek istiyorum. 1000 sterlin?
1: 1000 sterline elini sıkı.
0: Gerçekten?
1: Evet.
0: Ruhsatı var
1: evet,
0: mı?
1: Evet var.
0: Güzel.
1: Uzat evet. Elini.
0: Hadi bakalım dost. Aferin. Ertesi gün bizim ekibe motosikleti gösteriyoruz. Şimdi elimizde 1000 sterline aldığımız bir motosiklet var. Ve ben bu motosiklete bayılıyorum.
2: Bu eski püskü haliyle bile şahane, çok güçlü, çok sağlam bir motosiklet. Motor kontrol üniteleri, enjeksiyon sistemleri ve yakıt pompaları yaygınlaşmadan önceki dönemden.
0: Evet.
2: Su soğutmalı değil, yağ soğutmalı. Bu da büyük bir avantaj. En güzel tarafı da şu, evde bilgisayara ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına üzerinde çalışabilirsin.
0: İşte bak, motosikleti bana sattı.
2: Evet.
0: Alın'da da sattı, hatta bütün millete sattı.
2: Bence alınabilecek en iyi Japon motosikleti nesli bu.
0: Bir akü takviye cihazına bağlayıp ne olacağına bakmak ister
3: evet,
0: miyiz?
3: Evet, bakalım ne
0: olacak. Tamam o zaman, hadi başlayalım. Lafı daha fazla uzatmadan biraz marş spreyi sıkıyoruz ve takviye güç ünitesini bağlıyoruz.
3: Tamam, akü bağlı.
0: Bir fıs buraya. Şuraya da bir fıs. İşte böyle. Tamam mı? Sonra da...
4: Hazır mısınız?
0: Bunu da şuraya. İşte böyle. Eyvah. Oo, evet, evet.
2: İşte bu.
0: Süper.
3: Gayet iyiydi.
0: Çok iyi haber.
2: Bence iyi.
0: Peki sırada ne var?
3: Silindirin de çalıştığı duyuluyor.
0: Tamam. Asıl işler.
3: Depoyu söküp geçici bir yakıt hattı bağlayıp karbüratörlere bakalım.
0: Motorumuz 4 silindir ve 4 karbüratör var. Uzun süredir kullanılmadığı için yakıt deposunun temizlenmesi gerekecek. Ama önce geçici bir depo bağlayıp karbüratörlerin sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz.
4: Yakıt lütfen.
0: Hadi bakalım. İlk kontrol. İlk yakıt iki karbüratörden geçiyor mu?
2: Evet akıyor. Hem de temiz görünüyor.
0: Peki ya diğer taraf?
2: Sende yakıt geliyor mu?
3: Evet, kokusu da taze.
0: İkinci kontrol. Yakıt silindirlere ulaşıyor mu?
3: Kontak açık.
0: Biraz marş spreyi ister
3: misin? Hayır, az önce karbüratörlerle de.
0: Tamam, peki. Evet. Evet, evet, evet. Evet işte bu.
4: Şu an jikli açık mı?
3: İki silindirle çalışıyor, belki üç. İşte bu, gördünüz mü?
2: Evet.
3: Çoğu zaman silindirlerin büyük kısmı çalışıyor ama bütün silindirler her zaman devrede değil.
0: Sence giriş yolunda biraz sürsek düzelir mi?
3: Bazen çok işe yarıyor.
0: Bazen yarıyor ama.
4: Evet, biraz hareket edip açılması iyi gelebilir.
3: Şöyle yapalım, ben süreyim, siz aküyü tutun, sen de yakıtı tut.
0: Ben ne yapacağım? Marş spreyi mi sıkacağım?
4: Arkasından koşup onu sıkarsın.
0: Tamam, pekala, plan ne?
3: Depoyu temizlemeliyiz ya da durumuna bakmalıyız.
0: Tamam.
3: Karbüratörlerde kaçak yok. Nadir bir durum.
0: Çünkü evet, normalde...
3: Alttan yakıt akardı ama sızıntı yok.
0: Tamam. O zaman bu iyi bir haber değil mi?
4: Bence şu an için verdiğin 1000 sterlinin karşılığını almış gibisin. Bu çok iyi. Hatta durum iyi gidiyor diyebilirim. Daha da iyiye gidiyor hatta.
0: 1200 dolar.
3: En azından artık rahatlıkla çalışır durumda dersin.
4: Evet.
0: Aynen. Yeni hedef yakıt deposu. Al, yakıt musluğunu söküyor.
3: İşin iyi tarafı içi iyi durumda.
0: Evet,
3: eski
0: öyle.
3: Benzin tortuları ve katran gibi birikintiler yok.
0: Depo korktuğumuz kadar paslı çıkmadı. Bu yüzden içini eski benzinle çalkalıyoruz. Böylece içeride kalmış tortuların çözülmesini umuyoruz. Sonra Alan bir şey fark ediyor.
3: Yakıt musluğunun iki çıkışı var.
0: Tamam.
3: Biri burada, biri de burada. Yani iki karbüratöre yakıt gidiyordu. Motor iki silindirle çalışıyordu.
0: Yani motor aslında sadece bir çift karbüratörle
3: çalışıyordu. Çalıştırdığımızda iki silindirde kalmasının sebebi buydu. Yakıt sadece ikisine gidiyordu.
0: Alan haklı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu kısa bir sürüş yapmak. Depo yeniden yerine takılıyor.
4: Tamam.
3: İşte oldu.
0: Taze benzini de koyuyoruz ve hazır. Pekala, tamam. İyi hissettiriyor. Motora bineli birkaç yıl oldu ama bu motorun sesi çok hoş geliyor. Titreşimler çok hoş ve tok. Bunun üzerine yapılacak çok iş var ama en azından çalışıyor. Hem de birinci ve ikinci vitese gayet güzel geçiyor.
2: Aha, keyfi yerine geldi.
3: Sesi evet, geldi. Çok güzel ama bir sinyal lambası çalıyor.
4: Frenler çalışıyor mu acaba?
2: İyi miydi?
4: Evet.
3: Nasıldı?
0: Bence gayet iyiydi. Peki dışarıdan nasıl duyuluyor?
3: Sesi çok net ve canlı
2: evet,
3: geliyor.
2: Evet, güzel. Artık dört silindirde gibi.
0: Tamam, şimdi onu güzelce temizlemeliyiz. Birkaç sinyal bulmalısın. Umuttuğumuz başka bir şey var mı?
3: Aslında pek.
4: Evet, ben de öyle
0: düşünüyorum. Tamam o zaman, bilgisayarın başına geçeyim de birkaç parça sipariş etmeliyim. İki gün sonra postacı geliyor ve Elon'la Skid, yani AQ ve sinyalleri takmak için yeniden işe koyuluyor.
2: Yine başladı. Biraz önceki huzur ve arıların vızıltısını dinlediğimiz sakin ortam
0: bitti. Tamam, neler oluyor?
2: El yeni AQ'yu taktı.
0: Güzel.
2: Egzozu biraz parlattım. Artık daha derli toplu görünüyor.
0: Çok iyi.
2: Bir de üzerinde ev tesisatında kullanılan o korkunç vidalı elektrik bağlantıları vardı ya.
4: Ha evet.
2: Onları kestim de geçen gün aldığımız yeni mermi tipi konnektörleri
4: taktım. Güzel, onlara Japon mermisi evet. deniyordu, öyle değil mi?
2: Evet. Şimdi yerine sabitlemeden önce test edeceğiz.
4: Tamam.
2: Her iki bağlantıyı da yaptım. Bu çalışırsa şahane olacak.
3: İşte bu dostum. Oldu.
4: Şuna bak,
3: oldu.
4: Çalışıyor, harika.
0: Siz dahilersiniz çocuklar. Bu inanılmaz.
2: Aslında çok basit bir işti.
4: Bir dakika. Bu kelimeyi çoğul kullanamazsın.
0: Neden? Bu Latince mi?
4: Evet, bunu bilmelisin.
0: Latince derslerdi. Pek dinlemediğimi itiraf ettim.
2: Ben dinledim.
0: Evet, öyle
2: evet,
0: mi?
2: Evet, Latince'yi severdim.
0: Gerçekten mi?
2: Evet ama pek iyi değildim.
0: Bu konuda değişen bir şey yok
3: demek. Ben kendi dilimde bile
2: bildiğim tek şey culpa mea, yani benim hatam.
0: Şey vardı, carpe diem.
2: Onun anlamı...
0: Günü yaşa.
2: Evet,
0: o neydi?
2: Benimki culpa mea. Benim hatam demek. En çok
0: harika değil mi?
4: Evet,
2: oydu.
4: Harika.
0: Özellikle sinyal evet. tamir ederken. Tamam, güzel. AQ'yu taktık. Şimdi başka ne var?
3: Sinyalleri takmalıyız.
0: Tamam, şimdi evet. de sinyalleri takacağız. Sonra da kısa bir tur atarız. Yarım saat sonra sinyaller düzgün şekilde takılıyor, motosiklet hızlıca parlatılıyor ve yeniden yola çıkmaya hazır halde. Bugünkü ekibimizde Fuzz, Harley'in üstünde, Skid, Goldwyn'in üstünde, Alan, Pan Europe'unda. Ve ben de kendi motorumun üstündeyim. Yağ gibi akıyor. Ne güzel bir motosiklet. Bunlar ilk çıkan motosikletlerden. Hem yarışabilirsin hem de uzun yola çıkabilirsiniz. Şimdi gerekli ufak tefek işleri yaptık. Şanzıman harika. Devir saati çalışıyor. Yani her şey çalışıyor. Bence bunun en az 1750 sterlin etmesi lazım, değil mi? Neyse. Gidip kendimize bir burger alalım. Keyifler yerinde. En sevdiğim restoran.

0: Bu şey resmen uçuyor.
1: Evet, sesi çok de güzel. Çok güzel.
0: Ama bu yaştaki her motosiklet gibi iyi bir karbüratör temizliğini hak ediyor.
2: Karbüratör temizliği.
0: Evet. Rolanti jetleri falan olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki tam da vaat ettiği şeyi yapıyor. Gidiyor ve duruyor.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Ve bu motosiklete sevdiğim şey şu. Daha önce kullandıklarımın hepsinde olduğu gibi üzerinde çok güvenli hissediyorum.
2: İçine oturuyorsun abi.
0: Çünkü içine yerleşiyorsun.
1: Evet, evet.
0: Kesinlikle. Neyse. Önce öğle yemeği, sonra da satış zamanı.

0: tek yapmamız gereken hızlı gitmeyi seven birini bulmak.
1: Evet, güzel.
0: Ertesi gün tam da aradığımız adamı buluyoruz. İnanmayacaksınız ama lakabı Bam. Bam, çayını getirdim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şekersiz.
2: Harika.
0: İşte bu.
2: Harika.
0: Şu Haydut takımını tanıyorsun değil mi?
2: Evet,
0: git alın ve
3: bak. Nasılsın? İyi misin?
0: Tamam dostum, gördüğünü beğendin mi? Fiyatını söyleyeyim mi yoksa yürüyüp gidecek misin ve de çayını elinden
2: sen
0: mi alacaksın?
2: Sen fiyatı söyle.
0: Tamam. Bence 1750 sterlin.
2: Evet.
0: Yeni akü takıldı. Evet, yepyeni aküm var. Kontrol ettik. Karbüratörleri de iyi durumda.
2: Evet. Test edin.
0: Çalışıyor, sürülüyor. Gayet güzel. Muayenesi de var, daha ne isteyebilirsin?
2: 1500 sterline bırakır mısın?
0: Tamam, anlaştık.
3: Bu biraz hızlı olmadı mı sence?
0: Bunun 3 sebebi var. Birincisi, bu adamı sevdim. İkincisi, bence bu adil bir fiyat. Üçüncüsü de 500 sterlin kazandık.
3: Ne kadar?
0: 500.
3: Tamam. Şimdi ağlayacağım çünkü gitmesini istemiyordum. Her zamanki gibi şunu bir kenara ayırayım diyeceğini umuyordum. Ama hayır.
0: Sana bol şans olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Çok güzel.
0: Şunu söylemeliyim ki bunun için 1500 sterlin
2: az. Her şey
0: az.
2: Para değil.
0: Evet, öyle değil mi dostum?
2: Evet.
0: Tamam, harika. Bam,
3: çok
0: bayıldım.
3: Güzel.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim dostum.
4: Keyfini çıkar.
0: Mutlu günler, öyle olacak.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Gördüğünüz gibi yeni yollardayım. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde ağzımın suları akıyor. Yine muhteşem yemekler var. Gerçek lezzetler. Ülkenin dört bir yanından. Şu an ayak basılmamış topraklardayız. New Jersey'de deniz kenarı harikaları. Vay, enfes görünüyor. Ohio'da ise harika bir Ege menüsü. Yemeğe sihir mi katıyor?
1: Evet.
0: Indianapolis'teki bu adamsa işi bir üst seviyeye taşıyor. Taco ve tamale'ye müthiş bir yorum. Nefis. Mısırın kabuğunu bile yiyebilirim. Onları zirveye taşıyor. 10 numara. Bunu sık söylemem ama 10 numara. Evet, bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece sizler için.

0: Indianapolis'in Inglewood mahallesindeyim ve size harika bir hikayem var. Meksika'da genç bir kadın şef şu binada yaşıyormuş. Inglewood Topluluk Geliştirme Derneği'ne gidip, şurada terk edilmiş bir yapı var, babamla orada küçük bir tamale dükkanı açmayı çok isteriz demiş. Kısa sürede büyük bir hayran kütlesi edinmişler. Tamale, taco ne isterseniz yapıyorlar, herkes de bayılıyor. Ve işte Traole.
1: Kesediye hazır.
2: Meksika yemeğini deneyimlemenin farklı bir yolu.
3: Asadonuz.
4: Aklınız gidiyor. Bu ne diyorsunuz?
5: Bir ACDC torta.
0: Bunu nasıl söylüyorsunuz?
3: Evet. Herkes farklı söylüyor.
0: Ben Carlos Hutchinson'un kurduğu yuva diyorum. Tabii yerel halkın ve şu an Los Angeles'ta aşçılık eğitimini olan kızı Carla'nın yardımıyla.
6: Meksika'da çelik şirketlerinde çalıştım ama en büyük hobim yemek pişirmekti. Carla aşçılık okudu ve burayı açmam için beni o eğitti.
0: Amerikan rüyası.
3: Hindi tamaleleriniz.
7: Hindi tamale olağanüstü.
4: Hindi tamalesinin üzerinde kızılcık sosu var. İnsan önce bu ne alaka diyor.
0: Pekala, hindi kıyması.
6: Soğan tozu, kekik, sarımsak tozu, beyaz biber, mercan köşk. Su karıştıracağız. Tereyağı, ada çayı ekleyeceğiz.
0: Fırına mı gidecek şimdi?
6: 190 derecede 20 dakika.
0: Tamam, hindi pişti, göğüs eti didiklendi. Sırada ne var?
6: Hindi tamale sosu. Kırmızı biber, domates tozu, ekşi krema ve taze kırmızı domateslerle başlayacağız. Hindi kıymasıyla didiklenmiş hindiyi karıştırıyoruz. Hindi sosu ve son olarak zeytinyağıyla noktayı koyuyoruz.
0: Bu kızılcık sosu olmalı.
6: Evet.
0: Zeytinyağı ve su kombinasyonunu pek sık görmeyiz.
6: Kızılcığı ekliyoruz. Biraz fokurdayıp canlanmasını bekleyeceğiz. Manzano biberi, habanero, Roma domatesi, ada çayı, jalapeno biberi, kırmızı soğan. Mandalina çok farklı. Ham şeker, mandalina suyu, portakal suyu, kereviz tohumu, tuz, karabiber.
0: Pişme süresi ne kadar?
6: 20 dakika. Elma sirkesi, taze kızılcık, kişniş. Sonra hepsini blenderdan geçiriyoruz. Şimdi de tamale hamurunu yapalım. Zeytinyağı, kereviz tohumu, kereviz tuzu, kekik, kabartma tozu, fesleğen, ada çayı, sarımsak tozu. Tuz, soğan tozu, karıştır, makine için hazırız.
0: Makineyi getirin. Şu an ayak basılmamış topraklardayız. Çünkü hamuru kalıbın kenarlarına doğru yayacak. Sanırım eti de tam ortaya yerleştireceğiz.
6: Doğru bildin.
0: İşte hindi. Vay canına. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu da bittiğine göre.
6: Şimdi biraz mısır kabuğu.
0: Bu da bekletilmiş tabii.
6: Buraya alıp tamaleleri sarıyoruz. Sonra da alüminyum folyoya sarıyoruz.
0: Kaç farklı çeşit tamale yapıyorsunuz?
6: 6-7 çeşit yaparız. Bazen de bir tane özel çeşit oluyor. İki de vegan çeşidimiz var. Ve ayrıca...
0: İki de vegan tamale mi var?
6: Evet, kırmızı etli var. Yeşil soslu tavuklu var. Fasulyeli var. Bir diğeri de siyah fasulye ve patatesle servis edilen chorizolu olanı.
0: Böyle iki kısa tamale mi yapıyorsun peki?
6: Evet.
0: İkişer tane yarım kabuk kullanıyorsun yani, öyle mi?
6: Evet, yapabiliyoruz.
0: Tamam, şimdi bunları buharda mı pişiriyoruz?
6: Evet. Hindi tamaleleri tabağa alıyoruz. Biraz kızılcık sosu, çok az kişniş ve işte bu kadar.
0: Hiç hindi tamale yememiştim. Bu nefis olmuş. Mısır ununun kıvamı çok güzel. Salaş, otantik bir tarzı var. Sosa bayıldım zaten. Kızılcıktan hafif bir acılık geliyor. Çok güzel. Seninle konuşurken koca bir taneyi mideye indirdim bile. Nefis. Bunun kabuğunu bile yerim ben. Enfesim.
6: Hindi tamale hazır.
7: Hamurun dokusu olağanüstü.
8: Kızılcık sosu Carlos'un yaptığı en sevdiğim şeylerden biri.
3: Asla dolu takolar.
4: Burası keşfedilmemiş mükemmel bir yer.
0: İşte kahraman da bu. Inglewood Topluluk Geliştirme Derneği'nden. Onlara ilk kıvılcımı siz vermişsiniz.
9: Yaklaşık 10 yıldır ortağız. Topluluk oluşturmak ve harika yemekler yemek için çok güzel bir yer.
1: Vegan Bria takoları.
10: En iyi vegan takolar burada.
4: Et yemediğinizi fark etmiyorsunuz bile.
0: Bria oğlak etiyle yapılır değil mi?
6: Biz ekmek ağacı meyvesi kullanıyoruz.
0: Jackfruit yani. Tamam, neyle başlıyoruz şimdi?
6: Biber salçası sosu, Roma domatesleri ve yağ.
0: Soğan, sarımsak.
6: Fesleğen, kimyon, defne yaprağı, kekik, mercan köşk, su. Her şeyi pişirip biberleri ekliyoruz.
0: Ayrıca
6: anço,
0: guajillo. Pürüzsüz hale gelene kadar çekiliyor.
6: Bu sirke.
0: Tamam.
6: Ekmek meyvesi, paprika.
0: Çok iyi. Kayen biberi olsaydı korkardım.
6: Soğan tozu, mercan köşk, tuz, fesleğen, sarımsak tozu, defne yaprağı ve biberiye.
0: Kokusu buraya kadar geldi.
6: Kimyon, kekik.
0: Mekanın özel salçası mı bu?
6: Evet.
0: Nefismiş mi?
6: Karıştıralım. Evet, toplamda 30 dakika pişecek.
0: Fırınlanmış muzlar.
6: Evet. Soğan tozu, tuz, beyaz biber, guaylio tozu.
0: Bu da meyveyle karıştırılıyor mu?
6: Evet, biraz biber salçası. Fırına veriyoruz, 15 dakika.
0: Parti devam ediyor.
6: Sıra mantarlarımızda.
0: İstiridye mantarı ve beyaz kültür mantarımız var.
6: Soğan ve sarımsaklı yağ.
0: Sarımsak. Bu adam işi üst seviyeye taşıyor. Fırına veriyoruz.
6: 50 dakika. Mantarı ekmek meyvesiyle birleştiriyoruz. Biber salçası ve brie hazır.
0: Tamam, son yapacağımız şey ne?
6: Et suyu. Bütün domatesler, soğan, sarımsak ve jalapeno, önceden hazırlanan biber salçası, domates salçası, tarçın ve karanfil.
0: Tamam.
6: Tuz, sebze bulyon, kimyon.
0: O kesede ne var?
6: Mango kabuğu, defne yaprağı ve kekik.
0: Güzelce kaynatıp keseyi çıkaracağız ve püre mi yapacağız?
6: Evet. Brie takoları için tortillalar, zeytinyağı ve guajillo biberi tozu.
0: En ince ayrıntıya kadar her şeyi düşünüyorum. Vegan peyniri. Şuna bakın.
6: Biraz pico de gallo sosu. Bu şekilde katlayıp sunuyor ve üstüne biraz limon sıkıyoruz.
0: Nutkum tutuldu. Bu yediğim brie takolarının %80'inden daha iyi. O kadar çok lezzet, o kadar harika doku bir arada ki. Mantar bu işin yıldızı. Konsomye sosuysa... 10 numara. Bak bunu çok sık söylemem ama 10 numara.
6: Teşekkür ederim. Vegan brie.
0: Daha önce brie taco yemiş miydin?
11: En sevdiklerimdendir.
0: Etli olanı evet. Yoksa şu vegan olanı mı?
11: Bunları tercih ederim.
7: Kabuğundaki çıtırlık ve içinin yumuşaklığı harika.
0: 1 ile 10 arası puan versin.
11: 10'un üzerinde.
0: Carlos işi biliyor
11: değil mi? %100.
6: Tortalar.
12: Haftada en az bir kez geliyorum, gelmeden olmuyor.
0: Normal bir insan bunu böyle göremez. Şef olmak için doğmuşsun. Tebrik ederim.
6: Teşekkür ederim.
0: Bradley Beach, New Jersey'deyiz. Asbury Park'ın bir alt sokağı. Tam benim programa uyan bir mekan varmış. Özgünlük, harika bir hikaye, bomba gibi yemekler. Duyduğuma göre şef haftanın 6 günü mutfaktaymış. Kendi menüsünü yazıyor. İşleri kendi bildiği gibi yapıyor ve her şeyi sıfırdan üretiyor. Mekanın ismi de güzel. Scratch Kitchen.
13: Fasulye ve mantar hazır.
14: Kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Yemekler taze.
12: Her şey sevgi ve tutkuyla yapılıyor.
13: Domatesler sihrini göstersin.
15: JT olağanüstü bir şef.
0: O JT, JT Dunn. Sektöre yıllarca girip çıktıktan sonra burayı açmış. Deniz biyolojisini bitirmiş.
13: Dereceyle.
0: Gemiden atlayıp restorana mı daldın?
13: 37 yıl boyunca 14 yıl önce ara verdim, sonra yine dayanamadım.
0: Ve geri döndün.
13: Evet.
0: Bugün ne yapıyoruz sayın?
13: Kajun usulü deniz tarağı.
0: Hem de New Jersey'de.
13: Evet. Kajun usulü deniz tarağı.
14: İçinde çeri domates, sosis ve cannellini fasulyesi var.
16: Aperitiften daha fazlası. Harika bir ana yemek.
13: Deniz tarağı suyu hazırlayacağız.
0: Bunlar bayağı iri.
13: Evet. İri olunca lezzet de büyüyor. Kereviz, havuç, taze limon, soğan, biraz defne yaprağı ve biraz su. Deniz tarakları ısınıp açılana kadar pişirmeye bırakacağız ve süzeceğiz.
0: Sonra?
13: Geceden pişen domatesler, sarımsak, taze biberiye ve çeri domates. Son dokunuş sızma zeytinyağıyla. Fırına giriyor ve pilot ateşi domatesleri pişiriyor. Yavaş bir yağda pişirme işlemi.
0: Anladım.
13: Şimdi fırınlanmış sarımsaklı ve biberiyeli ekmek yapacağız.
0: Hadi görelim.
13: Un, maya, tuz, şeker, biberiye. Geceden pişen domateslerimizde hazırlanan fırınlanmış sarımsakları kullanacağız. Su ve
0: su
13: yağ.
0: Su ve yağ birlikte mi?
13: Evet, iş yükünü azaltmak için.
0: İş yükünü azaltma yöntemin mi bu?
13: Evet.
0: Vay canına.
13: 1,5 saat mayalanınca merdaneyle açıp kızartıyorsun.
0: Nefis görünüyorlar.
13: Sıra çeşneli galeta olmadı.
0: Gerçek gala başlıyor desene.
13: Taze maydanoz, granül sarımsak, fesleğen, parmesan peyniri, tuz, biraz biber. Sızma zeytinyağı ve tuzsuz tereyağı. Galeta ununu eklemeyi unutmayalım. Ve onları deniz taraklarıyla buluşturalım.
0: Pekala.
13: Biraz zeytinyağı ve andouille sosisle başlıyoruz. Sarımsak.
0: Deniz tarakları bedava ama nane şekerleri 80 dolar.
13: Deniz taraklarını, geceden pişen domatesleri, fesleğeni, tereyağını ve yeşil soğanları ekliyoruz. Cannellini. Biraz tuz ve karabiber, sirke ve deniz tarağı suyuyla tavayı ıslatıyoruz.
0: Parti böyle başlıyor.
13: Kabuklar açılsın diye.
0: Bunun içinde kaybolmak istiyorum.
13: Taze maydanoz, çeşneli galeta unumuz.
0: Ağzımın suyu akıyor şu an.
13: Ve ekmeğimiz.
0: Bu şimdi aperatif mi yani?
13: Bu şimdi aperatif.
0: 18 kişi için herhalde. Şu lokmaya bak. Oh. Saygıyla yiyorum. Jersey sahilindeki bir mekanda. Menüye niçin bu tarz bir şey koyduğunu anlayamamıştım doğrusu. Ama manyaklık seviyesinde iyi olmuş. Dürüst olmak gerekirse ben burada yaşadım. Sırf bunu yemek için haftada en az bir ya da iki kere buraya gelirdim. Olağanüstü.
13: Teşekkür ederim.
17: Kajun usulü deniz tarağı.
0: Deniz tarağı sever misin?
1: Severim.
0: Şef nasıl hazırlıyor peki?
1: Harika.
18: İçindekilere inanamıyorum. Öyle çok malzeme var ki.
17: Deniz tarakları mükemmel pişmiş.
4: Güzel ve hafif, taze. Ekmeği de...
0: Sosun içine iyice hepsini daldırdı bu arada. Buradaysanız nereye gideceğinizi biliyorsunuz herhalde.
16: Burası gizli bir mücevher.
13: Ahtapot hazır.
0: Sektörü bıraktığında yani o zaman neden çekilmiştin?
13: Bir ara kötü durumdaydım. Kafamı toplamam gerekiyordu. Artık 12 yıldır içkiden uzağım. Farklı bir yaklaşımla dönmek istedim.
0: Dönmek istedin çünkü bu senin ilk aşkın değil mi?
13: Doğru.
0: Tebrik ederim.
13: Teşekkür ederim.
0: Hiç kolay bir yolculuk değil.
15: Jay harika biri gerçekten.
13: Nudie tabağı alınıyor.
0: Biraz ekmek ve makarna versene bana.
19: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi Obsessor.
20: Silvermoon got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
21: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
22: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
23: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
24: Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Karşınızda Arçelik Maxifit.
29: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
30: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
31: Maydut.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
6: Devam ediyoruz. Bradley Beach'teyiz ve burası Şef JT'nin mekanı. Adı da Scratch Kitchen.
7: Patlıcanı mühürlüyorum.
8: En taze malzemeleri, makarnaları, deniz ürünlerini ve etleri buluyor.
6: Tabağa kalbini koyuyorum.
8: Evet.
9: Bu yemeğe bayılıyorum. Harika.
7: Savoy usulü tavuk hazır.
8: Savoy usulü tavuk en sevdiklerimden. Parmesanlı ve sarımsaklı kıtır tabaka harika.
10: Tatlı biberler, acı biberler. Çok güzel tabağa alınmış.
6: Başla şef.
7: Tamam, önce sarımsaklı sosu yapalım. Zeytinyağı, taze doğranmış sarımsak, Sicilya kekiği, karabiber, tuz ve biraz parmesan. Karıştıralım. Ve tavuk butları.
6: Derisi kalıyor çünkü bu işin asıl anahtarı o, değil mi?
7: Evet, kızgın tavaya koy, derisi üste gelsin.
6: Alırken deri altta olsun.
7: Doğru.
6: İyice çıtır çıtır olsun. 3 but. Restoranın saygı dostum, oduncu köyünde değilsin şu an.
7: Yediğim gibi pişiririm.
6: Şu renge bakın.
7: Yağını süzüp fırına verelim. Tavuk için balzamik sirke çektirmesi yapacağız. Ekala. Balzamik sirkemize esmer şeker ve defne yaprağı ekliyoruz. Birkaç saat pişiriyoruz. Fırından çıktı. Biraz daha pişmeye devam etsin. Azıcık tereyağı, taze sarımsak karışımı ve biraz esmer şeker. Sonra sirkeli biberimizi ve acı çeri biberlerimizi alıyoruz. Ve sirkeyle seyreltiyoruz. Üzerine biraz da su ekliyorum.
6: Burada yaptığın lezzet fukarası yemeklerden biri daha yani.
7: Parmesan peyniri. Üstten ısıtmalı fırına verip çıtırdatıyoruz. Sonra da üstüne döküyorum. Ev yapımı balzamik çektirmeyle bitiriyoruz.
6: Cehennem gibi bu. İçinde sirke var. Neyse ki biraz esmer şeker koyduk ve balzamik çektirmesini verdim. Çünkü sirkeyi de sarımsaklı derken güçlü baskın lezzetler var içinde. Bol sarımsak var. İtalyan biberleri asiditeyle eşlik ediyor. Biraz acılık var, biraz tatlılık. Bu yemeğin lezzet patlaması bambaşka bir seviyede diyebilirim dostum, gerçekten.
7: Teşekkür ederim.
6: Büyük lezzetler, benzersiz, yaratıcı bir şeyler arıyorsanız aradığınız burası.
7: Savoy usulü tavuk 22 numara.
10: Tavuk budu çok sulu.
8: Balsamik biraz tatlı, biraz ekşi.
11: Çok iyiydi.
12: Bir kere gelmişsiniz, kesin yine gelirsiniz.
13: Kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Yemekler taze.
6: Yemek yapmayı severim, en sevdiğim şey. Bu işi benden daha çok seven, bu kadar keyif alan birini görmek harika. Scratch Kitchen'ı dünyaya duyuran kişi olduğum için çok mutluyum doğrusu.
7: Ben de.
6: Ağırladığım için sağ ol.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Harikasın. Konuğumuz olan şefleri sevmeniz lazım. Bulabildikleri hemen her binayı alıp restorana falan dönüştürüyorlar sonuçta. Eski bir cep telefonu mağazasını, akaryakıt istasyonunu restorana çevirenleri gördüm. Hemen her yeri restorana dönüştürebiliyorlar. Şimdi de Columbus'un 15 dakika dışındaki Whitehall, Ohio'dayım. Tam da böyle bir restoranı ziyarete geldim. Eski bir taco dükkanını alıp Yunan lokantasına dönüştürmüşler. Evet, işte King Giros'u.
14: Somon Yunan salatası, masa 5.
13: King Euros, Columbus'taki en iyi Yunan lokantası.
15: Ailem Yunanistanlı. Kendimi köklerime en yakın hissedebildiğim yer burası.
14: Biftekli ve beyaz peynirli tabak.
16: Genelde arabaya servis alırım. Yemekler mükemmel.
6: Ve mekanın başındaki isim Yanni Çerkiyas. Amerika'ya çocukken taşınmış ve 30 yılı aşkın zamandır Ege mutfağını Ohio halkının ayağına getiriyorum.
14: 91'de hızlı salaş konseptinin gerçekten tuttuğunu gördüm. Yunan mutfağını Columbus'a getirmek ve...
6: Ulaşılabilir kılmak istedim.
14: Öyle.
6: Hızlı ve kolay hizmet sunan bir mekanda otantik Ege lezzetleri.
14: Evet, lezzet, lezzet, lezzet. Bana bir kuzu pirzola.
13: Benim favorim kuzu pirzola.
17: Neredeyse çöp şişte biftek gibi.
18: Limon sosuyla harika oluyor, bayılıyorum.
6: Kuzu etiyle aranı ya.
14: Yeni Zelanda'dan geliyor.
6: Süreci anlat.
14: Nane ile marine edeceğiz. Bu arada bu otlar bizim bahçemizden.
6: Hemen buradan.
14: Evet, biberiye, fesleğen, kekik, tuz, Beyaz biber, paprika, granül sarımsak, esmer şeker, kayen biberi.
6: İtalyan zeytinyağı.
14: Bilmem mi, belki de Yunan'dır. Sonra bunu çırpacağız ve ardından kuzu pirzolaları keseceğiz.
6: Tek tek parçalara ayrılacak mı?
14: Evet.
6: Ve marine olacak. Ne kadar süreyle?
14: 48 saat.
6: Ciddi mi?
14: Lezzeti tamamen hapsesin
6: diye. Neyle servis edeceksin?
14: Közlenmiş sebze ve Yunan pilavıyla.
6: Tamam, pilavı görelim.
14: Tavuk suyu, biraz tuz, karabiber, renk vermesi için gıda boyası.
6: Yarı haşlanmış pirinç, havuç, kereviz ve
14: önceden soğan. Pişirilmiş.
6: Tam kararında sıvı. Hepsi karıştırılıyor, fırına verip pişirilmeye bırakılıyor. Doğru mu? Sence insanların çekincesi ne? Yani neden böyle yerlere gelip Ege yemeklerini tatmayı denemiyorlar?
14: Bilmiyorlar ki. Lezzetinden, tazeliğinden, aromatik olmasından haberleri yok. Biraz da kalıplaşmış düşünüyorlar.
6: Tek seçeneğin bu olduğunu düşünüyorlar ya da kuzu eti sevmem diyorlar.
14: Ha, doğru. En büyük mesele bu kuzu eti sevmem.
6: Başlıca sebebi genellikle bayat kuzu eti yemiş olmaları.
14: Doğru dürüst yapılmamışını yemişlerdir. Doğru pişirilmemiştir.
6: Evet, fazla pişmiş olabiliyor. Evet, anladım. Başka neyimiz var?
14: Evet, limonlu ve dereotlu sos.
6: Adı neden böyle?
14: İçinde limon ve dereotu var. Ana malzemeler bunlar.
6: O zaman adı da bu olmadı.
14: Evet.
6: Bilin bakalım içinde ne var?
14: Ha, bu bir sır. Sıcak su, limonu ekleyin.
6: Limon olduğunu tahmin ettim.
14: Dereotlu tavuk suyu da ekleniyor. Biraz da meyan kökü. Kıvam alsın diye.
6: Sos hazır. Hemen birkaç sebze soteleyip pirzolaları atalım.
14: Tabii. Yunan pilavı, havuç, tatlı patates, brokoli. Pirzolaları da üstüne koyalım, biraz biberiye, biraz da limonlu dereotu sosu.
6: İşte bu kadar. İçi az pişmiş. Şef, nefis. Yani gerçekten lezzetli. Bayıldım. Sos neydi? İçinde sarımsak mı vardı, neydi?
14: Limonlu dereotu.
6: Limonlu dereotu sosu, tamam. Doğru, kuzu mükemmel pişmiş. Marinasyon fazla baskın değil. Pilav da çok iyi uyum sağlıyor. Sıfırdan el yapımı kesinlikle büyük bir sevgiyle yapılmış. Nefis mi?
14: Kuzu pirzola menüsü. 12 numara.
13: Kuzu pirzolalar dilinizde eriyor resmen.
17: Tam bir lezzet patlaması.
6: İçine sihir mi katıyorlar?
18: Evet.
6: Bu mekanı nereden buldun?
9: Arabayla giderken kokusunu aldım.
6: Kokusunu aldın.
9: Evet.
6: Yapamayacağım bir şey var mı?
18: Sormaya korkuyorum.
14: Acılı beyaz peynir, masa 12.
6: Yani şuna bir bak.
14: Her şey sıfırdan yapılıyor. Menüde 100 çeşit var.
6: Kaç farklı tatlı yapıyorsunuz ki?
14: 26 çeşit.
18: Baklavadan tattırdı. Çünkü satın almadan önce tatmamızı istiyor.
1: İkramlardan haberim yoktu. İçeride ücretsiz ikramlar olduğunu bilmiyordum.
16: Ne sipariş ederseniz edin, pişman olmazsınız.
14: Sarmalar hazırlanıyor.
15: Sarmalar çok güzel.
16: İçinde pirinç, farklı etler ve baharatlar var.
11: Bağımlılık yapıyor. Daha fazla istiyorum dedirtiyor.
6: Sarma.
14: Büyük annemin tarifi.
6: Tamam.
14: Kuzu ve dana kıyması kullanıyoruz. Kendimiz çekiyoruz.
6: Tamam.
14: Granül sarımsak, tuz.
6: Karabiber.
14: Bir yumurta, limon suyu, bahçeden dereotu ve taze maydanoz.
6: Sotelenmiş yeşil biber.
14: Soğan ve domates. Biraz karıştıralım.
6: Pirinci içine atalım. Demek yapraklar hazır giriyor. Damarlı kısımları içe mi bakacaktı?
14: Evet, bir kaşık dolusu alıp sarıyoruz.
6: Kenarlarını içe katlıyoruz.
14: Evet.
6: Yan yana diziliyor. Bunları hangisi burada pişireceğiz?
14: Sıcak su, granül sarımsak, öğütülmüş kimyon, karabiber, tavuk bulyon ve et bulyon karışımında.
6: Üstünü dök, kapağı kapat. Ne kadar fırında kalıyor?
14: 175 derecede, 2 saat.
6: Sonra lüpletiyoruz.
14: Çok iyi dedin.
6: Şunlara bakın. Soğukta yenilebilir mi?
14: Soğuk olanların içine et konulmaz. Onlar zeytinyağlı, vejeteryandır. Ama bence etli olanlar daha lezzetli.
6: Anladım. Sıcak yan yemek.
14: Limonlu dereotu sos.
6: Krallara layık. Benim cennetim bu. İç harcını bol koyuyorsun. Ne sosu demiştin? Tamam, doğru. Limonlu dereotlu sos. Evet, sarım... Pirinç dengesi, her şey iyi ayarlanmış. Sarmalar nefis. Basit yemekler tamamen sıfırdan yapılıyor. Sade ama gerçek lezzette orada. Malzemeleri değerlendirmen, eti kendin çekmen, hiçbir şey israf etmemen. Bunların üstüne insanlara lüks bir mekanda bulabilecekleri o özel yemekleri, özel lezzetleri burada sunmayı başarıyorsun. Hem de hızlı ve salaş bir deneyimle. Sipariş veriyor, istediğimiz masayı seçip oturuyor ve hatta arabaya servis isteyebiliyoruz. Bir araya getirmen hoş bir kombinasyon.
14: Kesinlikle. Zaten bunu harika bir kombinasyon yapan ve 33 yıl boyunca ayakta kalmasını sağlayan bu. Salon için sarma hazır. Masa 1.
11: Harika bir lezzet.
18: Bolca limon tadı alıyorum. Tam anlamıyla kusursuz.
6: Çok güzel şeyler yapıyor.
18: Her seferinde çok iyi.
10: Siparişiniz geldi.
19: Columbus bölgesindeyseniz buraya mutlaka uğrayın.
6: Amerikan rüyasının temsili gibisin. Harika fikirlere sahip olsan da bunları ancak sıkı çalışmayla gerçekleştirebilirsin. Yani senin yaptığın...
14: Teşekkür ederim.
6: Gerçek bir başarı hikayesi. Yine bomba gibi bir yolculuk olmadı mı itiraf edin. Merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümde yine bizimle birlikte olun. Hangi taze deniz ürünlerini getiriyorsun?
20: Ahtapot var, kalamat var.
6: Kalamat. Ne biliyorsunuz, biliyorsunuz. Biz kalamar diyoruz ona. Senin sahnelerini dublaj yaptırmam gerekecek galiba.
20: Beyaz peynire ne diyelim?
6: Tamam.
20: Evet, biliyorum.
6: Pes ettim ben.
21: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
1: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
11: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın en iyi kafelerini, restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta teşekkür ederim tanrım, teşekkür ederim. Muazzam sandviçler. Bam bam bam. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız.
1: Acılı, kremamsı ve kocaman.
0: Dur. Ben de buradayım.
1: Aha, pardon.
0: San Luis Obispo'da denemeniz gereken özel bir lezzet var. Fazla iddialı. Ve şampiyondan Boston usulü devasa barbekü sandviç.
2: Tam bir keyif sandviçi.
0: Enfes. New Jersey'de bunu biraz daha uzatırsam...
3: Kafamız patlayacak.
0: Hamburger ve pastırma. Etsiz. Bana ufak bir şey dedirtti. Ne? Ama lezzeti üst seviyede. Siz öncüsünüz. Lezzet tavan yapmış. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Gıda devriminde yaşananlara bayılıyorum. İşin tam merkezindeyim. İnsanların farklı mutfakları, farklı pişirme tarzlarını denediğini görüyorum. Bunu benimsiyorlar. En sevdiğim şeylerden biri insanların vegan ve vejeteryan mutfak hakkındaki düşüncelerini görmek. 70'lerde, 80'lerde çocukken yediklerimden farklı bir yerde. New Jersey'deyiz. İki beslenme uzmanının bir araya gelip kurduğu, kasabayı kasıp kavuran bitki bazlı bir kafeyi ziyarete geldik. İşte Say the Sprout.
3: Altın.
2: Damla çikolata.
4: Menüdeki her şey birinci kalite.
5: Gerçekten ruhu besleyen yemekler.
3: Sucuklu patates kasesi hazır. Sihirbaz gibiler.
6: Bitki bazlı beslenmeye dair bildiğim her şeyi onlara öğretti.
0: Alex ve Kara 2012'de bu dükkanı açtıklarından beri kasabanın vegan elçileri konumundalar doğrusu.
3: Müşterilerimizin çoğu vegan değil.
2: Müşterilerimizin belki sadece %10'u vegan.
3: Sadece kendilerini çok iyi hissettiren, besin değeri yüksek, lezzetli bir yemek yemek için geliyor.
0: Paket servis?
2: Evet.
0: Harika bir uyum. Akapella grubu gibiler.
3: Hep birbirimizin cümlesini tamamlıyoruz.
0: Evet. Epey eğlenceli olacak deseniz.
3: Evet, harika.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Kaliforniya hamburger en çok satan ürünümüz.
4: Peynirli Kaliforniya hamburger hazır.
7: İçinde pancar köftesi, kaju kreması ve yeşillikler var. Burada ilk yediğimde vay canına bu çok iyi demiştim.
2: Önce pancar köftelerimizi yaparak başlayacağız. Rendelenmiş çiğ pancar.
3: Her şey organik.
2: Pişmiş esmer pirinç, küp doğranmış soğan, çiğ ay çekirdeği ve maya.
0: Besin mayası özütü yani.
2: Sarımsak, İtalyan baharatı, tamari sosu.
0: Tamari'yi mutlaka herkes yemeli.
2: Aynen öyle. Sızma zeytinyağı, agave nektarı, deniz tuzu, biraz karabiber. Birkaç kez çekiyoruz.
0: Gerçekten kıymaya benziyor.
2: Evet, çok benziyor. Şekil veriyoruz.
0: Kendi şekli yok tabii. Biz veriyoruz.
2: Hiç yok.
0: Kaç derecede pişiyor?
2: 190 derecede 20 dakika. Şimdi kaju peynir sosumuzu tamam. Yapacağız. Organik çiğ kaju ve besin mayası.
3: Bol miktarda.
2: Peynir lezzetini veren asıl şey bu.
0: Bir de şakalarımız.
2: Tabii ki. Deniz tuzu. Her şeyde arıtılmış su kullanıyoruz. Sızma zeytinyağı ve elma sirkesi.
0: Yapıştır gitsin bebeğim.
2: Bum. İşte bu kadar. Buzdolabına mı koyalım? Ne diyorsun?
0: Benimkinden daha iyi.
3: Aman
2: tanrım.
0: Elma sirkesi. Kendime not. Elma sirkesi. Soğan turşusundan bahsedelim.
2: Soğan turşusu için ilk olarak kırmızı soğanları ince ince dilimliyoruz. Ardından elma sirkesi ve arıtılmış suyla bir salamura hazırlıyoruz.
0: Arıtılmış su kullanmayı düşündünüz mü?
2: Her yerde kullanıyoruz zaten.
3: Her yerde.
0: Benim tavsiyem de buydu zaten.
3: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Deniz tuzu, karabiber, dereotu, agave nektarı.
0: Önemlidir miktarı.
2: Çok önemli. Güzelce karıştırıp bir gece buzdolabında bekletiyoruz ve özdeşleşmesini sağlıyoruz.
3: Ve sonra hazır oluyor. Bu kadar.
2: Şimdi sandviçimizi hazırlayacağız. Ev yapımı Hindistan cevizi yağı.
0: Ne tür bir ekmek bu?
2: Esmer pirinç unu, mısır unu, keten tohumu. Bir tarafına kaju peynir sosumuzu, diğer tarafına ezilmiş avokado sürüyoruz. Üzerine soğan turşusu, domates, hamburger köftemiz ve filizler. Her şeyin ızgarada ısınıp iyice harmanlanmasını seviyoruz.
0: Öyle yapmak zorunda mısın?
2: Yapmamaya çalışabilirim.
0: Dene bakalım.
3: Hayatta duramaz. Hadi başlayalım. Davul sesi.
0: Nefis olmuş. Peynir böyle krema gibi. Avokado iyi gitmiş. Köftenin muazzam bir tadı var. Ekmeğin dokusuna bayıldım. Bu harika.
2: Harika.
0: Tebrik ederim.
3: Izgara için hazırız.
8: Hamburger'e yepyeni bir yaklaşım. Pancardan gelen hafif topraksı bir tadı var.
0: Bu peynir sosu yasaklanmadı.
3: Kesinlikle.
9: Üstelik hamburgerin üzerinde eriyor.
10: Bu insanlar uzun zamandır bu işin içinde ve ortaya gerçekten harika bir şey çıkmış.
11: New York'ta yaşıyorum. Her hafta sonu buraya geliyorum. Kapıdaki ilk kişi ben oluyorum.
0: Bu harika.
3: Çedarlı pastırmalı.
5: Ben çedarlı pastırmalı yiyorum. Marine edilmiş tempe, karamelize soğan ve kaju peynir sosu var. Bayılıyorum.
0: Sırada ne var mı?
2: Çedarlı pastırmalı. Önce marine edilmiş tempemizi yapacağız. Sandviçteki et görevi gören şey bu.
0: Sandviçteki et gibi.
2: Kaynar suya atıp 20 dakika bekletiyoruz. Böylece sünger gibi oluyor.
0: Hadi marinasyonu hazırlayalım.
2: Sızma zeytinyağı, glutensiz tamari sosu. Bugün bunu yapıyoruz.
0: Teşekkür ederim Tanrım, teşekkür ederim.
2: Agave nektarı, besin mayası, çekilmiş hardal ve karabiber. Tempelerimiz iyice şişti.
0: Batırıyoruz.
2: Evet, bütün o lezzeti içine çekecek. Bu da Hindistan cevizi pastırmamız. Koyu akçaağaç şurubu, tütsü aroması, tamari, besin mayası ve deniz tuzu. Üzerine döküyoruz.
0: Kurutulmuş Hindistan cevizini.
3: Evet.
2: Evet.
0: Tütsü aroması çok net gelecek.
2: Evet.
3: Onu öyle
2: görürsün, görürsün.
0: Adına bakacağım. Bana ufak bir şey dedirtecekler. Ne? Bu resmen pastırma.
3: Bunu internet sitemizde ve tezgahta satıyoruz ve insanlar
2: evet,
3: her yerden sipariş
2: paket, veriyor. Paket paket alıyorlar.
0: Hem de her yerden. Neden birdenbire geleceğe dönüşteki çılgın doktor Bravo dönüştüm? Hey Marty! Şimdi bunu fırınlıyoruz.
2: 160 derecede yaklaşık 30 dakika. 5-6 dakikada bir karıştırıyoruz. Şimdi de çedarlı pastırmalıyı yapalım. Marine edilmiş tempemiz var. Üzerine biraz daha marine sosu. Ekmeğimizi hazırlayıp iki tarafını da yağlıyoruz. Yine aynı kaju peyniri sosu, karamelize soğanlarımız ve ardından Hindistan cevizi pastırmamız. Kusursuz şekilde ızgarada pişiriyoruz.
0: İsmin hikayesi nedir?
2: Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi kapsasın istedik. Yaptığımız her şey malum tamamen bitki bazlı olduğu için tohumdan filize ismini seçtik.
0: Çocuklarınız da mı vegan?
2: Benimkiler öyle.
3: Benim eşim çocuklara her türlü şeyi yediriyor ama yapacak bir şey yok.
0: Ne yapacaksın?
3: Ben pişirdiğimde bitki bazlı oluyor.
0: Evet.
3: Çocuklar konusunda bazı sınırlarım var ama
0: anladım.
3: Eşim farklı besleniyor ve onların
0: salam
3: da...
0: Salam yemiyorlar mı?
3: Hiç salam yemediler.
2: Şimdilik. Şimdilik.
3: Ama antrikot yediler. O uzun hikaye.
0: Dibini görmemişsin ama kıyısından geçmişsin.
2: Çedarlı pastırmalı hamburgerimiz hazır.
0: Bunu biraz daha uzatırsam...
3: Kafamız patlayacak.
0: Alacaklar. Klasik bir peynirli hamburger gibi. Bana göre işin sırrı karamelize soğanda. Gerçekten harika.
2: Evet.
0: Tempe. Vay canına, ne harika bir malzeme. Sünger tekniğine bayıldım. Pastırmadan gelen o istittat, marinasyonla yakaladığınız denge sayesinde tavan yapmış. Nefis, çok yaratıcı.
3: Çedarlı pastırmalı.
12: İsli pastırma bu sandviçe mükemmel bir hava katmış. Tempe işinde herkesten iyiler.
2: Kimçili pilav kasesi hazır.
7: Buranın eline kimse su dökemez, hiç kimse.
0: Siz öncüsünüz.
2: Teşekkür ederim.
0: Yine aynı anda cevap verdiler. Boston'dayım. Yanımda biricik şefimiz Michael Slow var. Şef, seni nereye götürdüğümü biliyorum ama tam olarak nerede olduğumuzu çözemedim.
13: Fenway Semtindeyiz. Gelişmekte
0: tamam.
13: Olan bir bölge.
0: Her yerde restoranlarım var biliyorum. Burada var mı?
13: Evet, yakınlarda C markımız var.
0: Restoranını görmeyi isterdim ama şu anda şampiyon biricik şef Tiffany Faison'u ziyaret etmeye gidiyoruz. İşte Sweet Chicks.
14: 4 parça kızarmış tavuk çıkmış. 3 sipariş var hadi.
3: Burası için 2 saat yol geliyorum çünkü yemekleri iyi.
15: Didiklenmiş tavuk.
16: Texas'tan taşındık ve sonra Sweet Chicks'i bulduk. Memlekette iyi hissettiriyor.
0: Bunun nedeni Tournament of Champions şampiyonu ve market oyunları emektarı Şef Tiffany'nin gerçek güney lezzetlerini kuzeye New England'a taşıması.
13: Tiffany'yi uzun zamandır tanıyorum ve yaptığı her işte çok
0: güney
13: iyidir.
0: Güney mutfağı menüsü mü yoksa barbekü mü?
14: İkisi de. Annem güneyliydi ve bunlar onun yaptığı yemeklerdi. Memlekete özlemi çektiğimde bastığında bana evimi hatırlatan yemekleri yiyebileceğim bir yer yoktu.
0: Ne pişireceğiz?
14: Tavuk.
0: Ah, tavuğa bayılırım.
17: Brokoli 4 parça.
18: Boston'da böyle bir kızarmış tavuk bulamazsınız.
19: Eti çok yumuşak, mükemmel baharatlandırılmış.
0: Ne yapıyoruz şef?
14: Baharat karışımı, tuz, tavuk çeşnisi.
0: Tavuk çeşnisi favorimdir.
14: Şeker, esmer şeker, soğan tozu, sarımsak tozu, hardal tozu, kırmızı biber, isli paprika, anço biberi, karabiber.
0: Harika.
13: Güzel kokuyor.
14: Şimdi kaplamasını yapıyoruz. Un, az önce hazırladığımız baharat karışımı ve biraz ekstra tuz. Tavuğu hafifçe una buluyoruz. Amacımız unu tavuğa yedirip biraz nemini almak.
0: Ne kadar dinleniyorum?
14: 12 saat.
0: Sıradaki adım ne?
14: Bulamaç. Ekşi sütle başlıyoruz. Yumurta, turşu suyu, acı soğan. sos ve hazırladığımız tavuk baharatı. Tavukların hepsi buna bulanıyor.
0: Bu da aynı karışım öyle değil
14: Aynen
0: mi?
14: Aynen öyle.
0: Tamam, hoşuma gitti.
13: Pekala, bu güzel kabın sırrı ne?
14: Üzerindeki sıvıyı korumak. Çok fazla süzmüyoruz. Şu küçük parçaların olması sorun
0: Kuru değil. Kuru el ıslak el yöntemini sevdim.
14: Sonra da elimi kızartıp French sosa batırıyorum ve parmaklarımdakileri yiyorum.
0: Pişmesi ne kadar sürüyor?
14: 8 dakika.
0: Peki annenin o meşhur...
14: Brokolili peynir güveci. Peynirli makarnayı solladı.
13: Hadi canım.
14: Bu tamamen kremalı mantar çorbası. İçine yumurta koyuyoruz. Mayonezle karıştırıyoruz. Doğranmış soğan ve brokoli ekliyoruz.
0: Brokoli haşlanmış herhalde.
14: Evet, haşlandı. Bolca çedar peyniri ve biraz karabiber. Bu karışımı tepsiye döküyoruz ve yaklaşık 175 derecede 45 dakika pişiriyoruz. Üzerine panko serpiyoruz ve 5 dakika daha fırınlıyoruz. Büyü gibi çok lezzetli.
0: Ne olduğunu biliyorum. Konserve mantar çorbası.
14: Kremalı mantar çorbası.
0: İşin sırrı konserve mantar evet. çorbasında. Şükran gününde Kesinlikle. Taze fasulye güveci yaparken ben de aynı şeyi yapıyorum. 3-4 farklı çeşit mantar kullanıyorum.
14: Evet.
0: Bütün o zahmete giriyorum.
14: İnsanlar bunu istemiyor.
0: Ve eşim doğrudan yüzüme
13: Neden
0: bakıp
13: söylüyor. Neden hazır çorba kullanmıyorsun?
14: Sadece hazır çorba
0: Kremalı
14: kullan.
0: Kremalı mantar çorbası kullan sonra. Ben hazır çorba kullanmam mı?
14: İşte ben de böyleyim, memnun oldum.
0: Ve bir yıl bana mantar almadı ama evde hazır mantar çorbamız vardı.
13: Üzerine çıtır soğan da koydun
0: onu
13: mu?
0: Onu kesinlikle yapmalısın. Kendin yapmayı bile uğraşma.
14: Evet. Ben de onu diyorum. Biz üzerine tuzlu kraker ufalıyoruz.
0: Hadi
14: o kadar.
0: Hadi birleştirelim.
14: Tavuk sıcak yağdan çıktı. Üzerine baharat karışımımızı serpiyoruz. Normal karışımımız da var, acılı da var.
0: Yani baharatı seçebiliyorum.
14: Seçebilirsin.
0: Tavuğun en sevdiğin yeri neresi?
13: Ben but diyeceğim.
0: Ben kesinlikle kanatçıyım. Şu çıtır çıtır tereyağlı kıvama bakın.
13: Çok lezzetli, inanılmaz sulu. Resmen ağlıyor.
14: Damlayan tavuk.
0: Hadi çocukları götürün de damlayan tavuk yesinler.
13: Harika, öyle değil mi?
14: Sen brokoli sevmezsin.
0: Hayır, çok lezzetli. Lezzetli olmasının nedeni diğer malzemelerin brokoliye oranı bence.
14: 4 parça acısız çıktı.
0: Menüdeki favoriniz ne?
19: Kızarmış tavuk tartışmasız.
12: Kaplaması ve hafif kızartılmış olması muazzam.
3: Brokoli güvecinin harika bir peynir tadı var.
15: Ekşi sütlü bisküviler.
0: Az önce yanımızdan koca bir kova mı geçti?
16: Evet, ballı kremasıyla birlikte.
3: Tatlıya benziyor, muhteşem.
13: Bunlara bayılıyorum.
14: Ekşi sütlü bisküvi.
0: Hafif ve kat kat bir tat.
13: Harika değil mi?
0: Tamam. Boston'da Tiffany'nin mekanında Chef Michael'la birlikteyiz. Tam anlamıyla sudan çıkmış balık gibiyim. New England'da barbekü yiyeceğim.
14: Taze döş tütsüleyiciden çıkıyor.
18: Döş etini alıyorsunuz.
16: Burnt ends ve sos.
0: Bir yere ayrılmayın, devam edeceğiz.
20: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Engin Can.
22: Dedeciğim.
21: Yoksa sen de mi bonus doldun?
22: Bonus kıllı.
21: Ne?
22: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
21: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
16: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
22: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
21: Yıkıldım şu an.
22: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
20: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
28: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
27: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
29: uyar. Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
30: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
31: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
30: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
29: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
30: Değişemem ve değişebileceğime dair
31: inancım da yok.
30: Başka lezzet yok.
29: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
32: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
33: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Sweet Chicks'teyiz. Devam ediyoruz. Dostum Şef Michael Schrow ve sevgili şampiyonumuz Şef Tiffany ile birlikteyiz. Kendisi gerçek bir şampiyon. Her şeyi bir üst seviyeye taşıyor. Sonra da üzerine o kendine has kızıl saçlı dokunuşunu ekliyor.
4: Çiftlik salatasıyla.
5: Şef Tiffany'nin güney lezzetlerini buralara kadar getirebilmiş olması harika bir şey.
6: Çok otantik bir barbekü.
4: Big Papi hazır.
6: Bugün Big Papi yedim. Dilimlenmiş dana döş, kızarmış soğan halkaları, jalapeno turşusu var.
7: Çıtır kenar parçalarıyla harmanlanmış. Big Papi Boston'da bir efsanedir. Sandviçte isminin hakkını vermiş.
3: Big Papi adında bir sandviç yapacağız. Bu bölgede bir beyzbol oyuncusu var değil mi?
4: Topla oynanan mı?
3: Şu meşhur adam işte.
4: Sayı falan yapıyor.
3: Evet, sayı falan yapıyor. Neyse. İş dana döşe geldiğinde.
4: Hiç.
3: Kesinlikle en kalitelisini seçmelisin.
4: Maceraya hiç gerek yok. Üzerine boydan boya çizikler atıyoruz. Tuz, karabiber.
3: Ne bolca. Tamam, hazır karabiber kullanmana şaşırdım doğrusu.
4: Bir kısmı hazır öğütülmüş, bir kısmı da kavrulup öğütülmüş karışım. İstediğim kabuğu elde etmek için gereken kıvamı
3: İçinde
4: başka türlü tutturamam.
3: Küçük bir kızıl saçlı hilesi olacak mutlaka. Bunu çalacağım.
4: Tütsüleyiciye.
3: Odun nedir o?
4: Beyaz meşe. Yaklaşık 12 saat 80 derecede. Çıkarıp sarıyoruz ve soğutuyoruz. Dilimleyip bir kısmını burnt ends için ayırıyoruz.
3: Mumdan mı yapıyorsun?
4: Evet.
3: Doğruyoruz.
4: Döş etinden kalan bütün artık parçalar doğrudan burnt ends'e gidiyor
3: artık
4: ve onları... Bizim bütün...
3: Evet,
8: melek payını sevdim.
4: Melek payı. Üzerine barbekü sosumuzla kaplıyoruz ve 25 dakika fırınlıyoruz.
3: Tamam, barbekü sosu.
4: Worcestershire sosu, beyaz sirke, elma suyu, ketçap, hardal ve biraz pekmez. Esmer şeker, ranço çili tozu, paprika, kırmızı biber.
3: Kimyon?
4: Evet. Toz hardal, kişniş, soğan tozu, sarımsak tozu, taze çekilmiş karabiber. Yaklaşık 45 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Hazır olunca ananas suyu ve sitrik asit ekliyoruz.
3: Papide başka ne var?
4: Jalapeno kremi.
3: Pardon, nesi dedin?
4: Kremi.
3: Hadi krem yapalım.
4: Süslenmiş jalapeno, karamelize sarımsak ve soğan mayonez, tuz, krem peynir.
3: Bence kireçlenme için bunu sürsen kendini daha iyi hissedersin.
4: Aslına bakarsan ben bunu her şeye sürerim.
8: Çok lezzetli.
3: Lezzet diyarı kayropraktik merkezi olarak tavsiyemiz omuz ağrılarınız için
4: krem.
3: Kireçlenme için sürün gitsin.
8: Bu çok iyi.
3: Çok güzel.
4: Sevindim. Şimdi Big Papi'mizi yapalım.
8: Şuna bak.
3: Muhteşem.
4: Teşekkür ederim. Dana döş, jalapenyolu krem peynirimizi bolca
3: koy,
4: sürüyoruz.
3: Koy biraz da.
4: Size tabii ki döşün en güzel parçasını vereceğim.
3: Şu ize baksana.
8: Aynen.
4: Bu en altı gidiyor. Çıtır burnt ends. İçi sulu, dışı çıtır çıtır soğan halkaları ve jalapeno turşusu. Eğer bir şeye Big Papi adını veriyorsanız bu şehirde onun hakkını kesinlikle
8: şuna
4: vermelisiniz.
8: Bak.
4: Tam bir keyif sandviçi.
8: Tamam, başlayalım. Bu inanılmaz. Acılı, kremamsı ve kocaman.
3: Dur. Ben de buradayım. Ben.
8: Pardon. Çok iyi değil mi?
3: Sandviçten bahsediyorum.
8: Hala sandviçten bahsediyorum. Bu harika.
3: Ama döş tam kitabına uygun. Texas kitabına uygun.
4: İltifat sayarız.
3: Acayip sulu. Şuna bakın. Dışındaki çıtırlığa bayıldım. Karabiberin dokusu, lezzeti net hissediliyor. Tam kıvamında. Karamelize ve çıtır çıtır. Vay canına. Barbekü sosu.
8: Ya o krem.
3: Harika, inanılmaz.
4: Krem.
3: İçindeki bibere bayıldım.
8: Yediğim en iyi sandviçlerden biri. Çok ciddiyim. Gerçekten çok iyi.
4: İki Big Papi daha hazırlıyoruz.
1: Dana döş lokum gibi. Soğanlar ve jalapeno biberleri muhteşem.
9: Tek kelimeyle inanılmaz.
3: Hepsini bitirmek zorundasın
9: o
3: ama.
9: O konuda endişen olmasın.
4: Lütfen makarnayı haşlamaya bırakın.
6: Sweet Chicks'teyken mutsuz olamazsınız. Harika bir yer.
3: Abi yıldız, efsane bir.
4: Sağ ol
3: nefis.
4: Patron.
8: Çok
4: zevkli.
8: Lezzetli.
4: Sizi görmek güzeldi.
3: Kaliforniya'dayız. San Luis Obispo, Broad Caddesi. Havaalanı ile şehir merkezin neresi? Hani güneye giderseniz de bir et yemeğinin yanında 3 çeşit yan ürün alırsınız ya. İşte bu inceleyeceğim mekanda bir karı koca o et ve üçlü yan ürün işini tamamen kendi tarzlarında yapıyorlar. Brüksel lahanaları, patates kızartmaları, küçük burgerler, peynirli makarnalar. 3-4 ürün alabiliyorsun. Müthiş bir kombinasyon. İşte taste.
10: Man Me ve Cheeseburger in Paradise.
11: Ne yemek istediğinize karar veremiyorsanız Taste'e gelin.
12: Menüde canınızın istediği her şey var.
10: 2 adet Arjantin usulü hazır.
13: Peynirli makarna, burger veya salata alabilirsiniz. Hepsini karıştırıp tamamen kendi akşam yemeğinizi yaratabilirsiniz.
3: Çünkü mekanın sahipleri Gretchen ve kocası Scott yemek seçen insanlar hakkında çok şey biliyorlar.
10: Ben ne yemek istediğimi asla karar veremem. Bu yüzden burada her şeyden biraz alabiliyorsunuz. Hiçbir tabak aynı değil.
3: Aman tanrım.
14: Burası bizim aile işimiz ve tutkumuz oldu.
10: Dörtlü tadım tabağı hazır.
15: Başka bir yere seyahat ettiğimde hep keşke taste gibi bir yer olsa da birçok farklı şey yiyebilsem diyorum.
10: Köfte için bazlamayı ısıtın.
15: Kuzu köftesi harika.
13: Çeşitli Akdeniz baharatları var gibi.
16: Yanında zeytin ezmesi ve humus var. İkisi de ev yapımı.
10: Kuzu köftelerimizle başlıyoruz.
5: İlk olarak baharat karışımını hazırlayacağız.
10: Kırmızı soğan, kişniş ve maydanoz, tuz, fırınlanmış kişniş, kimyon, çekilmiş sarımsak ve önceden püre haline getirdiğimiz adobo soslu chipotle.
3: Bunlar kıymaya karıştırılıyor.
10: Izgaraya hazırlamak için porsiyonluyoruz.
3: Neyle geliyor?
10: Humus, zeytin ezmesi ve ev yapımı bazlama. Hepsini biz yapıyoruz. Şimdi bazlama hamurumuzu yapacağız. Ilık su, maya, şekeri kendi haline bırakıyoruz. Un, yeni bahar, tuz, maydanoz, tarhun otu. Şöyle bir döndürüyoruz.
3: Tamam.
10: Mayalı suyumuzu ve zeytinyağını ekliyoruz. Kenara alıp mayalanmaya bırakıyoruz.
3: Başka ne yapacağız?
10: Humus.
3: Humus.
10: Nohut, tahin, susam yağı, sarımsak, limon suyu, su, tuz ve kırmızı biber. Hepsi bu.
3: Nefis. Zeytin ezmesinde ne var?
10: Zeytin, sarımsak.
3: Tamam.
10: Bir de zeytinin salamura suyundan biraz kullanıyoruz. İşte hazır.
3: Hadi hazırlayalım.
10: Pekala, hazır mısın?
3: Asıl sen hazır mısın?
10: Sıcak bazlamamız ve köftelerimiz var. Şöyle küçük bir sandviç yapmayı seviyorum.
3: Biz kaçın kurasıyız
10: be? İşte şimdi oldu.
3: Normalde kuzu köfte bu kadar lezzetli olmaz. Nefis, sulu, harika kızarmış. Bazlama tek başına bile çok lezzetli. Humus tam kıvamında, ekşisi yerinde. Zeytin ezmesi de ne çok zeytinli ne çok sarımsaklı. Yiyeceklerim, beklediğim diğer şeylerin ön gösterimi ise çok şanslıyım.
14: Kuzu köfteniz hazır.
16: Kuzu eti lokum gibi olmuş ve çok güzel baharatlanmış.
15: Kusursuz.
3: Böyle bir restoran görmüş müyüz?
13: Hayır. Menüsü geniş, seçenek çok.
3: Form doldurmak lazım sanki.
10: Çıtır tavuklu mini burger hazır.
3: Menüde 76 çeşit ürün bulunuyor. Burada birinin sorunları var bence. Hiç aranızda hesaplayan oldu mu? Kaç farklı kombinasyon oldu?
10: Hayır ama konuşmuştuk.
3: Düz bir hesap yaparsam ki sayılarla aram iyidir. Şöyle kabaca 6.765.201 farklı seçenek derim ben. Bir iki tane yanılıyor olabilirim tabii, mümkün.
17: Tatlı patates, Arjantin usulü antrikot ve kuzu burger.
3: Bu menüde yiyecek bir şey bulamıyorsan
18: sorun
3: zaten...
18: Sorun sizdedir.
10: Arjantin usulü antrikot için 3 dakika.
15: Obispo'ya yolunuz düşerse bu try tipi denemelisiniz.
17: Buranın adeta simge yemeğidir. Etin oldukça yağsız bir kısmıdır.
19: Bu için baharatlama işini o kadar muazzam yapıyor ki buraya her geldiğimde mutlaka o sandviç yiyorum.
3: Şimdi ne yapıyoruz?
10: Try tip için baharat karışımı.
3: En sevdiğim et çeşitlerinden.
10: Kaya tuzu, karabiber... Çeşnili tuz, et baharatı ve şeker.
3: Vay be.
10: Toz sarımsak ve kurutulmuş maydanoz. Bu benim gizli tarifimdi ama artık...
3: Kimseye söylemeyiz canım.
10: Gizli bir tarafı kalmadı.
3: Kimseye söylemeyiz, kimse bilmez.
10: Evet, birkaç saat dinlenmeye bırakıyoruz.
3: Bunu önce ızgaraya mı atacağız?
10: Evet, ızgarada mühürleyip ardından dinlendireceğiz.
3: Bu mini burgerin içine başka ne konuyor?
10: Chimichurri. Kişniş ve maydanoz, beyaz soğan, sarımsak, pul biber, kurutulmuş kekik, üzüm sirkesi, limon suyu, tuz ve karabiber. Biber.
3: Tamam.
10: Zeytinyağı, chimichurri sazı.
3: Sızma zeytinyağı.
10: Evet. Sarımsaklı
3: yanına
10: mayonez.
3: Yanına başka ne hazırlıyoruz?
10: Mayonez, kaya tuzu, beyaz biber, toz sarımsak, taze sarımsak ve limon suyu.
3: Buraya taste adını koymasaydınız lezzet bombası da olabilirmiş.
10: Lezzet.
3: Burada olan tam olarak bu. Evet, mühürlendi. Şimdi liflerin tersine doğru dilimlenip ızgaraya atılıyor.
10: Evet.
3: Harika.
10: Üzerine biraz da ev yapımı baharatımızdan ekleyeceğim.
3: Kızarmış biliyor.
10: Sarımsaklı mayonez, chimichurri, et, domates, yeşillikler. Sonra da çıtır Brüksel'li anılarımızla servis edeceğiz.
3: Et kusursuz pişmiş. Chimichurri çok lezzetli. Sarımsaklı mayonez tam kıvamında. Brüksel'li hanalı karışıma bayıldım. Sirke, pastırma... Keçi peyniri. Bir arada harika. Bam bam bam. İnsan etten şöyle 4-5 büyük lokma alıp başka bir lezzete geçtiği için mutlu oluyorum. Şimdi ben bu çılgınlığın arkasındaki mantığı sanki biraz anladım. Ama bence hala çılgınlık mı?
14: Arjantin esintisi.
18: Bu tritip harika.
17: Kremamsı, sarımsaklı mayonezlerine bayılıyorum ve her şey gerçekten çok güzel.
10: Somonlu salata.
16: Çocuklardan yaşlılara kadar tüm ailenin favori yeri.
3: Aklınıza çılgın bir fikir geldiğinde menüye neler eklenecek hayal bile edemiyorum. Alemsiniz. Ne acayip bir yolculuktu ama değil mi? Merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında bizi bekleyen onlarca mekan var. Sonraki programda benimle olun. Bu ne kadar?
5: 15-16 dolar.
3: 15 dolardı. Bana bakınca 16 dolar mı oldu?
5: Menü yeni değişti. Bir dakika. Kim? 15-50 dolar.
20: Bak tam ortası.
3: Şimdi de 15-50'ye düştü.
20: Bugün İşe indirimde.
3: Bak. Sadece senin için daha iyi.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin
3: bekleyen onlarca mekan var. Sonraki programda benimle olun. Bu ne kadar?
5: 15-16 dolar.
3: 15 dolardı. Bana bakınca 16 dolar mı oldu?
5: Menü yeni değişti. Bir dakika. Kim? 15-50 dolar.
20: Bak tam ortası.
3: Şimdi de 15-50'ye düştü.
20: Bugün
3: İşe
20: indirimde.
3: Bak. Sadece senin için daha iyi.
21: Tatil grupları

0: O da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Restoran sıralarında bugün Anthony ve Anna Sinopoli, Studio City, Kaliforniya'daki Cafe Al Dente'nin sahipleri, çalışanlarının sadakati konusunda endişeli.
19: Çalışanlar restoranı bizden daha iyi idare edebilirlermiş gibi düşünüyor.
18: Yeni yönetimle uyumları mı yoksa eski kuralları mı uyguluyorlar?
8: Hey Rafi, bolognese eski stilde olsun.
18: Tamam. Restoran sırları ekibi Anthony ve Anna'ya neler olduğunu göstermek için menü dışından yemekler ısmarlıyor.
6: Aman tanrım çok kötü.
18: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama dikkatsiz çalışanlar...
2: Tam bir pisliksin dostum.
18: ...her şeyi mahvedebilir. İşte restoran sırları burada devreye girer. Charles Tice binlerce restoranın sorunlarını bulmuş ve onlara yardımcı olmuştur. Kılık değiştirmiş kişilerden oluşan ekibini gönderiyor.
13: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
18: Ve restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
7: Benden çalıyordun.
10: Hemen oraya gitmek istiyorum. Hemen oraya gitmek istiyorum.
4: Bu benim işim.
7: O yemek benim hayatım.
6: Adım Anthony Sinopoli.
19: Ben de eşi Anne Sinopoli.
6: Anthony's Cafe Al Dente'nin sahibiyiz.
19: Yerimiz Studio City, Kaliforniya'da. LA'deki en iyi İtalyan yemeği bizde.
20: Yemeklerimiz tazedir. İçindeki malzemeler harikadır. Servisimiz harikadır. İtalyanlar tarafından işletilen bir İtalyan restoranıdır. Antonis Cafe Al Dente'ye geldiğinizde denemeniz gereken ilk şey spagetti ve köftedir. Köfteler annemin tarifidir. Kuşaklar boyunca iletilmiştir. En iyi etler kullanılır ve sosun içinde pişirilir. Makarnanın üstüne de bu sos dökülür. Muhteşemdir.
19: Ayrıca

0: Ve harika bir tavuk parmesanımız var. Hafif ekmeklidir, taze kızartılır. Spagetti marinara'nın üstüne konur.
1: Harikadır.
0: Uğruna ölünür.
1: Değil mi?
0: Aslında restoranın geçmişi epey eski. 30 senedir Studio City'de. 6 ay önce sahipleri satmaya karar verdi. Biz de devreye girip alalım dedik.
1: Hatta önceki işletmeden kalan çalışanların çoğunu da çıkarmadık. Çalışmaya devam etsinler ve işleri ellerinden gitmesin istedim.
0: Ama ne yazık ki belki de bu çalışanlar restoranda sorun yaratıyor olabilir. Eğer bana bir kez daha alıştığımız şekilde yapıyoruz derlerse herhalde aklımı kaçırırım. Çünkü bizim vizyonumuza sahip
1: değiller. Bunun parçası olmaları gerek.
0: O yüzden sizi aradık.
2: Merhaba.
1: Merhaba Charles. Gel içeri. Nasılsın?
2: İyiyim. Charles Stiles, restoran sırlarından.
1: Studio City'deki Cafe Aldente'ye hoş geldin. Ben Anthony Sinopoli, karım
2: Anna. Memnun oldum.
0: Merhaba, memnun oldum.
2: Anna, tanıştığımıza sevindim. Harika bir yer. Restoranı sevdim.
1: Biz almadan önce 30 senedir buradayız.
2: Ay canına, 30 sene.
1: Burada Studio City bölgesinde epeyce.
2: Ne zaman aldınız?
1: Yaklaşık 6 ay önce.
2: Restoranı alınca çok değişiklik yaptınız mı peki?
1: Var olan müşterileri yabancılaştırmak istemedim. Bunca senedir alışık oldukları şeyleri değiştirmek istemedim.
2: Peki ya çalışanlar?
1: Buradaki çalışanlar eski sahiplerden kaldı.
0: Sanırım çalışanlar restoranı bizden daha iyi yöneteceklerini düşünüyor.
1: Evet, burayı tazeleyip yeni bir kan vermeye çalışırken insanlar neden eski yöntemlere bağlı kalıyor anlayamıyorum.
2: Size sorun çıkaran özel bir çalışan var mı?
1: Aşçımız Rafet var. Önceki mal sahibinin kardeşidir. Yeni yöntemlere uyum sağlamakta biraz isteksiz.
0: Bir de müdürümüz Julia var. Çok uzun senelerdir burada. Önceki mal sahipleri tarafından çok yetki verilmiş.
2: Tamam, sadece müdür ve şefe değil tüm ekibinize göz atacağız.
3: Bu görevde restoran sırları ekibi müdür Julia'ya ve baş şef Rafet'e odaklanacak. Bu kişiler yeni mal sahiplerinin politikalarını uygulamıyor olabilir.
2: Şirketim nasıl çalışıyor anlatayım. Restoran kapandıktan sonra geliriz. Tüm restorana gizli kameralar ve mikrofonlar takarız. Böylece yakındaki bir kontrol odasından burada olanları görürüz. Ayrıca gizli görevliler de yollarız. Ne olup bittiğini öğrenebiliriz.
1: Bu noktada çıkmazdayız. Eğer işletmemde çürük elmalar varsa onları bulmama yardım etmeni isterim. Böylece onları eleyebilirim.
2: Ekibimin yardımıyla günün sonunda cevaplar elinizde olur. Kim size sadık ve kim kovulmalı anlarsınız.
3: Göreve başlamak için Cafe Aldente'nin içine önemli yerlere kameralar yerleştirildi. Ana yemek salonuna 4 kamera konuldu. Böylece restoran ve müşterileri üstünde genel bir perspektif sağlandı. Mutfağa 2 kamera kuruldu. 1 kamera da depo odasına konuldu. Ve 3 kamera da verandaya konuldu. Böylece dışarıda olanlar gözlenebilecek. Restoran sırları, Annalisa eğitimdeki bir garson olarak gizli göreve gidecek. Ve Kayla da müşteri rolü yapacak.
2: Kontrol odasına hoş geldiniz. Ne diyorsunuz?
0: Vay.
1: Her şeyi görebiliyorsunuz.
2: Tüm
1: harika
2: restoranımıza
1: olmuş.
2: Gizli kameralar ve mikrofonlar koyduk. Buradan restoran bölgesi görünüyor. Mutfağınız, tezgahınız ve verandanız. Günün sonunda hangi çalışanlar sadık, hangileri gitmek zorunda göreceksiniz.
0: Çok iyi olur çünkü bu yere çok yatırım yaptık.
4: Merhaba. Hesabı alayım mı? Tamam mıdır?
2: Üstteki ekranda müdürünüz Julia var gibi.
0: Evet, müşterilerin çoğu onu çok sever. Yani umarım sadıktır.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Merhaba, nasılsın?
4: Burada her şey yolunda mı?
5: Yolunda, evet.
4: Mükemmel.
2: Galiba aşçınız tamam, önceki sahibin kardeşi, öyle değil
0: Hep
2: mi?
0: Hep Rafet mutfakta mı diye soruyorlar. Onu nasıl çıkartırsın?
2: Daha sonra Kyle'ı yollayacağız. Müşteri rolü yapacak. Ama önce Annalisa'yı yollayarak başlayalım. Eğitimdeki bir garson.
1: Harika.
0: Tamam.
2: Annalisa, hadi içeri gir ve müdürü sor.
6: Bugün ilk günüm. Müdür müsait mi?
4: Aa, biz merhaba. De seni bekliyorduk.
6: Merhaba,
4: merhaba.
6: Julia.
4: Ben Annalisa. Annalisa. Bu ismi her zaman yanlış söylerim. Öncelikle bilmen gereken şu. Burada dakik olmalıyız. Zamanında gelmelisin. Hatta biraz erken gelsen
6: tabii
4: daha
6: ki,
4: iyi olur.
6: Evet.
1: Çok doğru.
2: Julia Annalisa'ya işi iyi anlatıyor. Onu rahat ettirdi. Bunu görmek güzel.
0: Evet, bunu gördüğüme sevindim.
2: Umarım bu gün boyu devam eder.
1: Evet.
4: Sarah.
7: Merhaba.
4: Bu yeni arkadaşımız, ona işleri gösterir misin lütfen?
7: Tabii.
4: Burada her şey nasıl yürüyor ona
7: tamam.
4: Öğret. Tamam, tadını çıkar.
2: Peki bu kim?
1: Bu Sarah, eski ekibin bir parçası, tuttuğumuz çalışanlardan
7: sana
1: biri.
7: Sana salonu ve nasıl sipariş alacağını göstereyim. Bunlar iki devamlı müşteri, çok iyi insanlardır.
8: Merhaba Sarah.
7: Merhaba. Sizi tekrar görmek güzel. Bu menülere ihtiyacınız yok biliyorum ama kurallar böyle. Belki fikriniz değişir. Ne
9: ben bolognese alayım.
7: Biliyordum, her zamanki gibi.
5: Ben eski stilde
7: eski
5: istiyorum.
7: Eski stilde tamam biliyorum.
2: Eski
7: merak
2: stil
7: etmeyin.
2: Ne demek biliyor musun acaba?
1: Eski mal sahipleri bolognese mantarla yaparlardı ama ailemde geleneksel olarak sadece et sosu vardır.
0: Daha otantik yaptık.
6: O adam eski stilde sipariş verdi. Ne demek
7: bolognese
6: bu?
7: Mi? Anthony mantarları çıkardı, ben de tekrar koydum. İnsanlar için özel istisnalar yapabilirsin, özellikle eskilere.
2: Menüyü eski haline çeviriyorsa yaptığını bilmediğiniz daha çok şey vardır.
0: Evet, ben de ondan korkuyorum.
6: Yani siparişe fazladan mantar mı yazıyorsun?
7: Hayır, aşçılara söylemek lazım. Aslında gidip söyleyelim. Hey Rafet.
8: Evet.
7: Bolognese eski stilde yapman gerekiyor.
8: Tamam peki.
7: Harikasın.
2: Rafet duraksamadı bile. Siparişi yapmaya gitti. Yani sanırım tüm mutfak personeliniz bu işe dahil.
0: Hepsi suç ortağı.
1: Çok fena.
3: Birazdan.
9: Julia burada. Size Julia'nın pitasından yaptırabilirim.
0: Biz pita sandviçi yapmıyoruz. Delilik bu.
1: Gerçekten fena. İşleri mahvediyor.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
11: Trink sat. Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
18: dürümü. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanı.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
3: Anthony ve Anna Sinopoli, Studio City, Kaliforniya'daki Cafe Al Dente'nin sahipleri. Çalışanlarının sadakatlerinden şüphe duyuyorlar.
4: Burayı tazeleyip yeni bir kan vermeye çalışırken insanlar neden eski yöntemlere bağlı kalmaya çalışıyor anlamıyorum.
3: Charles, Cafe Al Dente'nin yanına bir kontrol odası yerleştirdi.
5: Ay.
3: Burada Anthony ve Anna gizli kameralarımız sayesinde restoranlarında olan her şeyi izleyebiliyorlar.
4: Her şeyi görebiliyorsun. Muhteşem.
3: Ve gözden başladıktan sonra garson Sarah, Şef Rafet'e önceki sahibin menüsünden yemekler hazırlamasını söyledi.
6: Hey Rafet.
7: Evet.
6: Bolognese eski stilde yapmalısın.
7: Tamam peki.
6: Bir harikasın.
5: Aşçıların bize bir şey dememesine inanamıyorum. Çünkü ne servis ettiklerini bilenler
8: Rafet,
5: onlar.
8: Rafet eski sahibin kardeşi. Bu tariflere duygusal bir bağ vardı.
5: Fazla iyi. Sorun da bu.
6: Anladığım kadarıyla bu restoranın eski sahipleri var.
5: Evet.
6: Onların yanında da çalıştın mı?
5: Evet, çalıştım.
6: Anthony ve Anna eski çalışanların çoğunu tuttu mu?
5: Birçoğu duruyor. Gerçekten iyilik yaptılar. Bu sayede benim ve Julia'nın bir işi var. Ama aramızda kalsın. Fiyatları yükselttiler ve birçok müşteriyi de rahatsız etti. Belirli bir miktar ödemeye alışıklar.
8: Doğru mu? Devraldığınızda fiyatları arttırdınız
5: mı? Mecburduk.
4: Evet, önceki sahipleri mekanı 80'lerde kiralamış. 80'lerdeki fiyatları ödüyorlardı. Ödediğimiz kiraya göre fiyatlarımızı arttırmamız gerekiyor.
5: Arttırmasak ayakta kalamazdık.
8: İşte mal sahipleriyle bu işten hiç haberi olmayan garsonlar arasındaki fark bu. Onlara göre bir değişim oldu ve kabullenmiyorlar.
5: Evet. Burada bizi tanıyan ve eski yapılanları bilen çok müşteri var. Onlar bizi ve eski yöntemleri tercih ediyor.
4: Bizim şu an burada olma sebebimiz eski yöntemler.
5: Kesinlikle.
4: Çünkü işe yaramadı.
5: Neden geçmişte yaşıyoruz?
6: Bunu Julia da biliyor mu?
5: Aa, evet, kesinlikle. Aslında yapın diyen de o. Şunu duydun mu? Kendi adına özel bir pita sandviçi bile var. Adı Julia'nın pitası, menüde yok.
4: Şaka mı yapıyorsunuz? Tanrı aşkına, bu bir İtalyan lokantası.
5: Biz pita sandviçi servis etmeyiz. Delilik bu.
4: Aklımı kaçıracağım.
5: Julia uzun süredir burada. Bu yeri iyi bilir. Burayı o yönetir. Onu herkes tanır. Burayı almaya bile çalıştı.
4: Şaka mı bu?
6: Sahi
5: evet.
6: Mi? Ne oldu?
5: Sanırım teklifi yetmedi.
8: Restoranı Julia'nın da almaya çalıştığını biliyor muydun?
4: Hayır, bilmiyordum.
8: Bu bilgiyi sizden gizlemesi çok şüpheli.
5: Kesinlikle.
8: Annalisa, Julia'ya restorandaki süresini ve yeni sahipler hakkındaki düşüncelerini sor.
6: Burada ne kadar çalışıyorsun?
5: Aa tanrım, sanırım 10 yıl oldu.
6: Çok uzun bir süre.
5: Evet, çok uzun bir süre.
6: Anna ve Anthony ile mi beraber çalıştın?
5: Aslında onlar burayı yeni satın aldılar.
6: Sahi mi? Peki onların yanında çalışmak nasıl?
5: Mekan harika.
6: Harika ama onlar mal sahibi olarak nasıl?
5: Yemekler çok lezzetli.
8: Julia restoran hakkında doğru şeyler söylüyor gibi. Ama nedense sizin hakkınızda ne düşündüğünü söylemekten kaçınıyor.
4: Evet.
8: Annalisa, ona yeni mal sahiplerini sormaya devam et.
6: Ama iş adamı, mal sahibi olarak nasıllar?
5: Restoran işinde pek deneyimli sayılmazlar ve zaten bu çok açık, belli de oluyor. Çok garip, onu neden dedi bilmem.
8: Satışta kaybetmesi bir üzüntü yaratmış olabilir. Bence Julia'ya biraz daha dikkat etmeliyiz.
4: Evet, haklısın.
5: Merhaba Smokey.
9: Smokey'nin burada ne işi var?
5: Nasılsın?
10: İyiyim.
5: Seni görmek çok
10: nasılsın?
5: Güzel.
10: Seni görmek çok güzel.
8: Müdürünüzle konuşan adamı tanıyor musun?
4: Evet, adı Smokey. Akordeon çalar. Eski sahipleri için çalardı ama ucuz kaçıyordu. Devam etmesini istemedim, onu kovdum. Bu çok garip.
5: Döndüğüne inanamıyorum. Sihrini konuştur ve herkes sana bayılsın.
8: Belki özel bir sebeple gelmiştir.
4: Olamaz.
5: Hazır mısın?
10: Evet.
5: Aman tanrım, umarım çalmayı planlamıyordur. Şu anda bunun olduğuna inanamıyorum. Bunun devam ettiğinden haberin var mıydı?
4: Hayır.
8: Hayır. Göründüğü kadarıyla müşterileriniz eğlenceden pek hoşlanmadı.
4: Adamı o yüzden kovdum. Müşterilerimi sıksın istemedim.
5: Neden Julia akordeoncuyla birlikte restoranın ortasında dans ediyor? Buraya gelip güzel bir yemek yiyip sakinleşmelerini istiyoruz. Markamızı yok ediyor.
4: İşimizi mahvediyor.
7: Teşekkürler, çok teşekkürler.
10: Hadi git artık.
7: Tamam.
10: Hadi. Git artık.
7: Ne mi istiyorsun, tamam?
8: Şuna bakın, Smokey'e bahşiş verdi ama çalması için değil, durması için verdi.
5: Onu suçlayabilir misin? Çılgınlık bu.
8: Smokey'e bakın, şapkasını uzatıp bahşiş topluyor.
4: Kendi restoranımda yabancı gibiyim. Delilik bu. Şu herife bak. Bu ucuz herifin müşterilerden bahşiş istemesini istemiyorum. Berbat bir durum bu.
7: Ne verirseniz razıyım.
5: Bu çok utanç verici.
8: Üzgünüm. Bu insanlar gitmek için kalkıyor gibi.
4: Sağ ol.
8: Aslında müşteri kaçırtıyor.
4: Aman tanrım, berbat bir durum.
6: Smokey, Smokey. Otur şuraya.
7: Aa, tamam, sağ ol.
6: Şunları
7: sağ
6: da
7: ol.
6: Çıkart.
5: Harika, artık dinlemek istemiyorum.
8: Smokey'i izlemeye devam edeceğiz ama şimdi adamımız Kyle'ı yollamak istiyorum. Diğer çalışanlarınızı sınasın ve restoran için sizin vizyonunuza sahipler mi baksınlar?
4: Kesinlikle.
8: Kyle, hadi içeri gir.
11: Julia restoran müdürlüğü sırasında çok rahatsız edici tavırlar sergiliyor. Ama bu olayın müşteri deneyimine kötü etkisi var mı bakmamız gerekecek.
6: Merhaba.
11: Merhaba,
6: nasılsınız? İçerisi mi dışarısı mı? Tamam, dışarısı.
8: Peki şu çalışanınız kim?
4: O Wendy, baş garsonumuz. Çok uzun süredir burada.
6: Daha önce geldiniz mi yoksa yeni misiniz?
8: Kyle, kendini uzun süredir gelmemiş eski bir müşteri olarak tanıt.
11: Aslında eski bir müşteriyim.
6: Tamam, harika. Yeni sahiplerimiz var. İşler biraz farklı. Bolognese'de şimdi mantar yok. Salatamız çok fazla kesilmeden geliyor.
8: Kyle, eski menüyü mü, yenisini mi tercih ediyorsun?
11: Hangi çeşidini daha çok seviyorsun?
6: Artık yemeklerin İtalyan havası daha otantik oldu.
5: Sonunda çalışanlarımızdan biri bizden yana.
8: Kyle, müdürün pitasını sipariş edebilir misin, sor.
11: Müdürün pitasından hala var mı?
6: Ah, Julia'nın pitası. Julia burada. Size acaba... Julia'nın pitasını getirebilirim.
11: Çok teşekkür
8: ederim. Herhalde kendinizi hemen daha dönerim. İyi hissettiniz. Wendy sizden yana gibi. Her şeyi doğru yaptı. Hatta Julia'nın pitasını vermekte çekingen davrandı.
4: Belki o müdür olmalı.
6: Merhaba Smokey.
7: Merhaba Julia.
6: İşte burada tatlım.
8: Bunun sipariş sistemine girdiğini görmedim.
5: Önce bahşiş sızdırdı, müşterileri rahatsız etti. Şimdi bedava yemek alıyor.
6: Hadi ye şunu, ye.
7: Teşekkürler Julia.
8: Yönetim kontrolünü ele almış ve arkanızdan kararlar veriyor.
6: Evet, yemekler nasıl bakalım?
11: Güzel, çok güzel.
6: Yoksa o Julia Pita mı?
11: Kesinlikle öyle.
6: Beni tanıyor musun?
11: Önceden çok sık gelirdim. Beni
6: aman
11: tanıdın mı?
6: Aman tanrım, çok büyümüşsün.
8: Gerçekten çok saçmalıyor. Kyle daha önce hiç gelmedi.
5: Acı nasıl durumda?
6: Hadi tamam, hadi gel tamam. Buraya sarıl bana.
5: Hayal görmeye başladığını düşünüyorum.
8: Kyle, yeni sahipleri fark ettiğinden söz et.
11: Buranın ismi değişmiş. Acaba sahipleri mi değişti?
6: Evet, kısa bir süre önce.
11: Garip, seni mal sahibi sanıyordum.
6: Olmalıydım. Burasını ben yönetiyorum.
8: Julia hala restoranı satın almak
5: sahi
8: istiyor
5: mi? Ama bu asla olmayacak. Bu restoranı asla alamaz.
6: Biliyor musun? Aslında yardımın işe yarayabilir. Tamam. Burada kalın, kıpırdamayın. Hadi yiyin.
5: Ona nasıl yardım edecek?
8: Bir pano aldı. Bunun ne olduğundan haberiniz var mı?
5: Hiç fikrim yok.
6: Hey.
11: Merhaba.
6: İmzalamanızı istediğim bir dilekçe var.
11: Ne dilekçesi bu?
6: Burada yazıyor. Yüksek sesle söylemek istemiyorum.
8: O kağıda yaklaşın. Kafe Aldente'yi gerçek sahiplerine geri verin mi?
5: Ne?
11: Bu trajik satışı geri çevirmenin tek yolu Kafe Aldente'nin müşterileri olan sizlerin rahatsızlığınızı belirtmenizdir. Ve şehri, ilçeyi ve eyaleti satışı bana yapmaya zorlamaktır.
5: Julia'nın nesi var böyle?
6: Bunu belediyeye götüreceğim. Çok imza toplayabilirsem buranın sahibi olabilirim.
8: Sanırım Julia yeterince imza toplarsa restoranı satın almak için yaptığınız ödemeyi geçersiz kılabileceğini düşünüyor. Ne dersiniz?
5: Hayal görüyor.
11: Dilekçeyle kimseye işini sattıramazsın ki.
12: Ama burası Amerika. Amerika'da her şeyi yapabilirsin.
11: Bu şekilde işlediğinden pek emin değilim.
13: Milyonlarca imza toplasa da anlamı yok. Bir değeri yok. Ne saçmalık. Bizi deviremez.
8: Restoranı satın almaya çalışırken yenilmiş. Bu restoranı geri almak için yaptığı acınası bir davranış.
13: Ona kim tavsiye veriyor? Çılgınlık bu.
11: Sana iyi şanslar Julia.
12: Seni tekrar görmek harikaydı.
11: Aa, bence de öyle.
12: Yabancı gibi davranma. Tekrar
4: yeter gel. Artık. Tamamdır.
8: Julia'yı alın, buraya getirin ve konuşalım.
4: Tamamdır Charles. Bu işi hemen bitireceğim. Bu kadın çıldırmış, resmen delirmiş. Buna daha fazla katlanamam. Smokey, kes şunu, hey!
12: Anthony, burada ne işin var senin?
4: Konuşmamız gerek, gidelim.
12: Neler olur? Sorun nedir? Beni bu şekilde
4: konuşmamız gerek, tamam mı? Hemen. İçeri gir.
12: Burada neler oluyor böyle?
8: Ne olduğu hakkında fikrin var mı?
12: Aa, evet aslında var. Seni tanıyorum. Sen Charles'sın.
8: Haklısın. Ben oyum. Şirketimde restoran sırları. Mal sahipleri şirketimi aradı. Olanları bütün gün boyunca izledik. Herkes bizim vizyonumuzu izlemiyor diye şikayetçiler. Julie Kyle'ı tanıdın mı acaba? Benim için çalışan bir görevliydi. Geldi ve bir Julia Pita ısmarladı. Burada pita sandviçi satmıyorlar.
12: Julia Pita, şaka mı yapıyorsun? Restoranda en çok satan
4: burası
12: sandviç.
4: Burası İtalyan
12: bu.
4: Restoranı. Neyin var
12: aa,
4: senin?
12: Hadi bu otantik bir İtalyan restoranı.
4: Evet.
12: İtalya'dan gelen otantik İtalyan
4: evet,
12: markumuştu.
4: Evet, o benim.
8: Annalisa'yı tanıdın mı? O da benim için çalışan bir görevliydi. Ve sen ona eski yöntemler daha iyiydi, restoran daha iyiydi dedin.
12: Evet öyleydi.
4: Julia, neden akordeoncu Smokey restorana gelip çaldı?
13: Müşterilerden para sızdırıyor.
4: Dilenci gibiydi.
12: Burası Engizisyon gibi. Bu benim haklarıma saldırıdır.
8: Restoran benim olmalıydı diyorsun. Ve her adımda onları küçümseyip sabote kesinlikle etmeye çalışıyorsun. Bir yerde işten çekilmelerini ve senin devreye girip alacağını umuyorsun.
13: Bize karşı dilekçe imzalatıyorsun. O neydi öyle? Bizden kurtulabileceğini mi zannettin? Sanki bizden kurtulmak için bir oylama var gibiydi.
12: Bunu yapabileceğim söylendi.
4: Kim söyledi? Tarafında?
12: Belediye tarafından söylendi.
4: Belediye mi?
12: Eğer yeterince
4: sen
12: imza toplarsam lütfen saçmalamayın artık.
13: Julia, bugün burada yaptığın şey kesinlikle affedilmez. Kovuldun.
12: Ah, bunların hepsi saçmalık.
4: Sen saçmasın.
13: Çöplerle birlikte atıldın.
12: Anthony ve Anna bu restoranda kalıcı değil ve yakınlarda bir gün bu restoranı satın alacağım.
13: Bence önümüzde güzel bir iş planı var.
8: Harika, yardım edebildiğimize
4: Charles
8: sevindim.
4: Charles ve restoran sırlarına bize yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Artık restorana ve evliliğimize neşeyle geri dönebiliriz.
14: Dört ay sonra. Kovulduktan sonra Julia restoranı satın almak için başarısız girişimlerde bulunmaya devam etti. Rafet ve ekibin geri kalanı artık eski menüden yemek servisi yapmıyor. Anthony ve Anna mutlulukla belirtirler ki Cafe Aldente'de iş ve çalışan uyumu hiç bu kadar iyi olmamıştı.
15: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
16: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
15: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
16: Bir dakikanız var mı?
17: Tabii ki.
16: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
17: evet,
16: da.
17: Evet, üç memur onu zaten ölçtü.
16: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
17: evet.
16: Film yine de trafik ışıklarını
17: evet.
16: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
17: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
16: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
17: evet,
16: az önce sizin için ölçtüğüm.
17: İçeriden ölçmüştü.
16: Bunu çıkarabilir misiniz?
17: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
16: Bunu burada halledebilir misiniz?
17: Olur.
16: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
17: Evet.
16: Şimdi oraya gidebilirsiniz tamam. Ama gitmeden önce sökerim. O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
17: Bana uyar tamam.
16: Tamam mıyız?
17: Anlaştık.
16: İyi günler.
17: Teşekkürler.
16: Hoşça kalın.
15: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
14: Restoran sırlarında bugün. Moorpark, Kaliforniya'daki Japanese Sicilian Kitchen'ın sahipleri Joe ve Fen, müşterilerinin hırsızlık şikayetleri konusunda endişeli.
18: Mac adında bir garsonumuz var. Bence sorun onda. Bence bizden çalıyor.
19: Dur biraz. Bence Joe'nun sorunu Mac'in kızımızla çıkması.
14: Çiftin kızlarının yeni erkek arkadaşı müşterilerden çalıyor mu?
20: Cüzdanınızı ben almadım.
14: Yoksa başkası mı suçlu?
18: Bize iş için yalvardı. Şimdi bunu mu yapıyor?
14: Restoran sırlarında flört var.
21: İşten sonra bir şeyler içelim mi?
14: Böylece Joe ve Fran neler olduğunu öğrenebilecek.
18: Pislik.
14: Bir restoran sahibi olmak kolay değil. Yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlar umursamazsa...
22: Tam bir pisliksin dostum.
14: Her şey mahvolabilir. Restoran sırları işte bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını belirledi ve bunları çözdü. Çalışanlarını gizli şekilde oraya yolluyor.
23: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
14: Ve restoran sahiplerine mekanlarında olmadıklarında neler yaşandığını gösteriyorlar.
22: Benden çalıyordun.
24: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
25: Bu benim işim.
26: O yemek benim hayatım.
18: Benim adım Joe Cavassino.
19: Ben de onun eşi Fran.
18: Geppino Sicilian Kitchen'ın sahipleriyiz.
19: Burası Moorpark, Kaliforniya.
18: Buradaki özgün yemeğimiz aranjeniz. Sicilya'dan eski bir sokak yemeği. Onları ekmek kırıntılarıyla hafifçe kaplıyoruz ve lezzetli olması için çok sıcak yağda kısaca kızartıyorsunuz.
19: Parmesanlı tavuğu denemeniz gerekiyor. Sosu ağzınızda eriyor. Ayrıca ev yapımı tatlılarımız da var. Favorilerimden biri gerçek ricotta peynirinden yapılan cannoli. Cennet tadı gibi.
18: Restoran sırlarını şu sebeple aradık. Mac adında bir garsonumuz var ve bizden çaldığına inanıyorum. Onu suçüstü yakalamak istiyorum.
19: Joe Mac'i sevmiyor çünkü kızımız Brianna ile çıkıyorlar. Bence bunu yapan Mac değil. Birçok müşterimiz özellikle de hanımlar bana Mac'i ne kadar sevdiklerini söylüyorlar.
18: Neden kızımızın bir hırsızla çıkmasını istiyorsun?
19: Bunu bilmiyoruz.
18: Bu konularda altıncı isim vardır.
27: Ben Charles Stiles.
18: Merhaba Charles. Joe Cavassino.
27: Memnun oldum. Memnun oldum.
18: Sevgili eşim Fran Cavassino.
27: Çok memnun oldum. Ne kadar sıcak bir aile ortamı bu.
19: Restoranımızı bir aile olarak işletiyoruz. Üç kızım da burada çalışıyor. Her şeyi Shannon pişiriyor. Brianna ve Ashley ise alanda çalışıyor.
27: Peki şirketimi arama sebebiniz nedir acaba?
19: Bunu utanarak söylüyorum. Bazı müşteriler masadan kalkacakları sırada bazı eşyalarının kaybolduğuna dair şikayette bulundular. Bu beni çok endişelendirdi.
27: Şüphelendiğiniz birileri var mı?
18: Mac Cole adında bir garsonumuz var. Kendine Mac dedirtiyor. James Dean özentisi gibi biri. Bence sorunumuz o.
19: Joe ile farklı düşünüyoruz. Bence Joe'nun sorunu Mac'in kızımızla çıkması.
27: Ha, yani Mac Cole bir garson ve burada çalışan kızınız da çıkıyor. Öyle mi?
18: Evet.
19: Evet.
27: Ben de üç kız sahibi bir baba olarak bunu anlıyorum. Kimsenin kızınız için yeterince iyi olmadığını düşünürsünüz. Aslında biz genellikle erkek arkadaş yakalamak için plan yapmıyoruz. Bence yakalama planımızı Mac'in çalıştığı geceye göre yapmalıyız. Çünkü baş şüphelilerinizden biri o. Ama restoranda çalışan herkese dikkat etmek gerekiyor. Kaybın nereden geldiği asla bilinmez. Haksız mıyım?
14: Ekibimiz bu yakalama planında müşterilerinden çaldığından şüphelenilen garson Mac Cole'a odaklanacak.
27: Kapandıktan sonra restorana geleceğiz ve her yere gizli kameralar, mikrofonlar döşeyeceğiz. Yakın bir yere kontrol odası kuracağız ve yakalama günü restoranınızda olan her şeyi izleyeceğiz. Ayrıca buraya kimliklerini gizleyen restoran sırları elemanlarını sokacağız. Bazıları yeni çalışanlar gibi rol yapacak, bazıları ise müşteri gibi davranacak.
18: Mac, eşimin ve kızımın gözlerini boyamış olabilir ama beni kandıramaz.
14: Yakalama planını gerçekleştirmek için restoranın belli noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Restoranın genel görünümünü ve müşterileri izlemek için yemek odasına 4 kamera gizlendi. Mutfağa 2 kamera, depoya 1 kamera ve dışarıda olabilecek olayları takip etmek için ana girişe 2 kamera yerleştirildi. Restoran sırlarından Shelby eğitim alan bir garson gibi rol yapacak. Destiny ise müşteri gibi davranacak.
27: Kontrol odanıza hoş geldiniz.
19: Aman tanrım.
18: Bu çılgınca.
27: Söylediğimiz gibi restoranınızı gizli kamera ve mikrofonlarla donattık. Mutfak kısmı ve yemek alanları karşınızda. Gördüğünüz gibi hiçbir santimi kaçırmadık.
18: Bu harika Charles.
0: Nasıl gidiyor?
1: Ben misket limonlu su alacağım.
27: Mac şurada gibi duruyor.
19: Evet, müşteriler özellikle hanımlar onu çok seviyor.
18: Ben sevmiyorum. Hiç sevmedim.
1: Ben baş fırıncıyım. Kanolileri, kremalı pastaları ben yapıyorum.
27: Alt monitördeki genç bayan kim?
19: Bu Shannon, en büyük kızım. Restoranda olmadığımda gözüm kulağımdır.
2: İlginizi çekerse İtalyan düğün çorbamız ve kremalı
27: Esmer
2: domates çorbamız var.
27: Esmer garson kim peki?
19: O Ashley, en küçük kızımız.
3: Merhaba hayatım.
0: Aa, merhaba.
19: Bu Brianna, ortanca kızımız, Mac'le çıkan kızımız.
27: Restoran sırlarından Shelby de orada. Birkaç gün önce eğitim alan bir garson olarak başladı. Bize yardımcı olacak.
19: Peki.
0: Nasıl gidiyor hanımlar? Benim adım Mac, bu Shelby. Gece boyunca beni takip edecek.
3: İki gecedir buradayım ve sıra dışı bir şey dikkatimi çekmedi. İlk gözlemime göre Mac arkadaş canlısı, becerikli ve profesyonel. Hanımlar, özellikle de ileri yaşta olanlar onu çok seviyor.
0: Ya bir şey diyeyim mi? Bu çok çekici bir masa. Hepiniz Gepino'nun Real Housewives'ı gibi duruyorsunuz.
27: Mac'in hanımlarla frekansı çok iyi duruyor.
19: Onu çok seviyorlar. Çok sevimli.
9: Çok sevimliymiş. Çok sevimli.
3: Modern misin?
0: Sence olabilir miyim?
3: Evet. Çantama modellik yapmanı istiyorum.
0: Çantana
3: evet.
0: Modellik yapacağım öyle mi?
3: Evet.
0: İyi tamam ver.
27: Restoran işinde karakter işin yarısıdır. Mac müşterilerinizle çok iyi anlaşıyor gibi.
0: Hey, bu kimde daha iyi durur biliyor musunuz? Hey Hal, buraya gel bebeğim. Gel gel.
10: Burada neler oluyor?
27: Restoranınızdaki bu adam kim?
19: Bu hoş beyefendi Hal. Yaşından dolayı iş bulmakta zorlanıyordu ve ona bir şans vermeye karar verdik.
27: Güzel.
0: Buna modellik yapmanı istiyorlar.
18: Bu çok tuhaf.
27: Biraz gürültüyle başladılar. Müşterileriniz genellikle böyle midir?
19: İşten sonra gelen zor bir gün geçirmiş müşterilerimiz oluyor. Bir iki kadeh bir şey içip rahatlıyorlar. İyi vakit geçiriyorlar.
3: Kaslarını göstersene.
27: Durun biraz. Masanın köşesine bakın.
0: Dudakların gerçekten çok güzel.
18: Bu Mac bir pislik.
14: Birazdan.
3: İşten sonra bir şeyler içelim mi?
0: Bu gece mi?
3: Evet.
27: $20 gördüm.
18: Al onu, al onu, al onu.

0: stays, it stays with me.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
20: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
21: Hah! Maylot.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
5: yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Moorpark, California'daki Gipino Sicilian Kitchen'ın sahipleri Joe ve Fran, kızlarının yeni erkek arkadaşının müşterilerden çaldığına inanıyorlar.
10: Mac, eşimin ve kızımın gözlerini boyamış olabilir ama beni kandıramaz.
9: Charles, Gipino'nun yakınına bir kontrol odası kurdu. Joe ve Fran, buradan gizli kameralar sayesinde restoranlarında olan her şeyi izleyebiliyorlar.
11: Dış kısmı bile gösteriyorlar.
9: Yakalama planı başladıktan sonra Joe ve Fran, kızlarının erkek arkadaşının restoranın ortasında bir müşteriyle öpüştüğünü gördüler.
11: Az önce onu öptün mü?
10: Mac orada ne alt ediyor?
12: Mac'in o kadını öpmesi hırsızlıktan sorumlu olduğu anlamına gelmez ama ahlaki açıdan soru işareti oluşturuyor. İzlemeye devam edelim.
11: Tamam.
13: İşte geldi canım.
11: Merhaba hayatım.
14: Ah merhaba.
11: Film izleyeceğiz öyle değil mi?
14: Bu gece mi?
11: Evet.
14: Yapamam.
11: Neden?
14: Çok üzgünüm.
11: Neden?
14: Yarın sınavım var.
11: Tamam anladım. Okul önce gelir. Çok güzel.
14: Yarın telafi edeceğim ama söz.
12: Şuraya bakın. Mac az önce o kadını öptü. Şimdi de kızınızı öpüyor.
10: O bir pislik. Biliyordum. Sana söyledim.
12: Normalde erkek arkadaşları takip etmiyoruz ve bu konu hırsızlık endişelerinizle ilgili değil. Ama ben yaklaşımımızı esnetip Mac'in kızınıza karşı sadakatini test etmek istiyorum. Shelby, senden Mac'le flört etmeni istiyorum. Onu randevuya ikna etmeye çalış.
14: Şimdi onu post sistemine gireceğiz.
11: Erkek arkadaşımla yeni ayrıldık.
14: Güzel bir kız arkadaşım varsa onu asla bırakmayacaksın. Benim kuralımdır
11: bu
14: bak.
11: Çok hoş.
14: Seninle çıksaydım var ya, seni hiç bırakmazdım.
11: Bu doğru mu?
14: Öyle tabii, ciddiyim. Çok tatlısın ya.
12: Onu işten sonra bir şeyler içmeye davet et.
11: İşten sonra ne yapıyorsun?
14: Bu gece mi?
11: Evet. Bir şeyler içelim mi? Dairemin yanında bir bar var.
14: Hadi bir şeyler içelim bari.
11: Tamam, güzel.
10: Artık resmileşti. Mac resmen bir pislik.
12: Haklısın, açıkça bir pislik. Ama müşterilerinizden kimin çaldığını hala bilmiyoruz. Görevimize geri dönelim.
11: Evet. Bu gece kaç kişiyiz? 5 mi?
13: Shannon, ben molaya çıkıyorum.
11: Hal, çıkarken bana söylemek zorunda değilsin.
12: Öğlen molalarında uygulamanız nedir?
11: Öğlen molamız yok. Hepsi yarı zamanlı çalışıyor. Sadece ileri yaşından dolayı Hal için istisna yapıyoruz.
12: Yani ona yaşından dolayı biraz daha ince davranıyorsun.
10: Evet.

0: Şunu gördünüz mü? Bardağı bir şeyler boşaltıyor.
1: Aman tanrım, umarım içinde alkol yoktur.
0: Öğrenmenin tek bir yolu var. Shelby'yi oraya yollayacağım. Shelby. Hal ön tarafta öğlen yemeğini yiyor ve galiba mesai sırasında bir şeyler içiyor. Senden oraya gidip bunu öğrenmeni istiyorum.
2: Tamam, gidiyorum. Hey, merhaba Hal.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Ben Shelby, burada yeniyim. İki gün önce başladım.
3: Kim olduğunu biliyorum Shelby.
2: Ha, harika, harika.
3: Sandviçten almak ister misin? Olursa
2: memnun
3: olurum.
2: Hayır, teşekkür ederim.
3: Lütfen al bir parça.
0: Shelby, gönlünü yap ve bir parça al.
3: Bir parça
2: al. Tamam, senin için bir parça alacağım. Çok tatlısın. Aman tanrım, eşin iyi sandviç yapıyor.
3: Eşimin akşam yemeğinde yaptığı en iyi şey rezervasyondur.
2: Dolayısıyla söylediğim için kusura bakma ama alkol kokusu mu alıyorum?
3: Hayır. Tıraş losyonum olmalı. Ben alkol kullanmam.
2: Tamam. Affedersin. Öğle yemeğinin tadını çıkar. Seninle tanışmak gerçekten
3: güzeldi. Umarım
2: bunu
3: yine yaparız Shelby.
2: Evet, elbette.
3: Hoşça kal.
2: Charles Hall alkol kokuyor.
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
0: Bu gerçekten ilginç bir gelişme oldu. Hall radarımızda olacak ama şimdi tekrar Mac'e odaklanmalıyız.
4: Tamam.
5: Pekala hanımlar, işte hesabınız. Çok keyifliydi. Gitmeniz hiç güzel olmadı ama. Yarın akşamdan kalmışlığın tadını çıkar.
0: Masada bir sorun var gibi duruyor.
5: Ne oluyor?
1: Cüzdanımı bulamıyorum.
5: En son ne zaman gördün?
1: Sen çantamı tutmadan önceydi.
0: Restoranınızda hırsızlık yapıldığından endişe duyuyordunuz. Şu an buna şahit oluyor gibiyiz.
1: Onu çantamdan hiç çıkartmadım. Çantam sendeydi. Telefonum da oradaydı. Cüzdanım da oradaydı.
6: Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
7: Merhaba hanımlar. Her şey yolunda mı?
1: Cüzdanım kayıp.
0: Bunu söylemek istemezdim ama Joe Mac'le ilgili haklı olabilir.
6: Neler oluyor burada?
5: Hal, burada cüzdan gördün mü sen?
6: Ne?
5: Buralarda gördün mü?
6: Bakayım.
7: Masanın altına baktık.
6: Orada masanın altına bakıyorum müsaadenizle.
7: Hal, ayağa kalk. Hanımlar, biz her yeri arayacağız. Hesabınız restorandan. Onu merak etmeyin. Bu konuda çok üzgünüm. Cüzdanınızı bulacağız. Ayağa kalk. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Çok tatlısın. Masanın
0: o kadının cüzdanı kalkıp kendi kendine oradan gitmedi. O sebeple bence restoran sırlarından Destiny'yi restorana getirip oraya bir yem atmalıyız. Ne dersiniz? Bunu yapalım mı?
6: İyi bir plana benziyor.
0: Destiny, git ve Mac'in kısmına otur.
7: Merhaba.
8: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Bu gece nasılsınız?
8: İyiyim, ya siz?
7: İyiyiz. Kaç kişi?
8: Sadece ben.
7: Sadece siz. Harika. Beni takip edin. Evet, işte oldu. Şunları kaldıralım. Güzel.
5: Merhaba, Gepinos'a hoş geldiniz. Ben Mac, bu da Shelby.
8: Merhaba.
5: Şu an eğitimde. İçecek bir şeyle başlamak ister misiniz?
8: Ben Pinot Gris alacağım.
5: Harika. Hemen getiriyorum.
8: Teşekkür ederim.
0: Destiny, cüzdanını içinde $20 gözükecek şekilde masaya koy ve lavaboya git. Mac, Destiny'nin masasına yöneldi. Bakalım parayı alacak mı?
6: Al onu, al onu, al onu. Biliyorum, onu alacaksın.
0: Bence Mac, aradığınız suçlu olsaydı o parayı kolayca oradan alabilirdi.
6: Bu sefer çalmaması daha önce çalmadığı anlamına gelmez.
1: Ah, aman tanrım.
0: Alkol halı etkilemiş görünüyor. Bardağına şu anda su dolduruyor. Durun biraz. 3 numaralı kamerayı geriye alın. Bir şeye bakmak istiyorum. Bence Hal o cüzdanı yere bilerek düşürdü. Tamam, şimdi sol eline bakın. 4 numaralı kameraya geçin. Görüntüyü durdurun. İşte para yerde. Önce onu, sonra cüzdanı yerden alıyor. 9'a geçelim. Bakın, $20 çaktırmadan önlüğünü atıyor. Para oraya gitti. İşte hırsızınız. Halmış.
6: Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
0: Evet. Ayrıca o çantaya modellik yaptığını da unutmayalım.
1: Halin o cüzdanı almasına inanamıyorum.
0: Halın çalışırken alkol almasından şüphelenmediniz.
1: Haklısın.
0: Bundan %100 emin olmalıyız. Shelby, çalışanların dolabına git ve halın beslenme çantasına bak. Tamam, üstten üçüncü çekmecede.
2: Cüzdan burada.
0: Hırsızın hal olduğuna dair sağlam bir kanıt.
6: Bize iş için yalvardı. Şimdi bunu mu yapıyor?
0: Shelby, cüzdanı al, müşteriye geri verelim.
2: Tamam, buradan çıkıyorum.
0: Hal ve Mac'e karşı kanıtlarımız var. Onları buraya getirin ve olanları konuşalım.
4: Brianna'yı da getir, bunları görmek zorunda.
6: Haklısın, hemen geliyorum. Bir yandan Mac'in kızımı aldattığını, diğer yandan halın hırsızlık yaptığını öğrendim. Şu an çok öfkeliyim. Affedersin Shannon. Seninle konuşmalıyım. Ön tarafa tamam. Gel. Al. Seninle konuşmalıyım. Ön tarafa gelir misin lütfen? Hey, yakışıklı çocuk nerede? Buraya gel.
3: John, sen nereye gidiyoruz?
6: Hadi. Dışarı çıkacağız. Beni takip edin. Ama. Telaşlanmayın. Hadi. Hadi sen de gel.
3: Sorun ne?
6: Beni takip edin. Al biraz daha hızlı.
3: Yapabildiğim kadar hızlı yürüyorum.
6: Aferin sana.
0: Peki. Merhaba, içeri gelin.
3: Bütün bunlar ne demek
0: Benim
3: oluyor?
0: Benim adım Charles Stiles. İş yeri sahipleriniz Restoran Sırları adlı şirketimi aradılar. Çünkü müşterilerden kişisel eşyalarının çalındığına dair çok sayıda şikayet aldılar. Mac, Joe, bu zaman boyunca restoranda hırsızlık yapanın sen olduğundan emindi. Sonra şunu keşfettik. Hal, tüm bu anlaşmazlıkların, kayıpların ve müşteri şikayetlerinin ardında meğer sen varmışsın. Restorandan çalan sen misin?
3: Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bu hanımları tanıdın mı? Shelby ve Destiny. Destiny masaya cüzdanının içinde $20 bıraktı. O $20 sen aldın. Bunu biz tezgahladık. Öncesinde de bir müşteri cüzdanını kaybettiğini söylemişti. Onu nerede bulduk biliyor musunuz? Halın öğle yemeği.
3: Oraya nasıl girdiğini ben ne bileyim?
4: Hal, bunu nasıl yapabildin? Büyük hayal kırıklığına uğradım. Para sorunların varsa benimle konuşmalıydın. Bunu taşıyamam, bu çok büyük bir sorumluluk. Üzgünüm ama kovuldun.
3: Burada ben suçlanmamalıyım. Bence bana tuzak kuran kişi suçlamalı. Mac.
0: Pano'daki Shelby'yi tanıdın mı? O restoran sırlarında benim için çalışıyor. Onunla bu gece için randevulaştınız. Onun da ötesinde restorandaki diğer kızların hepsini öpüyorsun. Onlara sarılıyorsun.
8: Bu doğru mu? Bu işi benim sayemde aldın ve beni sırtımdan mı bıçaklıyorsun? Müşterilerle flört edip diğer kızları mı öpüyorsun? Sen ne yapıyorsun?
5: Brianna, seni aldatmıyorum.
6: Kızım için yeterince iyi değilsin. Seni kötü bir çalışan olduğun için kovmuyorum. Bir pislik olduğun için kovuyorum.
8: Sen de diğerleri gibi aldatan gereksiz bir insanmışsın.
5: Bebeğim hadi ama.
8: Bana dokunma, benimle konuşma, sadece git.
5: Bree ve ben özel değildik. Kadınlar beni seviyor, ben kadınları seviyorum. Nedir yani?
6: Seni sevdiğimi biliyorsun. Tek istediğim bu pisliğin kızımı incitmemesiydi.
8: Kızmadım. Sadece durum berbat ama bunu beni sevdiğin için yaptığını biliyorum. Daha iyi olacağım.
6: Güzel, bunu duyduğuma sevindim.
8: Ben de
6: seni
8: seviyoruz. Mac aldatan biri. O bir pislik. Babamın yaptığı şeyden dolayı gerçekten mutluyum. Bundan sonra çalışanlarla çıkmayacağım.
0: Zor bir gün oldu. Halı işe aldınız, ona güvendiniz ama bir hırsız çıktı. Ayrıca kızınızın kalbinin kırılmasını izlemek zorunda kaldınız. Ama günün sonunda aradığınız cevapları aldınız.
4: Charles, burada yaptığın her şeyden dolayı minnettarım sana.
0: Yardım edebildiğim için mutluyum.
6: Teşekkür ederim.
0: Ne demek?
4: Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum.
9: 4 ay sonra. Mac kovulduktan sonra Bryna'yı geri kazanmayı başaramadı. Hal bir bakkalda iş buldu. Joe ve Fran, Japino Sicilian Kitchen'daki müşterilerin artık hırsızlık şikayetinde bulunmadığını bildirdiler ve bundan dolayı mutlular.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma.
11: Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Benim iyi uyumam lazım.
24: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
27: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
28: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
28: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: 1973 Ford Mustang Mach-1 Amerikan gücünün büyük ve kaslı simgesi oldu. Küçük spor araba efsanesinin en büyük mirasçısı.
1: Yani beni Amerika'ya kadar getirip bana Mustang almayacak mıydın?
0: Bundan hoşlandın mı?
1: Oh, şuraya bak, harika bir şey bu.
0: Bugünlerde güçlü araba fanatiklerinin ikinci nesil Mustang'in büyüyen pazarına girmeleri için çok daha pahalı olmayan Mach-1 harika bir seçim. Ama 45 yıl sonra bu küçük spor arabaların çoğu hurdaya ayrıldı.
1: Yaklaşık 40 beygir güç kaybetti. Püf nokta şu, geri alabilecek miyiz?
0: Ama iç mekanı ve boyası yaşını gösteriyor.
1: Siyah boya her türlü kusuru gösterir.
0: Eğer Ent'le beraber bu Mustang'in düzgün çalışması için bir yol bulabilirsek...
1: Belli ki burada bir problem var.
0: Sanırım bu arabanın gücünü ve güzel klasik görüntüsünü sevecek bir alıcı bağlayabiliriz.
2: Tadilat, tamirat.
0: Eski bir arkadaşımı görmeye gidiyorum. Adı Kate. Kate bir hata yaptı. Geçen yıl bir araba almak istiyordu. Gidip bu Mustang'i aldı. Sonradan fark etti ki onun için doğru araba bu değil. Söz konusu araba Fastback 1973 Ford Mustang Mach-1. Ama bu herhangi bir Fastback Ford Mustang değil. Kesinlikle değil. Bu Cleveland motorlu muhteşem görünümlü bir otomobil. Kaputun altında aerodinamik havalandırması var. Koyu siyah, çok güzel bir araba. Bunlar idare edebilmesi kolay arabalar değil. Bunlar büyük arabalar. Hem ön hem de arka süspansiyonlarda büyük çıkıntıları var. Bu yüzden frenlerinin iyi olduğundan emin olmam lazım. Bu arabaların zayıf noktası da bu. Eğer bir arızasını bulabilirsem fiyatı düşürmeye çalışacağım. Bu da benim için iyi olur. Kate araba için 19 bin dolara ilan verdi. Kate'i uzun zamandır tanıyorum. Belki bana bir arkadaş indirimi yapar. İyi haber şu ki bu arabaların aynı modelleri 24-25 bin dolar civarında. Umarım bu güzel arabayı alıp Ente götürebilirim. Umarım bunu başarabilirim. Kate, nasılsın dostum?
3: İyi adamım.
0: Nasılsın? Hazır, bayıldım. Harika bu.
3: Seni görmek güzel.
0: De gerçekten güzel. İçeride mi? Görebilir miyim?
3: Orada.
0: Çok uzaktan evet. Geldim. Heyecanlıyım. Çok uzaktan geldim. Kate, burayı ne kadar güzel yapmışsın. Çok iyi. Ahır, atlar, Mustang. Bunu sen ayarladın değil mi? Bana sataşmak için ahırda üstünü örtün. Tamam, hadi örtüyü kaldıralım. Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
3: Hadi bakalım.
0: Şimdiden çok güzel. Kate, ne yaptın sen dostum? Bunu neden elinden çıkarmak istiyorsun ki? Muhteşem bir şey bu.
3: Başka bir araba almam gerekiyor. Bir kamyon gibi kullanışlı bir şey istiyorum.
0: Doğru, kaputun altından başlayalım mı?
3: Evet.
0: Şunun büyüklüğüne bir bak. Bu harika. Yağ kaçağı yok gibi.
3: Yağ kaçağı yok. Bu iyi bir motor.
0: Önde çarpmalara karşı bir paneli var. Güvenlik duvarı tüm güzel ve derli toplu görünüyor. Hiç pas yok. Herhangi bir hasar belirtisi yok. Herhangi bir kaza atlatırsa şuradaki şasi raylarında görünür. Çünkü onları tekrar düzleştirmek neredeyse imkansızdır. Araba bir kere boyanmış galiba. Soyulan yerlerde pütürler var ve iç taraflarda püskürtme izleri var. Düzgün yapmamışlar ama sorun yok. Bu jenerasyonun arabaları hayatlarında mutlaka bir iki defa boyanmıştır.
3: Evet, bence güzel.
0: Bence de Kate, evet.
3: Bu harika bir araba.
0: İçi güzel, evet Kate. Harika. Her şey yerli yerinde görünüyor. Koltuklar biraz aşınmış gibi görünüyor. Yıpranmışlar. Birileri buraya siyah bantla yama yapmış. Şu siyah tavan döşemesine bir bak. Gördüğüm kadarıyla bayağı yırtılmış. Sanırım yola çıkıp sürünce bu araba bana iç taraflarda püskürtme izleri var. Düzgün yapmamışlar ama sorun yok. Bu jenerasyonun arabaları hayatlarında mutlaka bir iki defa boyanmıştır.
3: Evet, bence güzel.
0: Bence de Kate, evet.
3: Bu harika bir araba.
0: İçi güzel, evet Kate. Harika. Her şey yerli yerinde görünüyor. Koltuklar biraz aşınmış gibi görünüyor. Yıpranmışlar. Birileri buraya...

0: Şu an Mac 1 1973 351 Mustang'deyim ve ayağımı pedala basınca bakın ne yapıyor. Evet, göreceksiniz. Sesi gerçekten harika. Ama daha önce bunlardan birini kullandım. Sesi daha gür çıkıyordu. Orada yapılacak iyileştirme var demek ki. Direksiyon titremeye başladı. Bu tekerleğin balans ayarlarından olabilir. Ön süspansiyon aşağı yukarı oynuyor. Biraz garip hissettiriyor. Ama sağ ayağının altında bu kadar çok güç varsa sağlam bir arabanız olmalı. İyi ve sağlam bir süspansiyona sahip olmanız gerekir. Bu arabayla bir viraja girip çıktığınızda güvenli bir şekilde virajı alacağınızdan emin olmanız lazım. Şu anda bu araba hala 1973 yılında kalmış. Gerçekten harika. Evet, bir fren testi yapacağım. Oo. Frenler tamamen umutsuz. Frenlerin ne yapacağı belli değil gibi görünüyor. Ford 1973'te yaklaşık 35 bin adet Mac 1 Mustang yaptı. O zamanlarda tanesi 3 bin dolara satılıyordu. Bugün size çok para gibi gelmeyebilir. Şimdilerde Mac 1 Mustang'in sadece bir parçası bu civardadır. Fiyatlar NASA fırlatmalarından çok daha hızlı şekilde arttı. Koleksiyon araba pazarına girmek isteyen birçok insan kendilerine 1960 model Mustang aldı. Çünkü Amerika'da en çok bulunan model bunlardı. Hepsi kapış kapış satıldı. Kapış kapış gidince insanlar yeni modeli beklemeye başladılar. Ardından çıkan araba da şu anda kullandığım 1970 model Mustang. İşte bu araba.
1: Sürüş nasıl geçti?
0: Bayıldım Kate. Evet, kesinlikle bayıldım. Evet. Harika bir araba. Biraz ilgi istiyor. Üzerinde çalışmak lazım. Ama inkar edemem. Arabayı sevdim. Tam bana göre. Biraz fiyatını düşürmen lazım.
1: Arkadaş olduğumuz için sana bunu 18'e veririm.
0: Seninle pazarlık etmeyeceğim. Bu araba için çok uygun bir fiyat. Kate, elini ver. Evet, evet Kate. Harika. Kendime bir Mac 1 Mustang aldım. Sağ ol Kate. İyi işti.
1: Rica ederim.
0: Hadi bakalım. Hadi babana gel. Babana gel.

0: Ne yani? Beni Amerika'ya kadar getirip bana Mustang almayacak mıydın?
1: Beğendin mi?
0: Soruya bak. Bu bir Fastback Mac, bir 1972 Ford Mustang nasıl beğenmem?
1: Ne kadar havalı değil mi? Hangi yıl dedin?
0: 72.
1: Öyle mi?
0: Arkası yatık fastback tipi. Hokey sopası şeklinde çizgileri var. Burada bir yanlışlık var. Izgarayı yanlış yerleştirmişler. 73'ten kalma bir ızgara bu. Çünkü farları ters duruyor. Yani bu ızgaraları yanlış olan 72 model bir araba.
1: Bu arabadaki tek doğru şey o ızgara. Aslında bu 1973 model. Ama biri onu 1972 modelmiş gibi göstermeye çalışmış.
0: O zaman iyi becermiş. 72 modelin arka tamponu çok daha güzeldir. 73'ün arka tamponunda çirkin çıkıntılar vardı.
1: Büyük çıkıntılar.
0: Evet, evet.
1: O zaman kesinlikle başladıkları işi bitirmemiz lazım. Her şeyi 72 modelmiş gibi yapmalıyız. Parçalarını
0: sürüşü
1: da
0: nasıl?
1: Sana ben bulacağım. Hadi.
0: Sürüşü nasıl?
1: Evet, kontağı çevirince anlarsın. Gel otur bakalım. Evet.
0: Aa, bir dakika. Manuel vites.
1: Evet, vitesi böyle.
0: Evet.
1: Olağanüstü, muhteşem. Şş,
0: nasıl gerçekten çalıştığını duymak istiyorum.
1: Harika, hadi bakalım.
0: Harika, harika. Motor öyle bir kükrüyor ki felaket durumdaki iç kısmı göz ardı edebilirim.
1: Evet, yırtık pırtık. Onu eski günlerindeki haline geri getireceğimizi umut ediyorum. Perişan
0: evet,
1: halde.
0: Evet, içinin yapılması lazım. Onu bir şekilde hallederiz.
1: Evet.
0: Kaputun altına bakalım bir de.
1: Gel de bir bak. Motora bakmadan önce bunların ne olduğunu biliyor musun? Ha?
0: Hava delikleri. Karbüratöre hava girsin diye.
1: Evet. Tamam, artık çalışmıyorlar. Bence
0: onları
1: buraya

0: parçalar
1: buradaki
0: eklenmiş gibi.
1: Buradaki kaporta tırnaklarını da %100 tutalım, tutmamız
0: evet,
1: lazım. Şuna
0: evet,
1: bak.
0: Evet, harika görünüyor.
1: Hava deliklerinin çalışmasını sağlarız. Neyse bunları boş ver. Ha burası tertemiz.
0: Ya kaçağı yok. Motor gerçekten iyi.
1: Sürüşü nasıl?
0: Ön taraf sağa sola kaçıyor. Süspansiyon aşağı yukarı zıplıyor. Frenler rezalet. Bu yüzden güvenli olmaz diye gaz pedalına yüklenmeye korktum. Dikkatli davrandım.
1: Anladım. İlk yapacağımız iş süspansiyonu çıkarmak.
0: Evet.
1: Ama bunu yapmadan önce
0: evet,
1: gücü nasıl onu öğrenmeliyim.
0: Evet, anladığım kadarıyla yıllar geçtikçe bu Mustang'lerin çoğunun motorları bir şekilde ortalıktan yok olmuş. Şimdi iş sana düşüyor. Atını atla ve git bunu eski haline getirmek için ne gerekiyorsa.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Onu bir canavara dönüştüreceğim. Boya hakkında da bir şeyler yapmalıyız.
0: Evet,
1: siyah
0: kesinlikle.
1: Siyah boyanın kötü tarafı biliyorsun kusurları göstermesi. Bak burada bir iz var.
0: Bu işi bana bırak. Bu boyayı kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım.
1: İyi olur çünkü boyama işleri pahalıya patlar. Kaça almıştın?
0: İnanamayacaksın ama bu arabaya 18 bin dolar yani bizim paramızla 14 bin İngiliz poundu verdim.
1: Aa.
0: Ucuza geldi. Evet yine iyi.
1: Biliyor musun bayağı ucuza almışsın.
0: Değil mi? Hadi kapıyı aç da tamirhaneye alalım.
1: Dur ben yapacağım.
0: Tamam sen sür ben kapıyı açarım.
1: Mustang fırla! Daha önce de söylediğim yine söylüyorum. Mike beni Amerika'ya sürükleyip bana bir Mustang almasaydı ona çok bozulurdum. Şimdiye kadar bana hiç Mustang getirmemişti ve nihayet önümde bir Mustang duruyor. Harika özellikleri var. Bir de koyu siyah rengi ve manuel vitesi. Şimdi yapılacaklar listemize bir bakalım. Mike'ın bana söylediği sıkıntıları sırasıyla gidereceğiz. Altına girip sorunları bulmalıyım. Araba ile ilgili ilk izlenimim gayet iyi durumda oldu. Ama burada ya ciddi bir problem var.
2: Tadilat, tamirat.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
4: Kredi. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Bimex'ten tarif fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an.
10: Sütaş ayran?
9: Gelsin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tadilat, tamirat. İkinci nesil havalı Mustang pazarına bodoslama daldık. 1973 Mark 1 aldık. Vay canına. Araba hızlı ama gücü düşük. End bunun altından kalkacak. Bundan eminim.
5: Burada denge kolu var. Denge kolunu şasiye bağlayan yerler mahvolmuş. Tabii çok yıpranmış. Bunu yeniden bağlarsam sorun olmaz. Bundan başka tekerlek yatağında da gevşeme var. Bunu da halletmeliyim. Süspansiyonu çıkarmak istiyorum. Bağlantılarını yenileyip yeniden bağlayacağım. Sonra yeni gibi olacak. Süspansiyona ulaşmak için tekerlekleri çıkarmam lazım. Denge çubuğu değişince bu yaşlı ağır arabanın yol tutuşu düzelecek. Ondan önce yıpranmış durumdaki boru ve bağlantıları da değiştireceğim. Mustang'in bu modelinin doğal olarak bir ağırlık problemi olduğunu biliyoruz. Model o kadar ağır ki Ford bir sene sonra çıkardığı modelde arabanın ağırlığını değiştirme kararı aldı. Ben ağırlığı değiştiremem tabii ama arabanın yüksekliğini değiştirebilirim. Şimdiye kadar yaptığım spor arabalardaki tecrübelerime göre yüksekliği düşürürseniz yol tutuşu daha da iyi oluyor. Artı bonus olarak dışarıdan arabanın görünüşü de değişiyor. Aşağıda olması saldırgan bir görüntü katacaktır. Mike'ın ne tepki vereceğini merak ediyorum. Arabaya yeni üst ve alt kontrol kolları ve miller ekliyorum. Sırada yaylar var. Böylece darbelere karşı dayanıklı hale gelecek. Büyük ölçüde yol tutuşu sağlayacak. Mike'ın isteği basit. Arabanın yol tutuşunu hallet dedi. Tüm süspansiyonu yenilerken aynı zamanda frenleri değiştirme şansım da olacak. Eğer durduramıyorsan bu kadar güce sahip olmak bir şey ifade etmez. Yeni diskler ve balatalar deli gibi son hızda giden bu arabayı durdurmaya yetmeli. Yeni yaylar, fren balataları yerleştirildi. Artık yeni süspansiyonun son parçalarını takabilirim. Mike'ın halletmemi istediği yol tutuş sorununun en önemli parçası denge kolu. Ben de daha güçlü, daha kalın bir poliüretan bir denge kolu yerleştiriyorum. Denge kolu arabadaki temel malzemelerden biri. Gerçekten de öyle, çok sağlam metal bir parçadır. Alttaki bu süspansiyon kolunu arabanın öteki tarafındaki alt süspansiyon koluna bağlar. Direksiyonu tam sağa çevirdiğinizde arabanın tüm ağırlığı bu tarafa gelir. Denge kolu tüm ağırlığın diğer tarafa da eşitçe dağılmasını sağlar. Gövdenin dik durması, arabanın sabit kalması böyle mümkün olur. Denge kolunu çıkarırsanız böyle ağır arabalarda yalpalamaya ve sağa sola kaçmaya başlar. Evet, oldu. Daha işin yarısını hallettik gerçi. Şimdi kalan işleri halledeceğim.
4: Mustang'in kaputunu Mel adındaki arkadaşıma gönderdim. Ne zaman boya işine ihtiyacınız olsa gitmeniz gereken adam Mel'dir. Eğer Mel Mustang'in boyasını düzeltmezse bir boya atölyesine gitmemiz gerekecek. Bu da Mustang'den kar etme şansımızı azaltacak. Bana şans dileyin. Umarım Mel beni kurtarabilir. Mel'e güveniyorum. Mel, hey dostum, nasılsın?
6: Merhaba.
4: Seni görmek güzel.
6: De güzel dostum.
4: Harika görünüyor.
6: Harika değil mi?
4: Çok çarpıcı görünüyor. Bu boyanın içine dalmak isterdim. Kaputumu doğru kişiye gönderdim,
6: evet,
4: değil mi?
6: Evet, umarım öyledir, evet.
4: Buraya yatırmışsın.
6: Evet, buraya
4: gördüm,
6: koydum.
4: Evet. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun?
6: Bakalım, çok hoş değil mi? Gerçekten. Bundaki sorun pütürler, dokusu. Yüzeydeki kusurları tıraşlamamız lazım. Olması gereken kalınlığa gelince istediğin parlaklığı elde edebiliriz. Yani istediğin gibi böyle görünecektir.
4: Yani içine dalabilir.
6: Evet, bizim yaptığımız da bu.
4: Peki ilk işlem nedir? Nasıl başlayacağız?
6: İlk önce olduğu yerden çıkartıp temizleyeceğiz. Sonra da onu kirleyeceğiz.
4: Yani Mel, mikrofiber bez harika icat. Bayılıyorum bunlara. Fakat bu kumaştan daha fazla yararlanmak için bir yöntem olduğunu söylüyorsun.
6: Evet, mikrofiber havlular hakkında söylenecek çok şey var Mike. Bunlar hakkında söylenecek en önemli şey nasıl kullanacağını bilmen lazım. Benim gibi dükkanlarda bir haftada yüzlercesini kullanıyoruz. Her bezden olabildiğince çok yararlanmak istiyorum. Birçok insan bu bezi böyle kullanır. Paketinden çıkarıp hemen arabanın üzerini silmeye başlarlar.
4: Tek bezi?
6: Evet, tek bezi. Fark edeceksin ki bunu yaptığında bezin çoğu yerini kullanmıyorsun. Sana burada bir deneme yapmalıyım. Elinde kaç tane var? Şu an kaç tane var bundan?
4: Bir.
6: Çok komik değil mi? Ama dörde katlayayım böyle. Şimdi 8 tane bezim var. 1, 2, 3, 4. Ha? 5, 6 ve 7, 8. Şimdi en önemli yere geldik. Bu bezi kullanmaya başlayınca 2 şey olur. Birincisi avucumla boyalı yüzey arasında bir yastık varmış gibi olur. Sertçe bastırmama gerek kalmaz. İkincisi tüm bezi tek seferde açık olarak kullanmaktan çok daha iyi. Yani defalarca kullanabilirim.
4: Evet, çok iyiymiş. Kim bilirdi ki bir tek havludan 8
6: bez, evet, bir
4: çıkacak.
6: Bez.
4: Bravo Mel. Harika bir ipucu. Bayıldım. Mel kaputun üzerini kil bazlı yağ ile ovuyor. Bu kil boya üstünde kalan lekeleri çıkarır ve cam gibi pürüzsüz olmasını sağlar. Burada yaptığımız işlemin güzel yanı, siz de bunu evde kendi başınıza yapabilirsiniz. Gidip kendinize bir kil içeren bir bez, yani kil bezi alabilirsiniz. Bir öğleden sonra garajınızda yapıp bitirebilirsiniz. Harika olacak, sonuçlarından çok memnun kalacaksınız eminim. Farkı hemen hissedeceksiniz.
6: Şimdi hassas bir aşamaya geçmeye hazırız.
4: Sırada ne var Mel?
6: Bu şeridi korumak istiyoruz. Eğer yanlışlıkla zımpara yaparsak onu mahvederiz. Bu yüzden bant kullanmamız gerekiyor. Bu bantlar gerçekten çok esnek. Eğri kısımları rahatlıkla kapatabiliriz. Aslında bunun seni yapmanı istiyorum
4: evet,
6: Mike.
4: Bu konuda oldukça iyiyimdir. Ben eskiden arabalara bant çekerdim.
6: Ya canına, bunu
4: evet,
6: bilmiyordum.
4: Önceden bu işi yapardım. Araba satma işinde çok hızlı bir şekilde yapmayı öğrendiğimiz şeylerden biridir. Dediğim gibi elinde bolca araba vardır, satamazsın. Bir hafta boyunca kimse gelmez. Sonra arabaların etrafına şeritler çekip arabaların görünümünü değiştirirsin. Sonra birden o satamadığın arabalara müşteri yağmaya başlar.
6: Ay canına, çok etkilendim.
4: Evet, çok yetenekli bir adamım.
6: Çok iyi.
4: Şimdi her tarafını bantladık. Şimdi en korkutucu bölüme geldik.
6: Zımparalama.
4: Zımparalama.
6: Aletlerimi alayım. Biraz rock and roll yapalım. Her zaman daha az zımpara yapacağım yerden başlarım. Binlik başlıkla başlayacağım. Giderek daha ince başlığa geçeceğiz. Elde edeceğimiz sonucu görmek için de sabırsızlanıyorum.
4: Görüyorsunuz işte Mel. Sana ne desem ha? Ne yaptı sen?
6: İşte harika. Parlama budur. Burası zımparaladığımız yüzey. Evet. Şimdi bakmak istediğim başka bir şey daha var. Buradaki sonucu görmek istiyorum. Yüzeyi dümdüz yapabilecek miyim? Sanırım
4: evet,
6: yapacağım.
4: Evet, bence sen yaparsın.
6: Fütürler bayağı temizlendi gibi.
4: Evet, boya eskisinden daha düz hale geldi.
6: Şimdi işlemlerimizi bitirmeye başlıyoruz. Bak, biten yerler mat gibi görünse de birazdan orayı parlak ve cilalı bir hale getireceğiz. Devamlı üstünü silip duruyorsun. Ne yaptım ama bakıyorsun.
4: Evet.
6: Şimdi 3000'lik zımpara kağıdına geçiyorum.
4: İnce kumlu zımpara başlığı büyük zımparanın yüzeyde yaptığı çizikleri yok ediyor. Amaç çizikleri görüp hissedemeyeceğimiz boyuta indirmek. Şu anda gerçekten çizik içinde bir kaputumuz oldu. Sağ ol Mel.
6: Bayağı mat oldu. Nasıl hissettiğini biliyorum. Ne gördüğünün farkındayım.
4: Şu anda bu kaput son derece mat görünüyor. Şimdi onu parlatmamız lazım. Evet. Umarım Mel maharetini ortaya koyar. Çünkü bu kaputun mükemmel olması demek, sonuçta arabanın tamamının muhteşem görülmesi demek olacak. Aa Mel, şuna bak. Aa, nasıl yani? Bunun aynı olduğuna inanamıyorum. İnanamıyorum.
6: Şuna bak, harika değil mi bu? En fazla bu kadar ıslak görünüm verilebilir. Yani sonunda hep bu noktaya geliyoruz.
4: İnanamıyorum, şuna bak.
6: Bir buna kez boyamanın son noktası deniyor. Harika oldu.
4: Gerçekten şaşırdım, gerçekten. Buna inanamıyorum.
6: Bir de bütün arabayı bitirdiğimizde düşün.
4: Hayır, inanılmaz. Boyanın içine dalmak istediğimi söylemiştim değil mi?
6: Evet, tamam.
4: Demek istediğim kelimenin tam anlamıyla şortumu giyip bunun içinde yüzmek istiyorum. Mel, olağanüstüydü. Boya düzeltme konusunda sen tam bir sihirbazsın. Yaptığın şey bizim gibilere paradan nasıl tasarruf edeceğimizi gösterdi. Artık arabaları boya atölyesine götürmek için endişelenmemize gerek yok. Arabanın içindeki boyayı kurtarabiliriz. Bunu tamirhaneye geri götürüp ente göstermek için sabırsızlanıyorum. Tabii sen de arabanın geri kalan kısmını yapmak zorundasın.
6: Tabii ki, çok güzel olacak.
4: Birazdan Mustang'in 45 yaşındaki motorunu dino testine sokuyoruz.
5: Hadi Mustang.
4: Gücünün ne kadarını kaybetmiş? Tadilat, tamirat.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
14: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Boy boy boy. Domino's'um hoş geldin.
16: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tadilat, tamirat.
5: Klasik spor araba oyununa 1973 Mustang Mach-1 ile dahil oluyoruz.
4: Ama daha önce bunlardan birini kullandım. Sesi daha gür çıkıyordu. Buna bir düzeltme yapılması gerekiyor.
5: Ancak bu spor araba yıllar geçtikçe beygir gücünden kaybetmeye başlamış. Ne kadarını kaybettiğini bulmalıyız. Mike, bu arabanın gücünde düşüş var dedi. Ne kadar düştüğünü öğrenmenin tek bir yolu var. Dyno testi. Bir dinamometre veya dyno testi motorun güç çıkışını ölçer. Mustang'in arka tekerleklerini dyno'nun silindirleri üzerine alıyoruz. Silindirler tersine çalışarak motor üzerinde yük oluşturuyor. Dyno da motorun dönme hızında kaç tork oluştuğunu ölçüyor. Değeri dakikadaki tur sayısıyla çarpıyor ve sonra da spor arabamızın kaç beygirlik kaybolduğunu anlıyoruz. Yapmamız gereken tek şey Mustang'i dyno üzerine yerleştirip teste başlamak. Ford 1973'te bu otomobilin 266 fren beygir gücüne sahip olduğunu iddia ediyordu. Oldukça cesur bir iddiaydı. O zamanlar için bunun tek anlamı motorun güçlü olduğuydu. Zamanla o güç vites kutusundan geçip pervane şaftı ardından da arka aks üzerindeki tekerleklerden geçer ve yaklaşık %10-15 kadar azalır. Bu da bizi 226'dan 225'e düşürür. Benim bilmek istediğim son 40 yılda bu 225'in ne kadarı kayboldu ve şu an ne durumdayız? Bu teste sorularımızın cevabını verecek. Mike, hazır mısın?
20: Ben hazırım Ant. Sen hazır
5: mısın? Tabii.
20: Tamam. Öyleyse yapacağımız şu. İlerleyip arabayı çalıştıracağız.
5: Evet.
20: Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Arabayı dakikada 2000 devire getireceğiz. Sana işaret edeceğim. Sen arabayı rampada
5: Anladım.
20: Tut. Bu kötü çocuk ne yapacak görelim
5: Hadi
20: bakalım.
5: Hadi o zaman öğrenelim.
20: Hadi yap.
5: Tamamdır. Beklenen an. Hadi Mustang.

0: Bak şu işe. 186 fren beygir gücü. Arabanın 40 yaşında olduğu düşünülünce hiç de kötü değil. Yaklaşık 40 fren beygir gücü kaybetmiş. Yani yılda bir beygir gücü.
1: Hadi Ant, buraya bir gelsene. Gel ve şuna bir bak, neler yaptım.
0: Vay, harika görünüyor.
1: Bu ne kadar güzel değil mi? Mel adındaki dahiyi görmeye gittim. Boya için fazlaca et kalınlığının olduğunu fark etti. O yüzden üzerini zımparaladı. Bu parlaklığı sağlamak için de cilaladı. Tüm o pürtükleri yok etti. Bu demek ki...
0: Onu boyamak zorunda değiliz.
1: Doğru, arabayı boyamak zorunda değiliz. Binlerce dolar tasarruf ettik.
0: İç mekanı yenilenmesi için gönderince içi de dışı gibi parlayacak değil mi?
1: Pekala, motorla işler nasıl gitti?
0: Kabul etmekten nefret ediyorum ama haklıydın.
1: Ben hep haklıyım.
0: Hep haklı değilsin. Bu sefer haklıydın. Gücü düşüktü.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Orijinal olarak arka tekerleklerde 225 beygir gücü olmalı.
0: Şimdi 39'u kaybettik.
1: 39 beygir gücü.
0: Gitmiş.
1: Bu çok fazla.
0: Yok canım, o kadar da kötü değil.
1: Hayır, bu gerçekten kötü. Bu bir Mustang. İnsanlar bu arabayı 225 beygir gücü istedikleri için satın alıyorlar. Yüksek ses, asi ve hızlı olmasını isterler. Bu arabayı almaya gelen insanlar tüm beygir gücünü istiyor. Diyorsun ki kapı açık kalmış, atların 39'u kaçmış, yok olmuşlar. Bir şekilde kementini çıkarıp o atları geri yerine koymalısın. Bunu nasıl
0: Bence
1: yapacaksın?
0: Bence motora çok büyük şeyler yapmamıza gerek yok. Ben ufak ufak parçalar koyacağım ve hallolacak. Göreceksin, evet.
1: Tamam, özgüvenine hayranım. Beygir gücünü geri almanın yollarından biri de bu çalışmayan hava filtreleri. Olması gerektiği gibi nefes alıp vermesini sağla. Evet, bunu yap.
0: Evet, işe yarayabilir. Ama 39'u tamamlamaz, 39 olmaz. Bizi yakın değerlere getirebilir
1: tamam.
0: Tabii.
1: Tamam, hemen bitirmen lazım. Çünkü kaportanın geri kalanını zımparalamak için mele götürmeliyim.
0: Hayır, önce gücüyle ilgili işleri yapmalıyım.
1: Cilalanması için ona ihtiyacım var. Bunu satmak
0: Cilaldan
1: zorundayız.
0: Cilaldan önce güç.
1: Katılıyorum.
0: Sen bana hiç katılmazdın.
1: Az önce yaptım.
0: Tarihi bir andı bu. 73 Mustang'imiz uygun bir şekilde güzelleşiyor. Boyası da artık harika.
1: Aa, şuna bak.
2: Buna boyamanın son noktası deniyor.
0: Ancak bu araba eskisi kadar güçlü değil. Birkaç tay bulup kaputun altına yerleştirmem gerekiyor. Araba 39 beygir gücünü kaybetmiş. Bunları kazanmak için bir sürü para harcayabilirim. Ama motorunu çıkarıp 20 bin dolarlık iş yapmak yerine... Arabayı geliştirmenin başka bir yolu daha var. Beygirleri geri döndürmek için ufak tefek müdahaleler. Kafamda giriş, ateşleme ve egzozu halletmek var. İşte bu şekilde seramik kaplamayı hedefledim. Bu parça 70'lerde NASA tarafından üretildi. Uzay gemilerinde kullanılıyor. Bakar mısınız? Gümüş seramik kaplama egzoz tüplerindeki ısıyı koruyor. Sıcak gazlar daha hızlı yayılıyor. Sıcak gazlar daha hızlı yayılınca motor üzerindeki basınç azalıyor. Basınç azalınca da beygir gücü artıyor. Zaten bu da benim ulaşmaya çalıştığım şey. Şimdi ikinci aşama, patlama. Arabamız zaten gelişmiş bir distribütörle donatılmış durumda. Sorun şu, içeri bakarsanız eski moda nokta tarzı ateşleme var. Sürekli kullanımda aşınır ve yıpranır. Motor içinde sabit olmayan bir ateşleme oluşur. Eski moda nokta ateşleme yerine elektronik sistemli bir distribütör kullanacağım. İçerisinde herhangi bir nokta yok. Daha az hareketli parça var. Bu da daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Çünkü bu parçanın gereksiz ateşleme olmasını istemezsiniz. Fazla ateşleme güç kaybetmeye yol açar. Biz de bunu istemiyoruz. Kıvılcım motora erişemediği müddetçe hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden yeni HT kabloları ve bujiler kullanacağım. Daha büyük kıvılcım çıkaracak yeni bujiler takıyorum. Büyük ateşleme güç demek. İşlemin son aşaması ateşlemeyi distribütörden bujilere kadar indirmek. Bunu yapmak için HT kablolarını da değiştirdim. Bu kablolar çok daha kalın, tel kalınlaştıkça o kadar çok akım taşıyabilir. Beygir gücünü arabanın ilk zamanlarına döndürmek için yeni havalandırma filtrelerini takıyorum. Hava filtresi kaputu çok harika görünüyor. Aynı zamanda bir fonksiyonu var. Bu iki hava deliği emme manifoldu içindeki vakumu kullanarak çalışıyor. Şimdi bu el pompasını kullanıp size nasıl çalıştığını göstereceğim. Diyelim motor çalışıyor. Vakum oluştu. Hava filtresindeki kanatlar kapandı. Gaz pedalına bastım. Düm! Kanatlar açılır. Soğuk hava içeri girer, havalandırma kutusuna gelir, karbüratörün içine kadar ulaşır, hava yakıtta karışır ve böylece büyü gerçekleşir. Yani tam güçte çalışır. Arabanın kuvvetli ve zengin sürüşünü kokusundan anlayabilirsiniz. Eski arabalarla çalışırsanız bu kokuyu alır ve anlarsınız. Bujileri çıkardığım zaman alt taraflarının siyah döndüğünü ve isli olduğunu fark ettim. Bu da başka bir hikayeye işaret ediyor. Bu sorunu çözmek için benzin hava karışımını sağlayan karbüratör memelerinin ayarını yapıyorum. Memeler temelde ortası delikli küçük huniler gibidir. Delik ne kadar büyük olursa yakıt da o kadar çok gelir. Burada tek yapacağım şey daha küçük delikler olan karbüratör memelerinden koymak ve yakıt akışını azaltmak. Evet, deneme vakti geldi. Buradan bile gürültüyü hissedebiliyorum. Evet, harika. Şu an mücadele etmem gereken son şey zaman. İşte bu yüzden zamanlama tabancası kullanacağım. Zamanlama tabancasını ateşleme devresine takıyorum. Tabancanın flaşı bana kıvılcımların zamanını veriyor. Distribütörü elle döndürüyorum. Ta ki zamanlama flaşı doğru pozisyona gelsin. Doğru flaşı bulmaya çalışıyorum. Duyduğum zaman anlayacağım. İşte bu. Çıkardığı ses ve verdiği his şüphe yok ki motorun gücünü geri kazandığını gösteriyor. İşte bu. Başardık. Harika. Bütün bu küçük ayarlamalar ve iyileştirmeler sonucunda arabamız fabrika çıkışı olan 225 beygir gücüne ulaştı diye umuyorum. Ama ummak yetmez. Gidip dyno testini tekrar yaptırmalıyım. Bakalım birazdan. Yaptığımız değişiklikler bize ne kazandırdı?
3: Macunla.
4: Tadilat, tamirat.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
4: Silver moon. Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi pürüzsüz. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bul tadı. İlk yudumda sen de söyle. Füsti.
8: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
10: kalgonla. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola.
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Ev yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
19: kartıma din. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
19: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
19: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Tadilat, tamirat. 73 model bir Mustang bulduk. Onu mekanik olarak yeniledik, orijinal boyasını koruduk.
18: Oh, harika. Bu inanılmaz bir şey.
6: Araba iç mekanın yenilendiği atölyeden geldi ve muhteşem görünüyor. Kırmızı şeritli yarış koltukları, nobuk kaplı ön panel, torpido, kırmızı dikişli iç mekan, her şey çok güzel. Detaylar arabanın fiyatını yükseltecek. 72 modelde ışıklar yatay durur. Bu gitmeli. Mike ve ben yapabildiğimiz kadarıyla arabanın tüm parçaları ve donanımıyla 72 model görünmesine karar verdik. 72 modelin diğerlerinden farkı bu ızgaralardaki yuvarlak çerçevelerdir. Ayrıca aracımıza 17 inçlik gösterişli jantlar takıyorum. 225'lik tekerlek öne, geniş olan 255'lik tekerlek de arkaya. Mustang üzerinde çalışmak çok keyifli. Gücünü geri kazandırmak, yol tutuşunu, görünüşünü değiştirmek ve hikayeyi ilk sahibinin aldığı hale getirmek hakikaten çok güzel. Şimdi tam bir 72 model gibi duruyor. Asi, sinirli duruşuna bayılıyorum. Bütün işlemlerin bittiğini söyleyebilirim ama değiştirmek istediğim bir şey var. Mike'a bir sürpriz yapacağım.
11: Bu ikinci nesil Ford Mustang 1973'te ilk yollara çıktığı zaman tekerlek yakan araba olarak biliniyordu. Canavar V8 motoru ve manuel vitesi Mach 1 modelini asfaltlarda tekerlekleri parçalamıştı. Bugün bile klasik Mustang hayranlarının bu arabayı sevmelerinin nedeni budur. Bu Mustang'i arkadaş indirimiyle aldım.
5: Arkadaş olduğumuz için sana bunu 18'e veririm.
11: Güzel, babana gel, gel babana. Ama gücü düşüktü ve frenleri berbattı. Oo, frenler tamamen umutsuz. Ent süspansiyonları yeniden yaptı ve frenleri yeniledi. Ben de Mustang'in yıpranmış boyasını kurtardım. Oo, vay canına, buna inanamıyorum. Dino testi Mustang'in beygir gücünün 39'unu kaybettiğini ortaya çıkardı.
6: Kafamda giriş, ateşleme ve egzoza hedefledim. Yani em, patlat ve güm.
11: Ent bütçemizi aşmadan kayıp beygirleri kaputun altına geri koymayı başardı.
6: İşte bu, yanılmadım. Gücü motora geri kazandırdık.
11: Ent'in son dakika sürprizi olarak eklediği kırmızı yan çizgilere bayıldım. Yeni döşemeler yerleştirildi. Ön panel ve tavanlar yenilendi. Peki bu Mustang kaça mal oldu? Arabayı 18 bin dolara aldık. Süspansiyonlar ve frenler için 1650 dolar harcadık. Boyanın yenilenmesine 1400 dolar harcadık. İç mekan yenilenmesi 1100 dolar. Jant ve tekerlekler ise 1200 dolar tuttu. 700 dolar da 1972 model donanıma ve parçalarına harcandı. Toplamda 25 bin dolar yani yaklaşık 19.500 pound harcadık. Ayrıca 45 adam gücü çalışması gerekti. Umarım bu güçlü yepyeni klasik Mustang'i hayalini kuran bir alıcı bulabilir. Ama satmadan önce bu bebeği yollara çıkarıp gerçekten dört nala gidip gitmediğini görmemiz gerekiyor. Bunu denemek zorundayız. Evet, bir bakacağız. Gerçekten istediğimiz performansa sahip oldu mu? Bunu şimdi göreceğiz. Vay canına, arabaya bak. İnanılmaz Ent. Şu siyah boyaya bak. Yani gerçekten bu arabaya kazandırdığın görünüm, yaptıkların tamamen güçlü görünüyor. Baştan sona koyduğun kırmızı şeride bayıldım. Çok hoş.
6: Son dakika eklediğim bir şey. Nasıl parlamış ama?
11: Parlamış. Ayrıca içi de harika oldu. Bu kırmızı dikişler ve kırmızı detaylar ve bu harika koltuklar. Jantlara da bayıldım. Spor tekerlekler jantları tamamen modern görünüyor.
6: Ön İnanılmaz değil mi? Sana. Muhteşem.
11: Çok hoş görünüyor. Sanki bana beygir gücünü gösteriyor. Ben sana bu arabayı verdim ve sen onu dino testine soktun. 39 beygir gücünü kaybetmişti. Sen de beygirleri geri almak için yola çıktın ve beygirlerimi getirdin. Bu harika bir şey. Çok iyi bir iş yaptın.
6: Evet.
11: Gerçekten. Nasıl yaptın beygir?
6: Bilimsel şeylerden çok hoşlanırım.
11: Evet, seversin.
6: Ayrıca grafikleri de severim. Dino testinin grafiğini getirdim. Mavi şu anki yerimiz, kırmızı eski
11: gerçekten
6: halimiz.
11: Gerçekten mi?
6: Evet.
11: Tüm beygirlerimizi bulmuşsun.
6: Evet.
11: Arka tekerleklerde 186 beygirden 224'e çıkmışsın.
6: Aynen.
11: Bir dakika, 38 artış var. 39 değil, hala bir atımız kayıp. Evet.
6: Evet.
11: Ortada kayıp bir beygir var.
6: Ama her şeyi bütçe dahilinde yaptım. Çok para harcamadık. Paranın karşılığını istiyorsan gerçekten iyi bir yerdeyiz dostum.
11: Evet, bir beygirimiz kayıp ama bu oldukça doğal. Çünkü şu anda Willow Springs'teyiz. Buraya ister inan ister inanma at hırsızları şehri denir. Tam da başımıza gelen şey bu. Onu kendi ellerimle bulacağım. Ben kullanıyorum. Evet, bunu bulacağım.
6: Altı üstü bir beygir.
11: Sen hiçbir atı dört nala koşturdun mu?
6: Sen at binemezsin ki. Söylenmeyi bırak da sür şunu.
11: İşte gidiyor.
6: Hadi. Hadi bakayım.
11: Gidiyor.
6: Bas, bas, bas!
11: Evet.
6: Oo! Vay be, çok hızlı.
11: Gerçekten çok hızlı.
6: Viraj geldi. Vitesi düşür.
11: Sadece 38 beygir gücü mü? Sanki 500 beygir gücü eklenmiş
6: evet,
11: gibi. Arabamız
6: sana
11: yıkılıyor.
6: Bir beygir fark etmez demiştim, değil mi?
11: Fark etmedi. Ne yaptın buna?
6: Bir sürü güncelleme, distribütör, yeni kablolar, yeni bujiler, seramik kablo egzoz.
11: Bravo.
6: Hava filtrelerini de yaptım ve inan bana çok şey değişti. Ateşlemeyi ayarladım ve karbüratörü düzelttim. Hepsi bu.
11: Ayağımı gaz pedalına basınca hava filtrelerinin açıldığını duyuyorum. Sanki kocaman bir hava içeri giriyor. Karbüratöre dalıyor ve kıvılcımlar patlıyor. Dinle, patlıyor. Evet, Amerika'daki her şey gürültülü, asi ve ateşli olmalı. Dön, dön, dön, dön, dön.
20: Evet. Bu neydi böyle, ne yaptın sen?
11: Frenler bir harika.
20: İyi bir koşucunun iyi bir ayakkabısı olmak zorundadır, değil mi?
11: Bu kızın inanılmaz frenleri var. Yolu tutuyor. Bu arabayı rahatlıkla bu virajlara sokabilirim. Çok rahatlıkla bunu yapabilirim.
20: Yol tutuşunu bir tekneyi tutmaktan yarış arabası tutmaya çevirdim. Her şeyi değiştirdim. Baksana, hissedilmiyor mu? Devam et, devam et, devam et. Devam! Vay be! Of of, resmen uçuyor, resmen uçuyor. Yere değmiyor bile.
11: Ford bu Mac 1 adını ilk çıkarttığında ilginçtir, araba için değil, Hovercraft için yapmıştı.
20: Ford Hovercraft yaptı
11: evet,
20: mı ki?
11: Evet, 1959'da her türlü araç yapıyorlardı. Askeriye çalışıyorlardı. Hovercraft yaptıklarında Mac 1 kullanılmışlardı.
20: Keşke devam etselermiş.
11: Evet, yapsalar güzel olmaz mıydı? Sonra 1968'de piyasaya çıkarıp 1969 model Mustang'e koydular. Arabaya da harika bir isim koydular. Mac 1.
20: Mac 1 havalı bir isim.
11: Çok da uydu. Mükemmel. Bu arabanın dışı harika görünüyor ama içi de çok çarpıcı oldu. Satışa çıktığı zaman tüm bu detaylar insanların görüp hissedebileceği şeyler. Daha iyisi olamazdı. Gerçekten bu bir harika.
20: Eski yırtık pırtık tavanı hatırlıyorsun. Ellesene şunu, elle.
11: Harika oldu. Süet ve nubuk gibi görünüyor.
20: Nasıl zengin duruyor, değil mi?
11: Evet.
20: Bir hava kattı resmen. Ne olur bu arabayı hemen satma. Lütfen, ne bileyim, başka bir gün sat işte. Haftaya sat, önümüzdeki ay sat. Birazcık bizde
11: evet.
20: Dursun. Ne olur yani.
11: Evet. İşimi seviyorum. Bu işi seviyorum. Seviyorum. Bu arabadan bir şey daha öğrendim. Bana satış şekli çok iyiydi. Bir ahırın içindeydi. Harika dekorlu bir sahne olduğunu düşünmüştüm. Mustang'i ahırdan başka nerede satabilirsin ki? Ben de bunu uyguladım. Sahneyi kurdum. Arkamda gördüğünüz adamla telefonda görüştüm. İngiliz aksanını hemen fark ettim. Adı Heath. Arabayı görmeye geldi. Deneme sürüşü yaptı bile ve bayıldı. Araba için 27 bin dolar istedim. Bakalım ne düşünüyor? Evet Heath, arabayı inceledin. Ne düşünüyorsun?
21: Mike, bu muhteşem. Üzerine harika bir iş çıkarmışsınız. Detayları inanılmaz. Çok sevdim. Bayıldım. Harika bir şey bu.
11: Çok iyi. Peki neden Mustang?
21: Mustang'lerim oldu. Onları sevmişimdir. Yani görkemli arabalar. Gençliğimde odamda bir posteri vardı. Bence inanılmazlar. Bunlardan İngiltere'de çok yok. Sadece bu da değil. Benim ikiz oğullarım var. Bunun bir aile yadigarı olmasını istiyorum. Gerçekten onlara da kalsın istiyorum.
11: Yani gelecekte bunun senden oğullarına miras kalmasını istiyorsun.
21: Evet.
11: Yatırım amaçlı da olabilir. İnan bana, bu arabanın değeri olduğu yerde yükselir. Ben de bu araba için oldukça makul bir fiyat istiyorum. 27 bin dolar, yani 21 bin pound'un altında. Buna ne dersin? Fena bir rakam değil.
21: Pazarlıktan nefret ederim ama fiyatta bir şeyler yapabilir miyiz? Bu arabayı İngiltere'ye götürmek istiyorum. Yani kargo masraflarıyla da uğraşmam lazım.
11: Gerçekten mi? Birleşik Krallığa geri mi götüreceksin? Ne var biliyor musun? Aslında arabalarda indirim yapmayı sevmem. Hele ki tam fiyatını istemişsem. Bu arabayı bu hale getirmek için çok emek harcadık. Ama şu durumda, evet, sana yardımcı olacağım. Bunu geri götürmek için gemiye kargo parası ödeyeceksin. Bunu düşünerek sana 1000 dolarlık indirim yapacağım. Sana 26 bine bırakıyorum. Bu da 20 bin pound'un altındaydı. Bu da pazarlık payı olsun.
21: Bence anlaştık Mike.
11: Harika. Kendine az önce bir Mac 1 aldın. İyi işti. Gerçekten.
21: Mükemmel. Sağ ol Mike. Çok mutlu oldum.
11: Bu arabayı 70'lerdeki gibi görünmesi ve çalışması için çok çalıştık. Ant ve benim için şimdiye kadar çalıştığımız arabaların içinde en gurur duyduğumuz araba bu oldu. Şimdi başka bir ülkeye gidiyor. Orada yaşayacak. Her ne kadar Ant bir beygirini geri getiremese de bu siyah küçük Mustang'imizi hayata döndürdü. Ben de artık tamirhanemize geri dönüp kârımızı hesaplayabilirim. Eğer atölyemizde daha fazla benzersiz arabaların dönüşümünü izlemek istiyorsanız Ant ve benimle birlikte kalın. Tadilat, tamirat. Hoşça kalın.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin küçük ev aletlerini sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
1: Break. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendinlere bu tadı. İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
10: Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
18: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
19: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
20: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
19: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
20: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
21: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Her klasik araç...
23: Tamam bak, çalışıyor mu?
22: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 1973 model Saab 96 yolların en güçlü arabalarından olmayabilir. Sadece 65 beygir gücünü.
1: Adeta bir çim biçme makinesi.
0: Ama hızlı bir çim biçme makinesi. Dinamosundaki sistem İsveçli üretici firmayı meşhur etmeye yetti. Diğer bir Saab keşfi de destekli kaput oldu. Yedek parçalarının az olması bu arabanın fanatiklerinin iyi durumda bir Saab bulma konusunda ümitsizliğe kapılmalarına neden oldu.
1: Ne saklıyorsun orada?
0: Ama kırık bir debriyaj, çatlak bir ön cam ve bir sürü pasla.
1: Düşündüğümden de kötü.
0: Bizim için biçilmiş kaftan. Eğer Ant ve ben bu arabayı tamir etmeyi başarırsak, şimdiye kadarki en kötü durumdaki Saab hikayemizi yazmış olacağız. Sanki 10 adım geriye, bir parmak ileriye gitmiş gibisin.
2: Tadilat, tamirat.
0: Şimdiye kadarki en favori arabalarımdan birini görmeye gidiyorum. Saab 96. Bu küçük arabaları seviyorum. Çok güzeller ve bir sürü yeniliklerle dolular. Saab bu modellerin üretimi 20 yıl önce durduruldu. Benim bakacağım araba ise 1973 model. Arabayı satan adamın adı Anthony. Arabadaki tek sorun bozuk bir debriyajının olması. Şimdi sorabilirsiniz, neden bozuk debriyajlı bir Saab 96'yı görmeye gidiyorum? Size nedenini söyleyeyim. Sadece $3,500 ve bu Saab 96 için oldukça ucuz bir fiyat. Şimdilerde pazarı da var. İyi durumdaki bir modelin $7,000'dan satışa çıktığını gördüm. Tam bir yenileme ile $16,000 kazanabiliriz. İnsanlar bu arabaları seviyor. Sevmelerin en önemli nedenlerinden biri de çok dayanıklı olması. Bu küçük arabaların üretimi yok. Şimdi kafamdaki soru bana kırık bir debriyajı olduğunu, çok sorunlu ve pahalı arızaların olmadığını söyledi. Vites kutusu gibi. Umarım bu ucuz arabayı alıp tamirhaneye götürebilirim. Ant de bunun para kazanmasını sağlayabilir. Arabayı tamirhaneye götürmek için çekiciye ihtiyacımız olacak. İşte burası. Anthony sen misin?
3: Evet.
0: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Mike.
3: Memnun oldum Mike.
0: Bu muhteşem görünüyor. Biraz anlatır mısın?
3: Bu bir 1973 Saab 96. İlk sahibinden almıştım bunu.
0: Peki şimdi neden satıyorsun?
3: Dürüst olmak gerekirse elimde çok iş var. Üzerinde farklı şeyler yaparım diye düşünmüştüm. Sonradan fark ettim ki bana göre değil.
0: Aslında yazık olmuş ama senin kaybın benim kazancım. Bana fotoğraflarını gönderdiğin zaman ekranın alt kısmında biraz pas olduğunu görmüştüm. Şimdi görüyorum ki aslında bayağı paslı. Arabanın her iki tarafında da derin delikler var. Bu bir sorun tabii. Çok kaporta işi olacak. Ama bu tip arabalara baktığında ortak sorunu da bu. Hadi iyi durumdakilerine bakalım. Yanlardaki tüm panelleri duruyor. Bilirsin bu tip arabaları gördüğüm zaman birçok değiştirmem gereken parça çıkabiliyor. Camlar gibi, ayarlar, kapı kolları, kapaklar, kaporta, buradaki arka tampon. Bu iyi durumda, güzel. Evet,
3: evet.
0: Burada bu bir şey var, sanki bir yerden çıkmış gibi. Yeri neresi? Evet. Gördüm, bu güzel. Burada olmasına sevindim. Saklamamız lazım. Arkada süspansiyon başlıkların üzerinde çok az yıpranma var. Fabrikadan çıkmış gibi. Evet, bagajın altında ne var? Şuna bakalım. Evet, bunlar eski tahta. Hala buradalar. Vay canına. Evet. Aa.
3: Alet takımı da
0: evet,
3: duruyor.
0: Evet, şuna bak. Bu muhteşem. Bu arabanın güzel bir iskeleti var. Güzel, kuvvetli, dayanıklı arabalar. Evet, harika. Gerçekten de öyle. Bu kısımları da güzel ve sağlam duruyor. İç kısmı da güzel görünüyor. Tüm orijinal göstergeleri duruyor. Bunlar orijinal öyle değil mi? Orijinal değil mi? Evet, şu üçü, evet. Sonradan ama...
3: Hayır, onlar sonradan eklenmiş.
0: Yağ göstergesi, su göstergesi ve akü göstergesi orijinal. Yazık olmuş, ön cam gitmiş. Bu arabalar için ön cam bulmanın kolay olacağını sanmıyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet. Tamam, evet. Kapı desenleri güzel. Buradaki olay çok hoşuma gitti. Tek yerden açılıyor. Bak ne kadar kolay, evet. Harika. Yukarı ve aşağı. İşte bu yüzden 10 yıldan sonra bile hala çalışır durumda. Bunun gibi küçük şeyler bu arabayı diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor. Evet, hadi bir de bu arabanın kaputunun altına bakalım. İşte buna bayılıyorum. Bir Saab yeniliği, evet, harika bir şey. Dirsekli kaput, evet. Vay canına, şuna bak. Harika küçük bir V4 motor. Burada altında ve bunun altında yıpranmış yerler var. Bu fan, evet, fanın altı da paslanmış ama hepsi yerli yerinde.
3: Bak,
0: işte bu yüzden 10 yıldan sonra bile hala çalışır durumda. Bunun gibi küçük şeyler bu arabayı diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor. Evet, hadi bir de bu arabanın kaputunun altına bakalım. İşte buna bayılıyorum. Bir Saab yeniliği. Evet, harika bir şey. Dirsekli kaput. Evet. Vay canına. Şuna bak. Harika küçük bir V4 motor.

0: bir ses geliyor.
1: Galiba evet. Egzozunda bir kaçak
0: bir
1: var.
0: Bir egzoz kaçağı var. Tamam, sakıncası yoksa kapatabilir misin? Hazır oradayken benim için bir şey yapar mısın? Şu kapağı geri çekeyim ve debriyaja basar mısın lütfen?
1: Tabii.
0: Evet, pedalın çalıştığını görebiliyorum. Sonunda debriyaj balatası da olmalı. Evet, evet. Sorun şu ki, arıza vites kutusundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Eğer sorun vites kutusundaysa bu araba bu fiyata değmez. Almadan çıkar giderim. Tekrardan soruyorum, bunun için ne kadar istiyorsun?
1: $3,500.
0: Demek $3,500. Debriyajı yaptırmak için bir fiyat aldın.
1: $700.
0: Debriyaj için evet. $700 mı? Evet. Ve bunun için çok fazla değil mi? Çok pahalı. Eğer debriyajın maliyetini çıkarırsak, yani $700, $2,800 kalır. Bu fiyata satar mısın? Buna ne diyorsun?
1: Onu elimden çıkartmak istiyorum. Buradan gitsin istiyorum. Biliyorsun elimde başka işler de var. Yani bir indirim yapabilirim. $2,800 olur.
0: Hemen elini sıkmayacağım. Bana 5 dakika verebilirsen ustamı çağırıp onun da görüşünü almak istiyorum. Bakalım ne düşünüyor. Ardından seninle konuşuruz.
1: Tabii ki.
0: Entin fikrini almak istiyorum. Onun buraya gelip arabaya bir bakmasını ve almaya değer mi, değmez mi görmek istiyorum. Eğer vites kutusu arızalıysa çok pahalıya çıkabilir ve tamiri zaman kaybı olur.
2: Mikey.
0: Hey, geldin mi?
2: Saab 96.
0: Evet, güzel değil mi? Beğendin mi?
2: Beğenmem mi? Çok güzel.
0: Seveceğini biliyordum. Bu arabaların hayranıyım.
2: Ne saklıyorsun? Aha, geçmişinizin
0: evet,
2: üstünde.
0: Evet, biraz kaporta işi var. Ama hepsinden öte güzel bir araba. Arabanın sahibi de buradan tanıyor.
2: Tanıştığıma memnun
1: ben
2: oldum.
1: Ben de memnun oldum.
2: Zevkinizi çok sevdim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu harika bir küçük araba. Ama bazı sorunları var. Yani çalışıyor, motor da çalışıyor ama süremiyor.
2: Debriyajında mı sorun var?
0: Veya vites kutusunda.
2: Debriyajı bulunabiliyor
0: evet,
2: mu?
0: Evet, arabaya bakmaya gelmeden önce etrafı aradım. Piyasada bunun debriyajından varmış.
2: Arabalardan anlayan birine benziyorsunuz. Bir sürü malzemeniz
1: evet,
2: var.
1: Evet, aletlerim var,
2: sen
1: oradalar.
2: Sen de gidip debriyajı alsana. Aletlerinize bakmamın bir mahsuru var mı?
1: Alabilirsiniz, yapalım evet. Hadi.
0: Galiba ben de debriyaj almaya gidiyorum. Henüz almadığımız bir araba üzerinde para ve zaman harcıyoruz. Ama umarım bu yaptığımız yatırım zamanla fazlasıyla bize geri döner. Buna güveniyorum.
2: Kaputun altındaki ızgaraları çıkarınca bile motorun ne kadar değerli toplu olduğu anlaşılıyor. İsveçlilerin dehası sayesinde gerçekten küçük, ufak ve sağlam bir motoru var. Mükemmel bir şekilde bir araya getirilmiş. Benim bundan büyük spor çantalarım var. Motoru çalıştırınca debriyajın titremesi çoğu insanı korkutur. Yoldayken üstesinden gelinebilecek bir sorun değil. Fakat arabanızı emniyetli hale getirmek istiyorsanız, debriyajı yaptırmanın işçilik maliyetinden de kaçınmak istiyorsanız, kendiniz de yapabilirsiniz. Debriyaj iki kısımdan oluşur. Debriyaj balatası ve baskı balatası. Burada gördüğüme göre, debriyaj 1 milimetre kalınlığında aşınmış. Ve tamamen paslanmış halde. Gerçekten de yeni bir debriyaja ihtiyaç var. Bunun için Mike'ı beklemeliyim. Çatlak ön cama ve diğer eski parçalara nazaran sabah tam uyan bir debriyaj bulmak tabii ki daha kolay.
0: Aha! İşte işini bitirmiş bekleyen bir adam. Evet, şuna bir bak. Şimdiden işe koyulmuş bile.
2: Debriyaj?
0: İşte burada, evet.
2: Kaça aldın?
0: $321, yaklaşık £250.
2: Çok kötü değil.
0: Motoru çıkartmışsın.
2: %100 debriyajdan.
0: Sorun debriyaj mı? Evet, gerçekten.
2: Evet, debriyaj aşınmış. Vites kutusunda sıkıntı yok. Güzel görünüyor.
0: Mükemmel, tamam. Bu şimdiden para kazanabileceğiz demektir.
2: Evet, ama önce bitirmemiz lazım.
0: Biliyorum, önce işimizi bitirelim. Sana yardım edeyim. Harika olacak. İşe koyulalım, belki sürebilirim.
3: Birazdan.
0: Evet, bu İsveç klasiğini 70'li yıllardan çıkarıp yollara döndürebilecek mi? Artık çalıştırabilir miyiz?
2: Bakalım, göreceğiz.
0: Kendine güveniyor musun?
3: Tadilat, tamirat.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
5: Kredi. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: tam da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Tadilat, tamirat.
12: 1973 model bir Saab 96'ya bakıyoruz. Bu araba çok uygun bir fiyata satılık.
13: Evet, 2800 dolara veririm.
12: Ancak çalışmıyor. Sorun şu ki arıza vites kutusundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Bu harika araba SAP meraklılarını çılgına çevirebilir. Ama almaya karar vermeden önce Ent'in yardım etmesi için aradım ve debriyajını değiştirip bu İsveç klasiğini yola geri döndürebileceğimi umuyorum.
14: Debriyajı değiştirdiğiniz zaman yerine tam oturduğundan emin olmanız lazım. Doğru şekilde yerleştirmek için bunlardan bir tane şart. Debriyajı yerleştirmek için kullanılan şeyler temelde sıkıştırılmış plastikten yapılmış ve vites kutusundaki şaftın şeklinde. Böylece debriyaj yerleştirilir ve debriyaj balatalarının aynı hizada olmasını sağlar. Bir milimetrelik sapma bile motorun vites kutusuna oturmasını engeller. Tamamdır.
12: Bunun aşağı inmesi lazım. Biraz aşağı indirirsem yerine oturacak. Evet, süper.
14: Oo, motor çıkarıldığı yere tam oturdu. Sırada ızgaraları yerleştirmek var.
12: Tamam.
14: Geçici olarak radyatörü bahçedeki suyla dolduruyoruz. Daha sonra tamirhanede uygun bir karışımla değiştireceğiz. Tamam, bırak.
12: Tamam mı?
14: Evet, evet. Mutluyum.
12: Mutlu. Emin misin?
14: Evet.
12: Artık çalıştırabilir miyiz?
14: Bakalım, göreceğiz.
12: Kendine güveniyor musun? Sessiz kalman çok manidar. Hadi gidelim.
14: Hadi gaz ver. Tamam, bakalım şimdi hareket edecek mi?

0: Çalıştığını görmek çok güzel değil mi?
1: Gidiyor. Çok güzel. Biliyor musun? Bu küçük arabayı çok sevdim. Muhteşem. Anthony, anlaştık değil mi? $2,800.
2: $2,800.
1: Süper. Evet, bir anlaşma yaptık ve bu Saab 96'yı senden aldım. İyi işte. Harika bir iş. Yaklaşık 2000 pound'a bir 1973 Saab 96.
0: Bayıldım, bayıldım.
1: Çok iyi, harika bir iş. Evet, gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Amerika'da Saab almak için 1973 harika bir model. Bu ülke ihracatın durdurulduğu yıl 73'tü. Sonraki modeller sorun çıkarmaya başlamıştı.
1: Demek ki doğru olanı yapmışlar. Bu arabanın mini minnacık bir 65 beygir gücü var.
0: Aslında düşününce çok saçma değil mi?
1: 65 beygir.
0: Aslında bir çim biçme makinesi.
1: Ama hızlı bir çim biçme makinesi.
0: Evet, hızlı.
1: Evet, bu araba dünya şampiyonasını kazandı. Sürüşü de güzel. Bak şimdi. Evet, 1, 2, 3 ve 4. Şuna bak.
0: Vay.
1: İkisi bir harika. Debriyaj da gerçekten iyi çalışıyor. Bence motoru bir daha indirip üzerinde çalışmana gerek yok. Gücü yerine gelmiş gibi görünüyor. Bence harika. Sürüşünü düzelttik ama bakalım frenler ne durumda.
0: Ooo, frenler çalışıyor.
1: Direksiyon.
0: Vay vay vay.
1: Köşeyi nasıl döndüğünü gördün mü? Her ne yaptıysan araba virajda yağ gibi kayıyor. Ama yolu da çok iyi kavruyor.
0: İçini ne yapacağız?
1: Doğru, yapılacak birkaç şey var. Evet, tavan döşemesinin değişmesi lazım. Buradaki tüm şeyler çok güzel. Yani göstergeler, kadranlar, sayaçlar. Orijinal koltuklar da oldukça rahat. Cam silecekleri çalışıyor, farlar. Bence gayet iyi, hepsi yerinde.
0: Peki ya korna?
1: Oyuncak arabaların kornasından koymuşlar. Sorun şu ki Saab fabrikası artık faaliyet göstermiyor. Parçaları bulunmuyor.
0: Evet, bulmak çok zor. Bazı parçaları eksik. Evet. Ufak tefek şeyleri bulabiliriz ama diğerleri için Avrupa'ya gitmemiz lazım.
1: Ben hemen Saab sahipleri kulübüne gideceğim. Orada garajında birçok yedek parçası olan Saab sahibi insan var. Güven bana, onları bulacağım. Beni endişelendiren olay yapılacak çok fazla iş olması. Paslanma olayı var. İçeriye kadar ilerlemiş olmasından korkuyorum. Eğer öyleyse onları kesip çıkartman gerekebilir.
0: Çok fazla iş var. Önce ama çıkarıp lastikleri kaldırıp pasta kısmı keseyim, durum ne bir görelim.
1: Bu demek oluyor ki arabayı boyatmak zorundayız. Arabanın piyasasını da düşünmemiz lazım. Bu araba nerede satılır ve bu nostaljik arabayı isteyen insanlar nerede? Onu bulmamız lazım. Bu senin ve benim bu arabayı iyi bir fiyata satmamız demek.
0: Bazıları Saab'ın hantal göründüğünü düşünüyor. Onları anlıyorum. Arabanın bu şekilde görünmesinin bir sebebi var. Saab'ın tarihinden kaynaklanıyor. 1937 yılında bir uçak firması olarak kurulmuştu. Savaştan önce İsveç Hava Yolları'na destek sağlamak için. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ellerinde büyük fabrikalar, az sayıda yetenekli insan gücü kalmıştı. Firmayı yenilemeye karar verdiler. Uçak yaparken bir yandan da araba yapmaya başladılar. Saab hakkındaki tutkumla ilgili bütün gün konuşabilirim ama şimdi arabayı sökmeye başlamalıyım. Ön camla başlayacağım işe. Ön camı çıkarmadan önce etrafındaki çerçeveyi sökmem lazım. Ön camın kırık olması çok kötü. Çünkü camı Amerika'da bulmak gerçekten zor olacak. Ama Mike bulabileceğini söyledi. Umarım şansı yaver gider. Eğer ön cam kırık olmasaydı muhtemelen daha dikkatli çıkarırdım. Sıra arabanın çirkin yerlerinde. Bu pas düşündüğümden de kötü durumda. Şimdi burayı temizleyeceğim, sonra icabına bakarım. Sırada tampon ve ön farlar var. Bu orijinal parçaları yenilemek oldukça pahalıya mal olabilir. O yüzden zarar vermemeliyim. Kaporta aralıkları ile ilgili sıkıntım var. Açıkçası tam oturmadıkları zaman uykum kaçıyor. Saab'la ilgili konu bu şekilde dizayn edilmiş olması. Kaput ve çamurluk kaportaya tam oturmuyor. Bu bende sıkıntı yaratıyor. Kaporta aralığı iki panel arasındaki boşluktan kaynaklanıyor. En iyi ihtimalle tüm paneller arasında asgari boşluk bırakabilirsiniz. Geri çekilip arabanın bütününe bakınca basit bir arabayla dünya klasiği bir araç arasındaki farkı da anlarsınız. Bizim kaporta boşluğumuz bu kapıda var. Klas olmaktan çok uzakta. Burada görülüyor zaten. Yukarıdan başlayıp aşağı kadar uzanan bir boşluk. Kumpasımla ölçtüğüm zaman altta yaklaşık 3 milimetre açıklık var. Üstteki açıklıksa yaklaşık 8 milimetre. Bu kabul edilebilir değil. Fakat iyi haber şu ki Saab buna bir çözüm getirmiş. Saab 96'nın kapı menteşelerini ayarlanabilir şekilde yapmış. Burada menteşenin ayarlı bir somunla dış kapıya vidalandığını göreceksiniz. Kapının iç kısmında, bu kapının içinde ayrıca başka bir somun daha mevcut. O yüzden onlara ulaşmak için her şeyi çıkarmalıyım. Alt kısmında 3 milimetrelik açıklık olması hoşuma gitti. Üstteki boşluğu buna göre kapatıp ayarlayabilirim. Bu işi dıştaki somunu açarak yapacağım. Biraz alan bırakıp iç taraftaki somunu ayarlayarak kapıyı ileri alacağım. Şimdi daha iyi görünüyor. Kumpasla ispatlayalım. 3.3 3.5 2 milimetrelik bir fark var. İddiaya girelim Saab bunu görse çok sevinirdi. Arabanın kaporta parçalarını çıkarıyorum. Çünkü boyamadan önce bunu yapmamız gerekiyor. Ayrıca Saab gövdeyle diğer kaporta parçaları arasına lastik bir koruyucu geçirmiş. Bunu yapmalarının iki sebebi var. Birincisi paneller arasındaki titreşimi düşürmek. İkinci olarak bu işlemin yıpranmayı azaltacağını düşünmüşler belli ki. Bu lastik iki metal panelin birbirine temasını engellemek için konmuş. Fakat aslında suyun biriktiği alanlar oluşturmuş. Burası Saab'ların paslandığı üç bölgeden biri. Umarım bizimkinde olmamıştır. Evet. Çok güzel, paslanmamış. Aferin Mike. Kaportanın her bir parçasını, aralarında boşluk var mı diye kontrol ettim. Artık kaportacıya gitmeye hazır hale geldi. Diğer taraftan ana kısmında yapmam gereken tek bir büyük hamle kaldı. Biraz pis bir iş. Pas.
2: Tadilat, tamirat.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: silver moon, coming blowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Tadilat, tamirat.
20: 1973 model bir Saab 96 aldık, debriyajını değiştirdik, kaportasını ve parçalarını çıkardık. Ama bu yaştaki arabaların çoğunda görülen büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ustalıkla yapılmış bu İsveç arabasında da o sorun var, pas. Olmaması neredeyse imkansız. Saab, pas sorunuyla başa çıkmak için bizim arabamızın da dahil olduğu 70'ten sonraki modellerde bir dizi tedbir almaya çalıştı. Her bir parça elektrik yüklü astar boyalarıyla yıkandı. Her bir boşluğu yağ bazlı koruyucuyla kapladılar. Hatta suya daldırma testi bile yaptılar. Yani arabayı alıp su dolu bir tanka koyup herhangi bir sızdırma olup olmadığına baktılar. Saab'ın yaptığı bunca işleme rağmen dünyadaki tüm arabalarda olduğu gibi paslanma devam etti. Hasarsız kısma ulaşmak için metal kısmı soymam lazım. Yüzeydeki yıpranmış kısmı mümkün olduğunca çıkarmak üzere zımpara kullanıyorum. Kaporta boyanmadan önce yıpranmış yüzeyler temizlenmiş olmalı. Artık neyle karşı karşıya kaldığımı biliyorum. Bir plan yapmalıyım. Aslında düşündüğüm kadar da kötü değilmiş doğrusu. Izgara kısmına kadar ilerlememiş. Üzerinde çalışmak ve temizlemek o zaman kabus halini alabilirdi. Sanırım bu üç parça halinde bu işi çözeceğim. Önce bu köşedeki parçayı saracak şekilde bir çıkıntı yapayım. Ardından buradaki paneli doldurmak için küçük bir parça olmalı. Izgara kısmını da korumalıyım tabii. Son olarak üçüncü parçayı buraya, büyük deliğin üstüne gelecek şekilde yapacağım. En son hepsini kaynakla tutturunca yepyeni su geçirmez bir alan oluşacak. Aşınmış metali kesip çıkarmak gibi ağır işler için açılı taşlama ve sık dişli zımpara çok işe yarar. Buradaki küçük kısmın kalınlığını ölçmek için kumpas kullanıyorum. Böylece yeni kısım için ne kadar metal parça kesmem gerektiğini ölçebileceğim. Saç metal giyotini uygun boyutta metal kesmemi sağlıyor. Panelimin ilk kısmını oluşturmak için güzel, kesintisiz bir eğri parçaya ihtiyacım var. Bu da demek ki bu düz çelik parçayı eğimli bir hokey sopası şekline getirmeliyim. Bunu yapmak için tamirhanede harika aletlerim var. Bakın bunlar, bükücü ve gerici cihazlar. Hepsi çok değerli. Tamirhanedeki her bir parçayı yeniden yapabilirler. Artı biraz tecrübeniz varsa bunlar herkesin kullanabileceği aletler. Çünkü basit bir şekilde çalışıyorlar. Bunun içinde bir sürü küçük dişlerden oluşan mengene var. Metalik kavrayıp sıkıca tutuyor. Ardından da sabitleyince ikinci bir hareketle metali içe doğru çekiyor. Bu bükücü işte şu şekilde bir eğim oluşturuyor. Evet, daha iyi görünüyor şimdi. Hokey sopasının ucu şeklinde eğdiğimiz parça tam uyuyor. Ama sabın diğer kısmındaki parça bu şekilde geliyor. O yüzden germe aletini kullanacağım. Germe aleti de bükücüyle aynı mantıkla çalışır. Yalnızca metali kavrayıp çekmek yerine metali kavrayıp dışa doğru iter. Parçayı büker ama tam tersi yöne bir eğim oluşturur. Sırada bu küçük kısmın tamiri var. Izgara kısmına zarar vermemek için çok dikkatli olacağım. 18 santimetrelik bir çelik plaka kullanacağım. Ama unutmamalıyım ki arabanın şekli yukarı ve yanlara doğru eğimli. Biraz daha şekillendirme yapmalıyım. Kaporta çekici ve İngiliz çarkı kullanıyorum. Bu eski usul aletler düz çelik parçaları yerine tam oturtacak eğimli şekillere getirmemi sağlıyor. Eski kısımları mümkün olduğunca korumaya çalıştım. Yeni parçaları yerleştirirken bana kılavuz oldular. Şimdi yeni parçayı bir şablon gibi kullanıp etrafını çiziyorum. Eski kısmı çıkartıyorum. Yeni parçayı ölçüp işaretliyorum. Eski kısmı kesip yerine yenisini koyuyorum. Aynı işlemi daha büyük parçalar için de yapıyorum. Bu kadar karmaşık bir parçayı yapmak birçok küçük adımdan oluşur. Ama her yeni parçayı yerleştirdiğinizde bulmacanın yavaş yavaş ortaya çıktığını görürsünüz. Pasla uğraşmak gerçekten emek isteyen bir iş. Bayağı zaman alıyor. Ama bu da çok sevdiğim araba tamir etmenin bir parçası. Eğer uygun aletleriniz varsa $10'dan yani 8 pound'dan daha az bir meblağ bu işi çözersiniz. Ne yazık ki daha işin yarısına geldik. Konsantrasyonum yerindeyken diğer tarafın işlerine asılayım bari.
19: Vay canına. Ant, şuna bak. Bu küçük sapı yapıldığı ilk haline döndürmüşsün.
20: Evet.
19: Burada yaptığın tamirat işlerine bayıldım. Bir sürü şeyi sökmüşsün gibi görünüyor. Geriye bir şey bırakmamışsın.
20: Ne de olsa restorasyonla uğraşıyoruz. İlerlemek için bazen geri gitmen gerekebilir.
19: Evet, ama sen 10 adım geri gidip bir parmak ilerlemişsin gibi görünüyor. Arabanın her şeyi çıkartılmış.
20: Şu bulduklarına bir bakayım mı?
19: Parçalar, tamam. Bu çok heyecanlı. Hazır mısın? Hazır mısın?
20: Güzel.
19: Evet farlar. Şuna bak. Bunları sevdim.
20: Aksesuarlar. Nereden buldun bunları?
19: Aslında çoğu insan yapması gerekeni yaptım. Bir arabayı restorasyona soktuğun zaman geniş bir alanda derinlemesine arama yapman lazım. Ben de gidip sap sahipleri kulübüne üye oldum. İnterneti taradım. Yedek parça mağazalarına gittim. Bulabildiklerime inanamazsın. Hatta şu güzel detay parçaları bile buldum. Ne kadar güzeller değil mi?
20: Çok güzel duruyor.
19: Şuna bak, çok havalı. Hepsi harika. Evet, çok güzel.
20: Harika.
19: Harika. Tabii ki en güzelini sona sakladım.
20: Kapı kenarı koruma lastiği. Dörtlük lastik.
19: Evet, 4 inçlik süper lastik. Çok önemli bir parça çünkü her şey detaylarda saklı. Detayları doğru bir şekilde yapmamız lazım. Araba fuarına gitme şansımız var. Yıllık Kuzey Amerika SAP fuarı. Arabamızı da yanımızda getirmemizi istediler. Detayları doğru yerleştirebilirsek arabayı insanların önüne çıkarttığımız zaman bir ihtimal satma şansımız
20: var. Tamam, yani özel bir SAP etkinliği var. Etkinlikte SAP fanatikleri var ve onlar da potansiyel alıcı.
19: Evet.
20: Anladım. Sorun yok.
19: Harika. Tamam. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı?
20: Evet. Ön camım nerede?
19: Evet. Tek sorun o kaldı. Biliyorum. Gidip yaptırmam lazım. Ön cam. Evet. Ön cam.
20: Ön cam.
19: Ön cam. Sorun şu ki o arabanın ön camını bulmak için tüm Kuzey Amerika'yı taradım. Geriye bir tek uçağa atlayıp İsveç'e gitmek kaldı. Dönüşte iki koltuk alıp yanıma camı koyup gelebilirim. Öyle bir şey olmayacak ama hiç kimse camın Saab marka olması gerektiğini söylemedi. Burada Eddie Cotto adında birini görmeye geldim. Eddie, araba camlarının Michelangelo'su olarak tanınıyor. Dediklerine göre herhangi bir cam parçasını alıp her arabaya ön cam olarak takabiliyorsun. Burada buluşmaya karar verdik, evet. Evet, nasılsın dostum?
0: Merhaba Mike.
19: Ha, memnun oldum. Benim için neyin var?
0: Gel göstereyim.
19: Vay canına. Eddie, şuna bak. İnanılmaz. Burada kaç tane cam var?
0: 5000 civarında olabilir.
19: Harika. Tamam. Yani 5000 parça araba camımız var. Bu her parçayı bizim aradığımız camın kavisine uyuyor diye bakacağız, öyle mi?
0: Hayır. Sadece belki 5-10 tanesine bakabiliriz.
19: 5-10 tane. Başlayalım mı? Her bir camın arabanın gövdesine uygun olarak oturması için dizayn edilmiş kendine has bir kavisi var. Binlerce çeşit kavis var. Ama olasılıklar sınırsız değil. Ön camı neden değiştirmemiz gerektiğini görebilirsin.
0: Değiştirebiliriz.
19: Şunun haline bak.
0: Yapacağımız şey şu. Bu camı alıp
19: evet.
0: Başka bir camın üzerine yerleştireceğiz.
19: Evet. Bu iyi görünüyor. Bu güzel. Bu büyük bir cam değil mi?
0: Ortasına koyalım. Uyuyor mu? Kavislere uygun değil. O zaman başkasına bakmamız lazım. Sanırım bu uyuyacaktır.
19: Evet, bu daha iyi gibi duruyor. Denediklerimizden daha farklı gibi. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım, bu galiba olacak gibi Mike. Bırak şimdi.
19: Evet.
0: Parmaklarına dikkat et.
19: Oh, itiraf etmeliyim ki bu çok güzel uyuyor. Evet, harika, gerçekten tam oldu. Mükemmel.
0: Evet, sonunda bulduk ha.
19: Şimdi sıra sihrini göstermeye geldi. Bunu kesmek lazım. Bu işi burada mı, arabanın yanında mı yapacaksın? Nerede yapacaksın bunu?
0: Bunu sizin tamirhaneye götüreceğim.
19: Bence Ant bu işe bayılacak. Bu camın kenarlarındakiler orijinal mi?
0: Bu Chevy Impala'nın.
19: Chevy Impala'nın camı mı? Kimin aklına gelirdi ki bir Chevy Impala'nın ön camı binlerce kilometre uzaklıktaki 1973 model İsveç bir arabanın ön camıyla aynı kaviste olsun? Dostum sen bir kahramansın.
0: Rica
19: teşekkür ederim.
0: Ederim.
19: Muhteşemsin.
0: Rica ederim.
20: Saab kullananların orijinallik takıntıları olduğunu biliyoruz. Biz de arabayı parlak sarı renge boyattık. Arabanın orijinal rengi buydu. Boya atölyemizde eski boya kodlarından eşleşen rengi bulduk ve şimdi Eddie Saab'ın ön camını takmama yardım etmek için tamirhanemize geldi.
0: Orijinal camı Impala'nın camının üzerine yerleştireceğiz ve kalemle işaretleyip camı kesme işlemine başlayacağız.
20: Tamam, yani kırık camı bir şablon olarak kullanacağız.
0: Aynen öyle.
20: Neden Impala'yı seçtin?
0: Impala sadece boyutu değil, kavisleri de en uygun olandı. Camın etrafından sınırlarını çiziyorum.
20: Camı neyle keseceğiz?
0: Bir cam kesici kullanıyorum.
20: Elle mi yapıyorsun yoksa cetvel mi kullanıyorsun?
0: Elle.
20: Her şey elle mi?
0: Düz bir cetvel kullanamazsın. Camda düz çizgiler olmaz. İlk önce yağ kullanıyorum. Yağ sürünce camdaki kestiğin yerleri görebilirsin. Şimdi camı kesmeye başlayabilirim. Gördün mü? Esnemiyor bile. Daha fazla zorlarsam cam çatlayabilir. Belki de kırılabilir. Alev kullanmamız lazım. Şimdi camı birazcık yerinden oynatırsan ne kadar esnek hale geldiğini görebilirsin.
20: Aa, evet. O zaman boşluk yarattın.
0: Evet, alt kısımda aynı şekilde devam edeceğim. Kolayca kesiliyor. Isıtmasak da olur.
20: Nereden anladın?
0: Yerinden oynadı bile. Jiletin gireceği kadar yer var. İşte bu kadar. Evet, gördün mü?
20: Harika oldu. Eddie, Saab'ın orijinal camından işaretlediği yerlerden bütün camı kesti. Ve kelimenin tam anlamıyla hataya yer yok. Bir şey yanlış olsa her şey çöpe gider.
0: Hadi biraz mangal yapalım.
20: Çok güzel.
0: Şimdi biraz ispirto kullanacağım.
20: İspirto camın etrafını tamamen ısıtıyor ve bu şekilde daha kolay kesilebiliyor.
0: Şimdi söndürebilirsin.
20: Evet. Eddie camın kenarlarını düzeltti. Sıra özel yapım camın etrafına lastik koruyucular geçirmekte.
0: Kadir Hanım.
20: Muhteşem oldu. Sanki Saab yapmış.
0: Orijinal gibi değil mi?
20: Bunun bir Impala camı olduğuna inanamıyorum. Kardeşim sen bir numarasın. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Birazdan. Ufukta bir Saab fuarı olduğu için restore ettiğimiz 96'mızı uçurmanın vakti geldi. İddia girelim ki bu arabayı çok iyi bir fiyata satacağız.
20: Bayıldım.
21: Tadilat, tamirat.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumia'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Bankam Son Bank kartım Hadi.
20: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
21: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
20: Ne de motorun durması onları yıldırır.
21: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
20: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
21: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Tadilat, tamirat.
23: 73 model Saab 96'mızın artık yeni bir ön camı var. Arabanın geri kalanını birleştirmeye başlayabilirim. Her bir çamurlu vidalarla yerine takıyorum. Kapılar da yerine takılabilir. Tabii kapı kolları da. Önceden ayarladığım kapı aralıkları çok yakıştı. Özellikle de araba komple boyandıktan sonra. Hoş olmadı mı? Sırada bagaj kapağı var. İç dekorasyon çok hoşuma gitti. Bence sarı ve yeşil kombinasyonu gerçekten güzel durdu. İç tavan döşemesi de artık yıllarca kullanılabilir. Bu arabayı yenilemekten dolayı gerçekten gurur duyuyorum. İşimi tam yapmak için motoru ve vites kutusunu tekrar çıkardım. Böylece motor kısmına rahatça ulaşıp düzgünce boyandığından emin olmak istedim. Şuna bir bakar mısınız? Motoru tekrardan çıkarınca ona bir şans daha verelim dedim. Egzoz sıkıntısını önlemek için yeni contalar taktım. Ayrıca bujileri de elektronik hale getirdim. Çok güzel çalışıyorlar. Araba bunları hak ediyor. Çünkü SUV sahipleri zor beğenen insanlardır.
0: Uçaklardan esinlenen 1973 Saab 96 hızlı 65 beygir gücünde. Kendine has dizaynıyla ekonomik bir araba. Mükemmel kalitede yapılmış ve saatte 140 km hıza ulaşabiliyor. Egzoz sızıntısı ve kırık debriyajı yüzünden biraz para harcadık. Hepsi bu. Olduğu yerden debriyajını değiştirerek...
1: Evet, 2800 dolara inebilirim.
0: Yollara geri dönmesini sağladık. Ve her şeyi yaptık. Evet. Kaputadaki pası metal kısımlarının temizlenmesi için Ent'in yetenekleri sayesinde hiç para harcamadan yaptık. Arkadaşımız Eddie bizi İsveç'e gitmeden kurtardı ve yepyeni bir ön cam bulmamıza yardım etti. Peki Saab bize ne kadara mal oldu? Arabayı 2800 dolara satın aldık. Yeni debriyaj 320 dolardı. Arabanın önündeki yıpranmış kısımların yapılması için sadece 10 dolar harcadık. Özel yapım ön cam bütçemize 500 dolar daha ekledi. İç kısım 1500 dolar, boyama 3000 dolar ve diğer parçalarsa 2500 dolar tuttu. Hepsi birlikte toplamda 10.600 dolar oldu. Yaklaşık 7.900 pound ve 55 adam saatlik iş gücü harcanmış oldu. Ve amacımıza ulaştık. İddiaya girelim ki dışarıda bir yerde bu temiz ve orijinal arabaya hak ettiği parayı verecek çok kişi var. Evet, bundan eminim. Onları bulacağız. Şimdi sıra eğlenceli kısımda. Arabamızı test sürüşüne çıkarıyoruz. Ent harika bir yer bulmuş, evet. Bu harika, inanılmaz görünüyor Ent. Gerçekten öyle. Bu arabada çok iyi iş çıkardın. Gerçekten muhteşem görünüyor. Burada bu şekilde durması da çok hoşuma gitti. Güneşin altında parlıyor ve bu harika. Mahave çölünde uçak hurdalı. Burada bizim SUV için bir yer yapmışsın. Sanırım uçak üreticilerinin bir arabası olduğu için. Uçakların önünde bir SUV. İyi iş, gerçekten harika. Evet, çok iyi bir iş yaptı.
23: Biraz manidar oldu değil
0: mi? Bir anlam katmış.
23: Dürüst olmak gerekirse arabanın kaderinde böyle bir yerde olmak varmış.
0: Evet, hurdalıkta. Ama şuna bir bak. Sanki bir araba galerisinde en ön sırada olması gerekiyor.
23: Peki sence yılları nasıl meydan okudu?
0: Renkli değil mi?
23: Evet, rengi.
0: Sarı arabaların hayranı değilim ama bu modelde çok güzel duruyor. Gerçekten de öyle. Aslına bakarsan kaputta ön camın altındaki o çirkin deliklerin artık olmamasını çok beğendim. Sanki fabrikadan çıkmış gibi görünüyor.
23: Araba yeniden sapasağlam.
0: İç kısım harika görünüyor. Arabanın her yeri harika oldu. Gerçekten de debriyajın çalıştığını biliyorum.
23: Evet.
0: O zaman neden jetimizi atlayıp bu yaşlı sapı havalandırmıyoruz?
23: Artık şu espriyi yapma. Hadi gidelim.

0: Söyle bakalım, nasıl bir...
1: Harika bir şey. Bu araba çok canlı. Çok hareketli. Kaputun altında 4 tane mutlu piston çalışıyor. Bu küçük araba bir harika. Gerçekten inanılmaz.
0: Sana benim için takıntı haline gelen özelliğinden bahsedeyim. Aklımı geceler boyunca kurcaladı. Kaportadaki aralıklar, artık mükemmel aralıklarım var. Arabayı en güzel şekilde boyatabilirsin, kaportasını yaptırabilirsin.
1: Onların temiz, hassas ve bakımlı olmasını istiyorsun. Evet, öyle de olmalı. Sanırım biraz pencereleri açmamız gerekiyor. Hava çok sıcak. Ama pencereler kapalıyken, yolda giderken araba sessiz oluyor. Açıkken hava akımı cereyan yapıyor.
0: Senin hatırlaman lazım. Araba 70'lere döndü. Tazeli hafızanı. Aston Martin DB9'dan daha iyi bir sürtünme kat sayısı var bunun.
1: Evet, inanılmaz değil mi? Yani gerçekten inanamıyorum. Bu araba çok parlak. İç kısmına bayıldım. İç kısmında hissettirdiği şeye bayıldım. Gerçekten harika.
0: Ve yerler bu kapıdan bu kapıya kadar genişliği arttırdık. Daha da önemlisi transmisyon tüneli yok.
1: Evet, burada hiçbir şey yok. Güzel, evet. Kocaman bir zemin
0: büyük
1: var.
0: Büyük ayak boşluğu var. Motora ait her şey ön taraftaki kısma yerleştirilmiş.
1: Her şey öne atılmış.
0: Bayıldım.
1: Tahminimce bu araba için iyi bir fiyat isteyebiliriz.
0: Ne kadar isteyeceksin?
1: Aslında 12 bin dolar düşünüyorum. Kulağa çok paraymış gibi gelebilir ama bu sağlam bir araba.
0: Bir sub için oldukça sağlam.
1: Bu araba çok iyi. Jet motorlarını soğutmanın zamanı geldi. Kuzey Amerika SAP sahipleri fuarına geldik. Şimdi SAP 96'ya yaptıklarımız hakkında ne düşünecekler onu öğrenme zamanı.
0: Bu insanlar yargıç olacak.
1: Baksana ne kadar çok araba var değil mi? Bu güzel olacak, tamam. Fark et, çok heyecanlandım. Hadi gidip biraz arabalara bakalım.
0: Bak bizimkinden.
1: Bizimkinden evet. Çok güzelmiş değil mi? Güzel yapmışlar. Bak orijinal. Boyası orijinal gibi duruyor.
0: Hangi yıl? 67 mi? Aa, yaşlıymış biraz.
1: Sanırım boyası tamamen orijinal. Bu arabanın boyandığını sanmıyorum.
0: Biliyor musun, hiçbir zaman sarı araba hayranı olmadım. Burada çok fazla sarı araba da yok. Bir bizimki, bir de şuradaki, bir de şu. Etraf tamamen Saab'la dolu.
1: Evet, sadece 3 tane sarı araba var. Aslında ben de bu durumdan memnunum. Ben de birkaç nedenden dolayı sarı arabalardan çok hoşlanmam. Birincisi, sarı arabaya sahip olan insanlar. Araba zaten kendini belli ederken onu sarıya boyayıp daha da belirgin hale getirmeye çalışıyorlar. Bence sarı arabalar için uygun bir renk değil. Artı sonuçta yolda giderken böcekler devamlı üzerine gelir. Arabayı ağaç zannederler. Yani evet, ben de sarı arabaların bir hayranı değilim. Ama ilginç olan bu arabanın hayranıyım. Çünkü çok nadir bulunan bir araba. Bu SAP Wagon, bu SAP'ların içinde en iyisi, gerçekten en iyisi. Burada 2000 model bir SAP ve sadece 70 tane sarı olarak üretilmiş. Evet, bu çok değerli.
0: Ben bu sarı arabayı sevdim.
1: Evet.
0: Arabamızı sarıya boyatma fikrin hala sabit mi?
1: Yani rengini değiştirme şansımız vardı. Gerçekten arabayı boyatmamız da gerekiyordu. Değişik bir renk seçebilirdik. Onu siyah boyamayı çok isterdim. Ama arabanın tarihine sadık kalarak doğru bir şey yaptık ve sarıya boyattık. Bence bizim arabamız buradaki SAP'ların içinde en gururlu duruşu olan. Şimdi hakkında ne düşünüyorlar öğrenmemiz lazım. Neden oraya gidip arabamızı biraz parlatmıyoruz? Gidip arabayı dikkatlice inceleyenlere bir bakalım. Satış yapabilecek miyiz, görelim.
0: Tamam.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok iyiyiz.
2: Sanford Baggage.
0: Sanford, memnun
2: Sandy,
0: oldum.
2: Sandy, evet.
1: Sanford'un kartına dikkat ettin mi? Boynundaki kimliğe bak. Ne yazıyor?
0: Başkan siz misiniz?
2: Kuzey Amerika SAP Kulübü Başkanı.
1: Ha, burada olmanız çok güzel. Bu küçük araba bizim. Onu göstermek istedik. Sizden etraflıca bakmanızı ve ne düşündüğünüzü söylemenizi rica ediyorum. İçine bir bakın.
2: Ama SAP sahipleri detaylara olan düşkünlükleriyle tanınır.
1: Tamam.
2: Önceden uyarayım.
1: Bu şekilde konuya girmeniz beni biraz heyecanlandırdı. İçine yeni koltuk kaplamaları ve kapı korumalarından koyduk.
2: Aa, bu koltuk. Koltuk başlıkları bu model için doğru başlıklar. Kapıların kapandığı zaman çıkardığı sese bayılırım. Boşluklar gerçekten çok güzel. Bu model için bu aynalar yanlış olmuş. Söylemekten nefret ediyorum ama
0: öyle. Ama sonuçta
2: öyle.
0: Büyük aynalar, yani arkayı daha iyi görürsünüz.
2: Tamam, kaputanın altına bakalım.
1: Evet, o kaput.
2: Kaportanın altı.
1: Kesinlikle kaput. Ne düşünüyorsun?
2: Çok temiz.
1: Beğendin mi?
2: Evet. Ön cam bir harika görünüyor. Çoğu Saab 96'larda, özellikle alt kısımlarda, genellikle hep paslanma oluşup kabarma olur. Genellikle de bir yedek parça ne de cam bulamazsınız.
1: Aslında o cam bir 2014 Chevy Impala'ya ait. Saab 96'ya mükemmel uydu.
2: Vay canına.
1: Sanford arabayı dikkatlice inceledi. Bizim Saab 96'mız hakkında ne düşünüyorsun? Becerebilmiş miyiz? Güzel bir iş çıkarmış mıyız?
2: Bence rengi ve koyduğunuz tüm detaylarla bu araba Saab Tarihi Müzesi'nde çok güzel durur. Saab Heritage
1: Museum. Çok iyi. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Onu buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Başkandan bu onay kelimeleri duymak çok büyük bir olay diyebilirim. Kelimeleri tükendi. Satılık bir Saab 96'mız var. Bir adamımız var. Gerçekten izleniyor. Şu an burada olmayan New York'taki bir müşterisi için inceleme yapıyor. Adı Joe ve Joe nereye baktığını çok iyi biliyor. Çünkü bir zamanlar bu arabadan bir tane de onda varmış. Umarım Joe'yu New York'taki adamı için bizim arabayı satın almaya ikna edebilirim. Tamam, evet gidiyorum. Çok hoş değil mi? Rengi hakkında ne düşünüyorsun? Harika bir renk.
3: Muhteşem.
1: Muhteşem bir iç mekanı var. Bir bak istersen. Bak.
3: İnanılmaz. Çok iyi durumda.
1: Kaputun altını görene kadar bekle. Da.
3: Vay canına, bu çok güzel.
1: Sanırım büyük soruyu sormam lazım. Arabayı kendin için mi yoksa müşterin için mi istiyorsun?
3: Ona bir telefon etmem lazım. Arabayı bir kere daha göstereceğim. Bakalım ne diyecek. Evet, terse alırım.
1: Sorun yok, acele etme.
3: Teşekkür ederim Mike.
1: Arada aracı olduğu zaman satış her zaman daha zor olur. Arabaya ilgi gösteren başka bir kişi daha girdiği zaman kendilerine hakim olamazlar. Ama sonuçta bu araba gibisi yok. $12,000 istedim. Bakalım nasıl gidecek? Ne diyecekler?
3: Görünüşe göre arabayı o istiyor. Çok güzel. Heyecanlandı. $12,000 gayet uygun.
1: Güzel.
3: Sizden tek bir isteğim olacak. Benim Pomona'dan New York'a tüm yolu geri dönmem lazım. Fiyatı 11.750'ye düşürmeye ne dersiniz? Bana da biraz benzin parası kalır.
1: Tamam, elini uzat. Kendine bir Saab 96 satın aldın. Evet, tebrikler. Bunu sen aldın. İyi işte adamım. Gerçekten. Harika bir iş. Bizim küçük sapımız yeni bir destan yazmaya gidiyor. Buradan ta New York'a, Amerika'nın öteki ucuna. Satıcının garaj yolunda dururken bulmamdan alıcının yola çıkmasına kadar gerçekten de bir maceraydı. Entin debriyajı tamir ettikten sonra çalışmasından, ardından yeniden boyanmasına, yeni iç mekan yapımına kadar. Sonrasında Saab sahiplerinin onu beğenmesine, başkanın gördüklerinin içinde en iyisi olduğunu söylemesine kadar bir maceraydı. Sonunda da cebimize biraz kar koymayı başardık. Eğer tamirhanemizde bu küçük Saab 96 gibi benzersiz arabaların dönüşümünü izlemek istiyorsanız Ant ve benimle kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Lumea'yı 16.499 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
9: Ice Break. Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
17: Hadi maça gidiyorum.
18: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
16: Yola çıkıyorum.
18: Çok heyecanlı.
19: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye pek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
2: yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Çok dikkatli olmalı.
1: Neden?
0: Çünkü güneş tepede ve kafasında hiçbir koruma yok. Bu iş kötü bitecek gibi. Öğlene doğru baş ağrısından şikayet etmeye başlar sanırım.
1: Çabuk, şapkan nerede? Şapkan var mı?
2: Bana söylenen en nazik kel kafa lafı buydu.
0: Evet, çok diplomatik davrandım. Diplomatik ilişkilerden sorumlu kişi ben olmalıyım.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
2: Bayıldım.
1: Eski eşya tutkunu olan Fast Thousand'la birlikte işe başlıyoruz vay canına. Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Daha da fazlası var.
1: Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla da satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Epping'e gidiyoruz. Rob'la görüşeceğiz. Değil mi?
2: Evet.
1: Rob'la, hatta kardeşiyle de konuştum.
2: Evet.
1: Traktörlere kafayı takmış durumdalar.
2: Peki, tamam.
1: Ve kırsalla ilgili ne varsa, tarım ekipmanları,
2: evet,
1: Romorklar, aletli araçlar, traktörler.
2: Belki şu şeyi satın alır.
1: Ha, bunu satmıyoruz.
2: Belki eve daha hızlı bir şeyle döneriz.
1: Hayır hayır, öyle konuşma. Epping'den bir Land Rover'la mı yoksa eski bir tarım makinesiyle mi döneriz bilinmez ama kesin olan bir şey var. Epping efsane olacak. Rob, dostum şunu söylemeliyim. Bence dünyada böyle şapkadan çok fazla yoktur. Öyle değil mi?
2: Doğru, harika bir şapka. Bu tam eski bir tarz, kocaman bir kasket.
1: Kesinlikle. Peki Rob, bu iş nasıl başladı?
3: Her şey kardeşimin bir traktör koleksiyonuyla başladı.
1: Anlıyorum.
2: Evet.
1: Özellikle sevdiğin bir marka var mı?
3: Kardeşim tamamen Ford ve Fordson meraklısıydı.
1: Tamam.
3: Ben de aynı şeyi yapmak istemedim. David Brown'lara yöneldim.
1: Tamam. Bir dakika Rob. Şurada bazı arkadaşların var. Güvenlik
3: evet,
1: ekibi
3: kazlar.
1: Mi?
3: Hayır, çim biçme ekibi.
1: Çim biçme ekibi mi?
3: Evet,
2: çimleri
3: işte
2: kısa ve düzgün tutuyor.
3: Böyle. Burası golf sahası.
1: Öyle tertemiz değil mi? Biraz etrafa göz atalım mı Rob?
3: Tamam.
1: Sonra da umarım biraz pazarlık yapabiliriz.
3: Olur.
1: Bazı şeyler hakkında fikrini almak için seni çağırırız.
3: Abi, evet.
1: Harika dostum.
3: Evet.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Şuradan başlayabilir miyiz?
2: Tamam. Hadi başlayalım.
1: Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Çok iyi bir başlangıç Fazır.
2: Göründüğünden çok daha büyük bir yer. Bak içeride iki sıra daha var. Gördün mü?
1: Aman tanrım bir dakika. Bir yere gitmeden önce.
2: Ne oldu?
1: Bak burada ne var?
2: Evet.
1: Ben bundan hiç almadım.
2: Neden almadın?
1: Çünkü bazıları kurma koluyla çalışıyor.
2: Evet.
1: Benim de bileğimde sorun var.
2: Anlıyorum ama bir evet, dur şuna bir bakalım derim, tamam mı?
1: Şu güzel görünüyor. Bak Perkins motoru var.
2: Ve Marsh motoru da var.
1: 27N savaş sonrası dönemin klasik traktörlerinden biri. 1945-52 yıllar arasında üretildi. Benzinli ve dizel motor seçenekleri vardı ama renk seçeneği yoktu. Hepsi maviydi. Şöyle bir çıkıp bakalım mı?
2: Bir dakika. Oh.
1: Nereye gidiyorsun? Çalılara mı takıldın?
2: İçine dalıyorum işte. Tamam. İçine dalıyorum oldu.
4: Tamam. Görünüşe
2: tamam,
4: göre
2: şimdi
4: bu bir 1965 model 2E.

0: standart var, görüyor musun?
1: Aa,
0: belki
1: evet.
0: Arkada bir tane daha vardır. Bakalım.
1: Şunu söylemeliyim. Buradan bakınca hiçbir şey bunun kadar iyi görünmüyor.
0: Evet, sana katılıyorum.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Tamam.
1: İşte bu. Harika.
0: Evet.
1: Buradayız dostum.
0: Nereye yöneldiğini biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Görünüşe göre bu bir 1965 model 2A.
1: Evet, ama 4 farı var.
0: Evet. Bunların çoğu sonradan böyle modifiye edildi. Hatta bazı geç dönem 2A'lerde de farlar bu şekildeydi. Bak işte burada. Orijinal farları hala orada duruyor.
1: Tamam.
0: Gördün mü?
1: Hey Rob, buraya
0: i̇şte
1: gelsene.
0: Orijinal far.
1: Gel gel, bir bak. Fazır bunun bir 2A olduğunu söylüyor.
2: Evet.
1: Ama 4 farlı.
2: Bu modelden sadece 50 kadar üretilmiş.
1: Onu özel yapan şey de bu.
2: İlk aldığımızda saç tavanı vardı. Sonra paslanınca yerine alüminyum takmak zorunda kaldık. Ama oldukça nadir.
1: Bundan ne işe yarıyor peki?
2: Bir dönem karavan parkında kullanılmış.
1: Tamam. Anladım. Karavanları çekiyordu yani.
0: Evet.
1: Güzelmiş. İçi nasıl?
0: Fena değil.
1: Ne?
3: Oğlum.
0: Bir dakika. Kazlar bunun gitmesini istemiyor galiba.
1: Sanırım haklısın. Rob, çok teşekkür ederiz. Şu dört çekerin yanından geçip sıradaki depoya
0: evet.
1: bakabilir miyiz?
0: Tabii. Evet, bakın.
1: Sağ ol Rob. Birazdan görüşürüz. Evet.
0: İşte geldik.
1: Bu özel bölüm olmalı.
0: Şu Ford'a bak. Ama dur, şuraya gel. Bu
1: tam sana göre.
0: Çok güzel bir şey.
1: Öyle değil mi?
0: Tamamen orijinal değil. Sanırım tavanı orijinal değil.
1: Tamam.
0: Sonradan takılmış gibi duruyor ama bu çok hoş bir araba. Biraz daha kısa olan model. Sanırım bu bir RN. Kesinlikle RN.
1: Austin 7RN İngiltere'nin model T Ford'a cevabıydı. Uygun fiyatlı, mütevazi bir aile otomobiliydi ve geniş kitlelerin ulaşabileceği bir araç olarak 1930'ların ortalarına kadar üretimde kaldı. Bu radyatörün, farların falan pirinç olması gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum.
1: Öyle mi?
0: Bence üzerindeki krom ya da nikel kaplama zamanla aşınmış gibi.
1: Yani kaplama gitmiş mi?
0: Evet. Sonra da böyle parlatılmış. Ama bence bu hali de fena değil.
1: Peki sol elinin yanında ne var? Bir havalandırma kapağı falan mı?
0: Hangisi?
1: Evet.
0: Şu mu? Bir havalandırma kapağı. Küçük bir havalandırma. İstersen göstereyim.
1: Evet evet, göster bakayım.
0: Bak işte böyle.
1: Şunu söyleyeyim, şu pirinç detaylar beni ikna etti.
0: Orijinal plakası da hala duruyor.
1: Hadi gidelim bakalım. Oo, bu güzel.
0: Ne var burada?
1: Büyük paletli.
0: Evet.
1: Bebek paleti.
0: Öyle mi? Ha, evet. Bu gerçekten evet. bebek paletli.
1: Bu traktör ilk kez 1948'de üretildi. 340 sterline satılıyordu. 600 cc'lik motoru çok büyük sayılmazdı ama şaşırtıcı derecede de güçlüydü. Eskiden bunları tarla sürme yarışlarında görürdüm.
0: Evet.
1: Tarlada biraz güce ihtiyaç duyan küçük arazi sahipleri için üretilmiş mini paletli bir traktördü.
0: Aslında bence boyutu harika. Benim küçücük arazime koyabileceğim tarım aracı neredeyse bu büyüklükte olurdu. Kesinlikle öyle.
1: Evet, bence de.
0: Böylece bir şeyi kullanmak için bir bahane bulurdun. Öyle
1: değil. Artık bunu sana satmak için harika bir bahanem var. Tabii önce çalıştırırsın. Ama olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Tanrım, burada ne çok şey var. Şurada bir depo daha var.
0: Tamam, dikkat et.
1: Şuna bakalım mı?
0: Tamam, bir dakika.
1: Sakın.
0: Pardon Henry, gidip bir bakmamı
1: ister
0: misin?
1: Tam da oraya giremezsin diyecektim.
0: Evet biliyorum, tam olarak onu diyecektin. Senden önce davranayım dedim.
1: Robinson kulübesi şimdiye kadarki en dağını. İçerisi rotovatör dolu. Rotovatör merkezi gibi. Bir de etrafına sundurma yapılmış bir Ford var. Bunu buradan nasıl çıkaracaksın ki? Arkada da bir Lister sabit motor saklanmış. Evet, güzel.
0: Güzelmiş. Büyük bir
1: evet.
0: Lister bu. Bir dakika. Sıkışmamış, bu iyi haber.
1: İşin yarısını hallettik demektir.
0: Evet.
1: Tamam, sorun genelde...

0: Almanya
1: senin üstünde.
0: Tamam, bu harika.
1: İyi.
0: Tamam. O da anlaşmanın bir parçası olabilir. O zaman şunlar var.
1: Ha, bak orada ne var? Ona da talip olabiliriz. Şurada küçük bir ham soms paletli
0: var. O biraz komik olabilir, öyle değil mi? Neden olmasın ki? Neyse.
1: Aslında olabilir. Evet.
0: Gidip kendisiyle konuşmak istiyorum.
1: Evet, hadi.
0: Hadi gidip konuşalım.
1: Hadi.
0: Senden birkaç fiyat alalım. Konuştuğumuz Landy var.
2: Evet, bizim eski kurt.
0: Çok nadir bir araç.
2: Evet, o hep bizde kalacak. Satılık değil.
0: Evet, yani belki olur diyorum.
2: O bizim yılların emektarı.
0: Peki bir de Austin 7 var. O satılık mı?
2: Evet, ona 6000 isterim.
0: Pekala. Bir de şu minicik aletli var. Ransoms paletli.
2: Evet, küçük MG5 mi?
0: Ondan mı bahsediyoruz? En son ne zaman çalıştı bu?
2: Evet, 10-12
0: fiyatı
2: yıl olmuştur.
0: Ne? 600 mü?
2: 600.
0: Ben de öyle düşünmüştüm.
2: Evet, 600.
0: Tamam,
2: tamam.
0: Peki dostum.
1: Bak, bu kulübede bir de model Y var.
0: Ama onun yanında çok büyük bir Lister dikkatimi çekti.
2: O Lister A.
0: Lister A, evet. A modeli mi? Peki onun fiyatı ne olur?
2: 350 olur.
0: Pekala. Diyelim ki şu Lister'la Ransoms'ı birlikte alsak.
2: Evet. Olur.
0: 800 sterlin.
2: 900 üzerine dersin.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
3: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bu çok iyi bir başlangıç Fazır. Epping'de Rob'un yanındayız. Bir sürü kaz ve bir sürü traktör arasında. Ransom's paletli traktörle Lister motor için 800 teklif ettik ama o 900 istiyor.
12: Peki ortada buluşup 850 için ne dersin?
11: Sana şöyle bir teklif yapayım. Yanına düzgün bir rotavatör de verirsen 1000 sterlin veririm hepsine.
13: Tamam, 1000 olsun.
12: İşte bu.
13: Evet.
12: Harika.
11: Rob, doğrusu bir tane de Meram için istiyordum. Ertesi gün sıra aldıklarımızı göstermeye geldi.
12: Hey bakın, televizyondaki adam gelmiş. Bay Rotovatör.
11: Bunu Faz'ın izniyle aldım. Aslında bu alışverişte aldıklarımızın hepsi oldukça kırsal işler. Hadi bakalım, elimizdeki eşyalara bir göz atalım. Tamam çocuklar, daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Bu küçük bir çiftlikte kazıdan sürmeye kadar her iş için kullanılan klasik bir makineydi.
14: Doğru.
11: Yüz ifadesine
14: her şey kıvılcıma bağlı.
11: Evet.
14: Eğer kıvılcım varsa çalışır.
11: Şimdi ikinci oyuncağımıza geçelim. Buyurun beyler. Al, bunu aslında özellikle senin için aldım.
14: Bu gerçekten harika.
11: Çünkü sen bu motorları seviyorsun. Özellikle de bu modelini.
14: Doğru.
11: Uzun zamandır sabit bir motor almamıştık.
15: Öbürü konusunda çok karamsardım ama bu biraz farklı.
14: Kıvılcımı varsa kesin çalışır.
11: Harika, o zaman başlayalım mı?
12: Hadi.
11: Tamam, ben birazdan gidip rotavatör kullanacağım. Öyleyse başlangıç işaretini aldık. İlk görev şu şahane kol çevirme performansımdan sonra kıvılcım var mı yok mu ona bakmak.
12: Hiçbir şey yok, hiçbir şey.
14: Var, biraz
12: öyle
14: var.
12: Mi?
14: Var,
11: aa,
14: var.
11: Ha, var mı?
12: İşte oldu.
14: Hafif bir
11: evet.
14: Çarpma var.
11: O zaman kıvılcımımız
14: kıvılcım
11: var.
14: Kıvılcım değil de kıvılcımın son kırıntıları.
11: Yani bir kıpırtı
14: yani
11: var.
14: Yani uçları temizlemeliyiz.
11: Faz manyeto sistemindeki küçük ama kritik temas noktalarını temizliyor ve tekrar deniyoruz.
14: Şuna bak, kocaman evet. Kıvılcım.
12: Evet, işte bu harika.
14: Biraz marş spreyi sıkalım da çalışacak mı görelim.
11: Biraz yakıt katkısı ekliyoruz. Ama Faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın motor çalışmıyor.
14: Emme subabı kaçırıyor.
12: Evet.
11: Ne oluyor?
14: Basıncı emme subabından geri kaçırıyor. Emme subabı paslanmış olabilir.
11: Ben biraz dinlenmeye çekilirken Alan ve Faz kapağı söküp silindir kapağının içine göz atıyor.
12: Nasıl görünüyor?
11: Göze çarpan bir sorun yok. Ama her yer çok kirli.
12: Evet, uzun zamandır el sürülmediği belli.
11: Faz temizliyor, Alan yağlıyor. Skid'de bir elektrik süpürgesi hortumu bağlayıp emme subabını kontrol etmek için üflüyor. Yağda kabarcıklar olmazsa subap iyi sızdırmazlık sağlıyor demektir.
14: Her şey yolunda. Harika.
12: Evet.
14: Teşekkür ederim Skit. Aferin. Üfleme
12: bak,
14: değilsin.
12: Diyeceğim. Tanıdığım bir caz grubunda sana göre bir iş var. Üfler misin?
11: Silindir kapağı tekrar yerine takılıyor ve birkaç başarısız denemenin ardından...
15: Tamam, ateşledi.
14: Ateşledi.
11: Bazın biraz daha kol çevirmesinden sonra motor sonunda çalışıyor. Sorun bu muydu yani?
14: Evet. Ne güzel çalışıyor. Hemen marş alıyor.
15: Sesi de bayağı güçlü çıkıyor.
11: Bakın aramızda kalsın ama sizler birer dahisiniz. Ama işimiz henüz bitmiş değil. Öğleden sonra ben rotovatörle arazime giderken bizim üç dahi paletli traktörün yakıt sistemiyle uğraşıyor. Alan karbüratörü söküp jetleri güzelce temizliyor. Bassa doldurmaya çalıştığımız anda akıtmaya başlayan yakıt deposunu çıkarıyor.
15: Alan, depoyu yarıya kadar doldurduk evet. Ama şimdiden
12: boşaldık. Doğru, yer çekimi testinden başarıyla geçti diyebiliriz.
15: Bence buna toplu kaçış denir.
11: Deliği sonra tamir edeceğiz ama şimdilik faz geçici bir yakıt beslemesi kuruyor.
15: Doldurduğundan fazlasını etrafa
12: döküyor. Bu işini görür, aferin sana.
11: Ben rotovatörle boğuşurken diğerleri işi hallediyor.
12: Hadi bakalım çalışacak mı görelim.
11: Beklediğimizden uzun sürdü ama artık yeterince düzgün çalışıyor. Hızlıca avluda bir tur atabilirim. Tamam. Güzel.
12: İşte oldu. İşte
11: tamam,
12: gidiyor.
11: Tamam tanrım gidiyor.
12: Tamam.
11: Gidiyor.
12: Hadi el sallayıp uğurlayalım güle
11: üstündeyim,
12: güle.
11: Üstündeyim kullanıyorum bunu.
12: Gerçekten iyi bakıyor. Evet. Vay canına.
14: Heyecan verici değil mi?
12: Evet harika.
14: Hem makine ama.
12: Biliyor musun? Çalışacağından ancak %50 emindim.
14: Ben biraz daha fazla ihtimal
15: evet,
14: veriyorum.
15: Bence buna bayılacak. İzle ve gör.
12: Kesinlikle.
15: Kesinlikle bayılacak. Şuna baksana. Oyuncaklara evet, bayılıyor.
11: Bu muhteşem. Bayıldım.
12: Evet.
11: Doğal olarak herkes denemek istiyor.
12: Oh!
11: Geri gidiyor. Döndürüyor onu bak döndürüyor.
12: Daldı gidiyor.
11: Aman hayır Alan. Oh! Ama bir günlük iş için hiç de fena değil. Hayır bu artık gösterişe giriyor. Müthiş bir iş çıkardınız çocuklar. Siz dahisiniz.
14: Yeni bir yakıt deposu lazım.
11: Tamam.
14: Sonra taş gibi olur.
11: Ertesi gün güneş açıyor ve biz yine temizlik işlerine koyuluyoruz. Önce Skid'le birlikte sabit motora girişiyoruz.
15: Bu çok güzel.
11: Ben siz ne yapardın bilmiyorum. Dün akşam onu güzelce çalıştırmıştık.
15: Harika.
11: Bugünkü hedefimiz onu olabildiğince güzel göstermek. Harikasın dostum. Basınçlı yıkama tarafındaysa faz paletli traktörümüzü yıkarken epey gürültü çıkartıyor. Betonun üstünde, traktörün üstündekinden daha fazla boya var.
12: Onlar sadece gevşek parçalar. Zaten her şekilde döküleceklerdi.
11: Ama şunu söyleyeyim. Boya ister üstünde olsun ister yerde. Gayet güzel görünmeye başladı. Şimdi tek yapmamız gereken onunla biraz çiftçilik işi yapmak. Bundan daha kırsal ne olabilir ki? Paletli traktörü arazime götürüp birkaç ekipmanla tanıştıracağız. İşte bu. Bakın küçük traktörümüzle ilk sınavımız şu olacak. Gübre romorkumu buna bağlayacağız ve bakalım üçümüzü hatta köpeği bile çekebilecek mi? Ne dersiniz? Hepimizi taşır mı?
15: Biliyor musun? Bence bu çocuk oyuncağı.
11: Kolay kolay hem evet. De çok kolay.
12: Tamam patron.
11: Hadi bakalım fazır. Jelly pek ilgilenmiyor ama paletli traktör çok ilgili. Hazır mısınız?
12: Herkes sıkı tutunsun.
11: Kolay oldu. Çok kolay.
12: Hadi gidiyoruz.
15: Çok kolay. Evet.
11: Görevi başarıyla yerine getiriyor.
15: İyi misiniz?
11: İkinci görev. Neden gidip biraz daha büyük bir şey getirmiyoruz? Şimdi de Sanderson forkliftimle tanışın. Bu afacan sizce nasıl çocuklar? 2 ton ağırlığında. Bakalım çekebilecek mi? Deniyoruz. Evet. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Paletli traktörümüz zamanında bir çift atın yapacağı işi yapabildiği iddiasıyla satılıyordu. Aradan 70 yıl geçmiş olmasına rağmen hala çekmeye devam ediyor.
12: Hey!
11: İşte bu. Tamam Faz, başardık. Dur artık. Bu büyük bir başarı. Hadi inelim bakalım. Kontağı kapat. Hadi bin.
12: Evet.
11: Bu inanılmazdı dostum.
12: Tam gaz bile gitmiyordu biliyorsun.
15: Öyle mi?
12: Hayır hayır yani.
15: Ben sınırda çalışıyor sanmıştım. Zor bela çekiyor diye düşündüm.
12: Hayır hayır. Şahlanmasın diye gazı çok dikkatli veriyordum.
11: Bakın ne harika bir deneme sürüşü oldu değil mi?
15: Bu küçücük şey için büyük başarı doğru.
11: Sanırım bununla ilgilenebilecek birini tanıyorum. Ertesi gün Charlie geliyor. Tarım makinelerine tutkun bir koleksiyoncu. Bak ne diyeceğim Charlie, paletli traktör istiyorum.
16: Evet.
11: Öyle değil mi? Şöyle bir etrafına baktım.
16: İyice baktım, biraz ilgiye ihtiyacım var.
11: Biraz sevgi ve evet. Bakım.
12: Tabii bu da şu soruya bağlı. Yaşanmışlık izlerini seviyor musun yoksa tamamen restore edilmiş?
16: Yaşanmışlık izleri güzeldir.
11: Bak Charlie, 1000 sterline senin olur. Bir de yakınlardaysan teslim ederiz.
16: 1000 sterlin bana biraz fazla geldi.
11: Ne? Fazla mı?
16: İddialı.
11: Tamam. Sen söyle.
16: Ben 600 düşünüyordum.
11: İyi hissetmiyorum.
12: Bayılacak mısın?
11: Tuhaf hissediyorum.
12: Evet. Ortada buluşup 800 yapsak nasıl olur?
16: 800'e çıkabilirim evet.
11: Unutma garantisi 10 dakika. Tamam. Gerçi o süreyi de az önce doldurdun. Burada konuşurken geçti.
16: Teşekkürler, teşekkürler.
11: Güle güle kullan dostum. Charlie çok
16: sağ
11: teşekkürler.
16: Sağ olun beyler.
11: Görüşürüz. Tamam Charlie görüşürüz.
15: İçimde bir his var. Bu evet, işte bayağı kârlı çıktım biri. Her şeyin toplamı neydi?
11: Evet.
15: Rotovatör vardı. Evet. Bu vardı. Bir de ne vardı?
11: Evet,
15: vardı
11: motor. Lister.
12: Bunların hepsini 1000 sterline almıştı.
15: O zaman 200 sterline bir rotovatör ve bir sabit motor kalmış oldu.
11: 400 sterlin.
15: Peki motor ne kadar eder?
11: Aferin çocuklar. Harika iş çıkardınız. Ah be yine çayı yapmak bana kaldı. Hadi bakalım. 1000. Sen de çay ister misin?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
4: kartım Hadi. Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya bugün 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
1: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
0: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi insanlar.
1: Başta Terry diye biri vardı.
0: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
2: İki elin sesi var.
3: Memnun oldum Juan.
0: Ben de memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
5: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
5: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
1: Yani bütün işlediğim bu mu?
5: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
1: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
5: Kesinlikle.
1: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
0: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
1: Evet, kanıyordu.
0: Evet.
5: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
1: Nasıl gidiyor Terry?
5: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
1: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
0: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
1: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
0: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
1: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için iki adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
0: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
1: Evet, en az iki kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
0: Evet, en büyüğü. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
1: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
6: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
1: Sen konuşana kadar tabii.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

0: Al, rica etsem ona söyler misin? Çayı epey bulanık.
1: Portakal suyu gibi.
0: Hayır. Aa, elimden kaydı. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
2: Umarım yanlışlıkla dökmüş gibi yaptığın bardak odur.
3: Evet, evet. Evet.
0: Ben Enrico. Bu harika.
3: Bayıldım.
0: Benim gibi bir motor tutkunu olan Faz Thousand'la birlikte...
3: içeri dalıyoruz, vay canına.
0: Yine klasik hazinelerin peşine düştük.
3: Dahası da var.
0: Depolara gideceğiz. Burası tam bir hazine sandığı. Onları satın alıp, bu muhteşem. Tamir edeceğiz ve temiz bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazineler başlıyor. Nereye gidiyoruz? Kimi göreceğiz?
3: Şimdi gidip John Martin'i evet. göreceğiz.
0: Tamam.
3: Kendisi de North Marston'da mıydı?
0: Burnumuzun dibi dostum.
3: Buckinghamshire'da.
0: Şu aletle yaptığımız kilometreyi düşünürsek burnumuzun dibi sayılır. Beni ateş bastı, terliyorum. Sence menopoza mı giriyorum?
3: Belki de ateşim mi çıkıyor?
0: Evet. Erkeklerde buna ne deniyordu?
3: Menopoz.
0: Aklıma bir marka geliyor.
3: Bak bu doğru işte.
0: Çünkü hayatın bu evresinde insanlar genelde o markadan ya da başka marka spor araba alıyor.
3: Seni çekici gösterecek bir şey. Ta ki camdan evet. içeri eğilip de yüzünü görene kadar aslında.
0: O tamamen görünmez olduğumuz için. John'un deposunda ne var biliyor musun?
3: Nasıl desem, eski model motosikletlerden oluşan bir koleksiyon haricinde pek bir şey bildiğimi söyleyemem sana.
0: Tamam.
3: Onun ötesinde sadece İngiliz motorları mı var yoksa araya birkaç Japon da karışmış mıdır hiç bilmiyorum.
0: Kısacası bugün motosiklet bakıyoruz.
3: Aynen öyle.
0: Duydun mu Bean? Motosiklet. Ateş basmalarım devam eder mi kim bilir ama sabırsızlıkla biraz... MRT yani motosiklet replasman terapisi bekliyorum. John itiraf etmeliyim ki ilk bakışta burası muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel depolardan biri.
3: Bu bina tek kelimeyle şahane. Vay canına, harika.
4: Çok incesiniz, teşekkür ederim.
3: Ciddiyim.
0: Sen mi inşa ettin yoksa zaten
4: evet,
0: burada mıydın?
4: Evet, aslında ilk başta şu uç kısımdan ibaretti.
0: Evet.
4: Yıllar içinde ben ekliye bu hale getirdim, geliştirdim.
0: Burada motosiklet var öyle mi?
4: Evet, birkaç tane
0: tamam,
4: var.
0: Tamam, güzel.
3: Evet, motorların hepsi satılık mı?
4: Fiyatını bulursa her şey satılır.
0: İşte budur.
3: Henry'i satın almak ister misin?
4: Tabii ki, kesinlikle.
0: Ya, işte bu tavrı
3: i̇şte
0: sevdim.
3: Bu, evet.
0: Üstelik daha fiyat bile sormadı.
3: Sormadı mı?
0: Harika.
3: Ucuza gider.
0: Hem taksit de yapar. John, şöyle yapalım. Senin için de uygunsa içeri girip biraz etrafa bakmak istiyoruz.
4: Olur.
0: Sonra bir şey olursa sana seslenir, detaylı bilgi alırım. Günü de depoların sonunda bir anlaşma yaparak kapatırız. Sana uyar mı?
4: Hiç belli olmaz.
0: Güzel bir şekilde kapatırız.
4: Umarım.
0: Bildiğim evet. bir şey var. Öyle ya da böyle. O deponun içinde biraz vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.
4: Bir an önce başlayayım.
3: Dışarıdan bile bu kadar iyi görünüyorsa.
0: Evet.
3: Acaba içerisi nasıldır kimi?
4: Keyfinize
0: tamam,
4: bakın.
0: Teşekkür ederiz. Birazdan görüşürüz.
3: Teşekkürler John. Sonra görüşürüz.
0: Teşekkürler John.
3: Şuraya bak. Vay canına.
0: Aman tanrım.
3: İçeri dalıyoruz. Şu
0: John
3: güzelliklere
0: Epey.
3: Bak.
0: İngiliz ve Amerikan istersin. Tutkunuymuş. Evet. Neler var burada? Sanırım şu soldaki uzun zamandır aradığım markalardan
3: evet.
0: 150 cc'lik diye hatırlıyorum. Adını tam
3: evet.
0: bilmiyorum ama işe gidip gelmelik günlük motorlara verdikleri bir nevi cevap gibiydi.
3: Benim hoşuma gitti. Sence kaç modeldir?
0: Savaş öncesi olduğu kesin.
3: Evet.
0: Tahminimce 1932-33 falan olmalı.
3: Ben gerçekten çok beğendim.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ilgimi evet. asıl düşük cc'li motosikletler çekiyor.
3: Biliyorum.
0: Çünkü bütün motosiklet üreticileri çıkıp genç kitleyi yakalamalıyız diyor.
3: Evet.
0: Hiç de gerekmiyor. Bence insanlar motosiklet dünyasına 40'lı yaşlarının sonlarında giriyor.
3: Evet.
0: Ya da 60'larında 70'lerinde sürmeye devam etmek istiyorlar.
3: Haklısın.
0: Böyle bir motorla ikisini de yapmak için mükemmel bir fırsatın var demektir.
3: Evet.
0: Arkamızda ne var söyleyeyim mi?
3: Hadi söyle lütfen.
0: Bu markanın X modeli. Onların en üst modeliydi.
3: Evet.
0: Bu marka İngiliz motosiklet tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Bir şampiyondur ve 60'lardaki motor tutkunlarının gözdesidir. X modeli ise 30'lu yılların zirvesiydi. Şu gördüğün parça 1000 cc'lik motoru.
3: Evet.
0: Bu modelde de kullanmıştı.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Tamam. Anlaşılan o markanın efsanesinden bir parça koparmanın yolu buradan geçiyor.
0: Evet. Yaklaşık 35 bin sterline.
3: Evet.
0: Bu modele muhtemelen 60 ila 80 bin arası vermekten
3: evet,
0: iyidir.
3: Evet, kesinlikle.
0: Tabii sonrasında fiyatlar oradan da yukarı uçup gidiyor. Ne harika bir alet.
3: Bence harika.
0: Bence de ama epey pahalı olacak.
3: Şey, şuraya da bir bakalım mı, ne dersin?
0: Bakalım tabii. John'un sıradaki deposuna bakacağız. Köşesinde restorasyon aşamasında bir motor var. Gerçekten
3: buna
0: harika.
3: Epey emek harcanmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Sence
0: evet,
3: nasıl?
0: Evet öyle.
3: Bir sürü yeni kablo tesisatı var. Motoru da baştan toplanmış gibi.
0: Evet. Şimdi bak. Böyle bir motorun
3: evet,
0: ederi 20 ila 25 bin arası olmalı.
3: Anladım. Peki bu tıkır tıkır çalışan hali için mi
0: sanırım
3: yoksa
0: öyle.
3: Şu anki durumu
0: şu
3: için
0: anki
3: mi?
0: Durumuyla bence 12 eder.
3: Tamam.
0: O civarda bir şey.
3: Bence harika.
0: Bu haldeki bir şeye girişmek ister miyim emin değilim ama yan tarafa dönecek olursak.
3: Bak bekle, şunu tutar mısın?
0: Tamam, hadi bakalım.
3: Bak bak bak bak.
0: Faz parça yığınının altında bir şey fark ediyor. Ne o, neye bakıyoruz? Yoksa düşündüğün marka
3: ta
0: mı?
3: Ta kendisi, tam olarak o marka.
0: Tanrım, bu savaş öncesi modellerden olmalı. Coventry'den çıkma olan bu marka İngiliz motosiklet tarihinin bir diğer büyük ismidir. 1950'lerde daha çok işe gidip gelmelik küçük motorlar üzerine uzmanlaşmışlardı ama bu biraz daha büyük ve çok daha ilginç bir parça. Uzun zamandır savaş öncesi bir model görmemiştim.
3: Bak, elden vitesli çok güzel. Böylesine cüsseli bir motor için aslında epey küçük bir bloğu var, öyle değil mi? Harika görünüyor.
0: Evet, harika görünüyor.
3: Evet, bence de harika. Hadi o zaman sıradaki depoya. Dur bakalım, o kadar hızlı değil. Bir örs görüyorum. Şunu atölyeye götürdüğünde alanın yüzünün alacağı
0: evet,
3: hali bir
0: evet,
3: düşünsene.
0: Tamam.
3: Ne der acaba?
0: Ben bile sevinebilirim.
3: Evet, çok sevinir.
0: Ama onu senin taşıman gerekecek.
3: Onu mutlu edelim, hadi.
0: Hadi. Aman tanrım.
3: İşte başlıyoruz. Vay canına, baksana. Sevdiğimiz markadan. En son ne zaman bundan görmüştün?
0: Ben hayatımda hiç bundan görmedim ki. Nedir
3: ben
0: bu?
3: Ben de görmedim. Çok kaliteli bir marka. Motoru da kendisi kadar kalitelidir.
0: İnanamıyorum dostum. Birisi
3: evet,
0: bu markayı o motordan takmış. John! Biraz gelsene, bir şey soracağız.
2: Aa.
0: John, bak şimdi. Ben daha önce bundan hiç görmemiştim. Bunun neyin nesi olduğunu bize anlatman lazım.
4: Ah, dürüst davranayım, bunu ben toplamadım.
0: Sen yapmadın mı?
4: Ama sürdüm, yağ gibi akıyor. Çok
0: ciddi
4: güzel
0: misin?
4: Ne kadar pürüzsüz çalıştığına inanamazsınız.
0: Peki bu motorun hacmi ne kadar? 750 cc falan mı?
4: Evet, 750.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Kafadan sallamıştım.
3: Evet öyle.
0: Neyse John, teşekkür ederiz. Biz biraz daha bakıp ondan sonra pazarlığa başlayacağız. Bu depoyla ilgili tek sıkıntı seçecek çok fazla şey olması. Açık konuşacağım dostum. Böyle bir yere giriyorsun ve kafanı çevirdiğin her yerde sana bakan
3: evet,
0: bir far görüyorsun. Anlıyor musun? Hangisi nedir kestirmek çok zor.
3: Şuradaki deluxe bisiklete de değinmek
0: ne
3: istiyorum. Kelimenin tam anlamıyla bir tasarım klasiği gibi.
0: Benim de şu diğer bisiklet hoşuma gitti.
3: Şu marka mı?
0: Evet. O marka. Nikelajlı mı yoksa krom mu?
3: Evet.
0: Tamam, hadi bakalım elimizde neler var. Tamam. Şu güzel. Enteresan olduğu için eğlenceli olabilir ama
3: olur,
0: satmaya kalkarsan elinde patlar.
3: Diğer olan nasıl? İlgini çekmedi mi?
0: Çekmez olur mu? Aslında bu araları epey
3: evet,
0: revaçtalar.
3: Evet, bence de öyle. Şu senin Londralı tiplere satarsın, öyle değil
0: mi? Evet, Londralı tipler. Şu küçük motora çok bayıldım.
3: Evet.
0: Diğer motor da harika.
3: Evet.
0: X modeline resmen aşık oldum.
3: Evet.
0: Hadi gidip John'u görelim mi?
3: Bence de harika
0: soralım
3: olur, evet.
0: Vay canına, ne güzel bir koleksiyon.
3: Bir sürü cevher
0: önden
3: var.
0: Buyur. Fiyatlar konusunda şöyle ufak bir keşif turuna çıkabilir miyiz?
4: Tabii.
0: Tamam. Şu köşede bir motorun var. Bana şu savaş öncesi olan model motordan biraz bahseder misin?
4: Yol tutuşu çok iyi.
0: Öyle mi? Çalışıyor ve gidiyor yani.
4: Bir yıldır çalıştırmadım ama eminim çalışıyor.
0: Peki onun fiyatı nedir?
4: 2,5.
0: 2,5. Tamam, güzel.
3: Şu küçük kırmızı olan 150 cc'lik miydi?
4: Hiç çalıştırmadım ama gayet derli toplu, orijinal, güzel bir
0: evet,
4: alet.
0: Evet.
4: Evet. 3.
0: Fiyatı?
4: 3.
0: 3. Tamam, anlaştık. Bana biraz da şu X modelinden bahset.
4: Karım onu doğum günüm için almıştı.
0: Ah, keşke benim
4: 5 yıl önceydi, evet.
3: Tamam.
0: Peki çok bindin mi?
4: Çok sürmedim ama ara sıra bindim. Anladım. Evet 28.
0: 28 bin.
4: Evet.
0: Tamam, bu da aslında
3: harika bir
0: bütçemi aşıyor.
3: Diğer atölyenin kapısında bir örs gördük.
4: El isterli.
0: Tamam. Başka ne vardı?
3: Bir de bisiklet vardı, ufak 14 inç tekerlekli olan.
4: 100 sterlin.
0: Hı-hı. Diğer bisikleti de soralım.
4: Evet, güzel bir bisikletti.
0: Evet.
4: Eskiden olabilir. Binerdim, ona da bir yüzlük diyelim.
0: Tamam.
3: Tamam. Pekala. Olur.
0: O markaya 100 mü dedik?
4: Evet.
0: Diğeri için de mi 100?
3: Örs'te 50 demiştik. Öyle
0: yani 250 mi etti?
3: Evet.
0: Bir de şu 2,5'a o motor var. Hepsine 2650 verelim.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
19: Bu bir Lotus çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Buckinghamshire'da John'la birlikte bir motosiklet ve birkaç bisiklet ve örs için pazarlık yapıyoruz. 2650 verelim.
21: Tamam.
20: Anlaştık mı?
21: Harika. Evet.
20: Tamam. İyi alışverişti. Adil bir anlaşma oldu John.
21: Adil olduğunu düşünmek istiyorum.
20: Öyle dostum. 2650.
21: Tamam.
20: Çok teşekkür ederim.
21: Teşekkürler John. Sağ ol.
20: Ertesi gün Alan ve Guy her zamankinden daha hevesli.
22: Bu muhteşem.
20: Arkasına inanabiliyor musun?
22: Evet, üstelik tek silindirli, çift egzoz çıkışlı, iki zamanlı.
20: Çok güzel değil mi?
22: İnanılmaz derecede orijinal duruyor.
20: Bence de öyle. Bu üçü, bir de şu köşedeki küçük paketimiz, hepsi 2650 sterlin. Sevgili John'dan çok güzel bir sonuç kopardık. Şununla bir tura çıkmak için de sabırsızlanıyorum. Bisiklet uzmanı sensin Skid.
22: Bu çok iyi ve pratik.
20: Şu ikisine bir bak bakalım.
22: Klasik görünümlü, tam şehir içi. Londra için harika bir şehir bisikleti.
20: Peki diğer markaya geçelim mi?
22: Sanırım 8 yaşındayken bende bunlardan bir tane vardı ve bana kocaman gelirdi. Ön ve arka kauçuk takozlu süspansiyonları var. Bununla ilgili bildiğim asıl şeyi söyleyeyim. Demirleri çok kıymetlidir. Özellikle önde demiri olanını zor bulursun. Arkası için de aynı şey geçerli.
20: Güzel,
22: gerçekten
20: güzel.
22: Çok hoş ve epey aranan bir modeldir.
20: Örs bile geçer not alıyor.
22: Atölyemde hep bunlardan bir tane olsun istemişimdir. İnanır mısın bilmem. Bunlar cidden pahalı şeyler.
20: Biliyorum.
22: Şuna bakıp bu 30 sterlindir diye düşünüyorsun ama hayır. En az 150 sterlin ediyor.
20: O zaman artık başlamalıyız. Bakalım şunu çalıştırabilecek miyim? Jelly şekerleme yapıp rüyasında tavşanları kovalarken biz işe koyuluyoruz. İşin kolayına kaçıp doğrudan marş basıyor mu bir baksak mı?
23: Önce ateşleme var mı, ona mı baksak?
22: Evet, olur.
20: Aslında bujiyi çıkardığımızda gerçekten de iyi bir ateşleme görüyoruz. Evet.
23: Harika, evet.
20: Çok sağlam çakıyor.
23: Bence artık yakıt hattını bağlamamız gerekiyor.
20: İki zamanlı karışımı koyuyoruz. Ama skid pedala bastığında motor çalışmıyor.
22: Sanırım karbüratör memeleri
23: tıkanmış. Evet, ben de öyle düşündüm.
20: Bir motosiklet uzun süre garajda yatarsa eski yakıt yüzünden karbüratör memeleri tıkanabilir.
22: Bunun memeleri nerede?
0: Tam ortada büyük bir tane var.
22: O mu?
0: Evet.
22: Bu tıkanmaz herhalde, değil mi?
0: Bu kesinlikle tıkalı değil. Belli ki bu motor önceden sürülürken gayet iyi durumdaymış. Acaba diyorum ki içindeki yağlı yakıt her yere sıvanıp tortu mu yaptı, ne dersin? Söylesene.
22: Belki de.
20: İçeri biraz taze yakıt koyuyoruz ve karbüratörü geri takıyoruz. İkinci deneme.
0: İşte böyle, hadi.
20: İçerisi duman altı olmuş olabilir ama bu sefer hem çalışıyor hem de rölantide kalıyor.
0: Evet,
22: şahane.
20: Ertesi gün Alan dükkanda biz de bisikletlere geçiyoruz. İnanın göründükleri kadar iyiler.
22: Bence buna 3 bar basılır.
0: 3 bar.
20: İkisinin de lastikleri hava tutuyor gibi görünüyor.
22: Gümleme ihtimaline karşı yüzümü şundan uzak tutuyorum.
20: Üstelik jantların hepsinin akordu yerinde.
22: Tamamdır, hazır mısınız? Evet. İşte başlıyoruz. Dostum, bu büyük tekerlekli bir bisiklet için kusursuz.
0: Dersime biraz çalıştım. Çünkü bu bisikleti çok sevdim. Tamam. Hem de bayağı sevdim. Evet.
22: Ne buldun?
0: 1964 model. Erken üretim.
22: Yani göbek orijinal.
0: Evet, muazzam.
20: Her iki bisiklet de biraz çelik yünü ve cila ile harika tepki veriyor. Birliklerin teftişe hazırlandığını görmek harika. Sessizlik çok huzur verici.
22: Etrafta sen yoksan kesinlikle öyle.
20: Aşk olsun. Ben de harıl harıl çalışıyorsunuz sanmıştım.
0: Çalışıyoruz.
22: Sen yokken ne kadar iş hallettiğimize bir baksana.
20: Vay canına, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Şahane görünüyor.
0: Evet.
22: Biliyor musun, hepsi harika durumda. Bütün tekerlekleri öyle kontrol mi ettik? Hepsinin akordu yerinde, lastikleri şişirdik ve pırıl pırıl
0: oldu.
22: Önce
0: şeyi söyle, bayağı bir uğraşmamız gerekti.
20: Ufak bir temizliğin bile bu kadar değer katması inanılmaz bir şey. Geriye sadece bizim garaj yolunda bir aşağı bir yukarı sürmek kaldı. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu bir yetişkin bisikleti ama 1.90'lık bir baterist için tasarlanmamış olabilir.
0: Modern kasaba ve şehir hayatında tam da ihtiyacın olan şey bence bu.
22: Nasıl anlatsam bilemedim. Bisiklet resmen yağ gibi akıyor. Hayatımda bindiğim en güzel bisikletlerden biri.
0: Ufak bir gezintiye çıkmak...
20: Bisiklet mi?
0: Biliyor musun, harikaydı.
20: Evet.
0: Gürültü patırtı olmadan.
20: Ne demek gürültü yoktu? Sesini 500 metreden duyabiliyordum.
0: Hayır, motoru gürültüsünü kastediyorum.
1: Sadece vites sesleri var.
22: Bir de senin boş boğazın.
20: Onlara pek bağlanmayın, satışa hazırlar. Elimizde tutacağımız şeylerden bahsetmişken şu ağır metal parçamızı halletmenin vakti geldi. İş gören kısmını boyamanın bir anlamı yok çünkü sürekli darbe alacak. Bu yüzden skid üstünü taşlama makinesiyle zımparalıyor. Sonra da maskelemesini yapıyor. Ben de geri kalanını spreyle boyuyorum. İki kat boyadan sonra işlem tamam.
22: Büyük açılışı yapalım mı?
20: Tabii, neden olmasın? Birlikte kaldıralım. Tada! Onu deponun dışına park edelim mi, artık orada yaşayacak.
22: Evet.
20: Şimdiden üstüne konacak bir sürü çay bardağı görebiliyorum.
22: Evet.
20: Dostum, muazzam iş. Hadi o zaman çayları sen yapıyorsun.
22: Tamam.
20: Çünkü bunu yapmak epey vaktimizi aldı. Ertesi sabah motoru test sürüşüne çıkararak son rötuşları atıyorum. Bakın, kusura bakmayın ama bugün gibi bir günde çocuklar bile ortada yokken bu motorla bir tura çıkmak boynumun borcuydu, değil mi? Bu marka bazı modellerine kuş isimleri vermiş. Bu modelin adının karşılığı yağmur kuşu. Hafif gövdeli ufak bir kıyı kuşu. Küçük, atik ve çok tatlı. 3'e attık. İşte bu. Şimdi akıyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Harika gidiyor. Şimdi bu motor 3000 sterlin. 3000 sterline benim gibi bir adam resmen cenneti yaşıyor. Bu harika. Size şunu söyleyeyim. Böyle bir sürüşten sonra ruhen, zihnen ve bedenen doymuş hissediyorum. Ne kadar tatlı bir motosiklet. Sorun şu ki, çocuklara söylemeyeyim ama bunu gerçekten satmak istemiyorum. Gerçi satmam lazım ama bilemiyorum. Yine de bir şeyler satmamız gerekiyor. Şans eseri bir müşterimiz var. Üstelik bir üniversite öğrencisi.
0: Seleyle ilgili hiçbir şey yapmadık.
20: Karıştırma, fark etmez
0: o. Bir fikrim var, artık fark etmeyecek.
20: Tamam, söyle ne? Tamam, tamam, evet, güzel. Bu size tuhaf gelebilir. Çünkü bahsettiğim müşteri benim oğlum.
0: Aa!
20: Dinleyin, bunun sebebi şu. Charlie'nin bir kız arkadaşı var.
0: Gerçekten,
20: gerçekten. İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey, evet. Tamam, ama bu o kadar su götürmez bir gerçek ki. Dün bu bisikleti gördüğünde şöyle düşündü. Aa, Daisy üniversiteye gidiyor. Bisiklete ihtiyacı olabilir. Ona bir hediye alsam mı acaba?
22: Bu oğlunun işini görür.
0: Kesinlikle.
1: Bence de. Evet.
22: Şu da kızın
20: pekala
22: işini
20: görür. Pekala.
0: Ne harika bir ikili
20: evet.
0: Oldu.
20: Çocuklar evet. Bir şey diyebilir miyim? Muhtemelen benim oğlumun cebini boşalttığımı düşünüyorsunuz ki bu doğru.
22: Evet.
20: Ama aynı zamanda az önce onun yurt parasını yatırdım.
0: Doğru. Evet
22: evet. Evet.
20: Sonuçta artık bir yerde çalışıyor, kendi masrafını karşılayabilir. İkisi birden 300 sterlin.
1: 300 sterlin mi?
0: El sıkışın.
20: 300. Hadi çabuk çabuk, işim gücüm var.
1: Ben yani...
20: Tamam, alıyor musun? Niye
1: hayır,
20: elimi sıktın?
1: Hayır hayır.
22: Onu kandırdın gibi.
20: İşim bitmiştir.
0: Evet tamam, anlaştınız
20: hayır,
0: zaten.
20: Hayır hayır, kaybol.
22: Hadi işimize
20: tamam,
22: bakalım.
20: Tamam git artık. Uzay git şimdi. Kız arkadaşına. Ona bir hediye aldığını söyle. Hadi.
0: Hala yapacak işimiz var hadi.
20: Hadi git artık. Ona hediyesinden bahset. Çok sevdiğimiz o muazzam motora gelecek olursak. Bana kızmayın çünkü aslında henüz işimi bitirmedim. Tamam mı? 300 sterlin. O işten 100 sterlin kar ettik değil mi?
0: Evet, fena sayılmaz öyle değil
20: ben
0: mi?
20: Ben etmedim çünkü onun kalacak yer masrafını ödedim. O yüzden elime bir şey geçmedi. Ama ortak kasamıza evet. 100 sterlin koyduk.
0: Evet, güzel.
20: Motorun maliyetinde devede kulak kalır ama aynı zamanda şu motora bir alıcı bulmamız belli ki biraz zaman alacak. O yüzden aceleye getirmek istemedim.
0: Evet evet.
22: Tamam.
1: Zor iş.
22: Yani diyorsun ki bu alet geçici bir süre.
20: Hayır hayır.
22: Depoya kalıyor.
20: Evet, geçici olacak ama sanırım bu hafta sonu ve diğer birkaç hafta sonu ona binmek zorunda kalacağım. Sonra harika bir fiyata satacağız. Söz veriyorum.
0: Tamam olur.
20: O zamana kadar motor benimdir.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
11: Anne, bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
12: Hasan, uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Münih'te Kubica Motors en çılgın otomobil hayallerini bile gerçeğe dönüştürüyor.
6: Bir arabayı kurtarmak benim severek yaptığım bir şey çünkü bunu hak ediyor.
10: Chris Kubica ve ortağı Max Kay, Amerikalı maskülen arabalardan Alman krom efsanelerine kadar her şeyi yeniden yollara döndürüyor.
8: Tepeden tırnağa motivasyon doluyum.
10: Hangi araba karlı bir restorasyon potansiyeline sahip? Sonunda bir alıcı çıkacak mı?
6: Oldukça çabuk satılacağını tahmin ediyorum.
10: Chris ve Max'in şu anki projesi bir Plymouth Kuda. Efsanevi kaslı arabadan para kazanabilmeleri için hala yapılacak çok iş var. Her ne kadar sürmesi şimdiden çok keyifli olsa da.
14: 6:30. Bank. Üçüncü de tamam. Okay. Tamam. Deal. Anlaştık.
20: Harika, hayran kaldım.
10: Potansiyeli olan rüya gibi bir araba.
20: Tüm o manyetik lambalar nerede? Dayanamıyorum.
10: Aynı potansiyel can sıkma konusunda da var ama.
20: Şu iğrenç şeye bak.
21: Haklısın.
20: Dostum, tam pislik. O aptal şeytan bir pislik.

0: Yeni bir iş haftası ve Münihli çocuklar yine eski numaralarına döndüler. Parmakları yağla kaplanmazsa kasaya para da girmez. Chris sürekli yeni projeler arıyor. Bazen projeler ona geliyor.
1: Merhaba Kubiski Motors.
0: Otomobil meraklıları dünyasında her şey bağlantılara bağlıdır. Kimseyi tanımıyorsan kimse de seni tanımaz.
1: Genç, evet ben varım. Yazıyorum. Tamam. Yazdım. Görüşürüz. Yıllardır müşterim olan biri bana bir Kuda teklif etti. Bu arabayı yıllardır görmedim. Durumu nasıl bilmiyorum. Kesinlikle bir göz atmam lazım. Kesinlikle durumuna bakıp yerinde değerlendirmeliyiz. Max! Oraya birini göndermeliyiz. Max! Max! Bazen çok uzun sürüyor. İşte buradasın.
2: Buradayım. Ne yapabilirim dostum?
1: Bir arabaya bakman lazım. Bir Hemi Kuda'ya.
2: Harika. Ciddi misin gerçekten?
1: Hayır sanmıyorum. Ama gerçek bir replika.
2: Tamam.
1: Adam satmak istiyor. 65 bin filan diyor.
0: Plymouth Barracuda. 1964'ten 1974'e kadar üretildi. Sadece daha güçlü modellerin Kuda adını taşımasına izin verildi. Coupe veya Cabrio versiyonlarıyla bu araba sportif ama konforlu bir sürüş deneyimi sunuyordu. Hemi motoru ve sınırlı üretim adedi Kuda'yı günümüzde aranan bir model haline getiriyor. Max'in atölyesine gerçek bir mücevher kazandırma şansı var. Plymouth Kuda günümüzde en çok aranan kaslı arabalardan biri. Araba bir kar vaat ediyor ki Max de o arabayı kullanıyor şu anda.
2: Tebrik ederim. Yakıt konusunda her zaman biraz sorun yaşarım. Hatta arabanın motoru stop ettiği bile oldu. Çılgınca değil mi? Arabanızda çekme halatı bulunduruyor musunuz? Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Sanırım yakıt pompası bozulmuş. Uzaktan yaptım teşhis bu. Arabayı henüz tekrar görmedim bile.
2: Bu inanılmaz.
0: İş başa düşmüş durumda. Tek seçenek var, satıcıyı arayıp arabayı almasını istemek. Plymouth'un sahibi Garrett. Eski arabalara karşı sabırlı olunması gerektiğini çok iyi bilen biri.
3: Güzel İtalya. Şimdi sana gerçek bir şey göstereceğim.
2: Bir erkek arabası
3: mı? Erkek arabası.
0: Şimdi Max'in arabayı çok daha yakından incelemesi gerekiyor. Hangi kısımlar hala iyi durumda, neler yapılması gerekiyor, bu arabadan para kazanılabilir mi? Çünkü kar mümkün olan en düşük satın alma fiyatıyla sağlanıyor.
2: 71 model Barracuda diyorsun.
3: Evet.
2: Kuda, Kuda modeli.
0: Karşı sabırlı olması gerektiğini çözen biri.
3: Güzel ya. Sana gerçek bir şey söyleyeceğim.
2: Bir erkek arabası mı?
3: Bir erkek arabası.
0: Arabayı çok daha yakından incelemesi gerekiyor. Hangi kısımlardan para kazanılabilir mi? Çünkü mümkün olan en satın alma fiyatıyla.

0: litre.
1: Orijinal kuda mı?
0: Orijinal kuda. Hı-hı, 340. Tamam. Yani 7 litre silindir hacimli 426 HM motora dönüştürülmeden önceki gerekli takviyelere de sahipti.
2: Sözde HM motorun yarım küre şeklinde yanma odaları vardır.
0: O zamanlar muhtemelen iyi durumdaydı. Sonra Beach Boys grubundan Al Jardine için aynı model bir araba yapmış olan biri tarafından satın alındı. Ve bu araba da onun kardeş aracı olarak üretildi.
1: Evet, yine de eski püskü duruyor. Araba bakımı senin işin değil mi?
0: Kirli mi yoksa temiz mi daha iyi göründüğü tartışılabilir. Çünkü altındaki boya gerçekten kötü durumda. Hiç iyi değil. Burası çatlamış. Ayrıca bazı yerlerde boya akıntıları da var.
1: Evet, tabii ki altında neyin gizlendiğini bilmiyorsun. Zaten bu şekilde görebiliyorsun. Altında çoktan çatlamış olabilir. Sonra birdenbire kocaman bir yama ortaya çıkar. Ama ne de olsa yeni araba değil. Bunu biliyorsun. Parlak boyalı bagaj bile. O da ayrı bir sorun. Bak bak, inanılmaz derecede parlak görünüyor. Ama bu parlaklığın olduğu yerde altında parlaklık yok. Yıllar geçtikçe nem içeri girer ve boya çatlayıp soyulur. Evet, kesinlikle bunu gördük. Tırnağınla bile koparabilirdin. Gerçekten büyük parçalar kopmuştu. Devasa parçalar. Dün paslanmaya başlamamış, bir süredir paslanmış olan geniş bir alan görürsün. Tamamen delik değil. Ama zaten devasa bir paslanma var.
2: Plymouth birçok yerinden yaşını belli ediyor. Ama arabanın kalbi kaputun altında yatıyor. 426 kubik inç, yani 7 litre silindir hacmine ve 425 beygir gücüne sahip sonradan takılmış bir HEMI motor.
1: Evet, bir sorun olduğunu duyduk. Egzoz sıkıntısı. Manifoldun bir yerinden bloğa bağlandığı başlangıç kısmında sızıntı var. Çıkaramayacağınız için bu biraz can sıkıcı. Oraya ulaşmak için tüm bu parçaları sökmek gerekiyor. Direksiyon ve diğer her şeyi. Sisteme daha fazla yağ sağlamak için yağ soğutucusu eklenmiş. Tamam. Hadi bu güzelliği tekrar bir araya getirelim.
2: 71 model Plymouth Kuda'nın artıları da var, eksileri de. Test sürüşü zamanı.
1: Altı buçuk. Bank. Üçüncüde girdi. Huu. Hadi. Hafif bir fren kontrolü yapalım. Frenler çok iyi. Bu çok değerli. Buna ihtiyacın var.
0: Yedi yaşında. Sürüşü keyifli.
1: Evet, roket gibi gidiyor. Buna itiraz edemezsin. Test sürüşünü atlattık. Ve başarıyla tamamladık. Eğlenceliydi, söylemeliyim. Evet. İşler iyi gidiyor.
0: Birazcık.
1: Güzel araba. Evet. Vazgeçmek mi istiyorsun? Ben istiyorum ha. Bunu söylememeliydim.
0: Zaten anlamıştık değil mi?
1: Evet. Bu araba için ne kadar para istediğini önceden düşünmüşsündür. Artık eskisi gibi değil. Ama performansı hala iyi.
0: Evet. Ben bu arabaya kabaca 65 bin ila 70 bin euro harcadım. Bu yüzden 65'in makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum.
1: Her şey 65 bin kesinlikle böyle bir araba için alabileceğin bir fiyat. Hiç de mantıksız değil. Kesinlikle makul denebilir ama tabii ki benim için biraz fazla. Adam hiç de mantıksız değil. Ayrıca arabadan kurtulmak için çaresiz de değil bence. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Üzerinde çalışmamız gereken epey şey var. Yani bu önemsiz bir sorun. Tartışmaya gerek yok. Bunun gibi bir şey. Bagaj sağlam, pas var. Bagajda durum böyleyse o zaman bir restorasyon işinden bahsediyoruz demektir. Eğer 60'ın altında alabilirsem o zaman ileride para kazanmak için iyi bir temelimiz olur. Söyleyeceğim fiyat 55 bin.
0: 62.
1: Kafamdaki fiyat 50 binler civarı olmalı. Aklımda tabii ki bir fiyat aralığı var. Ne kadar yükseğe

0: çıkabileceğim ya da kadar yükseğe çıkmak istediğim gibi. Aksi takdirde benim için mantıklı olmaz ve 60'ın üzerinde herhangi bir rakam kesinlikle olmaz. 59 aslında kendime koyduğum sınır.
1: Tamam, söyle hadi.
0: Biraz daha çıkayım.
1: Tamam, sonuç ne olursa olsun ön alım hakkım olursa.
0: Bu iyi bir fikir. Benim için sorun yok.
1: 59 ön alım hakkıydı.
0: Tamam, anlaştık.
1: Anlaştık.
0: Harika. Plymouth Kuda gerçekten iyi bir alım oldu. Gürültülü, çok eğlenceli, harika bir araba ve Chris'e göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bence o da bayılacak. Daha fazla para kazanmak istiyorsak birçok değişiklik yapıp yine de kar etmemiz gerekiyor. Satış fiyatı olarak 90'ın biraz altında bir rakam hedefliyorum.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzuli uyar.
7: Hah! Maydanoz.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
6: Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Benim bankam iş, iş bankası.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Durumu kontrol edebilmek için atölyeye dönüyoruz. Max arabayı satın aldı ama bir risk de aldı.
3: Maxi. Vay canına, ne gürültü. Fiyat?
4: Ama havalı öyle değil mi? 65 bin istiyordu.
3: 65 mi?
4: 65 bin istiyordu. Ben de 59 bine indirdim.
3: Harika. Hemi, büyülendim.
4: Evet, sesi de güzel. Onaylı. Sertifikada her şey var. Her şey kayıtlı. Harika değil mi?
3: Görünüşe göre boyamaktan kaçıramayacağız.
4: Evet, kesinlikle yapmalıyız. Burada biraz daha iş yapmamız gerekiyor. Kabarcıklar var.
3: Dekoratif çerçeve nerede?
4: Evet, evet. Yerinden çıkmış. Burada değil. Otoyolda kaybettiğini söylüyor.
3: Otoyol mu? Harika.
4: Tamam.
2: Kusurlar, özellikle de V8'in sesini bu kadar büyük ölçüde etkilediğinden durum patron Chris'in gözünden kaçmıyor.
3: Şey, conta kırılmış olabilir ama manifoldda da bir çatlak olabilir. Gördüğüm kadarıyla bunlar orijinal Hemi manifoldları. Bunlar hobi amaçlı takılmış paslanmaz çelik manifoldlar değil. Orijinal dökme demir manifoldlar. Çok pahalılar. Umarım üzerinde çatlak yoktur. Eğer sorun contaysa bu hiç de iyi olmaz. Çünkü direksiyon sol tarafta. O noktaya ulaşabilmeyi umuyoruz. Muhtemelen alttan. Kesinlikle zor bir iş olacak. Ama bunu başarmak zorundayız.
4: Evet, otur. Sen iri bir adamsın.
3: Harika.
4: Öyle değil mi?
3: Sağlam duruyor.
4: Evet, ama sadece kaplama. En ucuz malzeme.
3: Evet, ama artık öyle yapamazsın.
4: Maalesef.
3: Bir çözüm bulmalıyız. Bir çözüm olması lazım.
4: Orta konsol. Orta konsola dokun. Biraz gevşek gibi. Gördün mü?
3: Evet, harika. Hemen tamamen sökebilirsin. Yedek parçaları zaten var bak. Görüyor musun?
4: Koltukları fark ettin mi? Orijinal koltuklar değil.
3: Challenger'a benziyor. Koltuk kılıfları daha karmaşık. Onları kesinlikle Amerika'da bulmak gerekiyor. Süs şeritleri de öyle. Onları burada bulamazsın. Contalar, malzemeler, hepsini buradan temin edebilirsin. Motor bile olur. O da mevcut. Ama özellikle belirli gövde parçaları ve iç döşeme parçaları yok.
4: Hadi bagajı açalım. Kesinlikle pek iyi görünmeyen bir iki yer var.
3: Bagajın tamamındaki boyayı kesinlikle sıyırmamız gerekiyor. Boyanın altında pas izleri var. Altında da pas olup yayılıp yayılmadığını kontrol etmeliyiz. Bagaja kesinlikle birkaç saat ayırıp orijinal mi yoksa kaynakla mı eklenmiş olduğunu görmemiz gerekiyor. Pas varsa orada sorun var demektir ve bu sorunu çözmek zorundayız.
4: Bagajda durum böyleyse pas kabarcıkları olan diğer alanlara da el atarsak, ki bunu tavanda da gördük, o zaman sadece boya işine hazırlanmakla kalmayıp büyük bir restorasyonla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum.
3: Tüm saç parça yedekleri mevcut ama fiyat 5-6 bin civarında olduğundan epey hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim doğrusu.
4: Sonra başka bir şey fark ettim. Gözden kaçması imkansız. Sence böyle düşmesi normal mi?
3: Spoiler orijinal modelde asla bulunmuyordu. Yani opsiyonlarda da yer almıyordu. Daha sonra açılı taşlama makinesiyle eklenmiş. Bagaj kapağındaki yay spoiler'ın ağırlığını taşıyamaz. Orijinal olup olmadığını böylece hemen anlayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Düşüyor. Bunun için tasarlanmamış çünkü.
4: Kesinlikle öyle.
3: Birkaç detay eksik. Boya işi yapılmalı, jantlara ihtiyacımız var, koltuklara ihtiyacımız var, gösterge panelindeki aletlere ihtiyacımız var. Bunları güzel görünür hale getirmeliyiz. Egzoz manifoldu elimizde, bagaj da var. Spoiler'ı çıkarmamız kesinlikle gerekiyor.
4: Evet. O zaman şunu söyleyeyim.
3: Tabii ki.
4: Hadi, bu işi halledelim.
3: Bakım noktasına ben götürürüm.
2: Yapılacak çok iş var. Neyse ki ikisi de şanzımana ya da motora dokunmak zorunda değil. Yeniden boyamak için camların çıkarılması gerek. 47 yıldır aynı yerde duruyorlar ve ardından yine aynı yere takılacaklar.
3: İşte elimizde özel bir kaplama sökme aleti var. Bu alet olmadan her şeyi mahvedersiniz. Ya camı ya kaplamaları bozarsınız.
4: Ben şahidim. Alet olmadan denedim. Disk dayanamadı.
3: Sadece kaput bimlerini, spoiler'ı ve arka havalandırma deliklerini çıkarmak istiyorum. Böylece çok yarış tarzında olmaz. Zaten yeterince beygir gücü var. Biraz koyun kılığına girmiş kurt gibi olabilir. Bana göre aksesuar falan gibi çok fazla dağınıklıklar var burada ve daha sade olabilir.
4: Chris, şu kapı eşik kaplamalarını şimdi sökersem bu pek de roket bilimi değil. Sol ve sağ taraflar için iki küçük torba yapmayacağım, değil mi?
3: Hayır, yapmayacaksın.
4: Bence bu biraz abartı olur.
3: Hayır.
4: Kapı eşikleri.
3: Küçük torbalar benim için son derece önemli çünkü o zaman ne olduğunu ve nereye ait olduğunu bilirsin. Her şeyi bir kovaya atmaya kıyasla iki kat daha az olur.
4: Bu küçük torbalarla savaş halindeyim.
3: O da kovada kazmaya başladığında tam bir savaş haline geliyor.
4: O zaman ben de savaşırım. Ha, bu şey çıktı. Ona bunu söylemeyeceğiz. Öylece oraya koyacağız. Böyle de olur. Henüz altını görmedim bile.
3: Sen de görmedin.
4: Ben de görmedim.
5: Sürtünme yüzeyinin ne kadar küçük olduğuna bak. Böylesine güçlü bir araba için disk çok küçük. Bu arabayı sportif bir şekilde sürmek neredeyse imkansız.
4: Chris bak. Buradaki lastik contayı çıkardım.
5: Orijinal rengi ortaya çıktı. Aslında orijinal rengi siyah değil. Kahverengi, metalik kahverengi.
3: Güzel bir renk ama bunu önceki Fender etiketinde de görebilirsin. Belki tekrar kahverengi, sonra da siyah renge boyanmış olabilir. Orijinal rengi oldukça havalı. Kararsız kaldım. Metalik kahverengi bence hiç fena değil. 70'lerin rengi. O zamanlar son moda renkti.
4: Kai?
3: Kai, iyi misin? Ses çok yüksek.
4: Fender etiketine bakmamız gerekiyor.
3: Sorun değil.
4: Hadi bakalım.
3: İşte en soldaki alttan ikinci rakam. Bu dış renk kodu.
4: Bu durumda CK6.
3: Son iki harf önemli. K6.
4: O zaman internette biraz araştırma yapalım. Bununla ilgili web siteleri var değil mi? Orijinal rengin ne olduğuna bakalım.
3: K6 mı?
4: K6.
3: Koyu kahverengi, metalik.
4: Koyu kahverengi.
3: Bunu internette evet, arayabiliriz.
4: Evet.
3: Amerikan arabaları ve diğer markaların tüm renkleri hepsi internette mevcut. Renk kodlarını oradan arayabiliriz. Şimdi elimizde K6, F3, B9, Q5, K6, koyu bronz metalik var. Rengimiz işte galiba bu olacak. Bu da arabanın aslında siyah değil kahverengi olduğu anlamına geliyor. Ama daha önce maviden kahverengiye boyanmış da değil. Fabrikada %100 bronz metalik olarak boyanmış bu araba. Ve güzel bir renk bence.
4: Şimdi ne yapacağız? Orijinaline mi döndüreceğiz yoksa siyah mı boyayacağız?
3: Önce diğer konulara bakmak isterim. Manifold çantası, kaynak işleri, bütçeyi aşmamak için nasıl bir yol izleyeceğiz gibi. Erken karar vermek evet. İstemiyorum.
4: Tamam.
3: Güzel.
4: Kahverengi oldukça havalı. Bence renk harika ama karar vermeden önce biraz tereddüt edip maliyetleri tartmamız gerekiyor. Ama bence bu iyi bir fikir. Evet, harika.
3: Manyetik lambalar nereye kayboldu? Her zaman ortalık çok dağınık. Sinir bozucu ve dayanamıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa tam da o eksik oluyor. Ve her zaman 13 inçlik lamba ve her zaman yarım inçlik olan kayboluyor.
4: Ben hep kendim oldum.
3: Bunu ben söylemedim ama burada başka kim çalışıyor ki? Düzen işin yarısıdır. Evet, doğru. Manifoldu çıkarmak akü anlamına geliyor. Sonra hidrolik direksiyon hortumlarına nasıl ulaşabileceğime bakacağım. Ardından hidrolik direksiyon kutusu çıkarılmalı. Bunun için direksiyon kolunun direksiyon mekanizmasından ayrılması gerekiyor. Oradan da yağ akacak. Sonra alttan bakacağım ve muhtemelen marş motorunu da çıkarmam gerek. Bu da direksiyon bağlantısını direksiyon mekanizmasından çıkarmak demek. Ah. Huu. Şuna bak.
4: Oldukça iyi görünüyor.
3: Conta yok artık. Baksana.
4: Evet, çıkarttığında conta her zaman bozulmuş olur.
3: Tabii,
4: nereden
3: her
4: sızıntı
3: zaman
4: yaptığını
3: aynı
4: görebiliyor
3: şey.
4: Musun? Manifold'da başka bir şey görüyor musun? He? Burada bir şey var mı?
3: Hayır. İlk başta öyle görünebilirdi ama aslında
4: evet,
3: gerçekten
4: evet,
3: iyi görünüyor. Mükemmel durumda. Burada egzoz manifoldu contasının tamamen çatlamış ve kırılgan hale geldiğini açıkça görebilirsiniz. İşlevini yitirmiş ve sonra hiçbir şey göremezsin. Havayı boşaltırsan egzoz gazlarının dışarı çıkmasını sağlayan manifoldun sızıntı yaptığı yerlerde gözle görülür çatlaklar olurdu. Siyah izler ve çatlaklar görünür. Bunu açıkça görebilirdin. Burada hiçbir şey yok. Conta sadece işlevini yitirmiş, hepsi bu. Bu bizim için büyük bir şans. Bundan memnunuz. Bununla 1000 avro tasarruf ettik. Şimdi bu parayı başka bir yere yatırabiliriz. Manifold'un böyle çıkması çok iyi oldu. Planlarımız yolunda gidiyor.
4: Zımparaya.
3: Evet, olabilir.
4: Süper.
2: Yeni conta yaklaşık 50 euroya mal oldu. Bu gürültüyü ortadan kaldırdı ve manifoldu sızdırmaz hale getirdi. Ama paslı noktaların yine de kontrol edilmesi gerek.
4: Evet, ciddi bir hasar yok, halledilebilir. Ama buradan başladık ve bu da pasın en kötü kısmı, delik. Yani pas sorunu sadece tavanla gövde arasındaki birleşim yerinde. Yeniden zımpara ve boyama işleri yapmamız gerekecek.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
7: Aha.
8: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Size Fuzul uyar.
10: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
12: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam Sonbank kartıma gel.
15: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Johan, ne oldu? Benim için neyin var?
17: Senin için bir şeyim olabilir. Az önce Kuda'nın tavarını açtım. Burada olanlara benziyor.
4: Dur tahmin edeyim, çürümüş.
17: Çürümüş biraz abartılı olur ama o kadar da kötü değil.
4: O zaman göster.
17: Bakalım.
2: Bunu düzeltecek kişi Johan. Atölyedekilerin yaptığı boya işine yönelik bütün hazırlık çalışmaları ciddi bir tasarruf sağlıyor ve kârı artırıyor. Hem pas var hem de kaput pimleri ve spoilerlarda delikler.
4: Olabilecek en kötü şey kaynağı düzgün yapamamam ve üzerinde bir delik kalmasıdır. Boyacı bunu düzeltebilir ama biz işimizi düzgün yapmak zorundayız. Buna mecburuz.
3: Zaman olsaydı bir çamurluk bile yapabilirdi. Eksik parçalar varsa onu hayata geçirecek doğru kişi odur. O bir sanatçı.
4: İşte. Oldu mu? Delik kapatıldı.
17: Harika.
4: Taş gibi olmamış mı?
17: Sağlam görünüyor.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Dikkat ettim. Memnun musunuz? Nasıl sizce?
3: Evet, olmuş.
17: Araba şimdi römorka yüklenip boyahaneye götürülüyor. Orada boyayı sıyıracaklar, astar atacak ve sonra da boyayacaklar. Nihai rengin ne olacağına karar vermemiz gerekiyor.
2: Bu arada Chris yanlış döşenmiş koltukları döşemeciye götürüyor. Capitone deseni Kuda modeline uymuyor.
3: İşlerini bitirdiler mi? İşinizi bitirdiğinizi sanıyordum.
18: Chris! Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor?
3: Evet, iyi gidiyor. İşin bitti mi? Benimle ilgilenir misin?
18: Yanında ne var?
3: Gel.
18: Söyle bana.
3: Gel de göstereyim.
18: Bir macera daha.
3: Burada.
18: Bu getirdiklerin ne? Klasik araba. Klasik araba gibi görünüyor.
3: Bunlar Kuda için.
18: Tamam.
3: Plymouth Kuda. Kuda'yı biliyorsun değil mi?
18: Tamam.
3: Daha önce hiç Kuda üzerinde çalışmış mıydın?
18: Evet, aslında biliyorum.
3: Bunlar fena olmaz ama evet. Ben bunları istemiyorum. Kesinlikle yeni Kuda stiline ihtiyacım var. Ve Challenger stilinden kurtulmak istiyorum. Rengini de sevmiyorum. İçerisi beyaz değil, siyah olmalı. Bunları buraya bırakayım
18: Tabii,
3: mı?
18: Tabii, sorun değil. Tamam, halledelim bakalım.
3: Şu kokmuş şeye bak.
18: Durum kötü, evet görüyorum. Evet, berbat.
3: Şuraya bak. Amerika'dan birinci sınıf ürünler getirdim.
18: Tamam.
3: Umarım işine yarar.
18: Sanırım yarar, evet. En iyisi değil diyebilirim ama idare ederiz.
3: Evet, nerede eksiklik varsa orayı iyileştirirsin.
18: Daha iyi yapacağım. Köpükle tam olarak uyumlu olacağını sanmıyorum. Kapak zaten sabitlendiği için köpükte bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Bu da kapağı şimdi söküp yeniden yapmak anlamına geliyor. Ama kesinlikle
3: Peki,
18: hayal ettiğin gibi olacak. Bundan emin olabilirsin.
3: Peki sence ne kadar sürer?
18: Bir hafta sonra alabilirsin.
3: Bir hafta mı? Harika.
18: Senin için hallederim.
3: Chris,
18: yakında görüşürüz
3: o zaman.
18: Haftaya görüşürüz. Hoşça kal. Kendine çok
3: Kendine
18: iyi bak. Bence kesinlikle halledeceğiz. Bundan eminim.
2: Aracın değerini artırmak için her şey orijinal haline geri dönmeli. Amerika'da üretimden kaldırılmış çok çeşitli modeller için döşeme malzemesi hala üretilmeye devam ediyor.
18: Burada köşelerde çok uzun olduğunu görebilirsin. Bu da dolgu eklememiz gerektiği anlamına geliyor. 10 veya 15 milimetre eklemeyi öneririm. Çünkü bu hacim kazandırır. Böylece uzunluk sorunu da çözülür. Eğer kenarlarını katlarsak o zaman mükemmel şekilde oturacaktır.
2: Neredeyse 50 yıllık koltukların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu arada üzerlerinde muhtemelen bazı çalışmalar yapılmış olsa da Mustafa mevcut sağlam malzemeyi temel alarak koltukları yeniden döşüyor. Tamamen yeni bir oturma konforu ve orijinal görünüm yaratmaya çalışıyor.
18: Pekala. Bir hafta içinde biteceğine söz verdim. Bu söz tutulmalı. Chris'e bu konuda söz verdim.
2: Boya atölyesinde de ilerleme kaydediliyor. Eski boya zımparalandı ve kaldırıldı. Pas temizlendi. Boyacı Darko çıplak metale astarı çoktan uygulamış durumda.
4: Her şey hazır mı?
19: Evet, her şey hazır.
4: Peki ya pas? Sana sorun çıkardı mı?
19: Hayır hayır, pek sayılmaz.
4: Burada bir kabarcık vardı. Pas tam oradaydı.
19: Altında fazla evet, pas evet. Yoktu. Arkada da durum tam olarak aynıydı.
4: O alan çok geniş değil miydi?
19: Hayır hayır hayır, yaygın değildi. Tamamen paslanmış ya da delik değildi. Sadece yüzeyseldi.
4: Aslında durum mükemmeldi. Çünkü paslanmayı çoktan durdurmuş olabiliriz. Aksi takdirde yayılmaya devam edebilirdi. Öyle olmadı ama. Tamamen delik de değil. Yani paslanma bir nevi kendiliğinden durdu.
2: Soru hala ortada duruyor. Bu sportif kup için doğru renk hangisi? Siyah hatları gizler. Kuda 1971'de güçlü bir kahverengi tonuyla üretim bandından çıkmıştı.
4: Arabayı orijinal haline getirmeye karar verdik. Orijinal rengi sonuçta bu araba için çok daha havalı.
19: Hadi başlayalım. Şimdi araba için 2 litre boya karıştıralım.
4: Bunu yapmam hakkında ne düşünüyorsun? Yapabilirim değil mi?
19: Evet ama dikkatli olmalısın. Çünkü fazladan her gram tamamen farklı bir şey demek.
4: Şu anda burada kaç renk var?
19: İnce altın. Sonra ince yakut. Gök mavisi kırmızı, gök mavisi beyaz, özel siyah, mikro gümüş, altın var. Yani hepsi orada mevcut.
4: Tamam. İlk olarak ne var? 385 mi?
19: Evet.
4: O zaman gidip onu bulayım. Beyazmış. Bunu komik buluyorum. Bu kadar yeterli mi?
19: Evet ama sen zaten sınırı aştın.
4: O zaman bunu şimdilik atlayayım.
3: Bu bana olmazdı.
19: İşte bu yüzden şimdi bundan biraz bir şeyler çıkaracağız.
4: Ben mi yapayım?
19: Ve sonra zaten 0.0 olacak. Bu çok önemli. Yani eğer malzemeleri karıştırırsak ve biri düzeltmeye çalışırsa o zaman zor.
4: Boya kaplarını karıştırmak çok eğlenceli. Gece gelip birazcık oynarım.
2: Max doğuştan ressam değil. Darko defalarca boya kabından birkaç miligram boya çıkarıyor.
4: İki damla. İki damla vardı.
19: Evet, mükemmel. Tam da istediğimiz
4: buradan
19: gibi.
4: Buradan yavaşça başlayabilirim. Renkleri karıştırmak kolay değil. Her zaman çocuk oyuncağı olduğunu düşünürsün. Sadece damlatırsın ve kendiliğinden olur. Tam rengi gram veya hatta 0.1 grama kadar karıştırmak oldukça zor. Biraz turuncu görünüyor. Şimdi bana bunun kahverengiye döneceğini mi söylüyorsun?
19: Abrakadabra diyeceğim, sen de karıştır.
4: Bunu bir yere koyayım. Eğer bu düşerse anında ünlü olurum.
19: Evet.
4: Rengin nasıl ortaya çıktığını görebiliyorsun, inanılmaz. Düzgün bir kahverengi.
19: Tamam, şimdilik bu kadar karıştırmak
4: yeter. Hayır, karıştırmayı seviyorum. Boyayı karıştırdık. Evet, 2 litre. Şimdi boyayacağız.
19: Seni gerçekten tebrik etmeliyim. İlk denemem için hiç de fena değildi.
4: Teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bunu yapmam iyi oldu diye düşünüyorum.
2: Boya kabininde Plymouth'a önce astar uygulanıyor. Ancak ondan sonra profesyonelce ilk kat püskürtülüyor.
3: Şimdi bana bu lanet şeyleri bulmamda yardım et dostum.
19: Tamam, öyle olması normal. Giderek koyulaşacak çünkü.
4: Bence çok havalı bir renk. Gerçekten heyecanlıyım. Çok mutluyum. Doğru karar verdim. Bu gerçekten müthiş. Rengi harika oldu.
2: Boyanın uygulanmasından sonra şeffaf kaplama da gerekiyor. Bu katman sadece parlaklık sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda boyanan yüzeyi de koruyor.
4: Her şey için çok teşekkür ederim.
19: Ben de mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen Chris'e selamlarımı
4: ilet. Söylerim. Teşekkürler. Harika bir renk. Chris görünce kesinlikle bayılacak.
3: Bilmiyorum.
2: Bakalım patron buna ne diyecek?
3: Bu renk harika görünüyor. Bu gerçekten harika. Bence Kuda'nın bakır tonlu kahverengi metalik rengi muhteşem. Gerçekten çok güzel bir renk. Özgün bir renk. Siyahtan çok daha iyi. Her şey tamam mı?
4: Hiç vidam yok maalesef. Çantalarda şu anda vida yok.
3: Olacak şey değil.
4: Maalesef durum bu. Biliyorsunuz burada düzen sağlamak istersek çantalar için bir kutuya ihtiyacımız olur. Sonra bir rafa ihtiyacımız olur. Sonra bunun için bir odaya ihtiyacımız olur ve muhtemelen kutularla çantaların bulunduğu tüm rafları barındıracak başka bir odaya da ihtiyacımız olur. Ama henüz böyle bir sistemimiz yok.

0: stays, it stays with me.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Bana bu lanet şeyleri bulmama yardım et dostum. Yani yardım etmelisin bana.
14: Yardım etmek de nereden çıktı?
13: Bakın suç bende değil. Harika. Hepsini buldun mu?
14: Başarılı olduğunda böyle görünüyorsun işte.
13: Neredeydiler?
14: Bunlar mı? Spor arabaların altında.
13: Tamam. Bir ders daha öğrendik. Neyse ben şimdiden bir paspas üzerinde rahatça yerimi aldım. Üzerinde diz çöküp koltuğu sıkacağım.
14: Güzel.
13: Harika. Koltuklar harika.
14: Evet, koltuklar harika, muhteşem olmuş. Arka koltuğu halledeceğim, sonra her şeyi hazırlayabiliriz bence.
13: O zaman öğleden sonra sürebiliriz değil mi?
14: Evet tabii, araç tescil bürosuna gidersen.
15: Adım adım bu kaslı araba eski gücünü geri kazanıyor. Sanki iyi bir kar ortada görünüyor. Ama satılabilmesi için hala yapılacak çok iş var.
16: Evet biraz.
15: Araba altın değerinde.
13: Acele etme. Formula 1'de değiliz.
14: Bazen iki metal levha üzerinde çok fazla gerilim olduğunda ve birbirine bastırdıklarında kuvvet uygulamak zorunda kalırsın. Sonra ortalık ısınır ve üç deliği hizalayıp aralarına bir civata sokman gerek. Sonra ilk delik ikinciyle hizalanmaz, sonra üçüncü delik ikincisiyle hizalanır, sonra ikincisi artık birinciyle hizalanmaz ve gerçekten çok sinir bozucu olur. Dostum bu ne saçmalık ama aptal şey. Lanet olsun ne saçmalık ama. Seni gidi aşağılık pislik. Canın cehenneme senin. Lanet olsun. Canın cehenneme. Davul sesleri.
13: Demiştik ki ben beyefendi tamirciyim. Bunu yapmam yasak.
14: İşler yolunda gitmediğinde, sinir bozucu olduğunda, arıza verdiğinde bazen sinirlerim bozulur. Patlayabilirim. Ama sonra yine her şey yoluna girer. Aa, şu lanet şeyi parçalayın gitsin. Lambayı geri istiyorum. Hiçbir şey göremiyorum.
15: Krom kaplama şeritleri özel olarak Amerika'dan geliyor. Çünkü Almanya'da bu yedek parçaları sadece hurdalıkta bulabilirsiniz.
14: Shaker kaputu motora bol miktarda hava girmesini sağlamak içindir. Radyatörlerden ve motor bölmesinin içinden sıcak hava çekmez. Aksine kaputun hemen üstünden soğuk hava çeker. Bu da ona güç verir. Önemli.
15: İç mekanda son rötuşlar hala sürüyor.
14: Bu senin için epey zor bir iş değil mi?
13: Bu benim için harika, titiz bir iş. Şimdi gösterge paneli kaplanıyor. Elimdeki Gerçek ahşapla. Gerçek ahşap. Yani burada her şeyi mahvedebilirsin. Bir anda dağılabilirsin. Tek şansın var. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor.
14: Döşeme işi 4380 euro.
13: Eğer eğri büğrü olursa felaket olur.
14: Bir de 3040 euroya mal olan boyalı jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant.

0: Usta marangoz Max, kokpitteki son rötuşları yapıyor.
1: Bu gerçekten çok zahmetliydi ama sonuç iyi oldu.
2: Şimdi de yan tarafa vinil kaplamayı yapacak birine ihtiyacımız var. Chris şu anda geliyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Aynı isim, aynı stil. Ama gelen usta bir vinil kaplama uzmanı. Farklı model ve motor varyantları için çeşitli çıkartma setleri mevcut.
2: Epey sağlam bir iş.
3: Bilsin ya.
2: Yeni boya sorun olur mu? 8 haftadır duruyor, bu süre yeter mi?
4: Evet, en az 6 hafta. Böylece gazı çıkabilir ve kendimizi garantiye almış oluruz.
0: Kaplamayı erken uygulamak yeni boyaya zarar verebilir.
2: Şimdi zor olan kısım çıkarmayı doğru yere yerleştirmek. Arabanın kenarına olan mesafeler tam olarak doğru olmalı. Bu gerçekten çok zor.
0: Bol sabır, iyi bir göz ve hava kabarcıklarını gidermek için bir silecek. Yeni görünümü elde etmek için gereken şeyler. Hemi motorlu modelleri için son dokunuş bu.
2: Folyo uygulaması bu işte gerçekten iyi olmak için her gün yapmanız gereken bir şey. Ara sıra yapabileceğiniz bir şey değil.
0: Plymouth için açık bir satış argümanı var. Mat siyahla metalik kahverengi birleşimi.
5: Çıkartmalar ve Hemi yazısıyla uyumlu duruyor, güzel görünüyor. Bu araba gerçekten çok iyi oldu. Beğendim.
0: Mükemmel bir görünüm için tek eksik olan şey yepyeni jantlar. Aracın renginde boyanmış jantlar da orijinal konfigürasyona uyuyor. Durum değerlendirmesi zamanı. Çocuklar bu arabaya ne kadar para yatırdı, ne kadar kar edecekler?
2: Rakamlar, bunları girmek ister misin?
5: Neden bu kadar konsantre görünüyorsun? Bir sorun mu var?
2: Bak şöyle yapalım, ben söyleyeyim, sen kasaya gire. Kasaya girmek ister misin?
5: Tamam, ama Kuda'nın faturasını sen ödeyeceksin.
2: Hadi ben söyleyeceğim, sen oraya yaz.
5: Kesinlikle, büyük rakamlar için olan bu.
2: Peki, satın alma fiyatı 59 bin.
5: 59 bin. Tamam.
2: Boyama işi için 7140.
5: Girdim.
2: Döşeme işi için 4380 avro.
5: Tamam.
2: Bir de 3040 avroya mal olan boyalı, jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant seti var.
0: Ayrıca krom kaplama, conta ve çıkartmalar dahil küçük parçalar için de yaklaşık 1400 euro.
2: Yani toplamda bize 74.945'e mal oldu.
5: O kadar kesin değil. O 75 bin dedi.
2: Rakamları yukarı yuvarlıyordu ondan.
5: Yani yaklaşık 60 bin ödedik. Şu anda 75 bin civarındayız ve 90 binin biraz altında bir rakam istiyoruz.
2: Evet, tamam.
5: 90'a çıkar belki.
2: Ayrıca işçiliğimiz var, yani 14-15 bin gibi. 14-15
5: gibi. Bu harika olurdu. Yani masada 15 ya da 14 olsaydı mutlu olurduk, öyle değil mi?
0: 1970'lerin efsane spor aracı baştan aşağı elden geçti. Özel üretim jantların yerine yeni jantlar takıldı. Öndeki sis farı kaldırıldı ve arka kısımda sonradan takılan bir spoiler yok artık. Gösterge paneli ve iç donanım yenilendi. Orijinal koltuk kılıflarının aslına sadık kalındı.
2: Arabayı sınırlarına kadar zorlayıp denemek için sabırsızlanıyorum.
0: 425 beygirlik Kuda'yla ilk kilometreler.
2: Yani artık araba elimizde. Manifoldu sızdırmaz hale getirdik. Yeni boya uyguladık, yeni lastikler, jantlar taktık.
5: İçi de öyle.
2: İç donanım, siyah teri, hepsi yeni.
5: Bütün olarak bakarsak tüm bunlara değdi demektir. Doğru şeyleri yaptılar. Doğru tasarım değişiklikleri, doğru adımlar. Harika. O zamanlar pistte gerçekten drag yarışlarının ön saflarında olduklarını hayal edebiliyorum. Her şeyi tamamen mahvettiler.
2: Evet. Tamamen devrim niteliğinde.
5: Pazar günü kazan, pazartesi günü sat derler. Aynen öyle oldu.
0: Pazar günü yarış pistinde zafer, pazartesi günü başarılı satıştan elde edilen nakit. İşte bu sloganın hakkını vermek için Kuda'nın 500 metrede kendini kanıtlaması gerek. Hem de bir Chevy Monte Carlo NASCAR'a karşı.
2: Bu araba sert sürülmek üzere üretildi ve onu satın alacak müşteri de sert sürecek. Bu yüzden bu durumda gerçekten satıp satmayacağımızı görmek için onu sınırlarına kadar zorlayacağım. Bayrak indirildiğinde duman çıkana kadar tam gaz. Merhamet yok, hayır. Bu şeyin neler yapabildiğini görmemiz lazım. Söylememe gerek yok ama sıkı giyin. Yarış kıyafetini zaten yanına almışsın. Max eski yarış pilotu.

0: Netli sonuç. Neredeyse 300 beygir daha azına sahip olan Kuda için büyük bir mesele olmadı.
1: Şunu söylemeliyim ki ilk birkaç metre kesinlikle senin de çok havalıydı. Zaten ciddi bir gücü var, belli oluyor.
2: Bunun 70'lerden kalma bir 1971 model araba olduğunu düşünürsek oldukça iyi durumda.
1: Elimdeki bu gerçekten profesyonel bir yarış makinesi.
2: Dürüst olmak gerekirse arabadan çok memnunum.
1: İyi iş çıkardık.
2: Doğru. Ciddi bir gücü var ve şimdi biraz para görmek istiyorum. Artık bu şeyin satılmasını istiyorum.
1: Şimdi Gerrit'e gidiyoruz. O alırken tanıştığım adam.
2: Seni ben götürürüm.
1: Satış görüşmesi sırasında arabayı ilk satın alma hakkını yine ona verdik. Ya da ilk inceleyen kişi olma hakkını.
2: Umarım alır.
0: Chris ve Max birkaç hafta önce Gerrit'ten Plymouth Kuda'yı 59 bin euroya satın almışlardı. Tamamen elden geçirilmiş halinden o kadar etkilendi ki gerçekten geri alacak mı acaba?
1: Gerrit merhaba.
3: Nasılsınız?
1: Evet, araba nasıl görünüyor?
3: Tamamen yenilenmiş.
2: Sanırım hoşuna gitti. Bence stili eskisinden 10 kat daha iyi arabanın.
3: Bu lastikler de ne böyle?
2: Özel yarış lastikleri, gerçekten çok iyiler. Tutuşları harika.
3: Ama bunlar rally jantları değil, değil mi? Bunlar...
1: Orijinal çelik jantlar.
3: Orijinal olduklarını anladım.
2: Tasarım orijinal. Çelik jantlar ve orijinal kapakları var.
1: O zamanlarda olması gerektiği gibi.
2: Üzerinde spoiler yok. Orijinal.
3: Spoiler biraz fazla abartıydı. Abartı
2: evet,
3: duruyordu.
2: Evet, biliyorum.
1: İç kısmı eskiden beyazdı. Şimdi siyah.
2: Siyah koltuklar hakiki deri. Bu renk gerçekten çok havalı. Arabayı genel olarak beğendin mi yani? İyi mi sence? Hadi kaputu aç.
3: Evet, muhteşem olmuş.
1: O zaman satış fiyatı konusunda ona isterse vazgeçme seçeneği olduğunu söylemiştik. Son derece heyecanlı, öyle değil mi?
2: Çok heyecanlanmış. Arabayı çok sevdi. Nutku tutulmuş gibi.
3: Peki şu anda fiyat aralığında yani ne kadar yatırım yaptınız? Pakete neler dahil?
2: Çok yatırım yaptık.
3: Tamam.
2: Şu deri koltuklara bir bak. Bir de boya işine, her şeye. Sonucun ne olacağını tahmin edebilirsin. Sadece jantlar bile her bir lastik 320 euroya mal oluyor. Tek bir lastik.
1: Sadece lastik
3: çok,
1: kısmı.
3: Çok fazla.
2: Yani epey bir para yatırdık ve şimdi 89 bin istiyorum.
3: 89.
2: Bu parayı gözden çıkaranlar var.
3: Evet, anlıyorum.
2: Çünkü araba şu anda harika durumda.
3: O kadar iyi durumda ki. Sanırım onu aile işine dahil edersem uzun süre bu şekilde kalmayacak. Bu benim kalbimi kırar. Ama sizler gerçekten harika bir iş çıkardınız.
1: Güzel çok araba güzel oldu. Aslında onu elimizden çıkarmak hiç hoşumuza gitmiyor.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Almaması hayal kırıklığına uğratın.
2: Hayır, arabayı beğendim. Çok iyi çıkarttık
1: tekrar
2: zaten.
1: Tekrar eve götürmekten memnuniyet duyarım.
2: Yani sen almasan bile bunun için para ödemeye hazır bir araba tutkunu bulmakta sorun yaşamayacağım. Onlara satarım.
3: Tebrik ederim. Teşekkür ederim.
2: Zevkle,
3: çok eğlenceliydi.
2: Teşekkürler.
1: Evet. Benim için de zevkle.
3: Evet. Bu bir sanat. Ve siz bu sanatta ustasınız.
2: Yani arabayı istediğimiz hale getirdik. Bu açıdan bakıldığında kesinlikle memnunuz. Satabileceğimize de kesinlikle eminim.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bibes'ten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümet Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
13: 10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
16: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
15: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
17: uyar. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
18: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
21: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: Kereste antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ağaç kesimi hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan lütfen denemeyiniz.
26: Yavaş ol.
27: Programın önceki bölümlerinde. Kereste arazisinin 2 milyon dolarlık satın alma bedelinin yarısına ulaşmadan...
26: Neler oluyor?
27: Jared ikinci bir operasyonla iddialı bir kumar oynuyor.
28: Adı Cashlot Creek. Şef Jerry Jack'in bölgesinde.
26: Yıllardır bölgemizde yaptığın işe güven duydum. Ve işini nasıl yaptığını gördüm.
28: Bu fırsat için size minnettarım.
27: Ancak ekibi bir kez daha bölgede mamlası için kereste istiflemekle...
28: Yola koyuluyoruz.
27: Cashlot'a 97 kilometrelik yüzer kamp nakliyesi arasında bölünmüşken...
26: Oho, adam düştü.
27: Jared zorlu bir yolculukla karşı karşıya.
28: Yüzer kamp kurulduğuna göre ekibimle bu işi halledeceğimizi biliyorum. Buna hiç şüphem yok.
25: Cashlot Körfezi.

0: Her şey gayet sorunsuz gidiyor.
1: Evet.
0: Asla sorun yaşamıyoruz.
1: Evet. Her gün.
0: Bu yüzden bir sürü tamircimiz ve bir sürü kel adamımız var.
1: Evet. Bundan yaklaşık 6 hafta sonra Pasifik'in kuzeybatısına sıfırın altında sıcaklıklar ve 3 metreden fazla kar gelecek. Jared, don olayıyla karşılaşmamak için 2 kereste operasyonu yapacak. Söz konusu arazi, 2 gün sonra bir sonraki kereste mavnası için hazır olmalı ve Jared kalan parayı zamanında toplayabilirse bu araziyi satın alabilir. Jared, Cashelot'taki ikinci operasyondaki kereste sayısının onu zirveye taşıyacak kadar olmasını umuyor.
0: Köprü çok eski.
1: Eski köprüler çok tehlikeli. Şuna baksana.
0: Hadi ama. Ekipmanı buradan geçiremezsin. Kütükleri karşıya geçirmen pek mümkün değil.
1: Büyük makinelerin 3 gün içinde gelmesi beklenirken, Jared ve ustabaşı Rose eski orman yollarını inceliyorlar. 2025 hektarlık orman alanı olan Cashelot, oranın yerli halkının topraklarında yer alıyor. Son olarak 1965'te kesim yapılan bölgenin bazı kısımlarında zamana karşı dayanamayan bir altyapı bulunuyor.
2: İhtiyacımız olan son şey buradan bir vincin geçmesi. Eski ve sedirden yapılan bir köprü. Çelik köprülerimiz olmadığı zamanlarda keresteciler bu köprüyü kullanırdı. Köprüyü yenilememiz gerek. Eski bir çelik köprü biliyorum ve onu çok ucuza satın alabilirim. Ama o zamana kadar ağaç kesemeyiz. Yol ekibini buraya getirmeliyiz. Keresteye ulaşmamız gerek.
0: Evet.
1: Şimdi araziye dönüyoruz.
3: Mamla seferinin birinci günü.
4: Bana el salla. Ya da başka bir hareket. İkisi de olur.
5: Tamam, hadi çalıştır ve işi bitir.
1: Bir sonraki 100 bin dolarlık Mamla telif ücreti 24 saat içinde ödenecek. Bu yüzden ustabaşı Brett ve şnorkel operatörü Glenn, yamaçtan 700 ton yeni kesilmiş keresteyi çekmek için birlikte çalışıyorlar.
5: Aşağı tarafta. Bu iyi. Hadi bir bakalım. Bu noktada önünde kütüklerden oluşan bir kaya uçurumun üzerinden aşağı doğru iniyor. Orada Glenn'in tek başına üzerinden geçebileceğinden %100 emin olmadığım büyük bir sedir ağacı var. Bu gibi durumlarda bize yardım edecek birini çağırmamız gerekiyor. Evet, el ele çalışabiliriz. Kütükleri engellerin üzerinden geçireceğiz. Tamam, her şey yolunda. Bip bip bip. Çok iyi. Mükemmel.
1: Keresteciler, düşen keresteyi almak için 2 devasa makineye güveniyorlar. 3 kişilik bir ekip ve birden fazla ankraj noktası gerektiren, yamaçtan kütükleri koparmak için kullanılan vinç ve diğerlerinin en ağırı olan, günde 7 kamyon yüküne kadar tek başına hasat yapabilen büyük şnorkel.
6: Orada birkaç değerli kütük vardı.
5: Evet. Büyük keresteler büyük ve sağlam halatlar gerektirir. Teknoloji yaklaşık 100 yıldır var. Büyük babalarımın kullandığı ekipmanla aynı. Babam, amcalarım, hatta büyük babam bile kullanmıştır. Adeta bir zaman makinesi. Güzel, bu iyiydi.
6: Al sana otoyol.
4: Teşekkür ederim, başlıyoruz.
5: Bu oldukça iyi bir kereste, oldukça büyük bir kırmızı sedir. Bununla sistemi test edeceğiz. Şnorkelin ucu kütüğün üstünde değil, biraz geride kaldı. Yüksek bir kütük yığını var. Kütükler geriye doğru eğilmiş. Yani bu kütüğü makine devrilmeden o engelin üzerinden geçirmek için çok hassas davranmak gerek. Yuvarlama dediğimiz bir hile yapacağım. Halatı ayarlayacağım ve kütüğü hafifçe yuvarlayacağım. Makine ilerlediğinde kütüğün tepeye doğru yuvarlandığını görecek kırmızı sedir. Bununla sistemi test edeceğiz. Şinokelin ucu kütüğün üstünde değil, biraz geride kaldı. Yüksek bir kütük yığını var. Kütükler geriye doğru eğilmiş. Yani bu kütüğü makine devrilmeden o engelin üzerinden geçirmek için çok hassas davranmak gerek. Yuvarlama dediğimiz bir hile yapacağım.

0: yapacağı hilelerden sadece biri. Tamam, şimdi ayarımı yaptım. Buradan çıkma zamanı.
1: Tamam Glenn, artık sen de elinden geleni yap. Bakalım onu kütük bayırının üstünden geçirebilecek miyim?
2: Bildiğim tüm duaları ediyorum şu an.
0: Onu çekerken kütüğün döndüğünü görüyorsanız yuvarlanıyor demektir.
2: Hadi.
0: Tamam, artık yuvarlanmıyor. Bunu o engelin üzerinden geçirmeye çalışmak ona kalmış. Zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim.
2: Hadi ama.
3: ...97 kilometre güneybatıdaki Cashelat'ta yeni bir köprü bir gecede Mauna'ya getirildi.
4: Sürüş becerilerini test edeceğiz.
5: Hadi o zaman.
3: Ama Jared onu köprünün olduğu yere taşırken oldukça zorlanıyor.
4: Tamam Crater.
5: Hadi Betsy, gidelim.
4: Bu işin en stresli yanı kamyonların tepeyi tırmanırken bile aşırı yorulmaları. Hele ki köprünün geçeceği tepeye çıktıklarında daha da zorlaşıyor.
6: Bunu yapacak biri varsa o da Crider'dır.
3: Ekip 15 tonluk köprüyü taşımak için deneyimli şoföre güveniyor. Görev, kamyonunun kapasitesini zorlayacak 8 kilometrelik sarp ve virajlı orman yolundan yukarı taşımak.
5: Çok ilginç.
4: Evet, çok ilginç olacak.
5: Evet.
4: Aslında yükleyiciyi sana bağlayıp yukarı doğru yürütsen mi?
5: Korku ve sağduyu sana engel olmasın. Hadi gidip bir deneyelim.
4: Critter son 15 yıldır benimle ara ara çalışan bir kamyon şoförü. Alçak kasak kamyon şoförü. Critter çok konuşkan, dolayısıyla çok eğlenceli.
6: Alçak kasayı kütük yükleyiciyle yükleyebiliriz.
5: Bol şans.
4: Birbirimize yanıldığımızı söylemek hoşumuza gidiyor. Ama işin de gerçekten çok iyidir.
6: Onu ikna et.
5: Deneyelim.
4: Ross şu anda bir kayış bağlıyor. Şimdi bu aracı köprüyle birlikte tepeye çekeceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım.
5: Hadi. Pekala, işe başlıyoruz. Şimdiden iyi gitmediği belli. Nereye gidiyorsun? Düz gitmiyor ki.
4: Ağırlık beni sürekli hendeye doğru çekiyor. Çok dikkatli gitmem gerek.
5: Görüyorum. Bu kasa çok ağır. Umarım kayış kopmaz. Resmen o makinenin insafına kaldım. Of! Hayır, hay aksi.
3: Ormanlık alana dönüyoruz.
7: Rüzgar hangi yönden esiyor?
6: Bize doğru esiyor.
7: Mükemmel.
3: Deneyimli keresteciler Jim ve Rob, yarınki Mauna'ya yüklemek üzere sedir ağacı bulmak için yamacı tarıyorlar.
7: Şuna bak. Güzel bir kereste.
6: Evet, evet. Orada sarkan kırık bir şey var.
7: Evet. Gövdeden ayrılan bir dal.
3: Bu tür dallar, ağacın ana gövdesinden çıkan dallardır. Skullmarm, katı bir okul öğretmenin için kullanılan bir terimdir ve ilk olarak 1900'lerde ağaç kesiminde sert şekli sahip keresteyi tanımlamada kullanılmıştır.
7: Ağacın tepe kısmı öldüğü zaman öndeki dal tepe görevi görür ve düz bir şekilde dışa doğru büyümek yerine

0: ışığa doğru büyür. Biz onlara böyle diyoruz.
1: Çok dengesiz. Onun altına gidemeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. O şeyler oradan düşerse sertçe baretimize çarpar.
0: Onu tepeden devirirsem gövdeden ayrılan dal çam ağacının üzerinde kalabilir ve sedir o yöne giderken çam ağacını bana doğru fırlatabilir. Sediri bu yöne devirirsem gövdeden ayrılan dal direkt yere düşebilir. O ana kadar ben de yukarı çıkıp çam ağacının üstüne çıkabilirim.
2: Sedir ağacı tepeden aşağı devrilirse gövdeden ayrılan dal diğer ağaçlara takılıp Rob'un üzerine düşebilir. Dolayısıyla Rob, onu bu dalla birlikte devirmek için yüzünü 90 derecelik bir açıyla yumuşak ve açık alana doğru çevirecek.
0: Benim planım bu. Ama biliyoruz ki işler her zaman planlandığı gibi gitmez.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
6: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
13: BİM, kalbimle benim BİM.
14: Hah! Maydanoz.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Etrafındakileri temizlemem gerekiyor. Sonra işe koyulacağım. Tamam.

Gayet iyi oldu. İşte buradan aşağı güzel bir çıkış yolu. Senin için bu yumruğu da kaldırayım.

sağlam mı diye görmek için bir deleceğim. Çok iyi görünüyor.

0: İşe yarayacak. Evet. İç kısmı biraz boş ama sanırım buraya biraz marangoz karıncalar girmiş. Yaklaşık 30 santimlik bir açıklık var.
1: Evet.
0: Bunu kestim çünkü bu yumruğu keserken testerenin takılacağı bir sürü çıkıntı olmasını istemediğim için bana engel teşkil etmemeliydi. O olmadan işim daha kolay oldu, evet. Evet, yol açmak daha iyi oldu. Hadi yapalım Jim. Onu devrilmesini istediğim yere yönlendirebilirsem ve gövdedeki dal yere düşer ya da sedirle devrilirse en iyi senaryo olur. Sanırım parayı aldık Jim. Aşağıda durum nasıl?
1: Harika.
0: Jim, arkayı keserken yüksekliğimi ve ne kadar dönmem gerektiğini bilmem için çubuğu oraya koy. Tamam mı?

Kendine dikkat et. Burada bir hareketlenme var. Göle dalına bakacağım. Hay aksi. Konuşuyor. Sanırım devriliyor Jim. Bırak konuşsun. Evet. Devriliyor.

0: Evet, çok iyiydin Rabbi.
1: Açıkçası gövde dalı tam da tahmin ettiğim yere düştü. Sedir çok güzel, hatta düşündüğümden bile daha iyi. Hemen kurtuldu.
0: Hem de çok sağlam, tamamen kullanılabilir.
1: Oldukça iyi gitti. İstediğimden biraz daha aşağı kaydı ama bu açıkçası en iyi senaryoydu. Bana bir destek at da şunu asılayım. Omzuna çıkabilir miyim?
0: Oh, Susam Sokağı'ndaki kırpık gibi.
1: Kütük içindeki. Kütük içindeki kırpık gibi. Kütüğünden uzak dur.
2: ...610 metre aşağıdaysa...
3: Burada daha büyük bir sedir kütük var.
2: Brett ve Glenn, şnorkelin erişim sınırında 10 tonluk bir kütükte boğuşuyorlar.
3: Bir rayın üzerine çıkıp makinenin ağırlığını kullanarak zıplaması gerekecek. Uç kısmını öne eğecek, biraz gevşetecek, frene basacak. Ve makinenin geriye gidip freni aniden kesmesiyle kütüğün engellerin üzerinden atladığını görürsünüz. Bunu başarmak kolay değil ama dediğim gibi Glenn bu işin adamı. Başlıyoruz. Hadi bebeğim. Git. Çok yaklaştın. Denge noktasına ulaştığında bunu hissetmesi gerekiyor. Glenn denge ve dengesizlik noktasının yerini biliyor. Bıçak sırtında ilerliyor.
4: Hadi tatlım. Hadi güzelim hadi. Hadi. Hadi.
3: Evet. Çok iyi bayım. Onu yakaladın. Tebrikler dostum. Büyük olanı da çukurdan çıkardık ki asıl engel oydu. Onu çıkaracağımızdan emin değildim. Şimdi orada olduğuna göre Glenn'in ilerlemesini sağlayabilir, yola birer fiber akış sağlayabiliriz.
4: Son devirme işleminden ve son kütüğü de aldıktan sonra muhtemelen bezimi değiştirmem gerekecek.
3: Cevaplamak istemediğim bir çağrı bu. Bir keresteyi devireceğiniz ya da çekeceğiniz zaman... Biri Brad mi dedi?
5: Evet, merhaba. Kuzey yamacında bir vinç devrildi. Raylar yerinden çıkmak üzere.
3: Tamam, yoldayım.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun Bonus School ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Fırsat. Dibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye unutulmaz bir şampiyonlukla biter. Tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
3: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hadi. Dur biraz. Bundan sonra ya bir fizyoterapiste ya da psikiyatriste görünmem gerekiyor.
1: İşler daha da kötüye gidecek. Bu makineler bunun için tasarlanmadı. Alçak nehir yatağını yukarı çekme kararımdan kuşku duyuyorum. Alçak yatağın ve köprünün ağırlığını hafife aldım. Ama kararlıyım. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Ön tarafa mümkün olan tüm ağırlığı istiyorum. Çekiş gücünü sağlayın.
0: Hadi devam et bebeğim. Devam et.
1: Şimdi tam zirvedeyiz.
0: Tamamdır. Hallettik.
1: Gerçek anlamda kan ter içinde kaldık. Geniş alanda durup kancayı oradan çıkaracağız, Critter.
0: Bence sana bağlanmamak duyduğum en iyi yöntem.
1: Evet, karımın ne hissettiğini bir düşün. Oradaki zorlu engeli aştık. Tepeye çıktık. Şimdi köprüyü indirmemiz gerek. Ben ve Rose yol ekibiyle bir plan yapacağız. Bu çok fazla donanım gerektirecek. Fizik kurallarına uymalıyız. Kurulumu doğru yapmalıyız ama tüm bunlar zaman alıyor.
2: Jared'ın ekibi eski köprüyü değiştirmek için yeni köprüyü bölerek doğrudan üzerine yerleştirecek. Makine ancak o zaman dereyi geçip kurulumu tamamlayabilecek.
1: İşin en iyi tarafı Lauren'in bunu uzun zamandır yapıyor olması. Başaracağına güvenim tam. Ama kesinlikle çok zorlu ve riskli olacak.
3: Tamamdır.
1: Kilitledik ve yükledik. İşte oldu.
3: Çok ağır.

0: Düz tutamıyorum.
1: Bir makineden kapasitesinin üzerinde bir şey istediğiniz her an sınırlarını zorluyorsunuz demektir. İşte o zaman burada kötü şeyler olur.
0: Hay aksi. Zar zor kaldırabiliyorum. Ağır kaldırma ve normal güç modunu da denedim.
2: Bum tutmuyor öyle değil mi? Çöküyor mu?
0: Evet. Sadece bir ucunu yerden kaldırabiliyorum ama tamamını kaldırmak mümkün değil.
1: Küçük bir zincirin falan yok mu?
0: Yok, hiçbir şeyim yok.
1: Kamyonetimin arkasında bir tane var. Başka türlü çalışmayacak. Hemen dönerim.
0: Tamam mı?

0: Vay canına. Çok iyi.
1: Bir taraf tamamlandı ama hala büyük sorunlarımız var. Diğer köprüyü de alalım. Sabır galip gelecek. Planımız köprüyü yuvasına V şeklinde yerleştirmek. Ardından ekskavatörü diğer tarafa taşımak. Çünkü ekskavatörün yolu yükseltmesi ve düzleştirmesi gerekiyor. Böylece düz bir yüzeyimiz olacak. Karmaşık bir iş olacak.
0: Dışarı çık. İşte oldu. Hadi ama. Gönder şunu.

Tamamdır. Güzel, mükemmel. Köprünün iki yarısını yerine yerleştirdik. Ama kesinlikle düz olmadı tabii. Ekskavatör şimdi üzerinden geçebilir. Gördüğüm en büyük sorun bu köprünün eski, çürümüş bir kütüğün üzerinde durması. Şimdi bu ekskavatörün ve köprünün ağırlığını taşıyabilecek mi? Yoksa devrilip ekskavatörü o tarafa mı savuracak, göreceğiz. Kader Hanım,

0: Şimdi diğer taraftayız. Ustabaşı Brett, hayati bir ekipman parçası ile ilgili acil bir çağrıya yanıt vermek için şnorkel operasyonundan ayrılıyor.
1: Şu anda Y4 hidrolik kepçeli vinç için yoldayım. Aracın paletlerinde bir sorun bildirildi. Sorunu halletmemiz gerekiyor. O vinç çalıştırılamazsa üretimimizde büyük bir aksama yaratacağı kesin. Lafı dolandırma. Şu andaki durum ne?
2: Palet bağlantılarından biri kırıldı.
1: Evet.
2: Birkaç kez kaynak yapıldı ama tekrar kaynak yapılarak onarılması gerekiyor tabii.
1: Tamam, anlaşıldı.
2: Temelde bir palet bağlantısı kırılmış. İki palet pedini çıkaracağım ve tekrar kaynak yapacağım. Sonra da pedleri tekrar yerine takıp işimize döneceğiz. İşte oldu.
1: Tamam.
2: Oh. Ne kadar güzel değil mi? Bir tarafı kırılmış. Diğer taraf kırıldığında bu şey yere düşer ve böylece ormancı da paleti başarılı şekilde kaybedebilir. Daha önce kaynak yaparak çalışır hale getirdik ama bu kez iyice açılmış. Bu bağlantıyı değiştireceğiz. Cıvataları tekrar takıp işimize döneceğiz. Bu işin bir parçası. Olması gereken bu. Cıvata çok eski. İlk iş, pimi çıkaracağız. Eski palet cıvatalarından birini alıp bunun ucuna kaynak yapıyorum. Aynı zamanda termal genleşmesine de neden oluyor. Pimin ucunu küçültüyor, çıkmasını kolaylaştırıyor ve özellikle daha da içeri girdiğinde hamle için alan sağlamış oluyor. Tamam, bu yeterli.
1: Kendine geliyor.
2: Yine de sorun çıkarabilir. Pekala. Şimdi şunu benim için tutacaksın.
1: Tamam. Değil mi? Vur hadi.
2: Eline, ayağına ve burnuna dikkat et. Galiba mekanikle ilgili işler bir şekilde sizi buluyor. Ben Lego ve benzeri şeylerle oynayarak büyüdüm. İnşa ve demonte işleri her zaman ilgimi çekti. Mekanik işlerde hep ön saflarda yer aldım. Ve bunca zaman çılgınca şeyler gördüm diyebilirim. Bu beni maceraya sürükledi ve arkama hiç bakmadım. İşte oldu.
1: Çok iyisin dostum.
2: Oh. Bolca yerimiz var. Neşter, gözlük, çekiç.
1: Derhal.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Evet, tam olarak tuttu. Mükemmel.
1: Evet.
2: Tamamdır, işte bu. İstersen levye çubuğunu oradaki delikten geçirebilirsin.
1: Vur bakalım. Sanırım hareket etmiyor.
2: Gerçekten de iyi sıkıştırdım. Evet, harika oldu. Keşke her şey böyle yolunda gitse.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar, obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Sırtaş ayran, sırtaş
5: ayran. Döneri gördüğün an bir

0: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
1: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: 4-10 Temmuz arasında Bim'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Philips Espresso makinesini 20.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: ...3005 metre yukarıda olan ve geride kalan Rob tek başına devam ediyor.
12: Bu çok güzel bir sedir. Hadi bir bakalım. Kaya gibi sağlam. Bence gerçekten de çok güzel bir kereste. Hem de çok güzel. Ha, bu da neyin nesi? Ha, orada küçük bir semender yaşıyor. Merhaba dostum. Onu şu nemli çalılığa koyacağım. İşte oldu. Gitti bile. Mükemmel. Bu sidir ağacı oldukça güzel. Hatta mükemmel bile denilebilir. Bence burada olabilecek tek sorun kabuk çizgisinin yukarı doğru uzanması dolayısıyla yeterince yumuşak şekilde devrilmezse ağacın tamamında bir çatlama olacağını rahatlıkla görebiliyorum. İkiye ayrılmış bir kereviz sapı gibi. Öyle bir durumda bu ağacın değerini bir hayli düşürecektir. Umarım onu şu küçük yarıktan aşağı doğru indirebilirim. Orada yumuşak bir şekilde yatırabilmem gerekiyor ama iki kütüğün tam arasında bir tane yerleştirebildim. Aslında düşündüğümden biraz daha zor. Yani geleneksel bir alt kesim yapacağım. Fakat 90 santim kadar saparsam sadece yakacak odundan ibaret olur. Açı konusunda ne kadar becerim var göreceğiz.
11: Rob'un bu ağacı sağlam tutmasının tek umudu, onu iki devasa kütüğün arasına yumuşak bir moloz yatağına devirmek. Ama kesim sırasında en ufak bir sapma bile gövdeyi kolayca parçalayabilir ve binlerce dolarlık hasara yol açabilir.
12: Şimdi bu sediri iğne deliğinden geçirme zamanı geldi. Bakalım ne olacak.

Oo, çok yüksek olacak. Testere bıçağının tükenmek üzere olduğunu fark ettim. Yeni bir bıçak almam gerekiyor. Bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çok yükseğe çıkacağını fark ettim. O kütüğün üzerinden geçiyor. Alçak kısımdan biraz daha kesmem gerek. İçeri baktığım anda görüyorum. Ve bu küçük çizgi görünen ilk çizgimdi. Ve bu tam ortasını işaret ediyor. Yani bunu oraya işleştirmem gerekiyor.

Aa, şu kabuk çizgisini geçtim ve düştü. Beni sıkıştırmaya başladı. Genelde ağaç sıkıştırmaya başlayınca devrilmeye hazır olduğunu anlarsınız. Ama bu parçayı çıkarmazsam çok yükselir ve o kütüğün üzerinden kırılır. Lanet olsun. Aman tanrım. Gayet iyi, budur. Tamam. Şu kabuk çizgisi. Ona yaklaştığım anda şu bacak kısmı düştü ve testeremi sıkıştırdı. Yukarı baktığımda tepesi hareket ediyordu. Yani devrilmesine çok az kaldı. Pekala, ya ipliği iğneye geçiririm ya da yeni bir iş ararım artık.

0: Bitir şu işi bebeğim. Hadi. Woo! Tam isabet. Ah evet. İşte bu yüzden yapıyorum. Bunun için. Şuna bakın. Mükemmeldi gerçekten. Woo! Son kütüğü 1,5 metre, belki 2 metre kadar kaçırdım ama darbe almaktan iyidir. Kabuğun birleşme yeri burası. Çatlamaya başladığını görüyorsunuz ama kütüğü darbelemediğim için ağacın tepesine kadar çıkmadı. Evet, Jared mutlu olacak. Ben de işimi bir gün daha koruyacağım. Yarın işimi kaybeder miyim bilmiyorum tabii.
1: Cashelot Creek'te.
0: Köprü çökecek.
1: O tarafa doğru çevir.

0: Evet.
1: Neyse ki karşıya geçirdik. Çok ürkütücüydü.
2: Neden okulda kalmadım ki?
1: İyi iş çıkardın Loren. Tebrik ederim. Sanırım burada yapman gereken bir kazı var.
2: Evet. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Yeniden inşa etmeliyiz.
2: Evet. Yeniden inşa etmeliyiz. Birinin üzerine dal falan düşmeden önce temizlemem gerek.
1: Burada epey bir malzeme var gibi görünüyor.
2: Kesinlikle.
1: Baksana. Burayı kazıp düzleştirecek misin?
2: Evet. Kazıp düzleştireceğim. Şu ağaçları da temizleyelim ve düzleştirmeye başlayalım.
1: Tebrik ederim dostum. Oldukça riskliydi. Pekala. Ayak altından çekileyim.
2: Tamam. İyi olur.
1: Yapması gereken şey her yeri biraz daha kazıp temizlemek. Az önce kaldırdıkları ve devrilen kütüklerden birini alacak. O tarafa atacak. Üstüne taşları koyunca kesime başlayacağız. Kamyona dönelim. Telsizi açıp ekipmanları getirelim.
0: Mükemmel. Heyecanlıyım.
3: Ormanlık alana dönüyoruz.
4: O eğim nerede?
3: Bir sonraki mavna 18 saat sonra gelecek. Bu yüzden Adrian ve Brett bozuk winch rayını tekrar çalışır hale getirmek için yarışıyorlar.
4: Pin biraz yamuk girdi. Ağız kısmının içinde sıkıştı. Bu yüzden biraz geri itmemiz, yeniden hizalamamız ve geri kalanı zorla geçirmemiz gerekecek. Şu anda biraz fazla direnç var. Evet, kendine geldi.
0: Bu şekilde tutarsan yeterince hizalanmış olacak.
4: Hizalanmış olur. Evet. İşe yarıyor.
0: Pekala, vay canına, hizalanmış bile olabilir.
4: Bakalım bunu uydurabilecek miyiz?
0: İyi mi?
4: Kardeşim, başardın.
0: Tamamdır.
4: Evet.
0: Evet.
4: Çetrefille.
0: Pekala, kancayı tutmak ister misin?
4: Tamamdır, yeterince gevşek. O şeyi çek.
0: Buna asla tamamen güvenme.
4: Nereden tutmak istersin?
0: Genelde böyle iyidir.
4: Küçük bir kayışımız veya bir halkamız var. Şurada sakladığım küçük bir kayışım olabilir aslında. Bu oldukça uzun.
0: Mükemmel.
4: Tamamdır.
0: Aslında tam da ihtiyacımız olan şey. Bu iş
4: evet,
0: görür.
4: İyi görünüyor. Çok güzel. Pekala. İyi görünüyor. İyi görünüyor dostum. Çok yakın. Oradan bir pim geçiririz.
0: Çekiçle vurmayı dener misin?
4: Evet.
0: Evet. Evet. İşte bu. Mükemmel. Omurganla kaldır. Kalçaları bük. Ve bu şekilde döndür. Tamamdır.
4: Şimdi mekanik sorunları geride bıraktığımıza göre ekibi buraya toplayıp var gücümüze kolları sıvayacağız.
0: Bence de kardeşim.
4: Pekala. GY4 ekibi buraya geri gelin. Sanırım iş başı yapıyoruz.
3: Ormanlık alanda 2 hafta boyunca tam gaz çalıştıktan sonra sonbaharın ilk kütük mavnası nihayet buraya vardı.
1: Mavna ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük olur.
3: $100,000 daha az değerde kereste teslimatı Jared'in anlaşmasını bozacak ve yüzer kampıyla satın alma şansını kaybetme riski doğuracak.
1: Bir römorkumuz eksik. Bu yüzden mürettebat teknesini yardım alarak kullanıyor ve biraz zorluyoruz. Kütük mamlası gelince yükleme yapacak ve sonra gidecek.
0: Suda kamyondan daha iyi görünüyor, değil mi?
1: Kesinlikle suda daha iyi görünüyor. Ama bir kumar olduğu kesin. Bir deste parayı alıp başınızın üzerinden atıp banknotların cebinize düşmesini ummak. Kütük mamlası ile ilgili işler aşağı yukarı böyle.
0: Evet.
1: Her bir kütük mamlasında olabildiğince tasarruf etmem gerek. Bu teslimatın sonunda duymak istediğim kelime kapandı.

0: Bu da kütüklerin tamamını Mavna'ya yükleyemedik demektir. Ya çok ağırdı ya da çok fazla odun vardı. Bu da fazla üretim yaptığım ve karımı hafife aldığım anlamına gelir. Yani vinç operatörünün kapandı dediğini duymak iyi bir şey.
1: Tam yük hafif yükten iyi kazandırır, orası kesin.
0: Bu işte normalde olmaz ama bazen olur. Yüzümde bir gülümsemeyle ailemin yanına ve eve gitmek güzel. Etrafımda bir aura var. Herkes işlerin ters gittiğini biliyor ama herkes işlerin yolunda gittiğini de biliyor. Hafif bir mamlayı kaldıramam. Kahrolası hafif mamlalar beni bitiriyor. Hey Glenn, yukarıda durumlar nasıl?
2: Evet dostum, bekle biraz. Kapandı gibi görünüyor. Bu çok fazla Jared. Tebrik ederim.
1: Mükemmel.
0: Tamamen dolu. Kapandı. Çok etkileyici.
1: Kerestelerin her birine harcanan kan, ter ve gözyaşı. Bunu başarmak için çok çalıştık dostum, inan bana.
0: İşi kotardık. Biraz zorlu bir başlangıçtı ama işte bu. Dönüm noktası bu. Bundan sonra her şey yolunda gidecek. İşler iyi görünüyor dostum. Cashelot Creek'te üretimi artırmam gerekiyor.
3: Hadi ama.
0: Kesim ekibime yeni elemanlar almalıyım. Bu onlar için ya batacakları ya çıkacakları an.
4: Bu ağaç istediğimiz yere devrilmek istemiyor.
3: Matt ve ben öğrenme aşamasındayız. Bu gerçekten harika bir fırsat. İşleri Jared'ın görmek istediği şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız.
4: Büyük baskı altında olacağız.
3: Buradan gidiyorum.
4: Tamam.
0: Buradaki fırsatları değerlendirmeye başlayın.
5: Lütfen bizi oraya götür.
0: Ekibimin sınırlarını zorluyorum.
6: Büyük bir fırsat.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
14: uyar. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
15: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
16: Sütaş ayran, sütaş ayran.
17: Çiğ köfteyi gördüğün an

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikbalde.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
3: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu bölümde Kuzey Çin'de bir tipi fırtınasıyla karşılaşıyorum. Zaten belime kadar kar var. Hiç kolay olmayacak. Akşam sıcaklıkları -7 derecenin altına düşüyor. Bu yüzden hızlı hareket etmem gerekiyor. Bu sıcaklıklarda hipotermiye yakalanmam an meselesi olacak. Ayrıca soğuk hava buradaki tek tehlike değil. Böyle bir soğuk ortamı ustaca yönetmek hataya yer olmadığı anlamına geliyor. Ben Ed Stafford. Yıllardır hayatta kalma becerilerimi dünyanın her köşesinde geliştirdim. Şimdi köklerime dönüp tek başıma hayatta kalma becerilerimi test ediyorum. Bu sezon hayatta kalmak için suyun hem avantaj hem de dezavantaj olduğu ortamlarda hayatta kalıp kalamayacağımı test edeceğim. 10 gün boyunca tamamen yalnız bırakılacağım. Hiçbir şeyim olmayacak. Film ekibi, yiyecek, su, alet. Hiçbir şey yok. Sadece cüzi miktarda kıyafet. Bu sefer hayatta kalmaktan daha fazlası söz konusu. Amacım sadece hayatta kalmak değil. Burada kaliteli bir hayat kuracağım.
1: Birinci gün.
0: Bir kar motosikletiyle ilk sürüşümü yapıyorum. Önümdeki adamlar beni yönlendiriyor. Tabii bu geleneksel bir yaklaşımın biraz dışında. Çünkü kıyafet giyiyorum. Buraya şortla bırakılmam mümkün değil. Çok üşüyorum. Tamam, burası. Evet. Görüşürüz. Sağ olun. Pekala. 10 gün boyunca göreceğim son insan onlar olacak. Şimdi macera başlıyor. Aman tanrım. Zaten belime kadar karın içindeyim. Bu hiç kolay olmayacak. Çin'le Kuzey Kore sınırına çok yakın bir yere bırakıldım. Çok tehlikeli bir yerdeyim. Kışın ortasında, gündüz sıcaklıkları -10 derece. Soğuk ve sert bir rüzgar esiyor. Ve kar yağıyor. Changwai Dağı'na doğru ilerliyorum. Bu ismin anlamı Çince'de sonsuz beyaz demek. İşte burada inanılmaz derecede soğuk ve kaynakların çok az olduğu ortamda 10 gün boyunca hayatta kalıp kalamayacağımı test edeceğim. Birkaç katman halinde beni sıcak tutan giysilerim var. Yünlü eldivenlerim ellerimi çok sıcak tutuyor ama ekipman kullanmak için pek uygun değiller. Kameram bu videoları çekiyor. Acil yardım çantam var. Normalde yanımda olmayan bir şey daha aldım. Bu bir hayatta kalma çantası. Bu da sadece acil durumlarda kullanmak için. Eğer bunu açtıysam başarısız olduğum içindir. Bir de drone'um var. Bu drone'un aktif takip fonksiyonu var ve bunu çok seviyorum. Yani bana paralel olarak uçup yolculuğumu kaydedebiliyor. İşte bu kadar. Yiyeceğim, suyum, kısacası hayatta kalmama yardımcı olacak hiçbir şeyim yok. Sadece üzerimdeki kıyafetler. Bir de iki kol, yarımda bir beyin. Sanki bu yükseklikte hava her dakika değişiyor gibi hissediyorum. Şu anda sanırım bir tipi fırtınası geliyor. Burada etrafım tehlikelerle çevrili. Siyah ayılar ve Sibirya kaplanları var ki bunlar büyük kaplanlar. Geçen ay içinde bu alanda bir tane tespit edildi. Ama bana sorarsanız asıl tehlike soğuk. Soğuktan donma ve hipotermiye girme riskim var. Tamam bu. Şimdi epey riskli. Kar şiddetlenmeye başlıyor ve şu anda -7 ile -10 derece arasında bir sıcaklık olduğunu tahmin ediyorum. Bu sıcaklıklarda çok hızlı bir şekilde hipotermiye yakalanabilirim. Şu anda karın seviyesi ve içine batışım nedeniyle kendime bir Quincy adı verilen kar sığınağı yapmayı düşünüyorum. Büyük bir kar yığını oluşturup onu sıkıştıracağım ve ardından içine girip bir kar mağarası yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Bir daire çizerek yürüyüp Queens'imin şekli için bir sınır oluşturuyorum. Böyle bir şey inşa ederken en büyük risklerden biri terlemeye başlamam ve alt katmanımın ıslanması. Bu da otelin donmasına sebep olur ve vücudumu çok hızlı bir şekilde soğutur. Gerçek bir yalıtım yok, sadece termal bir iç katman. Tamam, bu işimi biraz daha kolaylaştırmalı. Evet. Çemberimin nerede olduğunu net bir şekilde görebilmek için etrafına çubuk koyacağım. Bu tam olarak bir kürek sayılmaz. Ama kazım yapabilirim. İnşa etmeye başlıyorum. Bunun işe yarayacağına dair güvenim biraz daha arttı. İşe yarayacak.
1: 2 saat sonra.
0: Gördüğünüz üzere. Gerçi göremiyorsunuz. Her yer bembeyaz. Sanırım Queens'e sığınağım için topladığım kar yağını nihayet yeterli büyüklüğe ulaştı. Şimdi birkaç saat beklemeliyim. Çünkü kar kristallerinin yeniden donup sertleşmesi gerekiyor. Sonra da içine uyuyacağım. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Yani odun toplamak için vaktim var. Kar ayakkabısı yapıp buradan gideceğim. Bir Y çubuğa ihtiyacım var. Oradaki gibi, evet. Kaba kuvvet ve cehalet sizi arktik koşullarda hayatta tutamaz diyen kimmiş? Evet. Tamam, işte ilk kar ayakkabımın temel yapısı bu. Ayağım buraya yerleşecek. Üzerine paralel... Yani odun toplamak için vaktim var. Kar ayakkabısı yapıp buradan gideceğim. Bir Y çubuğa ihtiyacım var. Oradaki gibi. Evet. Kaba kuvvet ve cehalet sizi arktik koşullarda hayatta tutamaz diyen kimmiş? Evet.

0: Bu asmalarla kara ayakkabılarımı yapabilirim. Bunu bulduğum için çok ama çok şanslıyım. Harika. Bugünkü önceliğim soğuktan kaçmak ve sığınak inşa etmek. Sığınak olmadan olmaz. Tamam. Henüz anlamak çok zor ama bakalım Quincy sığınağım hazır mı? Bu kısım gayet iyi duruyor. Öncesine göre biraz daha sert. Kesinlikle sağlam. Bu iyi olacak. Tipi biraz durulmuş gibi. Ama uzun sürmeyecek. Bunun bütün gece devam etmesini bekliyorum. Bu yüzden de bu barınak her zamankinden çok daha önemli.
1: İki saat sonra.
0: Kara ayakkabılarımı yapabileceğim kadar büyük bir alan var. Zeminle yalıtım sağlamak için buraya ladin ağacı dalı koyacağım. Topladığım malzemeleri getirdim. 0 derece havada dışarıda tipi uğuldarken çalışabileceğim güzel bir atölyem var. Gerçekten çok şanslıyım. Bundan memnunum. Hadi başlayalım. Bu aslında yerel bir kara ayakkabısı tasarımı. Y harfine benzer bir çubuk kullanıyorlar. Yapmanız gereken şey bu çubukları bağlamak ve arasına birkaç asma koymak. Böylece büyük bir yüzey alanına sahip oluyorsunuz. Örneğin ince topuklu bir ayakkabı bir zemine zarar verirken bir filin aynı zemine zarar vermemesini düşünün. Kara ayakkabısı mantığı da tam olarak budur. Filin büyük geniş ayakları vardır. Küçük botlarımla kara basmak istemiyorum. İstediğim şey çok daha büyük bir yüzey elde etmek. Kendi kendime gülüyorum çünkü Quincy için de kara ayakkabısı yapıyorum. Evet. Ama su içmek istediğimde yapmam gereken tek şey tavandan bir parça almak ve onu içmek. Yüzeyde kalmak çok önemli. Eğer karın üzerinde süzülebilirsem hareket edebilirim. Yapmam gereken son şey de küçük bir ayak kemeri. Sonra bitiyor. Bu kadar. Evet. İşe yarıyor. Hey. Şuna bakın. İlk kar ayakkabım tamamlandı. Bu beni çok mutlu ediyor. Tamam. Şimdi aynı şeyi baştan yapacağım. Yatmadan önce son bir şey daha var. Kenara bir çubuk koyacağım çünkü tamamen hava geçirmeyen bir yapı olmasını istemiyorum. Elbette çok hava almasını da istemiyorum. Tamam, bana bu havalandırma sağlayacaktır. Çantam kapının çoğunu kapattı. İçerideyim. Dış botlarımı çıkaracağım. İç astarlarsa kalacak. Dış botlar su geçirmez. Yani ayağımdan çıkan nemi hapsedecekler. Kötü bir durum. Sibirya'da çok kötü donma hali yaşadım. Donma yarası. Donma. Etin içinde buz kristali olmuş. Tedavi edilmezse kan akışı kesilir. Doku ölürse ayak parmağım kararmaya başlar. Çok ilerlerse parmağımı kesmek zorunda kalırlar. 3 kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. Tabii ki burada çıplak ayakta dolaşmak da istemem ama çoraplarımı giyebilirim. Botların içine giyilen astarları da giyebilirim. Bunlar hava alacak ve ayağımdan gelen demin buharlaşmasını sağlayacak. Bugün gerçekten iyi bir gündü. Barınağımı yaptım. Hava koşullarından korunuyorum ve bir ulaşım aracım var. Burada kalamam. Bu şatafatlı bir Quincy olsa da hareket etmem gerekiyor. Yarın yiyecek ve akan bir su kaynağı arayacağım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek Sepeti.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, İsimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı işçe gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam son bank
11: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: İkinci gün.
4: Günaydın. Chiang Bai Dağı'ndaki ikinci günüm. Dün gece hakkında endişelendiğim şeylerden biri barınağın tavanına bakarken düzleştirmediğim kısımdı. Kar erimeye başlayacak ve üzerime damlayacak diye korktum. Ama olmadı. Sıcaklık tam olarak aynı kaldı. İlk geceyi atlattım ve bu başlı başına çok ama çok büyük bir artı. Tamam. Şimdi kader anı. Bunlar batmamı engelleyecek mi göreceğiz.

Bu hızlı görünmeyebilir. Ama belime kadar kara gömülmekle kıyaslandığında koşmak gibi hissettiriyor. İşe yarıyor. İnanılmaz. Evet, insan gibi hareket edebiliyorum. Artık buradan çıkabileceğime çok sevindim. Kar ayakkabılarım derin kar alanlarını rekor sürede geçmemi sağlıyor. Daha az kar olan veya ağaçlarla kaplı bölgelerde ise ayakkabılarımı çıkarıp kolayca yürüyebiliyorum. Duyuyor musunuz? Bu akan suyun sesi. Akan su duyuyorum. Burada durdum çünkü üzerimde bir çam ağacı var. Çam iğnelerine bakayım dedim ve burada çam kozalağı buldum. İşte bunlar. Harika. Kozalakların içinde küçük çam fıstıkları var. İşte. Bunlar çam fıstığı. Bunlar doğal olarak yağ ve protein dolu. Fıstıkları çıkarmak oldukça zahmetli. Ama benim için kesinlikle bu uğraşa değer. Yanıma birkaç tane kozalak alacağım. Toplam 4 tane. Bugün şimdilik iyi gidiyor. Bugün sağlam zemindeyim. Dağdan daha aşağı indikçe çok daha fazla kaynak bulma potansiyelim var. Etrafımdaki ormandan hayat çıkmaya başlıyor. Kar ayakkabılarımı çıkardım. Çünkü önümde büyük ve geniş bir buz alanı var. Bu yolculuğumu hızlandırabilir. Bence bu riske değer. Yılın bu zamanı tehlikeli çünkü ara mevsimdeyiz. Eğer çok soğuk olsaydı aslında o kadar tehlikeli olmazdı. Çünkü buz çok kalın olurdu ve yürümek çok kolay olurdu. Ama şu kahverengi buz lekelerine bir bakın. Pekala. Kar ayakkabılarımı giymek ve giymemek arasında iki arada bir deredeyim. Her iki seçeneğin de artısı ve eksisi var. Kar ayakkabım ağırlığımı dağıtıyor ama eğer buz kırılırsa ve düşersem beni iyice aşağı çekebilir. Tamam, bu sadece kenar kısmıydı. Ama bayağı bir çatladı. Evet. Tamam. Sağlam görünüyor. Riskli ama hızla ilerleme şansımı artıracak. Yani daha hızlı olacağım.

son bölüm aslında biraz riskli görünüyor. Buradaki buzda bir çatlak var ve sanki bir su birikintisi varmış gibi görünüyor. Attığım her adım beni çok geriyor. Çok geriliyorum. Önceden su varmış ama şimdi donmuş. Hafif çatlaklar var. Ama geçtim. Gerçekten de yüreğim ağzımdaydı. Şuna bakın. Burada gerçek yarıklar da oluşuyor. Riskliydi. Ama işe yaradı. Pekala. Şimdi şuraya tırmanacağım.

Zeminin alt kısmı epey ıslak. Kar parçaları her yerde. Nehrin kenarında güzel bir yer bulmam lazım. Bu ortamda bir yaşam kurabilirim. Bu dağlardaki duruma göre farklı. Kar sulanmış ve bu da kaçınılmaz olarak yüksek nem gibi başka sorunlar yaratacak. Evet. Nehrin boyutuna bakar mısınız? Çok daha büyük. Bence burada balık vardır. Ama bu bugünün işi değil. Güneşin ne kadar alçakta olduğunu görebiliyorsunuzdur. Bu gece ateş yakmaya odaklanacağım. Bu koşullarda elle delmek ideal değil. Ama hava hala epey kuru. Bol miktarda kuru odun var. Odun toplayacağım. Kendime küçük bir temel yapacağım. Bir kor elde edip bunu aleve çevireceğim. Yavaş ol Ed. Yavaş ol. Sanırım bu işe yaramıyor. Çok nemli. Tamam, ikinci deneme.

0: Yes. Evet. Evet, evet, evet, evet. Budur. Ah. Tanrım sana binlerce şükürler olsun. Şimdi bunu platforma taşıyalım. Of. Of. Tanrım bu biraz uzun sürdü. Şu ateşe bakın. Ateş görüp hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Hiçbir şey sıcaklık, moral ve yemek pişirme ve ateşin temsil ettiği diğer birçok şey kadar iyi hissettiremez. Soğuk bir ortamdayız. Bu yüzden uzun süren bir ateşe ihtiyacım var. Yanma süresini biraz uzatmam gerekiyor. Bu gece hiç üşümeyeceğim. Tüm giysilerimi giymedim. Sonuçta ihtiyacım yok. Şuna bakın. Benim için bu gece tamamdır. Yarın tamamen balıklarla uğraşacağım. Pekala.
1: Üçüncü gün.
0: Günaydın. Ateşten uzak kısımlar bu sabah soğuk. -9-10 civarında olabilir. Ama ateşin yanı sıcak. Bu her şeyi değiştiriyor. Dün gece güzel ve derin bir uyku çektim. Gözlerimi kapattığım ve 3 saat sonra uyuduğum zamanlar vardı. Zaman zaman uyanmam normal. Ateşe daha fazla odun koymam gerekiyordu ama düzgün bir uyku çektim. Bu buz ve suyun olduğu taraflara ilk gidişim olacak. Altımdaki buzun kalınlığını görebiliyorsunuz.

0: Sadece biraz su içmek istiyorum. Biraz su. Evet. Bakalım olacak mı? Hadi. Her zamanki risk. Haksız mıyım? Çok güzel oldu. Buzun üzerine çıkınca o kadar çok yaşam belirtisi olduğunu görmek inanılmaz bir şey. Ormana ilk girdiğimde ölü gibi görünüyordu ama şimdi şuraya bakın. İz var. Bu kesinlikle bir su samuru. Görebiliyor musunuz? Önde 4 pati izi var. 1, 2, 3, 4. Evet. Bir boşluk. Bu da 5. parmak. Yani baş parmak. İşte burası suya girdikleri bir giriş noktası. Bir balık kafası var. Vay canına. Kıyı kısmında yaptıklarını burada görebiliyorum. İşte burası suya girdikleri yer. Eğer yanılmıyorsam bu bir alabalık. Burada bu sıcaklıklarda hayvanların nasıl hayatta kaldığını gösteriyor. Samurlar için bu yalnızca ortalama bir kıştan ibaret. Bu onlar için çok normal. Hala avlanıyorlar ve uyanıklar. Bunu yiyecek bulmak için kullanacağım. Şu anda avlanma konusunda genel bir yasak var. Ama balık tutabilirim. Sanırım her zaman olduğu gibi su hayatta kalmamın anahtarı olacak. Aklıma gelen bir Bruce Lee sözü var. Su gibi ol demişti. Su bir bardağı doldurursa onu mükemmel bir şekilde doldurur. Bir sürahiyi doldurursa onu da mükemmel bir şekilde doldurur. İçine girdiği şeye uyum sağlar. Kendimi bu özel bölgeye adapte etmeliyim çünkü konfor alanımın dışındayım. Çölde veya ormanda sahip olduğum tüm bilgiye burada sahip değilim. Buradaki adaptasyon suyun avantajını kullanmaktan geçiyor. Bu giderek daha ilginç bir hal alıyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne, bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu iki ağaç arasında ateş paralel ve eğimli barınak yapacağım. Büyük bir çapraz çubuk üzerine 60 derecelik bir açıyla yaslanan birçok direk olacak. Bu ateşe ısı yansıması özelliğini verecek. Ayrıca tekrar kar yağsa koruma da sağlayacak. Ölü ya da diri benimle geliyorsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bunun sebebi sadece dün yaktığım ateş ve inşa ettiğim barınak değil. Aynı zamanda burada hayatta kalan başka memelilerin de etrafımda olduğunu bilmek. Şimdi birkaç küçük direk yerleştireceğim ama temel yapı tamam. Şimdi üzerine birkaç çam dalı koyacağız. Eğer kar yağarsa kar doğrudan içeri düşmek yerine bir tabaka oluşturup üzerinde birikecek. Tamam. Bu benim için yeterli bir kaplama oldu. Şimdi bir süre direk alıp üzerine yaslayacağım ki güçlü bir rüzgarda hepsi uçup gitmesin.

0: Tamam, bu işe yaramadı. Düşündüğüm şey mi? Vay canına, doğru görmüşüm. Kırmak istediğim dal kırılmadı. Ama dalı kırmaya çalışırken bu ortaya çıktı. Bu bir petek. Kış olduğu için biraz kararmış. Bu mevsimde arı da yok çünkü. Sadece kraliçeler kışı geçiriyor ama bu saf bal. Çok güzel. Ve enerji dolu, harika bir şey. Aman tanrım. Enerji açısından çok fazla kalorisi yok ama bu saf şeker. Tamamen şans işi. Haksız mıyım? Barınağımı inşa etmek için bir ağacı kırmaya çalışırken vahşi bir arı kovanı buldum. Şeker kafası. Evet. Su benzetmesi mükemmel. Adapte olup su gibi akmalısınız. Her şeyi yapmaya hazır olmalısınız. Korkusuz ve cesur birine dönüşmelisiniz. Cesaret nedir ki? Sanırım zor ve sıkıntılı olacağını bildiğiniz şeylerle yüzleşmek olabilir. Ebeveyn olmak benim için harika bir şey çünkü onların yanında kendimi doğal olarak cesur hissediyorum. Ren, Molly veya Millie yanımdayken doğal olarak onlara karşı bir koruma içgüdüsü hissediyorum. Ama itiraf etmeliyim ki böyle vahşi bir ortamda ebeveynlik tarzını kendime uyguluyorum ve kendimi bu durumlarda elimden tutarak yönlendiriyorum. Sürekli kendime her şey yoluna girecek. Bunu yapabileceksin, yapabilirsin diyorum. Evet, yapabilirsin. Kader anı. Aman tanrım. Çok güzel. Harika. Bu yatak çok rahat. Gerçekten. Gerçekten çok rahat. Televizyon için rahatmış gibi davranmıyorum. Yatağımdan bile rahat. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Her yerde çam ağaçları var. Olabildiğince çok küçük fıstıklardan çıkarmak istiyorum. Bunları bir kabuk parçasına koyacağım. Ve sonra da taş kullanacağım. İki taş kullanacağım. Bir havan ve tokmak gibi. Buradaki rüzgar yönü saniyeler içinde değişiyor. Normalde bu tür bir şeyi rüzgara karşı 90 derece açıyla yapmanız gerekir. Şimdi geçti. İyiyim. Fıstıkları toz gibi bir hale getirmeye çalışacağım. Ezme benzeri bir şey haline getireceğim. Ardından onları ateşte kavurup fıstıklarla yapılan mısır çöreklerinden yapmayı deneyeceğim. Bunun biraz daha hızlı bir yolu vardır diye düşünüyorum. İşte böyle. Budur. Keçova bölgesindeki kadınları neden Masato adı verilen fermente içeceklerini yapmak için manyok çiğnediğini hep merak etmişimdir. Bunun nedeni benim şimdi bu fıstıkları çiğnemeye başlamamla aynı. Onların blender'ı veya mutfak robotu yok. Ağızları var. İşte ezmem. Sanırım bunu yapmamın en iyi yolu ateşi kendimden uzağa itmek ve bir kor yatağı bırakmak. Küçük top yapıp bunları biraz yassılaştıracağım ve korların üzerine koyacağım. Tabii ki bunu daha önce yapmadım ama yumurta sarısı olmadan bile bir arada duruyorlar. Aman tanrım, bunlar müthiş olacak. Hı hı hı hı. Şunlara bakın. Altın sarısı olmuş. Bir kek yaptım. Üstelik bunu ağzımla işledim. Ha. Aman tanrım. Bu tam anlamıyla bir protein topu. Hem protein hem de yağ topu. Bu inanılmaz bir şey. Dürüst olmak gerekirse eşimin yaptığı her şeyden daha iyi. Şakaydı Laura. Bugün harika bir gündü. Belirlediğim hedefler vardı. Sıkı çalıştım ve onlara ulaştım. Kendime bir barınak ve aşırı rahat bir yatak yaptım. Bu tür şeyleri başarmak çok tatmin edici geliyor. Bunu böyle bir yemekle tamamlamak lüks oldu. Ama şimdi gerçekten çok yoruldum. Bugünlük bu kadar.
1: Beşinci gün.
0: Günaydın. Gece boyunca kar yağmış. Her şey karla kaplı. Tabii. Yatağım hariç. Evet. Köşede azıcık kar var ama büyük çoğunluğu kar kaplamamış. Bu da barınağın işe yaradığını gösteriyor. Kar biraz az yağıyor. Ama sonuçta yağıyor. Uyandım ve kendimi bir miktar tükenmiş hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse yorulmaya başladım. Ama bir üst kurabilmiş olmam şu an iyi bir şey. Dün geceki çam fıstığı kekleri harikaydı ama hayvan yağı ve hayvan proteini ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Balık tutabilirsem bu bana farklı bir enerji kaynağı sağlar ve güçlü kalmama yardımcı olur. Bu mevsimde uygun doğal iplik bulmak mümkün değil. Bu yüzden radikal bir karar alıyorum. Bu bir acil durum çantası ama sanırım bu durum benim için bir acil durum sayılır. Tamam. Bu sargı bezlerini ve güvenlik iğnelerini kanca olarak kullanabilirim. Bu evet. Bu galiba pamuktan yapılmış. Yumuşak. İçinde bir sürü küçük lif var. Bu harika değil mi? Şuna bakın. İşte. Bir ucunu güvenlik iğnesine bağlıyorum. Tamam. Artık sargı bezinden yapılmış 4 katmanlı bir olta ipimiz var. Kancaya gelirsek tek yapmamız gereken onu bükmek. Bunun çok ilkel bir yöntem olduğunu biliyorum ama önemli değil artık. Sargı bezi ipine bağlı bir kancam var. Şimdi kancanın ortasını doğrudan balık kafasının içine geçireceğim. Harika. Planım buzda küçük delikler açıp bu sopaların üstten çapraz olarak oturmasını sağlamak. Böylece kanca ve ip deliğin altındaki suya sarkacak. Evet, balık tutmaya gidiyoruz.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Dün gece kar yağdı. Yürürken bir dal kullanarak yağan karı süpürmeye çalışacağım. Buzun kalınlığını test etmek için bir sopa kullanacağım. Çünkü düşmek istemiyorum. Bunda belli bir risk unsuru var. Özellikle kar bu kadar tazeyken genelde buzun durumunu maskeler. Derdim. Balık kafasını daldırıyorum. Hemen dibe batıyor. Evet. Harika. Şimdi ikinci yer için bir konum bulalım. Orada dikkatli olmam gerekiyor. Buz ince. Buzun biraz daha ince olduğu bir nokta var. Burası buzda delik açabileceğim tek yer. Tamam, ikinci tuzak da yerinde. Tamam. İki tuzak kuruldu. Buzlu suya düştüm. Aşırı soğuk. Her şey ıslandı. Kafama kadar suya battım. Buz. Buz çok yanıltıcı. Kamp nerede? Kamp nerede? Ateşe geri dönmem gerekiyor. Ateşi körüklemeliyim. Nerede? Nerede? Isınmam gerekiyor. Uzuvlarımın yavaşlayıp donmaya başladığını hissediyorum. Donuyorum. Ha! Lanet olsun. Yine düştüm. Evet. En önemli şey bu ateşi yakmak. Uzun ateşi normal ateşe çevireceğim çünkü yoğun ısıya ihtiyacım var. Çok yoğun ısı. Tamam. Her şeyi çıkaracağım. Bu çok aptalcaydı. Çok aptalcaydı. Polarım vardı. Nasıl unuturum? Panik yapınca tüm katmanları giymediğimi unuttum. Çok aptalım. Islak pantolonlarla oturuyorum. Şimdi pantolonlarımı çıkaracağım ama bunu size göstermeyeceğim. Lanet olsun. Yine kar yağmaya başladı. Umarım ateşin çevresinde kuruyan kıyafetler ıslanmadan kuruyor. Neredeyse en başa döndüm. Sanki futbolda 1-0 öne geçmişim de rakip son dakikada kontratağa geçip gol atmış gibi. Önümüzdeki maçlara bakacağız desem yeridir. Botum ateşe düştü ve eridi. Bugün hiçbir şey yolunda gitmiyor.
13: Altıncı gün.
12: Dün kendimi kötü hissetmeye başlamamın bir diğer sebebi de açlıktan ölmek üzere olmam. Sadece çam fıstığıyla bir yere kadar. Hayvansal yağ ve proteine gerçekten ihtiyacım var. Bunlar hem enerjimi geri kazanmamı hem de moral olarak toparlanmamı sağlayacak. O besinler gerçekten ama gerçekten çok ihtiyacım olan şeyler. Sonuçta izleri gördüm. Susamurları balık yakalıyor. Tecrübelerinden ötürü benden biraz daha avantajlı olabilirler ama bunu başarmalıyım. Evet, sen bir susamurundan daha zekisin. Gerçi bu doğru olmayabilir. Bugün bir balık yakalayacağım. Bu benim nihai hedefim. Bunda balık yok. 0. Tamam, gece boyunca hiçbir balık yakalanmadı. Moralim bozuldu ama yemleri yeniden taktım. Buranın iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Buradan balık çıkması gerek. Hayat böyle işte, tuzaklar yetmedi. Sabırlı olmamız gerekiyor. Tuzakları orada bırakıp beklemeniz gerekiyor. Bugün balık yok.
13: Yedinci gün.
12: 7 gün oldu ve sadece çam fıstığı yedim. Bugün balık tuzağı işe yarayacak. Hadi. Güneşli bir gün. Her şey mümkün. Ne kadar dua etmem gerekiyorsa ederim. Ahohoho! Bir balık. Hem de çelikbaş alabalığı. Aman tanrım. Merhaba dostum. Şuna bakın. Şuna bakın. Çok güzel. Bayıldım. Gölge balığı bekliyordum. Çelikbaş alabalığı aklımın ucundan bile geçmedi. İçindeki tüm yağ ve proteini düşünsenize. Tamam. Ateşe geri dönelim. İyice canlandıralım. Güzel bir kor yatağı hazırlayalım. Ve pişirip yiyelim. Balığı buharda pişireceğim. Önce bir yosun tabakası koyacağım. Balığı yerleştirdikten sonra üzerine bir yosun tabakası daha ekleyeceğim. Birazdan buharda pişmiş yumuşacık bir çelikbaş olacak. Balık doğrudan üstte. İçini bilerek temizlemedim. Biraz da baharat ekleyelim. Sonra buharın oluşması ve nemin hapsolması için üstüne bu ıslak yosun parçalarını yerleştireceğim. Harika bir buğulamam olacak. Şuna bakın, buhar çıkıyor. Buhardan memnunum. Mükemmel şekilde pişirmek için yeterince ısıyı tutacaktır. 20-25 dakikada pişer. Kader anı geldi. Şu buhara bakın. Çok heyecanlı. Aman tanrım. Çok heyecanlıyım. Sanki kat kat ambalaj açıyormuşsunuz gibi bir his. Şu buharda pişmiş ete bakın. Vay canına. Deri mükemmel şekilde soyuluyor. Şuna bakın. Gerçekten şu anda cenneti yaşıyorum. Eğer bunu kızartacak olsaydınız tamamen farklı olurdu. Çok nem var içinde. Sonunda boğazımdan düzgün bir şey geçti. Aman tanrım, bu çok iyi. Buharda pişmiş çelik baş alabalığı yiyorum. Birkaç gün önce ateşi olmayan bir Queens'de titriyordum. Artık... Artık çok mutluyum. Hayatın iniş çıkışlarını yaşarken ne kadar dengeli kalmaya çalışsanız da bu gibi anlar aşırı mutlu edebiliyor. Bu moral veriyor ve güçlendiriyor. Her şeyden çok su benim kurtarıcım oldu. Çok güzel. Şunu nehre atayım. Balık kokan ellerimi yıkayayım. Ve biraz dinleneyim. Ne gündü ama, ne gündü. Son günlerde daha fazla balık yakaladım. Aman tanrım, işte bu. Kuru ve sıcak kaldım. 10. günde artık eve dönme vakti geldi. İşte orada. Tahliye aracım. Teşekkür ederim dostum.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Milo çek, Milo sil,
11: Milo puf, Milo puf puf. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
14: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Her klasik araç...
18: Tamam bak, çalışıyor mu?
17: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: kez Mike ve ben sel basmış Amazon yağmur ormanlarında kaybolduk.
1: Muhtemelen dışarıda bir yerde bir jaguar var.
0: Bunu sevdim.
1: Senden korkuyorum, benden daha ilkel olmaya başladım.
0: Ateşi yakmak için bizi engelleyen şey ne? Onu bir sünger gibi sıkabilirsin. Ana yemek olarak servis edilecek kurçuklar nerede? Aman tanrım, bunu yapamam. Onu her ısırdığımda ağzımda kımıldıyor. Çevremizdeki her şeye canımızı acıtmak için ısırır.
1: Aa, beni ısırdı.
0: Ya da potansiyel olarak bizi öldürür. Bir karı kocayı gezegendeki en uzak, en ücra yerlerden birine atarsanız neler olur?
1: İşte bunu bulmak üzereyiz.
0: Vay canına, köpek balığı! Neyse ki eşim Mike hayatta kalma konusunda uzman ve eski özel kuvvetlerden.
1: Ama bir sonraki görev benim için zor olabilir. Tatlım geride kal. Gerçekten zehirli bir örümcek. Eşim Ruth'la tanışın. O başarılı bir gazeteci ve bir dünya gezgini.
0: Ve şimdi hayatta kalma konusunda her şeyi öğrenmeye çalışacağım.
1: Yapacağımız şey bu.
0: Mike bana vahşi doğada nasıl canlı kalınacağını öğretecek.
1: Askeri becerilerim bir yere kadar yeterli olacak. Ama eşimle hayatta kalmak için sahra talimatnamesine ihtiyacım var. Aman tanrım. Burada hiçbir şey yok.
0: Kolombiya Amazon gezegendeki en büyük, en egzotik yağmur ormanlarının sadece bir kısmıdır. Sayısız bitki ve hayvan türünün evi olan bu bölge doğal güzelliği ve yaşamıyla dikkat çeker. Ancak bu orman aldatıcı olabilir. Çünkü ormanın 2.54 santimlik her karesi bize tehdit edici engellerle dolu farklı bir hayatı gösteriyor.
1: Durum şu. Amazon ormanlarının tam ortasındayız. Akarsu'da bir günlük geziye çıkmak için köylülerden kano ödünçü aldık. Sorunumuz şu. Amazon'da şu an sel mevsimi. Bu şu anlama geliyor. Su yolları ve orman birleşti. Bu yüzden kaybolduk.
0: Üstelik bu bot su alıyor. Biz iyiyiz. Ama burada bir kütüğün üstünde mahsur kalmış durumdayız.
1: Pekala. Gerçekten Amazon'da kalmak istiyorsanız bu hiçbir şey. Suda 30 adım yükseğe zıplayabilen anakondalar, 16 adım yükseğe atlayabilen kaymanlar var. Aynı zamanda su piranalarla dolu ve öldürücü olabilen elektrikli yılan balığı, vatos, vurguncu köpek balıklarıyla dolu. Zor bir yer.
0: Dikkat et.
1: Biliyorum. Tamam. Pekala. Ağacın üst dallarının olduğu bu yerde su 8 ya da 10 metre derinliğinde.
0: Dikkat et, dikkat et. Dikkatli ol. İçeri girdin mi?
1: Evet. Tamam. Pekala. Tekrar bir su yolu bulana kadar ya da bir kara parçasına ulaşana kadar bu yöne devam edeceğiz. Hadi. En önemli görevimiz buradan kurtulmak ve bunu yapmamızın tek yolu bir akıntı bulabilmek. Sel basmış bu orman ağaç dallarının yılanlarla kaplı olduğu su yollarından oluşan bir labirenttir. Ve bataklıklı alanlar kaçmamızı neredeyse imkansızlaştırıyor. Akıntı hayatta kalmamızın tek anahtarıdır çünkü bizi Amazon nehrine ulaştırır. Nehre ulaşabilirsek bizi kurtaracak başka bir tekne bulabiliriz. Sular durgunsa hiçbir yere ulaşamayız.
0: Ormanın bu şekilde ıslak olması çok güzel. Çünkü baktığımız her yerde tek bir kuru alan yok. Su seviyesi o kadar yükseldi ki neredeyse ağaç dallarıyla birlikte kürek çekiyoruz.
1: Pekala tatlım. Yeni bir yol bulmanın zamanı geldi. Yanımızda neler var bir bakalım. Matara, matara bardağı. Matara dolu. Gün boyu bize yetmesi gerekiyor. Her zaman koruyucu bir sineklik vahşi doğa için idealdir. Malzeme çantası. Panço da kullanışlı olabilir. Ve işte bunlar da var. Bunlar paraşütler için kullanılan sağlam ipler. Bu kamera çantası için. Yaşlı adamın botunda ne var bir bakalım. Bir çanta var. Kolombiya'da böyle bir teknede hayatta kalmamızı sağlayacak malzemeleri bulmak, arabanın gövdesinde yedek lastik bulmak kadar kolaydır. Bir şeylere hazır olmak sadece bir önlem değildir, aynı zamanda bir yaşam şeklidir.
0: O ne?
1: Emin değilim. Bu onun ateş yakmak için kullandığı bir malzeme olmalı. Ateş tahtası ve el matkabı çok kullanışlı. Keresteler Malzemeler tam burada tattım. Kav için bunları kullanabiliriz. İşte bu neden plastiğe sarılı olduğunu gösteriyor.
0: Evet, kuru olmasını sağlamak için. Evet. Gerçekten de kuru tutmuş.
1: İşte bir hamak. Harika. Gerçekten harika bir malzeme.
0: Burası bir bataklık gibi. Hiçbir şey hareket etmiyor. Henüz en ufak bir akıntı bile yok. Fark edilebilir bir akıntı göremiyorum. Gece olmadan bir akıntı bulamazsak daha fazlası için kendimizi hazırlamak zorunda kalabiliriz. Medeniyete dönüş gezisi daha zor. Bir kara parçası bulmak bizim için iyi bir mola olacak ve tehlikeye atılmadan önce bizim yeniden güç toplamamızı sağlayacak. Sesi duydun mu? Gerçekten çok garip. Fırtına öncesi bir sessizlik var. Şimdi ise kuşların ve diğer şeylerin sesleri giderek artıyor.
1: Evet, sanki bulutlar ve gölgelik gibi. Bilirsin ya, önce hızla karanlık olur, sonra hemen aydınlık ve güneşli. İşte bunun adı orman.

0: istedim.
1: Hadi biraz dinlenelim.
2: Tamam. Aman tanrım. Şuna bak. Botu uzaklaştır. Hemen botu uzaklaştır.
1: Şey büyük ve tüylü.
2: Botu şundan hemen uzaklaştır.
1: Sadece dikkatli ol. Dokunma. Bunlar zıplayabilir.
2: Kuş yiyen örümceğe benziyor.
1: O büyük bir adam. Evet, bu arada bu kuş yiyen bir tarantula. Tamam. Uzaklaşıyor gibi. Artık endişelenme. Bu bize ormandaki bütün yaratıkların sel suyu üzerinde nasıl hayatta kalmaya çalıştıklarını gösteriyor.
2: Gölgelikte beni rahatsız eden başka şeyler de var. Çevredeki yılanlar ve zehirli kırkayaklar gibi ağaçların üzerinde sürünen şeyleri kastediyorum Mike.
1: Evet, sadece biraz daha dikkatli olmalıyız.
2: Yaprakların seviyesinde olmak sadece biraz garip.
1: Şu an en üst dağlarla aynı hizadayız. Şuradaki ağaca bakıp biraz ilerlediğimizi görebilirsin. Burası en yüksek nokta.
2: Evet, bütün yaprakların üzerinde çamur var.
1: Bebeğim, güneş aşısını kaybetmeyelim. Sen yılanlardan gözünü ayırma, olur mu? Hayatım, suyu boşaltır mısın?
2: Bu eski botlar çok su alıyor. Bu yüzden suyu boşaltmaya devam etmemiz kaçınılmaz ve botun ne kadar su aldığını kontrol etmeliyiz.
1: Sanki bir labirente doğru yol alıyoruz. Yol almadaki tekniğim konum tahmini olarak adlandırılan bir yöntemdir. Takip etmek istediğim yolu seçiyorum, sonra bu yönde ağaç gibi bir sınır belirliyorum ve ona doğru kürek çekiyorum. Sonra aynı yönde başka bir sınır işareti seçiyorum ve bu yöntemi tekrarlıyorum. Bu sayede dönüp dolaşıp aynı yerde ilerlemiyorum. Çok acıktım. Meyve, bitki, herhangi bir şey göremiyorum. Bu yüzden B planını uygulamalıyız.
2: B planı nedir?
1: Böcekler.
2: Böcekler mi? Yemeği mi kastediyoruz?
1: Doğru yol alıyoruz. Yol almadaki tekniğim konum tahmini olarak adlandırılan bir yöntemdir. Takip etmek istediğim yolu seçiyorum, sonra bu yönde ağaç gibi bir sınır belirliyorum ve ona doğru kürek çekiyorum. Sonra aynı yönde başka bir sınır işareti seçiyorum ve bu yöntemi tekrarlıyorum. Bu sayede dönüp dolaşıp aynı yerde ilerlemiyorum. Çok acıktım. Meyve, bitki,

0: olduğunu düşünüyorum tatlım. Bazı küçük hamam böceğimsi şeyler hızlı bir şekilde koşuşturuyorlar. Hayır. Buradan çok zor.
1: Orada yaşamaları için bu kütük yeterince çürük mü?
0: Bilmiyorum. Sanki ona benzemiyor gibi. Hadi oradakini deneyelim. Hayır, oradaki boş. Belki biraz daha ileridekini denemeyiz.
1: Peki hala, orada bir tane var.
0: Evet, hadi onu deneyelim. Vay canına. Pekala, orada bir şeyler var.
1: Belki yılan olabilir.
0: Hayır, çürümüş tahtaya bak. Ha, evet. Oh, işte aradığım şey. Şuna bak. İşte bu yiyecek bebeğim. Hemen burada. Vay canına.
1: Aman tanrım, bunu yapamam.
0: Bu hayatta kalmamız için gereken şey.
1: Ne zaman ısırsam ağzımda hareket ediyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
8: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
9: Oh be, Profilo yapmış.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikbal.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tap

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kolombiya. Bugün kaybolduğumuz ve Kolombiya Amazonu'nun sel basmış ormanı arasından kano ile yolumuzu bulmaya çalıştığımız gün. Temel amacımız en sonunda kurtarılmamızı sağlayacak bir akıntı tespit etmek. Ama şu an için yemek bulmak önceliğimiz. Ne yazık ki önümüzdeki tek şey bu kurtçuklar.
1: İşte aradığım şey bu. Şuna bak. Yiyecek bu bebeğim. İşte burada. Vay canına.
0: İğrenç.
1: İşte toprağı eşeleyen gergedan böceklerinden bir tanesi. Tamam. Başlıyoruz.
0: Dikkatli ol. Hala orada onunla birlikte başka şeyler de olabilir.
1: Biliyorum bebeğim, biliyorum. İşte orada bir tane daha var. Bu adam çoktan kozasını örmeye başlamış bile. İşte başka bir tane daha. Bu üçüncüsü. Hadi burada başka bir şey var mı bir bakalım. Hepsi bu. Hiçbir şey kalmadı. Üç tırtıl hiç olmamasından daha iyidir. İşte yemeğimiz bebeğim.
0: Bu çok berbat. Gelişmiş dünya yiyeceklerinin %80'inden fazlası yağmur ormanlarından geliyor. İşte şimdi bir yağmur ormanındayız. Ne bir guava ne bir mango. Sadece bir solucan.
1: Tamam, o şeyleri bana ver.
0: Açlıktan ölüyorum ama iştahım çoktan kaçtı.
1: Ne yapacağız biliyor musun? Bu şişman olanı sana bırakıyorum ki diğer iki küçüğü ben yiyeyim. Bu kurnaz adamların kerpetenleriyle seni kapmasına izin verirsen ısıracaklardır. Onun için kafasını koparmalısın. Onlar bundan çok hoşlanmaz ama içindeki tek yararlı şey sıvı kısmı. Pekala, gördün mü? İşte orada yağ var.
0: İrin olmadığını nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sıvı. Ne?
0: Haydi yut onu.
1: Hadi. Seni yıkayalım şişman şey.
0: Şişman olanı. Sadece kafasını kopar. Kafasını
1: senin için
0: derin.
1: Yemek hazırlıyorum tatlım. Tamam mı? İşte yemeğim.
0: Teşekkür ederim. Parmaklarının arasında hala kımıldıyor. Kuyruklarında omurgaları var.
1: Onları kafana tak. Sadece biraz tut.
0: Aa, hala hareket ediyor. Kımıldarken düzgün yiyemiyorum. Açlıktan ölüyorum. Şu an gerçekten iştahım kaçtı.
1: Bu yağ dolu. Ve tam olarak hayatımızı sürdürmemiz için ihtiyacımız
0: aman
1: olan.
0: Aman tanrım. Şu an çok huzursuzum. Bana solucan getirdin tamam. Onu yıka. Aman tanrım. Ben bunu yapamayacağım. Onu geri getir ve bekle. Geri getir. Tamam su. Onu yıka lütfen.
1: İhtiyacımız olan suyu boşuna harcıyoruz.
0: Her ısırdığımda ağzımda hareket ediyor Mike. Pekala. O bunu hep yapacak. Gerçekten oldukça hoş. Tereyağı ve duman tadında ama hala ağzımda kımıldıyor ve tüyleri var.
1: Bu çok iyi. Ve çok yağlı. Güzel bir tadı var. Bence hala biraz hamam böceği vardır. Tamam mı tatlım?
0: Yemek için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Pekala bebeğim. Hareket edelim. Hava kararıyor.
0: Aa, bir şey beni ısırdı. Aman tanrım. Ne olduğunu bilmiyorum. Lanet olası bir kırkayak olmasından korktum. Burada her şey size yiyecek gibi görünüyor.
1: Şu an tam da ekvatorun altındayız. Bu yüzden daha hızlı hava kararıyor. Geceyi geçirmek için bir sığınak bulmalıyız.
0: Nasıl bir yer arıyorsun?
1: Bence bulduğumuz hamağı dalların arasına bağlayıp suyun üstünde uyuyabiliriz.
0: Ne yani? Bu berbat karanlık suyun üstünde bir hamakta uyumaktan mı bahsediyorsun?
1: Daha iyi bir fikrin varsa dinliyorum. Evet. Bence buradaki iki dal işimizi görür bebeğim.
0: Baksana bu korkunç yuva da ne böyle?
1: Bilmiyorum ama gün ışığını kaybettik. Hava kararmadan bu barınağı kurmazsak zifiri karanlıkta ıslak bir botun içinde uyuyor olacağız.
0: Ağaca yaklaşmadan önce bu yuvanın ne olduğunu kontrol etmemiz gerekmez
1: gerek
0: mi?
1: Gerek duyuyorsan kontrol et ama çok zaman kaybetmeyelim. Bu barınağa ihtiyacımız var.
0: Aa, burada dokunduğum her yerde zehirli kırkayaklardan var. Bak burada her yerde onlardan var.
1: Ayakta durabileceğin bir yer bulmaya çalışıyorum.
0: Tamam buradaki çalılığa yaklaşmamaya çalışıyorum. Her tarafı zehirli kırkayaklarla dolu.
1: Bıçağı al ve çalılığı hareket et.
0: Öyle yapıyordum zaten ama geri çekilmemi söyledin.
1: Yap hadi.
0: Çok ısrarcısın.
1: Pekala, ilerle, ayağa kalk ve şu ağaç dalını tut. Güzel, dalı tut. Dalı
0: bekle.
1: Diyorum, dalı.
0: Sadece içinde bir şey olup olmadığını kontrol ediyorum. Bu imkansız, bu olamaz. Ne yapıyorsun?
1: Tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Tamam, hadi kalk.
0: Bunun için sana ihtiyacım
1: yok. Dalı tut.
0: İhtiyacım yok, Mike.
1: Arkandaki şu ağaçtan kurtul, sarmaşıktan kurtul. Pekala.
0: Yolumdan çekil. Bir de gülüyorsun. Bu lanet olası bıçak keskin değil, görmüyor musun?
1: Bıçakla kürdan otuna vuruyorsun. Şunu bana bir göster.
0: İn oradan. Git işine bak.
1: Sığınak planı mükemmel olmayabilir ama bu ölümcül suda bir hamak bağlamak tek seçeneğimiz. Bu yüzden sadece onun güvenliğinden emin olmalıyız ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Burada tek kişi uyuyabilir. Çevreni saracak bir sinekliğimiz de var. Tamam mı Tarpı? Bizden biri altta kalacak. Bu koparsa da bota düşer. Botta her kim kalacaksa o suyu boşaltmakla görevli ve kaplar gece boyunca suyu boşaltmanı sağlayacak. Zaten sinekliğin alt tarafında olacak. Geceyi nasıl geçireceğimiz ortada. Şimdi git ve hamağa atla. Hadi yardım edeyim. Yerleş bakalım. Seni sarması için örtünün birazını ver. Güneşin ne zaman batacağını biliyorum. Nasıl batacağını da biliyorum. Bu yüzden battığından emin olmaya çalışıyorum. Uzun bir gece olacak tatlım. Tamam mı? Yarınki amacımız ağaçlardan oluşan bu labirent boyunca araştırmayı sürdürmek olacak. Bizi Amazon nehrine ulaştıracak bir akıntı bulabiliriz ve kurtulursak bizim için büyük bir şans.
0: Bota yılan girmesinden ve gece sana zarar vermesinden korkuyorum.
1: Evet tatlım, bu mümkün. Biliyorsun onlar gece iyi görür. Ve biz de dışarıya büyük bir ısı veriyoruz. Bu yüzden dediğin olabilir. Açıkçası beni daha da rahatsız eden şey dışarıda vampir yarasaların olması. Onlardan fazlasıyla var. Tahmin bile edemezsin. İnsan yiyorlar.
0: İşte bu benim küçük orman yuvam. Bir hamak. Ve aşağıda botun içindeki yakışıklı kaptansa kocam.
1: Şu an kendimi pek yakışıklı hissetmiyorum. Daha çok pis hissediyorum.
0: Özel kuvvetler kariyerinde bunun gibi kaç gece daha geçireceksin?
1: Açıkçası tam olarak böyle geceler geçirmeyeceğim. Sineklik ve böcek suyuyla kaplı sırılsıklam bir hamakta uyuyacağım. Ve çoğu gecemi de bataklıkta geçireceğim.
0: Kariyer seçiminden hiç pişman oldun mu?
1: Hayır, asla. Yaptığım şeye inanıyorum. Yaptığımda gurur duyuyorum. Yakın arkadaşlıklarımı, dostluklarımızı özlüyorum ama biliyorsun ki yeni bir karar aldım. Sana ve ufaklığa daha yakınım artık. Ve benim için en iyisi bu.
0: Bu çok güzel. O halde artık sana kızmayacağız. Gece oldu bebeğim, biraz uzanacağım.
1: Pekala. Biraz da uyuyor.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Amazon

0: Günaydın.
1: Bacaklarım, onlar çok...
0: Uyurken o...
1: Evet, uykuya daldım.
0: Benimki de gece uyuşmuş.
1: Zaten sağlam yerlerimde nemli ve iğrenç durumda.
0: Pekala. Planımız bizi yardım bulabileceğimiz açık nehre ulaştıracak bir akıntı aramaya devam et. Ondan önce bir kara parçası bulabilirsek durmamız gerekebilir. Yaklaşık bütün günümüzü suda geçirdiğimiz için karada yeniden güç toplayabiliriz. Akasyalara bak.
1: Pancho'yu yakala bebeğim.
0: Pekala, tuttum.
1: Bu yağmur suyu çok temiz ve ormanda bulabileceğimiz en içilebilir su. Taze su kaynağımızın sonunu içtiğimizi düşünürsek çok geç olmadan yağmur duracak. Amazon havzasının bu kısmının her yıl yağmurun 328 santim kadarını aldığını da düşünürsek bunun sürpriz olmaması gerekir.
0: Burada yarım bardak kadar su var.
1: Hadi daha fazla.

0: zırhı.
1: Matarada oldu.
2: Bu harika.
1: Tamam. Ben kürek çekiyorum. Sen de su biriktirmeye devam.
2: Evet. Burası yağmur ormanı.

0: Tatlım sert bir yüzeye benziyor.
1: Kara parçası mı?
0: Görünen şey tam da şu. Vay canına. Sert bir zemin bebeğim. Sert bir yüzey.
1: Vay canına. Çamura benziyor. Gerçek bir çamur.
0: Tamam.
1: Buranın derinliğine kadar küreyi saplasana içine.
0: Görüyorum bebeğim. Oh evet, çok iyi. Woohoo. Sert bir zemin.
1: Bu ormanda elini koyduğun her yerde sürünen ve ısıran bir şeyler var.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldın mı şu an?
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
15: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola. Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
1: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem. Değişemem ve değişebileceğime dair
1: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Sel basmış bu yağmur ormanında kaybolmamızın ikinci günü. Sonunda bir kara bulduk. Bu kurtarılmak için tek yolumuz. Bu kara parçası bizi kurtaracak akıntıyı aramaya devam etmek için kanomuza geri dönmeden önce gece sert bir zeminde uyumamızı sağlayacak. Tamam. Bu gece burası evimiz olacak. Bence ilk işimiz pançodaki suyu alıp matara bardağını doldurmak olmalı. Bir mataramız var ve yarım bardak suyumuz var. Bizim için ateş yakmaya çalışacağım. Sonra da tekneyi sığınağımız için taban olarak kullanacağız. Yağmur başlarsa üstten sığınak olarak pançoyu yerleştireceğiz. Tamam mı? Pekala, şimdi suyu doldur. Ben de biraz yakacak odun toplayayım. Pekala. Aslında burası çok ıslak ve iğrenç. Ateşi yakmadan önce yapmam gereken tek şey uygun bir yer hazırlamak. Ateşin hava almasını sağlayacak yeterince büyük bir yer bulana kadar alttan hava verecek bir şey bulmam lazım ki hava alabilsin ve kuruluğunu koruyabilsin. Sonra zaten ateş yanmaya devam edecektir. Bu yüzden başlamadan önce uygun bir yere ihtiyacım var. Şuradaki kuru odundan biraz kesmeye çalışacağım. Pekala, bir kontrol et bakalım. Baktın mı? Tahtanın altı yeterince kuru.
8: Vay canına.
7: Bu kabuğu ve şu kuru tahtayı aldık. Senden bu bıçağı alıp bunları kazımanı istiyorum. Bunlar bizim kabımız olacak. Sonra da biraz kürdan otu toplamanı istiyorum. O da bizim çırağımız olacak. Yaşlı adamın ateş yakma malzemesiyle kendimiz bir ateş yakmış olacağız. Tamam mı? Şunu sana vereyim ve bunu da. Ben de başlıyorum. Ateş yakma malzemeleriyle bile bu kadar nemli ve bataklıklı bir alanda ateş yakmak zor olacak. Sabır, şans, fazlasıyla yapışkan madde ve emek gerekecek. Sonunda büyük bir ateş yakacağız. Pekala. Farklı bir yöntem bulmalıyım. Baş parmaklarım mahvoldu.
8: Gideyim ve biraz odun toplayayım. Bu sayede oldukça fazla kabımız ve çıramız olur.
7: Tamam. Olur.
8: Mike, eldivenlerini taktım çünkü bu ormanda elini koyduğun her yerde sürünen ve ısıran bir şeyler var.
7: Bir kez daha gün ışığında biraz yürüyoruz. Çevremizdeki sürüngenleri yırtıcı hayvanları uzak tutmak için olabildiğince çabuk ateş yakmalıyız. 45 dakikadan fazladır buradayım ve hala ne bir koku ne de bir duman görüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse yeni bir yönteme ihtiyacım var. Farklı bir şey yapmalıyız. Bence ateş yakmak için birlikte çalışmalıyız ve hızlı olmalıyız. Çünkü hava kararıyor tatlım.
8: Tamam. Neden sen bir şeyle bastırmıyorsun, ben de sürtmüyorum? Böyle denesek?
7: Tamam. İşe yararsa matara kapağını deneyeceğim. Tamam. Pekala, hadi deneyelim.
8: Evet, işe yarıyor. Vay canına, avuçlarımdaki sıcaklığın arttığını hissedebiliyorum.
7: Tamam, işte biraz duman.
8: Takım olarak çalıştığımızda daha iyi işler çıkarıyoruz Mike.
7: Güzel, çok güzel yöntem.
8: Yakaladın mı?
7: Evet, tut. Hadi, tut. Tut şunu.
8: Kavur getireyim.
7: Pekala, buraya koy.
8: Hadi onu yaprağın içinde yakalım. Burada her şey çok ıslak. Ateş var ama tutuşmayacak.
7: Tamam. Daha fazla telaş. Güzel.
8: Evet.
7: Üste, tam üste. Çanağın içine koyalım. Pekala. Evet bebeğim. Şuraya gidelim. Burada aşağıya yerleştirelim.
8: Dikkat et, dikkat et, dikkatli koy.
7: Pekala.
8: Yavaş, yavaş,
7: izle,
8: yavaş.
7: İzle, tamam mı? Evet.
8: İşte bu. Evet, işte ateş. Bu harika.
7: Pekala. Ateşi korumalıyız. Hadi kanadaki suyu boşaltalım ve gece için onu kancayla tutturalım. Evet. Çok güzel.
8: Yarın ihtiyacım olan tek şey yemek. Çünkü güçsüz, bitkin ve hasta hissediyorum. Kesinlikle yemek yemeliyim.
7: Biraz yiyeceğe ihtiyacımız var. İyi haber. Bence biraz balık tutabiliriz. Ve pişirip iyi bir yemek yiyebiliriz. Kötü haberse karadayız. Kaymanların avlanacağı yer. Ayrıca jaguarların avlanacağı yer. Ve tabii anakondanın da avlanacağı yer. Bu yüzden tek umudumuz ateşimizin olması. Tatlım, bu gece ilk nöbeti almana ihtiyacım var. Gerçekten çözüm üretmekten yoruldum. Pekala.
8: Hırlama gibi bir ses duyuyor musun?
7: Muhtemelen burada bir yerde bir jaguar var.
8: Ateşi karıştırmalıyım.

sesler duyabiliyorum. Etrafta bir yerden de mırlama sesi geliyor. Sivrisinekler beni gerçekten deli ediyor. Tuvaletimi yaparken işim bitene kadar sivrisinekleri durdurmak için popoma vurmak zorunda kalıyorum. Yani bu nasıl bir yaşam tarzı? Sesler duymaya devam ediyorum. Bu çok korkunç. Eğlenceli hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey.

0: Üçüncü günün sabahı ve Kolombiya Amazon'da kayboldu. Bunun yanı sıra ilk gün bazı berbat solucanlar yedik. Hemen hemen 36 saattir de bir şey yemedik. Bu yüzden önceliğimiz bir şeyler yemek. Kanoya geri dönüp akıntı aramak için enerji toplamalıyız. Çünkü bizi bu yağmur ormanından kurtaracak tek yol bu. Pekala. Gerçek yağ içeren yiyecekler bulmaya çalışalım. Bu sinekliğin dışına bir şey yerleştirmeye çalışacağım. Şu suda gördüğümüz balıklardan yakalamaya çalışacağım.
1: Görüyorsun ki onu yakmadan önce bütün tahtaları kurutmalıyız. Şuna bakın, bir sünger gibi sıkabilirsiniz. Suya bakın, yani burada her şey ıslak, hatta sırılsıklam diyebiliriz.
0: Evet. Pekala. Ne aldığımıza bir bakalım. Diğer çubuğun üzerine örtmeme yardım eder misin?
1: Üzgünüm, kafam çalışmıyor. Senin kafan nasıl çalışıyor? Benim kan şekerim düştü ve hiç uyumadım.
0: Acıktığım zaman kötü olmaya başlıyor.
1: Sen her zaman kötüsün.
0: İlerle. Bu alanın güvenliğini sağla.
1: Amazon havzası dünyanın taze su çeşitlerinin en büyük miktarını içerir. Bu yüzden ağzımıza takılacak şeylerin iyi olması konusunda umutluyum.
0: Hadi deneyelim.
1: Dikkat et.
0: Evet, biliyorum.
1: Bir balık var. Ufacık
0: burada bir
1: balık.
0: Çift balık var. Yardım et. Geri git.
1: En kolayı bu. En kolayı balık anlamak. Normalde gerçekten izlemek sıkıcıdır.
0: Nerede? İşte burada. Bunlar onlar. Pekala küçük adamlar. İki küçük balık tuttuk. Pekala. İki ufak balık da. Hayır, bir şey yok.
1: Çamura doğru çekmeye çalışalım.
0: Evet, tut. Yapraklar. Pekala, şuna bir bak. Tanrım, kedi balığına benziyor. Gerçekten kedi balığı gibi. Ne balığı bu böyle? Dikkat et bebeğim, bilmiyorum ama zehirli bir balık gibi görünüyor.
1: Kılçıkları var. Zırhı var.
0: Sana batmasın.
1: Zırhı var. Yemin ederim timsah derisi gibi. Onun bir zırhı var. İnanılmaz.
0: Vay canına, daha önce hiç bu kadar çirkin bir balık görmemiştim.
1: Şuna bak. Dişlerini görüyor musun? Şunu dinle. Sadece dinle. Yani kaygan pullara benzemiyor. Zırhla kaplı.
0: Gerçekten de öyle.
1: Balık konusunda heyecanlanmanı şimdi anladım işte.
0: Pekala.
1: İnanılmaz.
0: Şu an niçin heyecanlanıyorum tahmin et.
1: Bu lanet şeyi yemek için.
0: O halde bu iğrenç şeyi temizle bakalım. Ben biraz daha tutmaya çalışacağım, sen temizle.
1: Hareket etme, kımıldama. Başına ne gelecek biliyor tabii. Üzgünüm balık. İşte açlığın bir işareti. Ağzınız sulanıyorsa acıkmışsınız demektir.
0: İşte bir tane daha yakaladım. Bu gerçekten...
1: Bir dinozora benziyor.
0: Kemik.
1: Bir dinozor balık.
0: Pekala. Bence yapacağımız şey kafatasının arkasından kesmek. Aynen böyle. Evet, bu tehlikeli.
1: Bağırsaklarını vurmak istemiyorum.
0: Bağırsaklarına vurma konusunda endişelenme bebeğim. Balığı temizleyeceğim. Bağırsaklara ağ yerleştireceğim ağı. Daha fazla balık gelsin diye buraya koyacağım. Sonra da bu kötü çocukları yiyeceğiz. Bize ne getirir bilmiyorum ama balık bağırsağı seven bir şeylerin olduğunu tahmin edebilirim. Pekala. Balığın derisini yüzmeme neden izin vermiyorsun?
1: Yanlışlıkla kafatasının birazını aldım ama içini alamam.
0: Evet, tamam.
1: Onu yapabilirim. Evet, yapabilirim. Beni affet lütfen. Bıçağını kullanabilir miyim?
0: Denememi ister misin?
1: Hayır. Ay, lanet olsun, yapamadım. Neden, nasıl, niye? Eğer bunu öğrenemezsem bana puan yok. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Tamam, bu çok güzel. Kenara çekil. Bak, bu iyi işte. Bunu sevdim.
0: Senden korkuyorum. Benden daha ilkel olmaya başladın.
1: Evet, korkman gerekiyor.
0: Biliyorsun, ufak balıklar bağırsaklara bayılır.
1: Çıkar onu, çıkar onu.
0: Vay canına. Oo. Tatlım, küçük bir balık kümesi yakaladık. Vay canına.
1: Yemin ederim onlar pirana.
0: Oo, pirana var. Pekala.
1: Şuna bak. Gerçekten inanılmaz bir canlı. Dişleri çok ürkütücü.
0: Şuna bak. Oo, şuna bak. Oo. Uzak dur benden.
1: Evet, eldivenlerini taksın bebeğim.
0: Vay canına. Etini hayal et. Oo. Oo. O küçük olan. Küçük yumuşak adama bak. Piranaların eğlenceli olduğunu biliyorsun ama ormandaki her şeyi yiyebileceğini ve seni öldürebileceklerini de biliyoruz. Onlar için yiyecek olabilecek ama bugün onlar bizim için yiyecek olacak. Balık nasıl görünüyor?
1: Pişmiş. Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Aslında pullarını ayıklayabiliriz.
0: Bu çok iyi.
1: Evet, çok lezzetli. Anında daha güçlü hissetmeye başladım. Bu ne kadar psikomatik, hiç düşündün mü?
0: Çok kez. Aslında bunun ne anlama geldiğini beynini bilir. İhtiyacın olan neyse sana verir. Bu yüzden de mutluluk hormonu salgılanır. Karnımızı tamamen doyurduk. Şimdi nasıl kurtulacağımızı düşünme zamanı. Planımızın bu kara parçasının geri kalanını keşfetmek ve bizi Amazon nehrine ulaştıracak akıntısı olan bir su yolu bulmak. Çünkü kaybolmadan önce durgun sudaydık ve bu bizi hiçbir yere ulaştırmadı.
1: Her yer bataklık.
0: Şuna baksana. Bu su yolu eğer akıntı varsa bizi buradan çıkarabilir. Umut verici görünüyor. Tatlım, bana bir iyilik yap ve git akıntıyı kontrol et.
1: Akıntı.
0: Bu doğru.
1: Nehir şu yoldan bu tarafa doğru akıyor. Kesinlikle işte yaprağın gittiği doğru. Tarafa doğru.
0: Su her zaman ana nehre doğru akar ve bizi insanlara götürür. Yapacağımız şey bu suya girmek. Bu kara parçasının etrafında kürek çekmeyi deneyebiliriz. Bu alanın görüş açısından kaybolacağız ve tekrar kaybolur. Bunun ne anlama
1: bu
0: geldiğini biliyoruz.
1: Bu kara parçasında kanoyu oraya nasıl götüreceğiz peki?
0: İlkel adam ve kadın gücüyle. Tamam mı tat?
1: Şaka yapıyorsun. Bu kano muhtemelen 182 kilodan daha ağır.
0: Evet. Kanoyu kendimiz taşımak zorundayız ve onu bu suya götürüp kurtarmalıyız. Tamam mı?
1: Bu çok zor olacak. Gerçekten zor olacak.
0: Devam et.
1: Tamam, yapamayacağım. Artık yapamayacağım.
0: Pekala.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Döneri gördüğün an
2: bir sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Kolombiya Amazon'da hayatta kaldığımız üçüncü gün. Sel basmış bu ormanda kaybolduktan sonra sonunda bizi kurtaracak bir akıntı buldu. Tek sorun, kaybolma riskinden dolayı kürek çekmek istememem. Bu yüzden buraya varmak için yaklaşık 182 kilogramlık kanoyu engebeli ormanın 183 metre kadar karşı tarafına geçirmek zorundayız. Malzemeleri toplamaya başlayacağım. Sen de malzeme çantasını düzenle. Sonra buradan gitmek için hazır olacağız.
15: Aman Tanrım!
14: Tatlım, geri çekil. Bu gerçekten zehirli bir örümcek. Vay canına. Bizi avlayacak gibi görünmüyor. O yüzden gitmesine izin verelim. Sanırım gömleğimin tadını beğendi. Tatlım, öldürmek zorunda kalmadığım sürece öldürmeyeceğim, tamam mı? Buraya gel adam. Evet, bu alandan uzaklaştıracağım.
15: Onu bu şekilde vurma.
14: Vurmayacağım. Buraya gel küçük adam.
15: Sünden şeylerden bıktım artık.
14: Şu an ne yaptığımı görüyor musun? Bıçağı duvanın üstünde tutuyorum. Bu onun uysal kalmasını sağlar. Kanoyu her kullandığımızda sana etrafını kontrol et dememin sebebi bu küçük adamların gelip seni ısıracak olmaları.
15: Eline saldıracak, eline saldıracak. Evet. At onu hemen, fırlat.
14: Görüşürüz Bay Örümcek. Pekala. O geri gelmeden biz çoktan gitmiş olacağız.
15: Ah Tanrım. Beyin kanaması geçiriyor gibiyim.
14: Zavallı şey.
15: Fark etmeden ona elimi sürebilirdim.
14: Biliyorum bebeğim, biliyorum. Tüm orman böyle.
15: Biliyorum,
14: burada
15: biliyorum.
14: Hiçbir şey.
15: O tarantula değildi değil mi? Farklı bir örümcek türüydü.
14: Evet, tarantula değildi. Zehirli bir örümcekti.
15: İriydi.
14: Evet, buradaki yiyecek savaşında neredeyse bir yılımı harcadım. Su çok lezzetli. Toparlanıp gidelim, tamam mı? Her şey yoluna girecek.
16: Küçük bir güvenlik kontrolü.
14: Öpücük. Sevdim bunu. Tamam, hazır mıyız? Hadi gidelim. 1, 2, 3.
15: Bunu bu zeminin üstünden sürüklememizin bir yolu yok Mike.
14: Hadi yapma böyle. 1, 2, 3. Tamam. Aferin kızım.
15: Bu bir çukur.
14: İyi misin? Pekala.
15: Bu iyi bir başlangıç değil. Onu hareket ettirmenin tek yolu ona sinirlenmek.
14: Olacak bebeğim, eminim. Hey, enerjini topla. Tatlım canlan biraz, hadi. Bu kadar sürükleyebiliyorum. Sonra yer değiştireceğiz. Evet. Sen çok güçlüsün.
15: Bu kürek çekmemi telafi eder mi?
14: Göreceğiz. 1, 2, 3.
15: Bu taşıma işi çok zorluyor. Bir futbol sahasının iki katından daha fazla karşıya taşıdık. Ama bu kano iki büyük buzdolabıyla hemen hemen aynı ağırlıkta. Ve bataklıklı bir yerde sürüklemeye çalışıyoruz. Bu deneyim gerçekten çok korkunç.
14: 1, 2, 3. Güzel. 1, 2, 3. Tamam.
15: Bebeğim, daha kolayını deneyemez miyiz? Suda durabilecek kalın bir şey kessek mesela, olmaz mı?
14: Bebeğim, adanın büyüklüğünü bilmiyorum. Suyu belirleyip bu karadan karşı tarafa geçeceğiz. Başka seçenek yok. Yapmamız gereken şey bu, tamam mı? 1, 2, 3. Hadi.
15: Dikkat et.
14: Tamam. Hadi. Hadi.
15: Dur, yapamayacağım. Artık yapamayacağım.
14: Tamam. Tamam. Pekala.
15: Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ve karnım ağrıyor.
14: Bebeğim, tek yolumuz bu. Yemek içmek istiyorsak bunu birlikte yapacağız. Yapabildiğinin en iyisini yap, tamam mı?
15: Tamam. Hazırım.
14: 1, 2, 3.
15: Evet.
14: Evet, buraya gel. Ve aşağı tamam. İt. Hadi. Biraz sonra kaldıracağım, bekle. İteceğim, tamam mı? Pekala.
15: Suyu görebiliyorum. Neredeyse geldik.
14: Güzel.
15: Evet, biz 10 metre, yaklaşık 10 metre kaldı.
14: Pekala, çok iyi. Daha fazla evet. Kaldıramayacaktım. 1, 2, 3.
15: Tamam. Evet, işte sudayız.
14: Pekala. İyi işti bebeğim, iyi işti. Tamam tatlım, hadi git. Atla.
15: Suyun akışı bu yönde. O yüzden bu yönden gideceğiz.
14: Yeniden kanodayız. Umudumuz bizi kurtaracak birini bulacağımız Amazon nehrine ulaşmamızı sağlayacak akıntıyı takip et.
15: Başına dikkat et.
14: Oh.
15: Ne?
14: Bir şey yok. Endişelen. Çoğu ormanda hayatta kalmak için anahtar sürekli hareket halinde olmaktır. Bizim yaptığımız da bu. Bir kara parçası keşfederek bu akıntıyı bulduk ve şu anda büyük ölçüde kurtarılma şansımızı arttırdık. Eğer ormanda oturursanız sadece ölümü beklersiniz.
15: Vay canına.
14: Duydun mu? Şu tarafta. Şuradan git. Şuradan git.
15: Yardım edin. Bir bot kornasıydı.
14: Nehre yaklaşıyoruz.
15: İşte bir akarsu. Akıntıyı görebiliyorum. Çok kuvvetli bir akıntı var. Biz nehirdeyiz.
14: Evet,
15: sadece
14: bebeğim.
15: Küçük bir nehir. Kesinlikle bir nehir.
14: Şuna bak. İşte bir nehir. Açık nehir. Pekala.
15: Bu deneyim bana Winston Churchill'in bir sözünü hatırlattı. Cehenneme de gitseniz asla vazgeçmeyin. Amazon'da hayatta kalmak için savaşırken bu anlayış düpedüz acımasızlıktı. Pes edip ölmeyi seçebilirsiniz. Ya da mücadele edip hayatta kalmayı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
18: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
19: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
20: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
22: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
23: Hele güzel istikballe.
24: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Of.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Çok dikkatli olmalı.
1: Neden?
0: Çünkü güneş tepede ve kafasında hiçbir koruma yok. Bu iş kötü bitecek gibi. Öğlene doğru baş ağrısından şikayet etmeye başlar sanırım.
1: Çabuk, şapkan nerede? Şapkan var mı?
2: Bana söylenen en nazik kel kafa lafı buydu.
0: Evet, çok diplomatik davrandım. Diplomatik ilişkilerden sorumlu kişi ben olmalıyım.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
2: Bayıldım.
1: Eski eşya tutkunu olan Fuzz Thousand'la birlikte işe başlıyoruz vay canına. Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Daha da fazlası var.
1: Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla da satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Epping'e gidiyoruz. Rob'la görüşeceğiz. Değil mi?
2: Evet.
1: Rob'la, hatta kardeşiyle de konuştum.
2: Evet.
1: Traktörlere kafayı takmış durumdalar.
2: Peki, tamam.
1: Ve kırsalla ilgili ne varsa, tarım ekipmanları,
2: evet,
1: römorklar, aletli araçlar, traktörler.
2: Belki şu şeyi satın alırlar.
1: Ha, bunu satmıyoruz.
2: Belki eve daha hızlı bir şeyle döneriz.
1: Hayır hayır, öyle konuşma. Epping'den bir Land Rover'la mı yoksa eski bir tarım makinesiyle mi döneriz bilinmez ama kesin olan bir şey var. Epping efsane olacak. Rob, dostum şunu söylemeliyim. Bence dünyada böyle şapkadan çok fazla yoktur. Öyle değil mi?
2: Doğru, harika bir şapka. Bu tam eski bir tarz, kocaman
1: kesinlikle
2: bir kasket.
1: Peki Rob, bu iş nasıl başladı?
3: Her şey kardeşimin bir traktör koleksiyonuyla başladı.
1: Anlıyorum.
2: Evet.
1: Özellikle sevdiğin bir marka var mı?
3: Kardeşim tamamen Ford ve Fordson meraklısıydı.
1: Tamam.
3: Ben de aynı şeyi yapmak istemedim. David Brown'lara yöneldim.
1: Tamam. Bir dakika Rob. Şurada bazı arkadaşların var. Güvenlik
3: evet,
1: ekibi
3: kazlar
1: mi?
3: Hayır, çim biçme ekibi.
1: Çim biçme ekibi mi?
3: Evet,
2: çimleri
3: işte
2: kısa ve düzgün tutuyor.
3: Böyle. Burası golf sahası.
1: Öyle tertemiz değil mi? Biraz etrafa göz atalım mı Rob?
3: Tamam.
1: Sonra da umarım biraz pazarlık yapabiliriz.
3: Olur.
1: Bazı şeyler hakkında fikrini almak için seni çağırırız.
3: Abi, evet.
1: Harika dostum.
3: Evet.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Şuradan başlayabilir miyiz?
2: Tamam. Hadi başlayalım.
1: Sonra görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Çok iyi bir başlangıç Fazır.
2: Göründüğünden çok daha büyük bir yer. Bak, içeride iki sıra daha var. Gördün mü?
1: Aman tanrım, bir dakika. Bir yere gitmeden önce.
2: Ne oldu?
1: Bak, burada ne var?
2: Evet.
1: Ben bundan hiç almadım.
2: Neden almadın?
1: Çünkü bazıları kurma koluyla çalışıyor.
2: Evet.
1: Benim de bileğimde sorun var.
2: Anlıyorum ama bir evet, dur. Şuna bir bakalım derim, tamam mı?
1: Şu güzel görünüyor. Bak, Perkins motoru var.
2: Ve Marsh motoru da var.
1: 27N savaş sonrası dönemin klasik traktörlerinden biri. 1945 ile 52 yıllar arasında üretildi. Benzinli ve dizel motor seçenekleri vardı ama renk seçeneği yoktu. Hepsi maviydi. Şöyle bir çıkıp bakalım mı?
2: Bir dakika. Oh.
1: Nereye gidiyorsun? Çalılara mı takıl?
2: İçine dalıyorum işte. Tamam. İçine dalıyorum, oldu.
4: Tamam. Görünüşe
2: tamam,
4: göre
2: şimdi
4: bu bir 1965 model 2E.
2: Evet, bir tane daha. Şurada da küçük bir standart var, görüyor musun?
1: Aa,
2: belki
1: evet,
2: arkada bir tane daha vardır. Bakalım.
1: Şunu söylemeliyim, buradan bakınca hiçbir şey bunun kadar iyi görünmüyor.
2: Evet, sana katılıyorum.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Tamam.
1: İşte bu. Harika.
2: Evet.
1: Buradayız dostum.
2: Nereye yöneldiğini biliyorum.
1: Evet, evet.
2: Tamam. Görünüşe göre bu bir 1965 model 2A.
1: Evet ama 4 farı var.
2: Evet. Bunların çoğu sonradan böyle modifiye edildi. Hatta bazı geç dönem 2E'lerde de farlar bu şekildeydi. Bak işte burada. Orijinal farları hala orada duruyor.
1: Tamam.
2: Gördün mü?
1: Hey Rob, buraya
2: i̇şte
1: gelsene.
2: Orijinal
1: gel gel, bir bak. Fazır bunun bir 2E olduğunu söylüyor.
3: Evet.
1: Ama 4 farlı.
3: Bu modelden sadece 50 kadar üretilmiş.
1: Onu özel yapan şey de bu.
3: İlk aldığımızda saç tavanı vardı. Sonra paslanınca yerine alüminyum takmak zorunda kaldık ama oldukça nadir bir model.
1: Bundan ne işe yarıyor peki?
3: Bir dönem karavan parkında kullanılmış.
4: Tamam. Anladım. Karavanları çekiyordu yani. Evet. Güzelmiş. İçi nasıl?
2: Fena değil.
4: Ne?
5: Oğlum.
2: Bir dakika, kazlar bunun gitmesini istemiyor galiba.
4: Sanırım haklısın. Rob, çok teşekkür ederiz. Şu dört çekerin yanından geçip sıradaki depoya bakabilir miyiz?
2: Tabii. Evet, bakın.
4: Sağ ol Rob, birazdan görüşürüz. Evet.
2: İşte geldik.
4: Bu özel bölüm olmalı.
2: Şu Ford'a bak. Ama dur, şuraya gel. Bu
4: tam sana göre.
2: Çok güzel bir şey.
4: Öyle değil mi?
2: Tamamen orijinal değil. Sanırım tavanı orijinal değil.
4: Tamam.
2: Sonradan takılmış gibi duruyor ama bu çok hoş bir araba. Biraz daha kısa olan model. Sanırım bu bir RN. Kesinlikle RN.
4: Austin 7 RN İngiltere'nin model T Ford'a cevabıydı. Uygun fiyatlı, mütevazi bir aile otomobiliydi ve geniş kitlelerin ulaşabileceği bir araç olarak 1930'ların ortalarına kadar üretimde kaldı. Bu radyatörün, farların falan pirinç olması gerekmiyor mu?
2: Hayır, sanmıyorum.
4: Öyle mi?
2: Bence üzerindeki krom ya da nikel kaplama zamanla aşınmış gibi.
4: Yani kaplama gitmiş mi?
2: Evet. Sonra da böyle parlatılmış. Ama bence bu hali de fena değil.
4: Peki sol elinin yanında ne var? Bir havalandırma kapağı falan mı?
2: Hangisi? Evet. Şu mu? Bir havalandırma kapağı. Küçük bir havalandırma. İstersen göstereyim.
4: Evet evet, göster bakayım.
2: Bak işte böyle.
4: Şunu söyleyeyim, şu pirinç detaylar beni ikna etti.
2: Orijinal plakası da hala duruyor.
4: Hadi gidelim bakalım. Oo, bu güzel.
2: Ne var burada?
4: Büyük paletli.
2: Evet.
4: Bebek paleti.
2: Öyle mi? Ha, evet. Bu gerçekten evet. Bebek paletli.
4: Bu traktör ilk kez 1948'de üretildi. 340 sterline satılıyordu. 600 cc'lik motoru çok büyük sayılmazdı ama şaşırtıcı derecede de güçlüydü. Eskiden bunları tarla sürme yarışlarında görürdüm.
2: Evet.
4: Tarlada biraz güce ihtiyaç duyan küçük arazi sahipleri için üretilmiş mini paletli bir traktördü.
2: Aslında bence boyutu harika. Benim küçücük arazime koyabileceğim tarım aracı neredeyse bu büyüklükte olurdu. Kesinlikle öyle.
4: Evet, bence de.
2: Öylece bir şeyi kullanmak için bir bahane bulurdum. Öyle
4: değil. Artık bunu sana satmak için harika bir bahanem var. Tabii önce çalıştırırsak. Ama olabilir değil mi?
2: Evet.
4: Tanrım, burada ne çok şey var. Şurada bir depo daha var.
2: Tamam, dikkat et.
4: Şuna bakalım mı?
2: Tamam, bir dakika.
4: Sakın.
2: Pardon Henry, gidip bir bakmamı
4: ister
2: misin?
4: Tam da oraya giremezsin diyecektim.
2: Evet biliyorum, tam olarak onu diyecektin. Senden önce davranayım dedim.
4: Robinson Kulübesi şimdiye kadarki en dağınığı. İçerisi rotovatör dolu. Rotovatör merkezi gibi. Bir de etrafına sundurma yapılmış bir Ford var. Bunu buradan nasıl çıkaracaksın ki? Arkada da bir Lister sabit motor saklanmış. Evet, güzel.
2: Güzelmiş. Büyük bir Lister bu. Bir dakika. Sıkışmamış. Bu iyi haber.
4: İşin yarısını hallettik demektir.
2: Evet.
4: Tamam, sorun genelde manyet odadır.
2: Üstünde.
4: Tamam, bu harika.
2: İyi.
4: Tamam, o da anlaşmanın bir parçası olabilir. O zaman şunlar var.
2: Bak orada ne var? Ona da
4: onu
2: talip
4: da
2: deneyebiliriz.
4: Olalım
2: mı? Şurada küçük bir Ramsons paletli var.
4: O biraz komik olabilir, öyle değil mi? Neden olmasın ki? Neyse.
2: Aslında olabilir. Evet.
4: Gidip kendisiyle konuşmak istiyorum.
2: Evet, hadi.
4: Hadi gidip konuşalım.
2: Hadi.
4: Senden birkaç fiyat alalım. Konuştuğumuz Landy var.
3: Evet, bizim eski kurt.
4: Çok nadir bir araç.
3: Evet, o hep bizde kalacak. Satılık değil.
4: Evet, yani belki olur diyorum.
3: O bizim yılların emektarı.
4: Peki bir de Austin 7 var. O satılık mı?
3: Evet, ona 6000 isterim.
4: Pekala. Bir de şu minicik aletli var. Ransoms paletli.
3: Evet, küçük MG5 mi?
4: Ondan mı bahsediyoruz? En son ne zaman çalıştı bu?
3: Evet, 10-12 yıl olmuştur. 6.
4: 600 mü?
3: 600.
4: Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Evet, 600.
4: Tamam, tamam. Peki dostum.
2: Bak, bu kulübede bir de model Y var.
4: Ama onun yanında çok büyük bir Lister dikkatimi çekti.
3: O Lister A.
4: Lister A, evet. A modeli mi? Peki onun fiyatı ne olur?
3: 350 olur.
4: Pekala. Diyelim ki şu Lister'la Ramsams'ı birlikte alsak.
3: Evet. Olur.
4: 800 sterlin.
3: 900 üzerine dersin.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net. Karşınızda Arçelik.
3: 900 üzerine dersin.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi?

0: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Bu var ya bu. Blok dersen çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyorum.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel İstikbal'le.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
16: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
3: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu çok iyi bir başlangıç Fazır. Epping'de Rob'un yanındayız. Bir sürü kaz ve bir sürü traktör arasında. Ransom's paletli traktörle Lister motor için 800 teklif ettik ama o 900 istiyor.
1: Peki ortada buluşup 850 için ne dersin?
0: Sana şöyle bir teklif yapayım. Yanına düzgün bir rotavatör de verirsen 1000 sterlin veririm hepsine.
2: Tamam, 1000 olsun.
1: İşte bu.
2: Evet.
1: Harika.
0: Rob, doğrusu bir tane de Meram için istiyordum. Ertesi gün sıra aldıklarımızı göstermeye geldi.
1: Hey bakın, televizyondaki adam gelmiş. Bay Rotovatör.
0: Bunu Faz'ın izniyle aldım. Aslında bu alışverişte aldıklarımızın hepsi oldukça kırsal işler. Hadi bakalım.

0: Elimizdeki eşyalara bir göz atalım. Tamam çocuklar, daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Bu küçük bir çiftlikte kazıdan sürmeye kadar her iş için kullanılan klasik bir makineydi.
1: Doğru.
0: Yüz ifadesine
1: her şey kıvılcıma bağlı. Gibi.
0: Evet.
1: Eğer kıvılcım varsa çalışır.
0: Şimdi ikinci oyuncağımıza geçelim. Buyurun beyler. Al, bunu aslında özellikle senin için aldım.
1: Bu gerçekten harika.
0: Çünkü sen bu motorları seviyorsun. Özellikle de bu modelini.
1: Doğru.
0: Uzun zamandır sabit bir motor almamıştık.
2: Öbürü konusunda çok karamsardım ama bu biraz farklı.
1: Kıvılcımı varsa kesin çalışır.
0: Harika, o zaman başlayalım mı?
2: Hadi.
0: Tamam, ben birazdan gidip rotavatör kullanacağım. Öyleyse başlangıç işaretini aldık. İlk görev şu şahane kol çevirme performansımdan sonra kıvılcım var mı yok mu ona bakmak.
2: Hiçbir şey yok, hiçbir şey.
1: Var, biraz
2: öyle
1: var.
2: Mi?
1: Var,
0: aa,
1: var.
0: Ha, var mı?
2: İşte oldu.
1: Hafif bir
2: evet.
1: Çarpma var.
0: O zaman kıvılcımımız
1: kıvılcım
0: var.
1: Kıvılcım değil de kıvılcımın son kırıntıları.
0: Yani bir kıpırtı
1: yani
0: var.
1: Yani uçları temizlemeliyiz.
0: Faz tamam. Manyeto sistemindeki küçük ama kritik temas noktalarını temizliyor ve tekrar deniyoruz.
1: Şuna bak, kocaman evet. Kıvılcım.
2: Evet işte bu
1: tamam,
2: harika.
1: Biraz maş spreyi sıkalım da çalışacak mı görelim.
0: Biraz yakıt katkısı ekliyoruz. Ama faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın motor çalışmıyor.
1: Emme sübabı kaşırıyor.
2: Evet.
0: Ne oluyor?
1: Basıncı emme sübabından geri kaşırıyor. Emme sübabı paslanmış olabilir.
0: Ben biraz dinlenmeye çekilirken Alan ve Faz kapağı söküp silindir kapağının içine göz atıyor.
2: Nasıl görünüyor?
0: Göze çarpan bir sorun yok. Ama her yer çok kirli.
2: Evet, uzun zamandır el sürülmediği belli.
0: Faz temizliyor, Alan yağlıyor. Skid de bir elektrik süpürgesi hortumu bağlayıp emme subabını kontrol etmek için üflüyor. Yağda kabarcıklar olmazsa supap iyi sızdırmazlık sağlıyor demektir.
1: Her şey yolunda.
2: Harika. Evet.
1: Teşekkür ederim Skid. Aferin. Üfleme
2: değil. Bak ne diyeceğim. Tanıdığım bir caz grubunda sana göre bir iş var. Üfler misin?
0: Silindir kapağı tekrar yerine takılıyor ve birkaç başarısız denemenin ardından...
3: Tamam, ateşledi.
1: Ateşledi.
0: Fazın biraz daha kol çevirmesinden sonra motor sonunda çalışıyor. Sorun bu muydu yani?
1: Evet. Güzel çalışıyor. Hemen marş alıyor.
2: Sesi de bayağı güçlü çıkıyor.
0: Bakın aramızda kalsın ama sizler birer daha iyisiniz. Ama işimiz henüz bitmiş değil. Öğleden sonra ben rotavatörle arazime giderken bizim üç dahi paletli traktörün yakıt sistemiyle uğraşıyor. Alan karbüratörü söküp jetleri güzelce temizliyor. Bassa doldurmaya çalıştığımız anda akıtmaya başlayan yakıt deposunu çıkarıyor.
2: Alan, depoyu yarıya kadar doldurduk evet. Ama şimdiden
0: boşaldık. Doğru, yer çekimi testinden başarıyla geçti diyebiliriz.
2: Bence buna toplu
0: doğru.
2: Kaçış denir.
0: Deliği sonra tamir edeceğiz ama şimdilik faz geçici bir yakıt beslemesi kuruyor.
2: Doldurduğundan fazlasını etrafa
0: tamamdır.
2: Döküyorum.
0: Bu işini görür, aferin sana. Ben rotavatörle boğuşurken diğerleri işi hallediyor.
2: Hadi bakalım çalışacak mı görelim.
0: Beklediğimizden uzun sürdü ama artık yeterince düzgün çalışıyor. Hızlıca avluda bir tur atabilirim. Tamam. Güzel.
2: İşte oldu. İşte
0: tamam,
2: gidiyor.
0: Tamam tanrım gidiyor.
2: Tamam.
0: Gidiyor.
2: Hadi el sallayıp uğurlayalım güle
0: üstündeyim,
2: güle.
0: Üstündeyim kullanıyorum bunu.
2: Cekileyi bak şu.
1: Evet.
2: Vay canına.
1: Heyecan verici değil mi?
2: Evet harika.
1: Hem makine ama.
2: Biliyor musun? Çalışacağından ancak %50 emindim.
1: Ben biraz daha fazla ihtimal evet, veriyorum.
2: Bence buna bayılacak. İzle ve gör.
0: Kesinlikle.
2: Kesinlikle bayılacak. Şuna baksana. Oyuncaklara
0: evet,
2: bayılıyor.
0: Bu muhteşem. Bayıldım.
2: Evet.
0: Doğal olarak herkes denemek istiyor.
2: Oh.
0: Geri gidiyor. Döndürüyor onu bak döndürüyor.
2: Daldı gidiyor.
0: Aman hayır Alan. Ama bir günlük iş için hiç de fena değil. Hayır, bu artık gösterişe giriyor. Müthiş bir iş çıkardınız çocuklar. Siz dahisiniz.
1: Yeni bir yakıt deposu lazım.
0: Tamam.
1: Sonra taş gibi olur.
0: Ertesi gün güneş açıyor ve biz yine temizlik işlerine koyuluyoruz. Önce Skid'le birlikte sabit motora girişiyoruz.
2: Bu çok güzel.
0: Ben siz ne yapardın bilmiyorum. Dün akşam onu güzelce çalıştırmıştık.
2: Harika.
0: Bugünkü hedefimiz onu olabildiğince güzel göstermek. Harikasın dostum. Basınçlı yıkama tarafındaysa Faz aletli traktörümüzü yıkarken epey gürültü çıkartıyor. Betonun üstünde, traktörün üstündekinden daha fazla boya var.
2: Onlar sadece gevşek parçalar. Zaten her şekilde döküleceklerdi.
0: Ama şunu söyleyeyim. Boya ister üstünde olsun ister yerde. Gayet güzel görünmeye başladı. Şimdi tek yapmamız gereken onunla biraz çiftçilik işi yapmak. Bundan daha kırsal ne olabilir ki? Paletli traktörü arazime götürüp birkaç ekipmanla tanıştıracağız. İşte bu. Bakın, küçük traktörümüzle ilk sınavımız şu olacak. Gübre romorkumu buna bağlayacağız ve bakalım üçümüzü, hatta köpeği bile çekebilecek mi? Ne dersiniz? Hepimizi taşır mı?
2: Biliyor musun, bence bu çocuk oyuncağı.
0: Kolay kolay, hem de çok kolay.
2: Tamam patron.
0: Hadi bakalım Fazer. Jelly pek ilgilenmiyor ama paletli traktör çok ilgili. Hazır mısınız?
2: Herkes sıkı tutunsun.
0: Kolay oldu. Çok kolay.
2: Hadi gidiyoruz. Çok kolay. Evet.
0: Görevi başarıyla yerine getiriyor.
2: İyi misiniz?
0: Evet. İkinci görev. Neden gidip biraz daha büyük bir şey getirmiyoruz? Şimdi de Sanderson forkliftimle tanışın. Bu afacan sizce nasıl çocuklar? 2 ton ağırlığında. Bakalım çekebilecek mi? Deniyoruz. Evet. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Paletli traktörümüz zamanında bir çift atın yapacağı işi yapabildiği iddiasıyla satılıyordu. Aradan 70 yıl geçmiş olmasına rağmen hala çekmeye devam ediyor.
2: Hey!
0: İşte bu. Tamam Faz, başardık. Dur artık. Bu büyük bir başarı. Hadi inelim bakalım. Kontağı kapat. Hadi bin.
2: Evet.
0: Bu inanılmazdı dostum.
2: Tam gaz bile gitmiyordu biliyorsun.
3: Öyle mi?
2: Hayır hayır, yani...
3: Ben sınırda çalışıyor sanmıştım. Zor bela çekiyor diye düşündüm.
2: Hayır hayır. Şahlanmasın diye gazı çok dikkatli veriyordum.
0: Bakın ne harika bir deneme sürüşü oldu değil mi?
3: Bu küçücük şey için büyük başarı, doğru.
0: Sanırım bununla ilgilenebilecek birini tanıyorum. Ertesi gün Charlie geliyor. Tarım makinelerine tutkun bir koleksiyoncu. Bak ne diyeceğim Charlie, paletli traktör istiyorum.
4: Evet.
0: Öyle değil mi? Şöyle bir etrafına baktın.
4: İyice baktım, biraz ilgiye ihtiyacı var.
0: Biraz sevgi ve bakım.
2: Tabii bu da şu soruya bağlı. Yaşanmışlık izlerini seviyor musun yoksa tamamen restore edilmiş
4: Yaşanmışlık
2: musun?
4: İzleri güzeldir.
0: Bak Charlie, 1000 sterline senin olur. Bir de yakınlardaysan teslim ederiz.
4: 1000 sterlin bana biraz fazla geldi.
0: Ne? Fazla mı?
4: İddialı.
0: Tamam. Sen söyle.
4: Ben 600 düşünüyordum.
0: İyi hissetmiyorum.
2: Bayılacak mısın?
0: Tuhaf hissediyorum.
2: Evet. Ortada buluşup 800 yapsak nasıl olur?
4: 800'e çıkabilirim, evet.
0: Unutma, garantisi 10 dakika. Tamam. Gerçi o süreyi de az önce doldurdun. Burada konuşurken geçti.
4: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Güle güle kullan dostum. Charlie çok
4: sağ
0: teşekkürler.
4: Sağ olun beyler.
0: Görüşürüz. Tamam Charlie, görüşürüz.
3: İçimde bir his var. Bu işten bayağı karlı çıktım biri. Her şeyin toplamı neydi?
0: Evet.
3: Rotovatör vardı. Evet. Bu vardı. Bir de ne vardı?
0: Evet,
3: vardı
0: motor.
3: Lister.
2: Bunların hepsini 1000 sterline almıştı.
3: O zaman 200 sterline bir rotovatör ve bir sabit motor kalmış oldu.
0: 400
3: peki
0: sterline.
3: Motor ne kadar eder?
0: Aferin çocuklar, harika iş çıkardınız. Ah be, yine çayı yapmak bana kaldı. Hadi bakalım. 1000. Sen de çay ister misin?

0: possibly be.
1: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Sütaş hayran, sütaş hayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an...
8: Sütaş hayran?
7: Gelsin sütaş hayran.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel İstikbal.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Her klasik araç...
21: Tamam bak, çalışıyor mu?
20: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
21: Evet.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Al, rica etsem ona söyler misin? Çayı epey bulanık.
1: Portakal suyu gibi.
0: Hayır. Aa, elimden kaydı. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
2: Umarım yanlışlıkla dökmüş gibi yaptığın bardak odur.
3: Evet, evet. Evet.
0: Ben Enrico. Bu harika.
3: Bayıldım.
0: Benim gibi bir motor tutkunu olan Fast Thousand'la birlikte...
3: içeri dalıyoruz, vay canına.
0: Yine klasik hazinelerin peşine düştük.
3: Dağısı da var.
0: Depolara gideceğiz. Burası tam bir hazine sandığı. Onları satın alıp, bu muhteşem. Tamir edeceğiz ve temiz bir karla satacağız. Bayıldım. Unutulmuş hazineler başlıyor. Nereye gidiyoruz? Kimi göreceğiz?
3: Şimdi gidip John Martin'i evet. göreceğiz.
0: Tamam.
3: Kendisi de North Marston'da mıydı?
0: Burnumuzun dibi dostum.
3: Buckinghamshire'da.
0: Şu aletle yaptığımız kilometreyi düşünürsek burnumuzun dibi sayılır. Beni ateş bastı, terliyorum. Sence menopoza mı giriyorum?
3: Belki de ateşim mi çıkıyor?
0: Evet. Erkeklerde buna ne deniyordu?
3: Menopoz.
0: Aklıma bir marka geliyor.
3: Bak bu doğru işte.
0: Çünkü hayatın bu evresinde insanlar genelde o markadan ya da başka marka spor araba alıyor.
3: Seni çekici gösterecek bir şey. Ta ki camdan evet. içeri eğilip de yüzünü görene kadar aslında.
0: O tamamen görünmez olduğumuz için. John'un deposunda ne var biliyor musun?
3: Nasıl desem, eski model motosikletlerden oluşan bir koleksiyon haricinde pek bir şey bildiğimi söyleyemem sana.
0: Tamam.
3: Onun ötesinde sadece İngiliz motorları mı var yoksa araya birkaç Japon da karışmış mıdır hiç bilmiyorum.
0: Kısacası bugün motosiklet bakıyoruz.
3: Aynen öyle.
0: Duydun mu Bean? Motosiklet. Ateş basmalarım devam eder mi kim bilir ama sabırsızlıkla biraz... MRT yani motosiklet replasman terapisi bekliyorum. John, itiraf etmeliyim ki ilk bakışta burası muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel depolardan biri.
3: Bu bina tek kelimeyle şahane. Vay canına, harika.
4: Çok incesiniz, teşekkür ederim.
3: Ciddiyim.
0: Sen mi inşa ettin yoksa zaten
4: evet,
0: burada mıydın?
4: Aslında ilk başta şu uç kısımdan ibaretti.
0: Evet.
4: Yıllar içinde ben ekliye ekliye bu hale getirdim, geliştirdim.
0: Burada motosiklet var öyle mi?
4: Evet, birkaç tane
0: tamam,
4: var.
0: Tamam, güzel.
3: Evet, motorların hepsi satılık mı?
4: Fiyatını bulursa her şey satılır.
0: İşte budur.
3: Henry'i satın almak ister misin?
4: Tabii ki, kesinlikle.
0: Ya, işte bu tavrı
3: i̇şte
0: sevdim.
3: Bu, evet.
0: Üstelik daha fiyat bile sormadı.
3: Sormadı mı?
0: Harika.
3: Ucuza gider.
0: Hem taksit de yapar. John, şöyle yapalım. Senin için de uygunsa içeri girip biraz etrafa bakmak istiyoruz.
4: Olur.
0: Sonra bir şey olursa sana seslenir, detaylı bilgi alırım. Günü de depoların sonunda bir anlaşma yaparak kapatırız. Sana uyar mı?
4: Hiç belli olmaz.
0: Güzel bir şekilde kapatırız.
4: Umarım.
0: Bildiğim evet. bir şey var. Öyle ya da böyle o deponun içinde biraz vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.
4: O zaman bir an önce başlayın.
3: Dışarıdan bile bu kadar iyi görünüyorsa
0: evet.
3: acaba içerisi nasıldır kimi?
0: Keyfinize tamam, bakın. Teşekkür ederiz. Birazdan
3: teşekkürler
0: görüşürüz.
3: Teşekkürler John. Sonra görüşürüz.
0: Teşekkürler John.
3: Şuraya bak. Vay
0: aman canına. Tanrım.
3: İçeri
0: baksana.
3: Dalıyoruz. Şu John güzelliklere bak.
0: İngiliz ve Amerikan istersin. Tutkunuymuş. Evet. Neler var burada? Sanırım şu soldaki uzun zamandır aradığım markalardan
3: evet.
0: 150 cc'lik diye hatırlıyorum. Adını tam
3: evet.
0: bilmiyorum ama işe gidip gelmelik günlük motorlara verdikleri bir nevi cevap gibiydi.
3: Benim hoşuma gitti. Sence kaç modeldir?
0: Savaş öncesi olduğu kesin.
3: Evet.
0: Tahminimce 1932-33 falan olmalı.
3: Ben gerçekten çok beğendim.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an ilgimi evet. asıl düşük cc'li motosikletler çekiyor.
3: Biliyorum.
0: Çünkü bütün motosiklet üreticileri çıkıp ah genç kitleyi yakalamalıyız diyor.
3: Evet.
0: Hiç de gerekmiyor. Bence insanlar motosiklet dünyasına 40'lı yaşlarının sonlarında giriyor.
3: Evet.
0: Ya da 60'larında 70'lerinde sürmeye devam etmek istiyorlar.
3: Haklısın.
0: Böyle bir motorla ikisini de yapmak için mükemmel bir fırsatın var demektir.
3: Evet.
0: Arkamızda ne var söyleyeyim mi?
3: Hadi söyle lütfen.
0: Bu markanın X modeli. Onların en üst modeliydi.
3: Evet.
0: Bu marka İngiliz motosiklet tarihinin en büyük isimlerinden biridir. Bir şampiyondur ve 60'lardaki motor tutkunlarının gözdesidir. X modeli ise 30'lu yılların zirvesiydi. Şu gördüğün parça 1000 cc'lik motoru.
3: Evet.
0: Bu modelde de kullanmıştı.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Tamam. Anlaşılan o markanın efsanesinden bir parça koparmanın yolu buradan geçiyor.
0: Evet. Yaklaşık 35 bin sterline.
3: Evet.
0: Bu modele muhtemelen 60 ila 80 bin arası vermekten
3: evet,
0: iyidir.
3: Evet, kesinlikle.
0: Tabii sonrasında fiyatlar oradan da yukarı uçup gidiyor. Ne harika bir alet.
3: Bence harika.
0: Bence de ama epey pahalı olacak.
3: Şey, şuraya da bir bakalım mı, ne dersin?
0: Bakalım tabii. John'un sıradaki deposuna bakacağız. Köşesinde restorasyon aşamasında bir motor var. Gerçekten
3: buna
0: harika.
3: Epey emek harcanmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Sence
0: evet,
3: nasıl?
0: Evet öyle.
3: Bir sürü yeni kablo tesisatı var. Motoru da baştan toplanmış gibi.
0: Evet. Şimdi bak. Böyle bir motorun
3: evet,
0: ederi 20 ila 25 bin arası olmalı.
3: Anladım. Peki bu tıkır tıkır çalışan hali için mi
0: sanırım
3: yoksa
0: öyle.
3: Şu anki durumu
0: şu
3: için
0: şu anki durumuyla bence 12 eder.
3: Tamam.
0: O civarda bir şey.
3: Bence harika.
0: Bu haldeki bir şeye girişmek ister miyim emin değilim ama yan tarafa dönecek olursak.
3: Bak bekle, şunu tutar mısın?
0: Tamam, hadi bakalım.
3: Bak bak bak bak.
0: Faz parça yığınının altında bir şey fark ediyor. Ne o, neye bakıyoruz? Yoksa düşündüğün marka
3: ta
0: mı?
3: Ta kendisi, tam olarak o marka.
0: Tanrım, bu savaş öncesi modellerden olmalı. Coventry'den çıkma olan bu marka İngiliz motosiklet tarihinin bir diğer büyük ismidir. 1950'lerde daha çok işe gidip gelmelik küçük motorlar üzerine uzmanlaşmışlardı ama bu biraz daha büyük ve çok daha ilginç bir parça. Uzun zamandır savaş öncesi bir model görmemiştim.
3: Bak, elden vitesli çok güzel. Böylesine cüsseli bir motor için aslında epey küçük bir bloğu var, öyle değil mi? Harika görünüyor.
0: Evet, harika görünüyor.
3: Evet, bence de harika. Hadi o zaman sıradaki depoya. Dur bakalım, o kadar hızlı değil. Bir örs görüyorum. Şunu atölyeye götürdüğünde alanın yüzünün alacağı
0: evet,
3: hali bir
0: evet,
3: düşünsene.
0: Tamam.
3: Ne der acaba?
0: Ben bile sevinebilirim.
3: Evet, çok sevinir.
0: Ama onu senin taşıman gerekecek.
3: Onu mutlu edelim, hadi. Hadi.
0: Aman tanrım.
3: İşte başlıyoruz. Vay canına, baksana. Sevdiğimiz markadan. En son ne zaman bundan görmüştün?
0: Ben hayatımda hiç bundan görmedim ki. Nedir
3: ben
0: bu?
3: Ben de görmedim. Çok kaliteli bir marka. Motoru da kendisi kadar kalitelidir.
0: İnanamıyorum dostum. Birisi
3: evet,
0: bu markayı o motordan takmış. John! Biraz gelsene, bir şey soracağız. John bak şimdi, ben daha önce bundan hiç görmemiştim. Bunun neyin nesi olduğunu bize anlatman lazım.
4: Dürüst davranayım, bunu ben toplamadım.
0: Sen yapmadın mı?
4: Ama sürdüm, yağ gibi akıyor. Çok
0: ciddi
4: güzel
0: misin?
4: Ne kadar pürüzsüz çalıştığına inanamazsınız.
0: Peki bu motorun hacmi ne kadar? 750 cc falan mı?
4: Evet, 750.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Kafadan sallamıştım.
3: Evet öyle.
0: Neyse John, teşekkür ederiz. Biz biraz daha bakıp ondan sonra pazarlığa başlayacağız. Bu depoyla ilgili tek sıkıntı seçecek çok fazla şey olması. Açık konuşacağım dostum. Böyle bir yere giriyorsun ve kafanı çevirdiğin her yerde sana bakan
3: evet,
0: bir far görüyorsun. Anlıyor musun? Hangisi nedir kestirmek çok zor.
3: Şuradaki delüks bisiklete de değinmek istiyorum. Kelimenin tam anlamıyla bir tasarım klasiği gibi.
0: Benim de şu diğer bisiklet hoşuma gitti.
3: Şu marka mı?
0: Evet. O marka. Nikelajlı mı yoksa krom mu?
3: Evet.
0: Tamam, hadi bakalım elimizde neler var. Tamam. Şu güzel. Enteresan olduğu için eğlenceli olabilir ama satmaya kalkarsan elinde patlar.
3: Diğer olan nasıl? İlgini çekmedi mi?
0: Çekmez olur mu? Aslında bu aralar epey
3: evet,
0: revaçtalar.
3: Evet, bence de öyle. Şu senin Londralı tiplere satarsın, öyle değil mi?
0: Evet, Londralı tipler. Şu küçük motora çok bayıldım.
3: Evet.
0: Diğer motor da harika.
3: Evet.
0: X modeline resmen aşık oldum.
3: Evet.
0: Hadi gidip John'u görelim mi?
3: Bence de harika
0: soralım
3: olur, evet.
0: Vay canına, ne güzel bir koleksiyon.
3: Bir sürü cevher.
0: Önden
3: var.
0: Buyur. Fiyatlar konusunda şöyle ufak bir keşif turuna çıkabilir miyiz?
4: Tabii.
0: Tamam. Şu köşede bir motorun var. Bana şu savaş öncesi olan model motordan biraz bahseder misin?
4: Yol tutuşu çok iyi.
0: Öyle mi? Çalışıyor
4: yaklaşık
0: ve gidiyor yani.
4: Yaklaşık bir yıldır çalıştırmadım ama eminim çalışıyor.
0: Peki onun fiyatı nedir?
4: 2,5.
0: 2,5. Tamam, güzel.
3: Şu küçük kırmızı olan 150 cc'lik miydi?
4: Hiç çalıştırmadım ama gayet derli toplu, orijinal, güzel bir
0: evet,
4: alet.
0: Evet.
4: Evet. 3.
0: Fiyatı?
3: 3.
0: 3. Tamam, anlaştık. Bana biraz da şu X modelinden bahset.
4: Karım onu doğum günüm için almıştı.
0: Ah, keşke benim
4: 5 yıl önceydi, evet.
3: Tamam.
0: Peki çok bindin mi?
4: Çok sürmedim ama ara sıra bindim. Anladım. Evet 28.
0: 28 bin.
4: Evet.
0: Tamam, bu da aslında
3: harika bir
0: bütçemi aşıyor.
3: Diğer atölyenin kapısında bir örs gördük.
4: El isterli.
0: Tamam. Başka ne vardı?
3: Bir de bisiklet vardı, ufak 14 inç tekerlekli olan.
4: 100 sterlin.
0: Hı-hı. Diğer bisikleti de soralım.
4: Evet, güzel bir bisikletti.
0: Evet.
4: Eskiden olabilir. Binerdim, ona da bir yüzlük diyelim.
0: Tamam.
3: Tamam. Pekala. Olur.
0: O markaya 100 mü dedik?
4: Evet.
0: Diğeri için de mi 100?
3: Örs'te 50 demiştik. Öyle
0: yani 250 mi etti?
3: Evet.
0: Bir de şu 2,5'a o motor var. Hepsine 2650 verelim.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clear Man şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clear Man Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clear Man Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank, kartım Hadi.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
8: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Buckinghamshire'da John'la birlikte bir motosiklet ve birkaç bisiklet ve örs için pazarlık yapıyoruz. 2650 verelim.
10: Tamam.
9: Anlaştık mı?
10: Harika. Evet.
9: Tamam. İyi alışverişti. Adil bir anlaşma oldu John.
10: Adil olduğunu düşünmek istiyorum.
9: Öyle dostum. 2650.
10: Tamam.
9: Çok teşekkür ederim.
11: Teşekkürler olun. John. Sağ ol.
9: Ertesi gün Alan ve Guy her zamankinden daha hevesli.
12: Bu muhteşem.
9: Arkasına inanabiliyor musun?
12: Evet, üstelik tek silindirli, çift egzoz çıkışlı, iki zamanlı.
9: Çok güzel değil mi?
12: İnanılmaz derecede orijinal duruyor.
9: Bence de öyle. Bu üçü, bir de şu köşedeki küçük paketimiz, hepsi 2650 sterlin. Sevgili John'dan çok güzel bir sonuç kopardık. Şununla bir tura
12: evet,
9: çıkmak için de sabırsızlanıyorum.
12: Hoş.
9: Bisiklet uzmanı sensin Skid.
12: Bu çok iyi ve pratik.
9: Şu ikisine
12: biraz
9: bir bak bakalım.
12: Görünümlü, tam şehir içi. Londra için harika bir şehir bisikleti.
9: Peki diğer markaya geçelim mi?
12: Sanırım 8 yaşındayken bende bunlardan bir tane vardı ve bana kocaman gelirdi. Ön ve arka kavuçuk takozlu, süspansiyonları var. Bununla ilgili bildiğim
9: evet.
12: Asıl şeyi söyleyeyim. Demirleri çok kıymetlidir. Özellikle önde demiri olanını zor bulursun. Arkası için de aynı şey geçerli.
9: Güzel,
12: gerçekten
9: güzel.
12: Çok hoş ve epey aranan bir modeldir.
9: Örs bile geçer not alıyor.
12: Atölyemde hep bunlardan bir tane olsun istemişimdir. İnanır mısın bilmem. Bunlar cidden pahalı şeyler.
9: Biliyorum.
12: Şuna bakıp bu 30 sterlindir diye düşünüyorsun ama
9: evet.
12: Hayır. En az 150 sterlin ediyor.
9: O zaman artık başlamalıyız. Bakalım şunu çalıştırabilecek miyim? Jelly şekerleme yapıp rüyasında tavşanları kovalarken biz işe koyuluyoruz. İşin kolayına kaçıp doğrudan marş basıyor mu bir baksak mı?
11: Önce ateşleme var mı ona mı baksak?
12: Evet olur.
9: Aslında bujiyi çıkardığımızda gerçekten de iyi bir ateşleme görüyoruz. Evet.
11: Harika
9: çok
11: evet.
9: Çok sağlam çakıyor.
11: Bence artık yakıt hattını bağlamamız
9: evet.
11: Gerekiyor.
9: İki zamanlı karışımı koyuyoruz. Ama skid pedala bastığında motor çalışmıyor.
12: Sanırım karbüratör memeleri
11: evet,
12: kalmış.
11: Ben de öyle düşündüm.
9: Bir motosiklet uzun süre garajda yatarsa eski yakıt yüzünden karbüratör memeleri tıkanabilir.
12: Bunun memeleri nerede?
11: Tam ortada büyük bir tane var.
12: O mu?
11: Evet.
12: Bu tıkanmaz herhalde değil mi?
0: Bu kesinlikle tıkalı değil. Belli ki bu motor önceden sürünürken gayet iyi durumdaymış. Acaba diyorum ki içindeki yağlı yakıt her yere sıvanıp tortu mu yaptı, ne dersin? Söylesene.
12: Belki de.
9: İçeri biraz taze yakıt koyuyoruz ve karbüratörü geri takıyoruz. İkinci deneme.
0: İşte böyle, hadi.
9: İçerisi duman altı olmuş olabilir ama bu sefer hem çalışıyor hem de rölantide kalıyor.
0: Evet,
12: şahane.
9: Ertesi gün Alan dükkanda biz de bisikletlere geçiyoruz. İnanın göründükleri kadar iyiler.
12: Bence buna 3 bar basılır.
0: 3 bar?
9: İkisinin de lastikleri hava tutuyor gibi görünüyor.
12: Gümleme ihtimaline karşı yüzümü şundan uzak tutuyorum.
9: Üstelik jantların hepsinin akordu yerinde.
12: Tamamdır, hazır mısınız? Evet. İşte başlıyoruz. Dostum, bu büyük tekerlekli bir bisiklet için kusursuz.
0: Dersime biraz çalıştım. Çünkü bu bisikleti çok tamam. Sevdim. Hem de bayağı sevdim. Evet.
12: Ne buldun?
0: 1964 model. Erken üretim.
12: Yani göbek orijinal.
0: Evet, muazzam.
9: Her iki bisiklet de biraz çelik yünü ve cila ile harika tepki veriyor. Birliklerin teftişe hazırlandığını görmek harika. Sessizlik çok huzur verici.
12: Etrafta sen yoksan kesinlikle öyle.
9: Aşk olsun. Ben de harıl harıl çalışıyorsunuz sanmıştım.
0: Çalışıyoruz.
12: Sen yokken ne kadar iş hallettiğimize bir baksana.
9: Vay canına, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Şahane görünüyor.
0: Evet.
12: Biliyor musun, hepsi harika durumda. Bütün tekerlekleri öyle kontrol mi ettik? Hepsinin akordu yerinde. Lastikleri şişirdik ve pırıl pırıl
0: oldu.
12: Önce
0: şeyi söyle, bayağı bir uğraşmamız gerekti.
9: Ufak bir temizliğin bile bu kadar değer katması inanılmaz bir şey. Geriye sadece bizim garaj yolunda bir aşağı bir yukarı sürmek kaldı. Şunu da hemen ekleyeyim. Bu bir yetişkin bisikleti ama 1.90'lık bir baterist için tasarlanmamış olabilir.
0: Modern kasaba ve şehir hayatında tam da ihtiyacın olan şey bence bu.
12: Nasıl anlatsam bilemedim. Bisiklet resmen yağ gibi akıyor. Hayatımda bindiğim en güzel bisikletlerden biri.
0: Ufak bir gezintiye çıkmak.
9: Bisiklet mi?
0: Biliyor musun, harikaydı.
9: Evet.
0: Gürültü patırtı olmadan.
9: Ne demek gürültü yoktu? Sesini 500 metreden duyabiliyordum.
0: Hayır, motoru gürültüsünü kastediyorum.
3: Sadece vites sesleri var.
12: Bir de senin boş boğazın. Evet.
9: Onlara pek bağlanmayın, satışa hazırlar. Elimizde tutacağımız şeylerden bahsetmişken şu ağır metal parçamızı halletmenin vakti geldi. İş gören kısmını boyamanın bir anlamı yok çünkü sürekli darbe alacak. Bu yüzden skid üstünü taşlama makinesiyle zımparalıyor. Sonra da maskelemesini yapıyor. Ben de geri kalanını spreyle boyuyorum. 2 kat boyadan sonra işlem tamam.
12: Büyük açılışı yapalım mı?
9: Tabii, neden olmasın? Birlikte kaldıralım. Tada! Onu deponun dışına park edelim mi? Artık orada yaşayacak.
12: Evet.
9: Şimdiden üstüne konacak bir sürü çay bardağı görebiliyorum.
12: Evet.
9: Dostum, muazzam iş. Hadi o zaman çayları sen yapıyorsun.
12: Tamam.
9: Çünkü bunu yapmak epey vaktimizi aldı. Ertesi sabah motoru test sürüşüne çıkararak son rötuşları atıyorum. Bakın, kusura bakmayın ama bugün gibi bir günde çocuklar bile ortada yokken bu motorla bir tura çıkmak boynumun borcuydu, değil mi? Bu marka bazı modellerine kuş isimleri vermiş. Bu modelin adının karşılığı yağmur kuşu. Hafif gövdeli ufak bir kıyı kuşu. Küçük, atik ve çok tatlı. 3'e attık. İşte bu. Şimdi akıyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Harika gidiyor. Şimdi bu motor 3000 sterlin. 3000 sterline benim gibi bir adam resmen cenneti yaşıyor. Bu harika. Size şunu söyleyeyim. Böyle bir sürüşten sonra ruhen, zihnen ve bedenen doymuş hissediyorum. Ne kadar tatlı bir motosiklet. Sorun şu ki, çocuklara söylemeyeyim ama bunu gerçekten satmak istemiyorum. Gerçi satmam lazım ama bilemiyorum. Yine de bir şeyler satmamız gerekiyor. Şans eseri bir müşterimiz var. Üstelik bir üniversite öğrencisi.
0: Sele ile ilgili hiçbir şey yapmadık.
9: Karıştırma, fark etmez.
0: Bir fikrim var, artık fark etmeyecek.
9: Tamam, söyle ne? Tamam, evet, güzel. Bu size tuhaf gelebilir. Çünkü bahsettiğim müşteri benim oğlum.
0: Aa!
9: Dinleyin, bunun sebebi şu. Charlie'nin bir kız arkadaşı var.
0: Gerçekten,
9: gerçekten. İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey, evet. Tamam, ama bu o kadar su götürmez bir gerçek ki. Dün bu bisikleti gördüğünde şöyle düşündü. Aa, Daisy üniversiteye gidiyor. Bisiklete ihtiyacı olabilir. Ona bir hediye alsam mı acaba?
12: Bu oğlunun işini görür.
0: Kesinlikle.
13: Bence de. Evet.
12: Şu da kızın
9: Pekala.
12: İşini görür.
9: Pekala.
0: Ne harika bir ikili
9: evet.
0: Oldu.
9: Çocuklar evet. Bir şey diyebilir miyim? Muhtemelen benim oğlumun cebini boşalttığımı düşünüyorsunuz ki bu doğru.
12: Evet.
9: Ama aynı zamanda az önce onun yurt parasını yatırdım.
0: Doğru.
12: Evet.
9: Sonuçta artık bir yerde çalışıyor. Kendi masrafını karşılayabilir. İkisi birden 300 sterlin.
13: 300 sterlin mi?
0: El sıkışın.
9: 300. Hadi çabuk işim gücüm var.
13: Ben yani...
9: Tamam, alıyor musun? Niye elini sıkıyorsun?
13: Hayır.
12: Onu kandırdın gibi.
9: İşim bitmiştir.
0: Evet, tamam, anlaştınız
9: artık. Hayır kaybol.
12: Hadi işimize bakalım.
9: Tamam, git artık. Uzay git şimdi. De kız arkadaşına. Ona bir hediye aldığını söyle. Hadi.
0: Hala yapacak işimiz var. Hadi
9: git artık. Ona hediyesinden bahset. Çok sevdiğimiz o muazzam motora gelecek olursak. Bana kızmayın çünkü aslında henüz işimi bitirmedim. Tamam mı? 300 sterlin. O işten 100 sterlin kar ettik değil mi?
0: Evet, fena sayılmaz öyle değil
9: ben
0: mi?
9: Ben etmedim çünkü onun kalacak yer masrafını ödedim. O yüzden elime bir şey geçmedi. Ama ortak kasamıza evet. 100 sterlin koyduk.
0: Evet, güzel.
9: Motorun maliyetinde devede kulak kalır ama aynı zamanda şu motora bir alıcı bulmamız belli ki biraz zaman alacak. O yüzden aceleye getirmek istemedim.
0: Evet.
12: Tamam.
13: Zor iş.
12: Yani diyorsun ki bu alet geçici bir süreliğine depoya kalkıyor.
9: Evet, geçici olacak ama sanırım bu hafta sonu ve diğer birkaç hafta sonu ona binmek zorunda kalacağım. Sonra harika bir fiyata satacağız. Söz veriyorum.
0: Tamam, olur.
9: O zamana kadar motor benimdir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Budur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 katı kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
9: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Münih'te Kubica Motors en çılgın otomobil hayallerini bile gerçeğe dönüştürüyor.
1: Bir arabayı kurtarmak benim severek yaptığım bir şey çünkü bunu hak ediyor.
0: Chris Kubica ve ortağı Max Kay, Amerikalı maskülen arabalardan Alman krom efsanelerine kadar her şeyi yeniden yollara döndürüyor.
2: Tepeden tırnağa motivasyon doluyum.
0: Hangi araba karlı bir restorasyon potansiyeline sahip? Sonunda bir alıcı çıkacak mı?
1: Oldukça çabuk satılacağını tahmin ediyorum.
0: Chris ve Max'in şu anki projesi bir Plymouth Kuda. Efsanevi kaslı arabadan para kazanabilmeleri için hala yapılacak çok iş var. Her ne kadar sürmesi şimdiden çok keyifli olsa da.
2: 6.5. Bank. Üçüncü de tamam. Okay. Tamam. Anlaştık.
1: Harika, hayran kaldım.
0: Potansiyeli olan rüya gibi bir araba.
1: Tüm o manyetik lambalar nerede? Dayanamıyorum.
0: Aynı potansiyel can sıkma konusunda da var ama.
1: Şu iğrenç şeye bak.
3: Haklısın.
1: Dostum, tam pislik. Bu aptal şey tam bir pislik.

0: Yeni bir iş haftası ve Münihli çocuklar yine eski numaralarına döndüler. Parmakları yağla kaplanmazsa kasaya para da girmez. Chris sürekli yeni projeler arıyor. Bazen projeler ona geliyor.
1: Merhaba Kubiski Motors.
0: Otomobil meraklıları dünyasında her şey bağlantılara bağlıdır. Kimseyi tanımıyorsan kimse de seni tanımaz.
1: İlginç. Evet ben varım. Yazıyorum. Tamam. Yazdım. Görüşürüz. Yıllardır müşterim olan biri bana bir Kuda teklif etti. O arabayı yıllardır görmedim. Durumu nasıl bilmiyorum. Kesinlikle bir göz atmam lazım. Kesinlikle durumuna bakıp yerinde değerlendirmeliyiz. Max! Oraya birini göndermeliyiz. Max! Max! Bazen çok uzun sürüyor. İşte buradasın.
2: Buradayım. Ne yapabilirim dostum?
1: Bir arabaya bakman lazım. Bir Hemi Kuda'ya.
2: Harika. Ciddi misin gerçekten?
1: Hayır sanmıyorum. Ama gerçek bir replika.
2: Tamam.
1: Adam satmak istiyor. 65 bin filan diyor.
0: Plymouth Barracuda. 1964'ten 1974'e kadar üretildi. Sadece daha güçlü modellerin Kuda adını taşımasına izin verildi. Kup veya kabrio versiyonlarıyla bu araba sportif ama konforlu bir sürüş deneyimi sunuyordu. Hemi motoru ve sınırlı üretim adedi Kuda'yı günümüzde aranan bir model haline getiriyor. Max'in atölyesine gerçek bir mücevher kazandırma şansı var. Plymouth Kuda günümüzde en çok aranan kaslı arabalardan biri. Araba bir kar vaat ediyor ki Max de o arabayı kullanıyor şu anda.
2: Tebrik ederim. Yakıt konusunda her zaman biraz sorun yaşarım. Hatta arabanın motoru stop ettiği bile oldu. Çılgınca değil mi? Arabanızda çekme halatı bulunduruyor musunuz? Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Sanırım yakıt pompası bozulmuş. Uzaktan yaptım teşhis bu. Arabayı henüz tekrar görmedim bile.
2: Bu inanılmaz.
0: İş başa düşmüş durumda. Tek seçenek var, satıcıyı arayıp arabayı almasını istemek. Plymouth'un sahibi Garrett. Eski arabalara karşı sabırlı olunması gerektiğini çok iyi bilen biri.
3: Güzel İtalya. Şimdi sana gerçek bir şey göstereceğim.
2: Bir erkek arabası
3: mı? Erkek arabası.
0: Şimdi Max'in arabayı çok daha yakından incelemesi gerekiyor. Hangi kısımlar hala iyi durumda, neler yapılması gerekiyor, bu arabadan para kazanılabilir mi? Çünkü kar mümkün olan en düşük satın alma fiyatıyla sağlanıyor.
2: 71 model Barracuda diyorsun.
3: Evet.
2: Kuda, Kuda modeli. Standart olarak 340 mı?
3: O orijinal bir 340'tı.
2: Orijinal Kuda mı?
3: Orijinal Kuda, 340. Tamam. Yani 7 litre silindir hacimli 426 HEMI motora dönüştürülmeden önceki gerekli takviyelere de sahipti.
0: Sözde HEMI motorun yarım küre şeklinde yanma odaları vardır.
3: O zamanlar muhtemelen iyi durumdaydı. Sonra Beach Boys grubundan Al Jardine için aynı model bir araba yapmış olan biri tarafından satın alındı. Ve bu araba da onun kardeş aracı olarak üretildi.
2: Evet yine de eski püskü duruyor. Araba bakımı senin işin değil mi?
3: Kirli mi yoksa temiz mi daha iyi göründüğü tartışılabilir. Çünkü altındaki boya gerçekten kötü durumda. Hiç iyi değil. Burası çatlamış. Ayrıca bazı yerlerde boya akıntıları da var.
2: Evet tabii ki altında neyin gizlendiğini bilmiyorsun. Zaten bu şekilde görebiliyorsun.
3: Beach Boys grubundan Al Jardine için aynı model bir araba yapmış olan biri tarafından satın alındı. Ve bu araba da onun kardeş aracı olarak üretildi.
2: Evet yine de eski püskü duruyor. Araba bakımı senin işin değil mi?
3: Kirli mi yoksa temiz mi daha iyi göründüğü tartışılabilir. Çünkü altındaki boya gerçekten kötü durumda. Hiç iyi değil.

0: çatlamış olabilir. Sonra birdenbire kocaman bir yama ortaya çıkar. Ama ne de olsa yeni araba değil. Bunu biliyorsun. Parlak, boyalı bagaj bile. O da ayrı bir sorun. Bak bak, inanılmaz derecede parlak görünüyor. Ama bu parlaklığın olduğu yerde altında parlaklık yok. Yıllar geçtikçe nem içeri girer ve boya çatlayıp soyulur. Evet, kesinlikle bunu gördük. Tırnağınla bile koparabilirdin. Gerçekten büyük parçalar kopmuştu. Devasa parçalar. Dün paslanmaya başlamamış, bir süredir paslanmış olan geniş bir alan görürsün. Tamamen delik değil. Ama zaten devasa bir paslanma var.
1: Plymouth birçok yerinden yaşını belli ediyor. Ama arabanın kalbi kaputun altında yatıyor. 426 kubik inç, yani 7 litre silindir hacmine ve 425 beygir gücüne sahip sonradan takılmış bir Hemi motor.
0: Evet, bir sorun olduğunu duyduk. Egzoz sıkıntısı. Manifoldun bir yerinden bloğa bağlandığı başlangıç kısmında sızıntı var. Çıkaramayacağınız için bu biraz can sıkıcı. Oraya ulaşmak için tüm bu parçaları sökmek gerekiyor. Direksiyon ve diğer her şeyi. Sisteme daha fazla yağ sağlamak için yağ soğutucusu eklenmiş. Tamam. Hadi bu güzelliği tekrar bir araya getirelim.
1: 71 model Plymouth Kuda'nın artıları da var, eksileri de. Test sürüşü zamanı.
0: Altı buçuk. Bank üçüncüde girdi. Hı-hı. Hadi. Hafif bir fren kontrolü yapalım. Frenler çok iyi. Bu çok değerli. Buna ihtiyacın var.
2: Yedi yaşında. Sürüşü keyifli.
0: Evet, roket gibi gidiyor. Buna itiraz edemezsin. Test sürüşünü atlattık. Ve başarıyla tamamladık. Eğlenceliydi, söylemeliyim. Evet. İşler iyi gidiyor.
2: Birazcık.
0: Güzel araba. Evet. Vazgeçmek mi istiyorsun? Ben istiyorum ha. Bunu söylememeliydim.
2: Zaten anlamıştık değil mi?
0: Evet. Bu araba için ne kadar para istediğini önceden düşünmüşsündür. Artık eskisi gibi değil. Ama performansı hala iyi.
2: Evet. Ben bu arabaya kabaca 65 bin ila 70 bin euro harcadım. Bu yüzden 65'in makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum.
0: Her şey 65 bin kesinlikle böyle bir araba için alabileceğin bir fiyat. Hiç de mantıksız değil. Kesinlikle makul denebilir ama tabii ki benim için biraz fazla. Adam hiç de mantıksız değil. Ayrıca arabadan kurtulmak için çaresiz de değil bence. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Üzerinde çalışmamız gereken epey şey var. Yani bu önemsiz bir sorun. Tartışmaya gerek yok. Bunun gibi bir şey. Bagaj sağlam, pas var. Bagajda durum böyleyse o zaman bir restorasyon işinden bahsediyoruz demektir. Eğer 60'ın altında alabilirsem o zaman ileride para kazanmak için iyi bir temelimiz olur. Söyleyeceğim fiyat 55 bin.
2: 62.
0: Kafamdaki fiyat 50 binler civarı olmalı. Aklımda tabii ki bir fiyat aralığı var. Ne kadar yükseğe çıkabileceğim ya da ne kadar yükseğe çıkmak istediğim gibi. Aksi takdirde benim için mantıklı olmaz ve 60'ın üzerinde herhangi bir rakam kesinlikle olmaz. 59 aslında kendime koyduğum sınır.
2: Tamam, söyle hadi.
0: Biraz daha çıkayım.
2: Tamam, sonuç ne olursa olsun, ön alım hakkım olursa.
0: Bu iyi bir fikir, benim için sorun yok.
2: 59 ön alım hakkıydı.
0: Tamam, anlaştık.
2: Anlaştık.
0: Harika. Plymouth Kuda gerçekten iyi bir alım oldu. Gürültülü, çok eğlenceli, harika bir araba ve Chris'e göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bence o da bayılacak. Daha fazla para kazanmak istiyorsak birçok değişiklik yapıp yine de kar etmemiz gerekiyor. Satış fiyatı olarak

0: %90'ın biraz altında bir rakam hedefliyorum.
1: Durumu kontrol edebilmek için atölyeye dönüyoruz. Max arabayı satın aldı ama bir risk de aldı.
2: Maxi. Vay canına, ne gürültü. Fiyat?
3: Ama havalı öyle değil mi? 65 bin istiyordu.
2: 65 mi?
3: 65 bin istiyordu. Ben de 59 bine indirdim.
2: Harika. Hemi, büyülendim.
3: Evet, sesi de güzel. Onaylı. Sertifikada her şey var. Her şey kayıtlı. Harika değil mi?
2: Görünüşe göre boyamaktan kaçıramayacağız.
3: Evet, kesinlikle yapmalıyız. Burada biraz daha iş yapmamız gerekiyor. Kabarcıklar var.
2: Dekoratif çerçeve nerede?
3: Evet, evet. Yerinden çıkmış. Burada değil. Otoyolda kaybettiğini söylüyor.
2: Otoyol mu? Harika.
3: Tamam.
1: Kusurlar, özellikle de V8'in sesini bu kadar büyük ölçüde etkilediğinden durum patron Chris'in gözünden kaçmıyor.
2: Şey, conta kırılmış olabilir. Ama manifoldda da bir çatlak olabilir. Gördüğüm kadarıyla bunlar orijinal Hemi manifoldları. Bunlar hobi amaçlı takılmış paslanmaz çelik manifoldlar değil. Orijinal dökme demir manifoldlar. Çok pahalılar. Umarım üzerinde çatlak yoktur. Eğer sorun contaysa bu hiç de iyi olmaz. Çünkü direksiyon sol tarafta. O noktaya ulaşabilmeyi umuyoruz. Muhtemelen alttan. Kesinlikle zor bir iş olacak. Ama bunu başarmak zorundayız.
3: Evet, otur. Sen iri bir adamsın.
2: Harika.
3: Öyle değil mi?
2: Sağlam duruyor.
3: Evet, ama sadece kaplama. En ucuz malzeme.
2: Evet, ama artık öyle yapamazsın.
3: Maalesef.
2: Bir çözüm bulmalıyız. Bir çözüm olması lazım.
3: Orta konsol. Orta konsola dokun. Biraz gevşek gibi. Gördün mü?
2: Evet, harika. Hemen tamamen sökebilirsin. Yedek parçaları zaten var bak. Görüyor musun?
3: Koltukları fark ettin mi? Orijinal koltuklar değil.
2: Challenger'a benziyor. Koltuk kılıfları daha karmaşık. Onları kesinlikle Amerika'da bulmak gerekiyor. Süs şeritleri de öyle. Onları burada bulamazsın. Contalar, malzemeler, hepsini buradan temin edebilirsin. Motor bile olur. O da mevcut. Ama özellikle belirli gövde parçaları ve iç döşeme parçaları yok.
3: Hadi bagajı açalım. Kesinlikle pek iyi görünmeyen bir iki yer var.
2: Bagajın tamamındaki boyayı kesinlikle sıyırmamız gerekiyor. Boyanın altında pas izleri var. Altında da pas olup yayılıp yayılmadığını kontrol etmeliyiz. Bagaja kesinlikle birkaç saat ayırıp orijinal mi yoksa kaynakla mı eklenmiş olduğunu görmemiz gerekiyor. Pas varsa orada sorun var demektir ve bu sorunu çözmek zorundayız.
3: Bagajda durum böyleyse pas kabarcıkları olan diğer alanlara da el atarsak, ki bunu tavanda da gördük, o zaman sadece boya işine hazırlanmakla kalmayıp büyük bir restorasyonla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum.
2: Tüm saç parça yedekleri mevcut ama fiyat 5-6 bin civarında olduğundan epey hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim doğrusu.
3: Sonra başka bir şey fark ettim. Gözden kaçması imkansız. Sence böyle düşmesi normal mi?
2: Spoiler, orijinal modelde asla bulunmuyordu. Yani opsiyonlarda da yer almıyordu. Daha sonra açılı taşlama makinesiyle eklenmiş. Bagaj kapağındaki yay spoiler'ın ağırlığını taşıyamaz. Orijinal olup olmadığını böylece hemen anlayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Düşüyor. Bunun için tasarlanmamış çünkü.
3: Kesinlikle öyle.
2: Birkaç detay eksik. Boya işi yapılmalı, jantlara ihtiyacımız var, koltuklara ihtiyacımız var, gösterge panelindeki aletlere ihtiyacımız var. Bunları güzel görünür hale getirmeliyiz. Egzoz manifoldu elimizde, bagaj da var. Spoiler'ı çıkarmamız kesinlikle gerekiyor.
3: Evet. O zaman şunu söyleyeyim.
2: Tabii ki.
3: Hadi, bu işi halledelim.
2: Bakım noktasına ben götürürüm.
1: Yapılacak çok iş var. Neyse ki ikisi de şanzımana ya da motora dokunmak zorunda değil. Yeniden boyamak için camların çıkarılması gerek. 47 yıldır aynı yerde duruyorlar ve ardından yine aynı yere takılacaklar.
2: İşte elimizde özel bir kaplama sökme aleti var. Bu alet olmadan her şeyi mahvedersiniz. Ya camı ya kaplamaları bozarsınız.
3: Ben şahidim. Alet olmadan denedim. Biz dayanamadı.
2: Sadece kaput bimlerini, spoiler'ı ve arka havalandırma deliklerini çıkarmak istiyorum. Böylece çok yarış tarzında olmaz. Zaten yeterince beygir gücü var. Biraz koyun kılığına girmiş kurt gibi olabilir. Bana göre aksesuar falan gibi çok fazla dağınıklıklar var burada ve daha sade olabilir.
3: Chris, şu kapı eşik kaplamalarını şimdi sökersem bu pek de roket bilimi değil. Sol ve sağ taraflar için iki küçük torba yapmayacağım, değil mi?
2: Hayır, yapmayacaksın.
3: Bence bu biraz abartı olur.
2: Hayır.
3: Kapı eşikleri.
2: Küçük torbalar benim için son derece önemli çünkü o zaman ne olduğunu ve nereye ait olduğunu bilirsin. Her şeyi bir kovaya atmaya kıyasla iki kat daha hızlı olur.
3: Bu küçük torbalarla savaş halindeyim.
2: O da kovada kazmaya başladığında tam bir savaş haline geliyor.
3: O zaman ben de savaşırım. Ha, bu şey çıktı. Ona bunu söylemeyeceğiz. Öylece oraya koyacağız. Böyle de olur. Henüz altını görmedim bile.
2: Sen de görmedin.
3: Ben de görmedim. Sürtünme yüzeyinin ne kadar küçük olduğuna bak. Böylesine güçlü bir araba için disk çok küçük. Bu arabayı sportif bir şekilde sürmek neredeyse imkansız. Chris bak, buradaki lastik contayı çıkardım. Orijinal rengi ortaya çıktı. Aslında orijinal rengi siyah değil. Kahverengi, metalik kahverengi.
2: Güzel bir renk ama bunu önceki Fender etiketinde de görebilirsin. Belki tekrar kahverengi, sonra da siyah renge boyanmış olabilir. Orijinal rengi oldukça havalı. Kararsız kaldım. Metalik kahverengi bence hiç fena değil. 70'lerin rengi. O zamanlar son moda renkti.
3: Kai?
2: Kai, iyi misin? Ses çok yüksek.
3: Fender etiketine bakmamız gerekiyor.
2: Sorun değil.
3: Hadi bakalım.
2: İşte en soldaki alttan ikinci rakam. Bu dış renk kodu.
3: Bu durumda CK6.
2: Son iki harf önemli. K6.
3: O zaman internette biraz araştırma yapalım. Bununla ilgili web siteleri var değil mi? Orijinal rengin ne olduğuna bakalım.
2: K6 mı?
3: K6.
2: Koyu kahverengi, metalik.
3: Koyu kahverengi.
2: Bunu internette evet, arayabiliriz.
3: Evet.
2: Amerikan arabaları ve diğer markaların tüm renkleri hepsi internette mevcut. Renk kodlarını oradan arayabiliriz. Şimdi elimizde K6, F3, B9, Q5, K6, koyu bronz metalik var. Rengimiz işte galiba bu olacak. Bu da arabanın aslında siyah değil kahverengi olduğu anlamına geliyor. Ama daha önce maviden kahverengiye boyanmış da değil. Fabrikada %100 bronz metalik olarak boyanmış bu araba. Ve güzel bir renk bence.
3: Şimdi ne yapacağız? Orijinaline mi döndüreceğiz yoksa siyah mı boyayacağız?
2: Önce diğer konulara bakmak isterim. Manifold çantası, kaynak işleri, bütçeyi aşmamak için nasıl bir yol izleyeceğiz gibi. Erken karar vermek
3: evet.
2: İstemiyorum.
3: Tamam.
2: Güzel.
3: Kahverengi oldukça havalı. Bence renk harika ama karar vermeden önce biraz tereddüt edip maliyetleri tartmamız gerekiyor. Ama bence bu iyi bir fikir. Evet, harika.
2: Manyetik lambalar nereye kayboldu? Her zaman ortalık çok dağınık. Sinir bozucu ve dayanamıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa tam da o eksik oluyor. Ve her zaman 13 inçlik lamba ve her zaman yarım inçlik olan kayboluyor.
3: Ben hep kendim oldum.
2: Bunu ben söylemedim ama burada başka kim çalışıyor ki? Düzen işin yarısıdır. Evet, doğru. Manifoldu çıkarmak akü anlamına geliyor. Sonra hidrolik direksiyon hortumlarına nasıl ulaşabileceğime bakacağım. Ardından hidrolik direksiyon kutusu çıkarılmalı. Bunun için direksiyon kolunun direksiyon mekanizmasından ayrılması gerekiyor. Oradan da yağ akacak. Sonra alttan bakacağım ve muhtemelen marş motorunu da çıkarmam gerek. Bu da direksiyon bağlantısını direksiyon mekanizmasından çıkarmak demek. Ah. Şuna bak.
3: Oldukça
2: evet,
3: iyi görünüyor.
2: Conta yok artık. Baksana.
3: Evet, çıkarttığında conta her zaman bozulmuş olur.
2: Tabii.
3: Nereden
2: her
3: sızıntı
2: zaman
3: yaptığını
2: aynı
3: görebiliyor musun? Manifold'da başka bir şey görüyor musun? He? Burada bir şey var mı?
2: Hayır. İlk başta öyle görünebilirdi ama aslında
3: evet,
2: gerçekten
3: evet,
2: iyi görünüyor. Mükemmel durumda. Burada egzoz manifoldu contasının tamamen çatlamış ve kırılgan hale geldiğini açıkça görebilirsiniz. İşlevini yitirmiş ve sonra hiçbir şey göremezsin. Havayı boşaltırsan egzoz gazlarının dışarı çıkmasını sağlayan manifoldun sızıntı yaptığı yerlerde gözle görülür çatlaklar olurdu. Siyah izler ve çatlaklar görünür. Bunu açıkça görebilirdin. Burada hiçbir şey yok. Conta sadece işlevini yitirmiş, hepsi bu. Bu bizim için büyük bir şans. Bundan memnunuz. Bununla 1000 avro tasarruf ettik. Şimdi bu parayı başka bir yere yatırabiliriz. Manifoldun böyle çıkması çok iyi oldu. Planlarımız yolunda gidiyor.
3: Zımparaya.
2: Evet, olabilir.
3: Süper.
1: Yeni conta yaklaşık 50 euroya mal oldu. Bu gürültüyü ortadan kaldırdı ve manifoldu sızdırmaz hale getirdi. Ama paslı noktaların yine de kontrol edilmesi gerek.
3: Evet, ciddi bir hasar yok, halledilebilir. Ama buradan başladık ve bu da pasın en kötü kısmı, delik. Yani pas sorunu sadece tavanla gövde arasındaki birleşim yerinde. Yeniden zımpara ve boyama işleri yapmamız gerekecek. Johan!
4: Ne oldu?
3: Benim için neyin var? Senin için bir şeyim olabilir. Az önce Kuda'nın tavanını açtım. Burada olanlara benziyor.
4: Dur tahmin edeyim. Çürümüş.
3: Çürümüş biraz abartılı olur ama o kadar da kötü değil.
4: O zaman göster.
3: Bakalım.
1: Bunu düzeltecek kişi Johan. Atölyedekilerin yaptığı boya işine yönelik bütün hazırlık çalışmaları ciddi bir tasarruf sağlıyor ve kârı artırıyor. Hem pas var hem de kaput pimleri ve spoilerlarda delikler.
5: Olabilecek en kötü şey kaynağı düzgün yapamamam ve üzerinde bir delik kalmasıdır. Boyacı bunu düzeltebilir ama biz işimizi düzgün yapmak zorundayız. Buna mecburuz.
2: Zaman olsaydı bir çamurluk bile yapabilirdi. Eksik parçalar varsa onu hayata geçirecek doğru kişi odur. O bir sanatçı.
5: İşte. Oldu mu? Delik kapatıldı.
3: Harika.
5: Taş gibi olmamış mı?
3: Sağlam görünüyor.
2: Çok iyi görünüyor.
5: Dikkat ettim. Memnun musunuz? Nasıl sizce?
2: Evet, olmuş.
3: Araba şimdi römorka yüklenip boyahaneye götürülüyor. Orada boyayı sıyıracaklar, astar atacak ve sonra da boyayacaklar. Nihai rengin ne olacağına karar vermemiz gerekiyor.
1: Bu arada Chris yanlış döşenmiş koltukları döşemeciye götürüyor. Capitone deseni Kuda modeline uymuyor.
2: İşlerini bitirdiler mi? İşinizi bitirdiğinizi sanıyordum.
6: Chris! Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor?
2: Evet, iyi gidiyor. İşin bitti mi? Benimle ilgilenir misin?
6: Yanında ne var?
2: Gel.
6: Söyle bana.
2: Gel de göstereyim.
6: Bir macera daha.
2: Burada.
6: Bu getirdiklerin ne? Klasik araba. Klasik araba gibi görünüyor.
2: Bunlar Kuda için.
6: Tamam.
2: Plymouth Kuda. Kuda'yı biliyorsun değil mi?
6: Tamam.
2: Daha önce hiç Kuda üzerinde çalışmış mıydın?
6: Evet, aslında biliyorum.
2: Bunlar fena olmaz ama evet. Ben bunları istemiyorum. Kesinlikle yeni Kuda stiline ihtiyacım var. Ve Challenger stilinden kurtulmak istiyorum. Rengini de sevmiyorum. İçerisi beyaz değil, siyah olmalı. Bunları buraya bırakayım
6: Tabii
2: mı?
6: Tabii, sorun değil. Tamam, halledelim bakalım.
2: Şu kokmuş şeye bak.
6: Durum kötü, evet görüyorum. Evet, berbat.
2: Şuraya bak. Amerika'dan birinci sınıf ürünler getirdim.
6: Tamam.
2: Umarım işine yarar.
6: Sanırım yarar, evet. En iyisi değil diyebilirim ama idare ederiz.
2: Evet, nerede eksiklik varsa orayı iyileştirirsin.
6: Daha iyi yapacağım. Köpükle tam olarak uyumlu olacağını sanmıyorum. Kapak zaten sabitlendiği için köpükte bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Bu da kapağı şimdi söküp yeniden yapmak anlamına geliyor. Ama kesinlikle
2: peki,
6: hayal ettiğin gibi olacak. Bundan emin olabilirsin.
2: Peki sence ne kadar sürer?
6: Bir hafta sonra alabilirsin.
2: Bir hafta mı? Harika.
6: Senin için hallederim.
2: Chris,
6: yakında görüşürüz
2: o zaman.
6: Haftaya görüşürüz. Hoşça kal. Kendine çok
2: Kendine
6: iyi bak. Bence kesinlikle halledeceğiz. Bundan eminim.
1: Aracın değerini artırmak için her şey orijinal haline geri dönmeli. Amerika'da üretimden kaldırılmış çok çeşitli modeller için döşeme malzemesi hala üretilmeye devam ediyor.
6: Burada köşelerde çok uzun olduğunu görebilirsin. Bu da dolgu eklememiz gerektiği anlamına geliyor. 10 veya 15 milimetre eklemeyi öneririm. Çünkü bu hacim kazandırır. Böylece uzunluk sorunu da çözülür. Eğer kenarlarını katlarsak o zaman mükemmel şekilde oturacaktır.
1: Neredeyse 50 yıllık koltukların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu arada üzerlerinde muhtemelen bazı çalışmalar yapılmış olsa da Mustafa mevcut sağlam malzemeyi temel alarak koltukları yeniden döşüyor. Tamamen yeni bir oturma konforu ve orijinal görünüm yaratmaya çalışıyor.
6: Pekala. Bir hafta içinde biteceğine söz verdim. Bu söz tutulmalı. Chris'e bu konuda söz verdim.
1: Boya atölyesinde de ilerleme kaydediliyor. Eski boya zımparalandı ve kaldırıldı. Pas temizlendi. Boyacı Darko çıplak metali astarı çoktan uygulamış durumda.
3: Her şey hazır mı?
7: Evet, her şey hazır.
3: Peki ya pas? Sana sorun çıkardı mı?
7: Hayır hayır, pek sayılmaz.
3: Burada bir kabarcık vardı. Pas tam oradaydı.
7: Altında fazla evet, pas evet. Yoktu. Arkada da durum tam olarak aynıydı.
3: O alan çok geniş değil miydi?
7: Hayır hayır hayır, yaygın değildi. Tamamen paslanmış ya da delik değildi. Sadece yüzeyseldi.
3: Aslında durum mükemmeldi. Çünkü paslanmayı çoktan durdurmuş olabiliriz. Aksi takdirde yayılmaya devam edebilirdi. Öyle olmadı ama. Tamamen delik de değil. Yani paslanma bir nevi kendiliğinden durdu.
1: Soru hala ortada duruyor. Bu sportif kup için doğru renk hangisi? Siyah hatları gizler. Kuda 1971'de güçlü bir kahverengi tonuyla üretim bandından çıkmıştı.
3: Arabayı orijinal haline getirmeye karar verdik. Orijinal rengi sonuçta bu araba için çok daha havalı.
7: Hadi başlayalım. Şimdi araba için 2 litre boya karıştıralım.
3: Bunu yapmam hakkında ne düşünüyorsun? Yapabilirim değil mi?
7: Evet ama dikkatli olmalısın. Çünkü fazladan her gram tamamen farklı bir şey demek.
3: Şu anda burada kaç renk var?
7: İnce altın. Sonra inci yakut. Gök mavisi kırmızı, gök mavisi beyaz, özel siyah, mikro gümüş, altın var. Yani hepsi orada mevcut.
3: Tamam. İlk olarak ne var? 385 mi?
7: Evet.
3: O zaman gidip onu bulayım. Beyazmış. Bunu komik buluyorum. Bu kadar yeterli mi?
7: Evet ama sen zaten sınırı aştın.
3: O zaman bunu şimdilik atlayayım.
2: Bu bana olmazdı.
7: İşte bu yüzden şimdi bundan biraz bir şeyler çıkaracağız.
3: Ben mi yapayım?
7: Ve sonra zaten 0.0 olacak. Bu çok önemli. Yani eğer malzemeleri karıştırırsak ve biri düzeltmeye çalışırsa o zaman zor.
3: Boya kaplarını karıştırmak çok eğlenceli. Gece gelip birazcık oynarım.
1: Max doğuştan ressam değil. Darko defalarca boya kabından birkaç miligram boya çıkarıyor.
3: İki damla vardı.
7: Evet, mükemmel. Evet. Tam da istediğimiz
3: buradan
7: gibi.
3: Buradan yavaşça başlayabilirim. Renkleri karıştırmak kolay değil. Her zaman çocuk oyuncağı olduğunu düşünürsün. Sadece damlatırsın ve kendiliğinden olur. Tam rengi gram veya hatta 0.1 grama kadar karıştırmak oldukça zor. Biraz turuncu görünüyor. Şimdi bana bunun kahverengiye döneceğini
7: söylüyorsun? Abrakadabra diyeceğim, sen de karıştır.
3: Bunu bir yere koyayım. Eğer bu düşerse anında ünlü olurum.
7: Evet.
3: Rengin nasıl ortaya çıktığını görebiliyorsun, inanılmaz. Düzgün bir kahverengi.
7: Tamam, şimdilik bu kadar karıştırmak
3: yeter. Hayır, karıştırmayı seviyorum. Boyayı karıştırdık. Evet, 2 litre. Şimdi boyayacağız.
7: Seni gerçekten tebrik etmeliyim. İlk denemem için hiç de fena değildi.
3: Teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bunu yapmam iyi oldu diye düşünüyorum.
1: Boya kabininde Plymouth'a önce astar uygulanıyor. Ancak ondan sonra profesyonelce ilk kat püskürtülüyor.
2: Şimdi bana bu lanet şeyleri bulmamda yardım et dostum.
7: Tamam, öyle olması normal. Giderek koyulaşacak çünkü.
3: Bence çok havalı bir renk. Gerçekten heyecanlıyım. Çok mutluyum. Doğru karar verdim. Bu gerçekten müthiş. Rengi harika oldu.
1: Boyanın uygulanmasından sonra şeffaf kaplama da gerekiyor. Bu katman sadece parlaklık sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda boyanan yüzeyi de koruyor.
3: Her şey için çok teşekkür ederim.
7: Ben de mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen Chris'e selamlarımı
3: ilet. Söylerim. Teşekkürler. Harika bir renk. Chris görünce kesinlikle bayılacak.
2: Bilmiyorum.
1: bakalım patron buna ne diyecek?
2: Bu renk harika görünüyor. Bu gerçekten harika. Bence Kuda'nın bakır tonlu kahverengi metalik rengi muhteşem. Gerçekten çok güzel bir renk. Özgün bir renk. Siyahtan çok daha iyi. Her şey tamam mı?
3: Hiç vidam yok maalesef. Çantalarda şu anda vida yok.
2: Olacak şey değil.
3: Maalesef durum bu. Biliyorsunuz burada düzen sağlamak istersek çantalar için bir kutuya ihtiyacımız olur. Sonra bir rafa ihtiyacımız olur. Sonra bunun için bir odaya ihtiyacımız olur ve muhtemelen kutularla çantaların bulunduğu tüm rafları barındıracak başka bir odaya da ihtiyacımız olur. Ama henüz böyle bir sistemimiz yok.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
16: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
17: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
16: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
19: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
20: Sevmeyi tüm sevenler. Sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
21: Rastasıyım bu sarı kolanın.
22: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
23: Değişemem ve değişebileceğime dair
24: inancım da yok.
25: Başka lezzet yok.
26: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
27: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
28: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
29: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
30: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
31: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
32: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
31: Ne de motorun durması onları yıldırır.
32: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
31: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
32: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
31: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bana bu lanet şeyleri bulmama yardım et dostum. Yani yardım etmelisin bana.
2: Yardım etmek de nereden çıktı?
3: Bakın suç bende değil. Harika. Hepsini buldun mu?
2: Başarılı olduğunda böyle görünüyorsun işte.
3: Neredeydiler?
2: Bunlar mı? Spor arabaların altında.
3: Tamam. Bir ders daha öğrendik. Neyse ben şimdiden bir paspas üzerinde rahatça yerimi aldım. Üzerinde diz çöküp koltuğu sıkacağım.
2: Güzel.
3: Harika. Koltuklar harika.
2: Evet, koltuklar harika, muhteşem olmuş. Arka koltuğu halledeceğim, sonra her şeyi hazırlayabiliriz bence.
3: O zaman öğleden sonra sürebiliriz değil mi?
2: Evet tabii, araç tescil bürosuna gidersen.
0: Adım adım bu kaslı araba eski gücünü geri kazanıyor. Sanki iyi bir kar ortada görünüyor. Ama satılabilmesi için hala yapılacak çok iş var.
1: Evet biraz.
0: Araba altın değerinde.
3: Acele etme. Formula 1'de değiliz.
2: Bazen iki metal levha üzerinde çok fazla gerilim olduğunda ve birbirine bastırdıklarında kuvvet uygulamak zorunda kalırsın. Sonra ortalık ısınır ve üç deliği hizalayıp aralarına bir civata sokman gerek. Sonra ilk delik ikinciyle hizalanmaz, sonra üçüncü delik ikincisiyle hizalanır, sonra ikincisi artık birinciyle hizalanmaz ve gerçekten çok sinir bozucu olur. Dostum bu ne saçmalık ama aptal şey. Lanet olsun ne saçmalık ama. Seni gidi aşağılık pislik. Canın cehenneme senin. Lanet olsun. Canın cehenneme. Davul sesleri.
3: Demişti ki ben beyefendi tamirciyim. Bunu yapmam yasak.
2: İşler yolunda gitmediğinde, sinir bozucu olduğunda, arıza verdiğinde bazen sinirlerim bozulur. Patlayabilirim. Ama sonra yine her şey yoluna girer. Aa, şu lanet şeyi parçalayın gitsin. Lambayı geri istiyorum. Hiçbir şey göremiyorum.
0: Krom kaplama şeritleri özel olarak Amerika'dan geliyor. Çünkü Almanya'da bu yedek parçaları sadece hurdalıkta bulabilirsiniz.
2: Shaker kaputu motora bol miktarda hava girmesini sağlamak içindir. Radyatörlerden ve motor bölmesinin içinden sıcak hava çekmez. Aksine kaputun hemen üstünden soğuk hava çeker. Bu da ona güç verir. Önemli.
0: İç mekanda son rötuşlar hala sürüyor.
2: Bu senin için epey zor bir iş değil mi?
3: Bu benim için harika, titiz bir iş. Şimdi gösterge paneli kaplanıyor. Elimdeki gerçek ahşapla. Gerçek ahşap. Yani burada her şeyi mahvedebilirsin. Bir anda dağılabilirsin. Tek şansın var. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor.
2: Döşeme işi 4380 euro.
3: Eğer eğri büğrü olursa felaket olur.
2: Bir de 3040 euroya mal olan boyalı jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant.

0: Usta marangoz Max, kokpitteki son rötuşları yapıyor.
1: Bu gerçekten çok zahmetliydi ama sonuç iyi oldu.
2: Şimdi de yan tarafa vinil kaplamayı yapacak birine ihtiyacımız var. Chris şu anda geliyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Aynı isim, aynı stil. Ama gelen usta bir vinil kaplama uzmanı. Farklı model ve motor varyantları için çeşitli çıkartma setleri mevcut.
2: Epey sağlam bir iş. Yeni boya sorun olur mu? 8 haftadır duruyor, bu süre yeter mi?
3: Evet, en az 6 hafta. Böylece gazı çıkabilir ve kendimizi garantiye almış oluruz.
0: Kaplamayı erken uygulamak yeni boyaya zarar verebilir.
2: Şimdi zor olan kısım çıkarmayı doğru yere yerleştirmek. Arabanın kenarına olan mesafeler tam olarak doğru olmalı. Bu gerçekten çok zor.
0: Bol sabır, iyi bir göz ve hava kabarcıklarını gidermek için bir silecek. Yeni görünümü elde etmek için gereken şeyler. Hemi motorlu modelleri için son dokunuş bu.
2: Folyo uygulaması bu işte gerçekten iyi olmak için her gün yapmanız gereken bir şey. Ara sıra yapabileceğiniz bir şey değil.
0: Plymouth için açık bir satış argümanı var. Mat siyahla metalik kahverengi birleşimi.
4: Çıkartmalar ve hem yazısıyla uyumlu duruyor, güzel görünüyor. Bu araba gerçekten çok iyi oldu. Beğendim.
0: Mükemmel bir görünüm için tek eksik olan şey yepyeni jantlar. Aracın renginde boyanmış jantlar da orijinal konfigürasyona uyuyor. Durum değerlendirmesi zamanı. Çocuklar bu arabaya ne kadar para yatırdı, ne kadar kâr edecekler?
2: Rakamlar, bunları girmek ister misin?
4: Neden bu kadar konsantre görünüyorsun? Bir sorun mu var?
2: Bak şöyle yapalım, ben söyleyeyim, sen kasaya gire. Kasaya girmek ister misin?
4: Tamam, ama Kuda'nın faturasını sen ödeyeceksin.
2: Hadi ben söyleyeceğim, sen oraya yaz.
4: Kesinlikle, büyük rakamlar için olan bu.
2: Peki, satın alma fiyatı 59 bin.
4: 59 bin. Tamam.
2: Boyama işi için 7140.
4: Girdim.
2: Döşeme işi için 4380 avro.
4: Tamam.
2: Bir de 3040 avroya mal olan boyalı, jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant seti var.
0: Ayrıca krom kaplama, conta ve çıkartmalar dahil küçük parçalar için de yaklaşık 1400 euro.
2: Yani toplamda bize 74.945'e mal oldu.
4: O kadar kesin değil. O 75 bin dedi.
2: Rakamları yukarı yuvarlıyordu ondan.
4: Yani yaklaşık 60 bin ödedik. Şu anda 75 bin civarındayız ve 90 binin biraz altında bir rakam istiyoruz.
2: Evet, tamam.
4: 90'a çıkar belki.
2: Ayrıca işçiliğimiz var, yani 14-15 bin gibi. 14-15
4: gibi. Bu harika olurdu. Yani masada 15 ya da 14 olsaydı mutlu olurduk, öyle değil mi?
0: 1970'lerin efsane spor aracı baştan aşağı elden geçti. Özel üretim jantların yerine yeni jantlar takıldı. Öndeki sis farı kaldırıldı ve arka kısımda sonradan takılan bir spoiler yok artık. Gösterge paneli ve iç donanım yenilendi. Orijinal koltuk kılıflarının aslına sadık kalındı.
2: Arabayı sınırlarına kadar zorlayıp denemek için sabırsızlanıyorum.
0: 425 beygirlik Kuda'yla ilk kilometreler.
2: Yani artık araba elimizde. Manifoldu sızdırmaz hale getirdik. Yeni boya uyguladık, yeni lastikler, jantlar taktık.
4: İçi de öyle.
2: İç donanım, siyah teri, hepsi yeni.
4: Bütün olarak bakarsak tüm bunlara değdi demektir. Doğru şeyleri yaptılar. Doğru tasarım değişiklikleri, doğru adımlar. Harika. O zamanlar pistte gerçekten drag yarışlarının ön saflarında olduklarını hayal edebiliyorum. Her şeyi tamamen mahvettiler.
2: Evet. Tamamen devrim niteliğinde.
4: Pazar günü kazan, pazartesi günü sat derler. Aynen öyle oldu.
0: Pazar günü yarış pistinde zafer, pazartesi günü başarılı satıştan elde edilen nakit. İşte bu sloganın hakkını vermek için Kuda'nın 500 metrede kendini kanıtlaması gerek. Hem de bir Chevy Monte Carlo NASCAR'a karşı.
2: Bu araba sert sürülmek üzere üretildi ve onu satın alacak müşteri de sert sürecek. Bu yüzden bu durumda gerçekten satıp satmayacağımızı görmek için onu sınırlarına kadar zorlayacağım. Bayrak indirildiğinde duman çıkana kadar tam gaz. Merhamet yok. Hayır. Bu şeyin neler yapabildiğini görmemiz lazım. Söylememe gerek yok ama sıkı giyin. Yarış kıyafetini zaten yanına almışsın. Max eski yarış pilotu.

0: Netli sonuç. Neredeyse 300 beygir daha azına sahip olan Kuda için büyük bir mesele olmadı.
1: Şunu söylemeliyim ki ilk birkaç metre kesinlikle senin de çok havalıydı. Zaten ciddi bir gücü var, belli oluyor.
2: Bunun 70'lerden kalma bir 1971 model araba olduğunu düşünürsek oldukça iyi durumda.
1: Elimdeki bu gerçekten profesyonel bir yarış makinesi.
2: Dürüst olmak gerekirse arabadan çok memnunum.
1: İyi iş çıkardık.
2: Doğru. Ciddi bir gücü var ve şimdi biraz para görmek istiyorum. Artık bu şeyin satılmasını istiyorum.
1: Şimdi Gerrit'e gidiyoruz. O alırken tanıştığım adam.
2: Seni ben götürürüm.
1: Satış görüşmesi sırasında arabayı ilk satın alma hakkını yine ona verdik. Ya da ilk inceleyen kişi olma hakkını.
2: Umarım alır.
0: Chris ve Max birkaç hafta önce Gerrit'ten Plymouth Kuda'yı 59 bin euroya satın almışlardı. Tamamen elden geçirilmiş halinden o kadar etkilendi ki gerçekten geri alacak mı acaba?
1: Gerrit merhaba.
3: Nasılsınız?
1: Evet, araba nasıl görünüyor?
3: Tamamen yenilenmiş.
2: Sanırım hoşuna gitti. Bence stili eskisinden 10 kat daha iyi arabanın.
3: Bu lastikler de ne böyle?
2: Özel yarış lastikleri, gerçekten çok iyiler. Tutuşları harika.
3: Ama bunlar rally jantları değil, değil mi? Bunlar...
1: Orijinal çelik jantlar.
3: Orijinal olduklarını anladım.
2: Tasarım evet. Orijinal. Çelik jantlar ve orijinal kapakları
1: tıpkı
2: var.
1: O zamanlarda olması gerektiği gibi.
2: Üzerinde spoiler yok. Orijinal.
3: Spoiler biraz fazla abartıydı. Abartı
2: evet,
3: duruyordu.
2: Evet biliyorum.
1: İç kısmı eskiden beyazdı. Şimdi siyah.
2: Siyah koltuklar hakiki deri. Bu renk gerçekten çok havalı. Arabayı genel olarak beğendin mi yani? İyi mi sence? Hadi kaputu aç.
3: Evet, muhteşem olmuş.
1: O zaman satış fiyatı konusunda ona isterse vazgeçme seçeneği olduğunu söylemiştik. Son derece heyecanlı, öyle değil mi?
2: Çok heyecanlanmış. Arabayı çok sevdi. Nutku tutulmuş gibi.
3: Peki şu anda fiyat aralığında yani ne kadar yatırım yaptınız? Pakete neler dahil?
2: Çok yatırım yaptık.
3: Tamam.
2: Şu deri koltuklara bir bak. Bir de boya işine, her şeye. Sonucun ne olacağını tahmin edebilirsin. Sadece jantlar bile her bir lastik 320 euroya mal oluyor. Tek bir lastik.
1: Sadece lastik
3: çok,
1: kısmı.
3: Çok fazla.
2: Yani epey bir para yatırdık ve şimdi 89 bin istiyorum.
3: 89.
2: Bu parayı gözden çıkaranlar var.
3: Evet, anlıyorum.
2: Çünkü araba şu anda harika durumda.
3: O kadar iyi durumda ki. Sanırım onu aile işine dahil edersem uzun süre bu şekilde kalmayacak. Bu benim kalbimi kırar. Ama sizler gerçekten harika bir iş çıkardınız.
1: Güzel çok araba güzel oldu. Aslında onu elimizden çıkarmak hiç hoşumuza gitmiyor.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Almaması hayal kırıklığına uğratayım.
2: Hayır, arabayı beğendim. Çok iyi çıkarttık
1: tekrar
2: zaten.
1: Tekrar eve götürmekten memnuniyet duyarım.
2: Yani sen almasan bile bunun için para ödemeye hazır bir araba tutkunu bulmakta sorun yaşamayacağım. Onlara satarım.
3: Tebrik ederim. Teşekkür ederim.
2: Zevkle,
3: çok eğlenceliydi.
2: Teşekkürler.
1: Evet. Benim için de zevkle.
3: Evet. Bu bir sanat. Ve siz bu sanatta ustasınız.
2: Yani arabayı istediğimiz hale getirdik. Bu açıdan bakıldığında kesinlikle memnunuz. Satabileceğimize de kesinlikle eminim.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Budur.

0: Fıstık. Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Her klasik araç...
9: Tamam bak, çalışıyor mu?
8: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kereste antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ağaç kesimi hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan lütfen denemeyiniz.
1: Yavaş ol.
2: Programın önceki bölümlerinde... Kereste arazisinin 2 milyon dolarlık satın alma bedelinin yarısına ulaşmadan...
1: Neler oluyor?
2: Jared ikinci bir operasyonla iddialı bir kumar oynuyor.
3: Adı Cashlot Creek. Şef Jerry Jack'in bölgesinde.
1: Yıllardır bölgemizde yaptığın işe güven duydum. Ve işini nasıl yaptığını gördüm.
3: Bu fırsat için size minnettarım.
2: Ancak ekibi bir kez daha bölgede mamlası için kereste istiflemekle...
3: Yola koyuluyoruz.
2: Cashlot'a 97 kilometrelik yüzer kamp nakliyesi arasında bölünmüşken...
4: Oo, adam düştü.
2: Jared zorlu bir yolculukla karşı karşıya.
3: Yüzer kamp kurulduğuna göre ekibimle bu işi halledeceğimizi biliyorum. Buna hiç şüphem yok.
0: Cashlot Körfezi.

0: Her şey gayet sorunsuz gidiyor.
1: Evet.
0: Asla sorun yaşamıyoruz.
1: Evet. Her gün.
0: Bu yüzden bir sürü tamircimiz ve bir sürü kel adamımız var.
1: Evet. Bundan yaklaşık 6 hafta sonra Pasifik'in kuzeybatısına sıfırın altında sıcaklıklar ve 3 metreden fazla kar gelecek. Jared, don olayıyla karşılaşmamak için 2 kereste operasyonu yapacak. Söz konusu arazi, 2 gün sonra bir sonraki kereste mavnası için hazır olmalı ve Jared kalan parayı zamanında toplayabilirse bu araziyi satın alabilir. Jared, Cashelot'taki ikinci operasyondaki kereste sayısının onu zirveye taşıyacak kadar olmasını umuyor.
0: Köprü çok eski.
1: Eski köprüler çok tehlikeli. Şuna baksana.
0: Hadi ama. Ekipmanı buradan geçiremezsin. Kütükleri karşıya geçirmen pek mümkün değil.
1: Büyük makinelerin 3 gün içinde gelmesi beklenirken, Jared ve ustabaşı Ross eski orman yollarını inceliyorlar. 2025 hektarlık orman alanı olan Cashelot, oranın yerli halkının topraklarında yer alıyor. Son olarak 1965'te kesim yapılan bölgenin bazı kısımlarında zamana karşı dayanamayan bir altyapı bulunuyor. İhtiyacımız olan son şey buradan bir vincin geçmesi. Eski ve sedirden yapılan bir köprü. Çelik köprülerimiz olmadığı zamanlarda keresteciler bu köprüyü kullanırdı. Köprüyü yenilememiz gerek. Eski bir çelik köprü biliyorum ve onu çok ucuza satın alabilirim. Ama o zamana kadar ağaç kesemeyiz. Yol ekibini buraya getirmeliyiz. Keresteye ulaşmamız gerek.
0: Evet.
1: Şimdi araziye dönüyoruz.
2: Mamla seferinin birinci günü.
3: Bana el salla. Ya da başka bir hareket. İkisi de olur.
4: Tamam, hadi çalıştır ve işi bitir.
1: Bir sonraki 100 bin dolarlık Mamla telif ücreti 24 saat içinde ödenecek. Bu yüzden ustabaşı Brett ve şnorkel operatörü Glenn yamaçtan 700 ton yeni kesilmiş keresteyi çekmek için birlikte çalışıyorlar.
4: Aşağı tarafta. Bu iyi. Hadi bir bakalım. Bu noktada önünde kütüklerden oluşan bir kaya uçurumun üzerinden aşağı doğru iniyor. Orada Glenn'in tek başına üzerinden geçebileceğinden %100 emin olmadığım büyük bir sedir ağacı var. Bu gibi durumlarda bize yardım edecek birini çağırmamız gerekiyor. Evet, el ele çalışabiliriz. Kütükleri engellerin üzerinden geçireceğiz. Tamam, her şey yolunda. Bip bip bip. Çok iyi. Mükemmel.
1: Keresteciler, düşen keresteyi almak için 2 devasa makineye güveniyorlar. 3 kişilik bir ekip ve birden fazla ankraj noktası gerektiren, yamaçtan kütükleri koparmak için kullanılan vinç ve diğerlerinin en ağırı olan, günde 7 kamyon yüküne kadar tek başına hasat yapabilen büyük şnorkel.
5: Orada birkaç değerli kütük vardı.
4: Evet. Büyük keresteler büyük ve sağlam halatlar gerektirir. Teknoloji yaklaşık 100 yıldır var. Büyük babalarımın kullandığı ekipmanla aynı. Babam, amcalarım, hatta büyük babam bile kullanmıştır. Adeta bir zaman makinesi. Güzel, bu iyiydi.
5: Al sana otoyol.
3: Teşekkür ederim, başlıyoruz.
4: Bu oldukça iyi bir kereste, oldukça büyük bir kırmızı sedir. Bununla sistemi test edeceğiz. Şnorkelin ucu kütüğün üstünde değil, biraz geride kaldı. Yüksek bir kütük yığını var. Kütükler geriye doğru eğilmiş. Yani bu kütüğü makine devrilmeden o engelin üzerinden geçirmek için çok hassas davranmak gerek. Yuvarlama dediğimiz bir hile yapacağım. Halatı ayarlayacağım ve kütüğü hafifçe yuvarlayacağım. Makine ilerlediğinde kütüğün tepeye doğru yuvarlandığını göreceksiniz. Kütüğe tırmanırken kütük hala yuvarlanıyorsa doğrudan kütüğe doğru çekmek yerine tırmanıp üzerinden geçmesini sağlayabilir. Bu bir donanım uzmanı veya kanca operatörünün kullanacağı hilelerden sadece biri. Tamam, şimdi ayarımı yaptım. Buradan çıkma zamanı.
3: Tamam Glenn, artık sen de elinden geleni yap. Bakalım onu kütük payının üstünden geçirebilecek mi?
5: Bildiğim tüm duaları ediyorum şu an.
4: Onu çekerken kütüğün döndüğünü görüyorsanız yuvarlanıyor demektir. Hadi. Tamam, artık yuvarlanmıyor. Bunu o engelin üzerinden geçirmeye çalışmak ona kalmış. Zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim.
5: Hadi ama.
2: ...97 kilometre güneybatıdaki Cashelot'ta yeni bir köprü bir gecede Mauna'ya getirildi.
1: Sürüş becerilerini test edeceğiz.
6: Hadi o zaman.
2: Ama Jared onu köprünün olduğu yere taşırken oldukça zorlanıyor.
1: Tamam Crater.
6: Hadi Betty, gidelim.
1: Bu işin en stresli yanı kamyonların tepeyi tırmanırken bile aşırı yorulmaları. Hele ki köprünün geçeceği tepeye çıktıklarında daha da zorlaşıyor.
0: Bunu yapacak biri varsa o da Crider'dır.
2: Ekip 15 tonluk köprüyü taşımak için deneyimli şoföre güveniyor. Görev, kamyonunun kapasitesini zorlayacak 8 kilometrelik sarp ve virajlı orman yolundan yukarı taşımak.
6: Çok ilginç.
1: Evet, çok ilginç olacak.
6: Evet.
1: Aslında yükleyiciyi sana bağlayıp yukarı doğru yürütsen mi?
6: Korku ve sağduyu sana engel olmasın. Hadi gidip bir deneyelim.
1: Critter son 15 yıldır benimle ara ara çalışan bir kamyon şoförü. Alçak kasak kamyon şoförü. Critter çok konuşkan, dolayısıyla çok eğlenceli.
0: Alçak kasayı kütük yükleyiciyle yükleyebiliriz.
6: Bol şans.
1: Birbirimize yanıldığımızı söylemek hoşumuza gidiyor. Ama işinde gerçekten çok iyidir.
0: Onu ikna et.
6: Deneyelim.
1: Rose şu anda bir kayış bağlıyor. Şimdi bu aracı köprüyle birlikte tepeye çekeceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım.
6: Hadi. Pekala, işe başlıyoruz. Şimdiden iyi gitmediği belli. Nereye gidiyorsun? Düz gitmiyor ki.
1: Ağırlık beni sürekli hendeye doğru çekiyor. Çok dikkatli gitmem gerek.
6: Görüyorum. Bu kasa çok ağır. Umarım kayış kopmaz. Resmen o makinenin insafına kaldım. Of! Hayır, hay aksi.
2: Ormanlık alana dönüyoruz.
7: Rüzgar hangi yönden esiyor?
0: Bize doğru esiyor.
7: Mükemmel.
2: Deneyimli keresteciler Jim ve Rob, yarınki Mauna'ya yüklemek üzere sedir ağacı bulmak için yamacı tarıyorlar.
7: Şuna bak. Güzel bir kereste.
0: Evet, evet. Orada sarkan kırık bir şey var.
7: Evet. Gövdeden ayrılan bir dal.
2: Bu tür dallar, ağacın ana gövdesinden çıkan dallardır. Skull Marm, Katı bir okul öğretmeni için kullanılan bir terimdir ve ilk olarak 1900'lerde ağaç kesiminde sert şekli sahip keresteyi tanımlamada kullanılmıştır.
7: Ağacın tepe kısmı öldüğü zaman öndeki dal tepe görevi görür ve düz bir şekilde dışa doğru büyümek yerine ışığa doğru büyür. Biz onlara böyle diyoruz.
8: Çok dengesiz. Onun altına gidemeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. O şeyler oradan düşerse sertçe baretimize çarpar.
7: Onu tepeden devirirsem gövdeden ayrılan dal çam ağacının üzerinde kalabilir ve sedir o yöne giderken çam ağacını bana doğru fırlatabilir. Sediri bu yöne devirirsem gövdeden ayrılan dal direkt yere düşebilir. O ana kadar ben de yukarı çıkıp çam ağacının üstüne çıkabilirim.
2: Sedir ağacı tepeden aşağı devrilirse gövdeden ayrılan dal diğer ağaçlara takılıp Rob'un üzerine düşebilir. Dolayısıyla Rob, onu bu dalla birlikte devirmek için yüzünü 90 derecelik bir açıyla yumuşak ve açık alana doğru çevirecek.
7: Benim planım bu. Ama biliyoruz ki işler her zaman planlandığı gibi gitmez.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.
13: Nugger, atıştırmalık değil, doymalık.
14: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç

0: Mavi, pas peşindeysen.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım Hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Her klasik araç
16: tamam bak çalışıyor mu?
15: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Etrafındakileri temizlemem gerekiyor. Sonra işe koyulacağım. Tamam.

Gayet iyi oldu. İşte buradan aşağı güzel bir çıkış yolu. Senin için bu yumruğu da kaldırayım.

0: İşe yarayacak. Evet. İç kısmı biraz boş ama sanırım buraya biraz marangoz karıncalar girmiş. Yaklaşık 30 santimlik bir açıklık var.
1: Evet.
0: Bunu kestim çünkü bu yumruğu keserken testerenin takılacağı, bir sürü çıkıntı olmasını istemediğim için bana engel teşkil etmemeliydi. O olmadan işim daha kolay oldu, evet. Evet, yol açmak daha iyi oldu. Hadi yapalım Jim. Onu devrilmesini istediğim yere yönlendirebilirsem ve gövdedeki dal yere düşer ya da sedirle devrilirse en iyi senaryo olur. Sanırım parayı aldık Jim. Aşağıda durum nasıl?
1: Harika.
0: Jim, arkayı keserken yüksekliğimi ve ne kadar dönmem gerektiğini bilmem için çubuğu oraya koy. Tamam mı?

sağlam mı diye görmek için bir deleceğim. Çok iyi görünüyor.

Kendine dikkat et. Burada bir hareketlenme var. Göle dalına bakacağım. Ayak s**k. Konuşuyor. Sanırım devriliyor Jim. Bırak konuşsun. Evet. Devriliyor.

0: Evet, çok iyiydin Rabbi.
1: Açıkçası gövde dalı tam da tahmin ettiğim yere düştü. Sedir çok güzel, hatta düşündüğümden bile daha iyi. Hemen kurtuldu.
0: Hem de çok sağlam, tamamen kullanılabilir.
1: Oldukça iyi gitti. İstediğimden biraz daha aşağı kaydı ama bu açıkçası en iyi senaryoydu. Bana bir destek at da şunu asılayım. Omzuna çıkabilir miyim?
0: Oh, Susam Sokağı'ndaki kırpık gibi.
1: Kütük içindeki. Kütük içindeki kırpık gibi. Kütüğünden uzak dur.
2: ...610 metre aşağıdaysa...
3: Burada daha büyük bir sedir kütük var.
2: Brett ve Glenn, şnorkelin erişim sınırında 10 tonluk bir kütükte boğuşuyorlar.
3: Bir rayın üzerine çıkıp makinenin ağırlığını kullanarak zıplaması gerekecek. Uç kısmını öne eğecek, biraz gevşetecek, frene basacak. Ve makinenin geriye gidip freni aniden kesmesiyle kütüğün engellerin üzerinden atladığını görürsünüz. Bunu başarmak kolay değil ama dediğim gibi Glenn bu işin adamı. Başlıyoruz. Hadi bebeğim. Git. Çok yaklaştın. Denge noktasına ulaştığında bunu hissetmesi gerekiyor. Glenn denge ve dengesizlik noktasının yerini biliyor. Bıçak sırtında ilerliyor.
4: Hadi, hadi tatlım. Hadi güzelim, hadi. Hadi. Hadi.
3: Evet. Çok iyi bayım. Onu yakaladın. Tebrikler dostum. Büyük olanı da çukurdan çıkardık ki asıl engel oydu. Onu çıkaracağımızdan emin değildim. Şimdi orada olduğuna göre Glenn'in ilerlemesini sağlayabilir, yola birer fiber akış sağlayabiliriz.
4: Son devirme işleminden ve son kütüğü de aldıktan sonra muhtemelen bezimi değiştirmem gerekecek.
3: Cevaplamak istemediğim bir çağrı bu. Bir keresteyi devireceğiniz ya da çekeceğiniz zaman... Biri Brad mi dedi?
5: Evet, merhaba. Kuzey yamacında bir vinç devrildi. Raylar yerinden çıkmak üzere.
3: Tamam, yoldayım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Hayatının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Biziz.
11: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
14: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
13: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hadi. Oh, dur biraz. Bundan sonra ya bir fizyoterapiste ya da psikiyatriste görünmem gerekiyor.
1: İşler daha da kötüye gidecek. Bu makineler bunun için tasarlanmadı. Alçak nehir yatağını yukarı çekme kararımdan kuşku duyuyorum. Alçak yatağın ve köprünün ağırlığını hafife aldım. Ama kararlıyım. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Ön tarafa mümkün olan tüm ağırlığı istiyorum. Çekiş gücünü sağlayın.
0: Hadi devam et bebeğim. Devam et.
1: Şimdi tam zirvedeyiz.
0: Tamamdır. Hallettik.
1: Gerçek anlamda kan ter içinde kaldık. Geniş alanda durup kancayı oradan çıkaracağız, Critter.
0: Bence sana bağlanmamak duyduğum en iyi yöntem.
1: Evet, karımın ne hissettiğini bir düşün. Oradaki zorlu engeli aştık. Tepeye çıktık. Şimdi köprüyü indirmemiz gerek. Ben ve Rose yol ekibiyle bir plan yapacağız. Bu çok fazla donanım gerektirecek. Fizik kurallarına uymalıyız. Kurulumu doğru yapmalıyız ama tüm bunlar zaman alıyor.
2: Jared'ın ekibi eski köprüyü değiştirmek için yeni köprüyü bölerek doğrudan üzerine yerleştirecek. Makine ancak o zaman dereyi geçip kurulumu tamamlayabilecek.
1: İşin en iyi tarafı Lauren'in bunu uzun zamandır yapıyor olması. Başaracağına güvenim tam. Ama kesinlikle çok zorlu ve riskli olacak.
3: Tamamdır.
1: Kilitledik ve yükledik. İşte oldu.
3: Çok ağır.

0: Düz tutamıyorum.
1: Bir makineden kapasitesinin üzerinde bir şey istediğiniz her an sınırlarını zorluyorsunuz demektir. İşte o zaman burada kötü şeyler olur.
0: Hay aksi. Zar zor kaldırabiliyorum. Ağır kaldırma ve normal güç modunu da denedim.
2: Bum tutmuyor öyle değil mi? Çöküyor mu?
0: Evet. Sadece bir ucunu yerden kaldırabiliyorum ama tamamını kaldırmak mümkün değil.
1: Küçük bir zincirin falan yok mu?
0: Yok, hiçbir şeyim yok.
1: Kamyonetimin arkasında bir tane var. Başka türlü çalışmayacak. Hemen dönerim.
0: Tamam mı?

0: Vay canına. Çok iyi.
1: Bir taraf tamamlandı ama hala büyük sorunlarımız var. Diğer köprüyü de alalım. Sabır galip gelecek. Planımız köprüyü yuvasına V şeklinde yerleştirmek. Ardından ekskavatörü diğer tarafa taşımak. Çünkü ekskavatörün yolu yükseltmesi ve düzleştirmesi gerekiyor. Böylece düz bir yüzeyimiz olacak. Karmaşık bir iş olacak.
0: Dışarı çık. İşte oldu. Hadi ama. Gönder şunu.

Tamamdır. Güzel, mükemmel. Köprünün iki yarısını yerine yerleştirdik. Ama kesinlikle düz olmadı tabii. Ekskavatör şimdi üzerinden geçebilir. Gördüğüm en büyük sorun bu köprünün eski, çürümüş bir kütüğün üzerinde durması. Şimdi bu ekskavatörün ve köprünün ağırlığını taşıyabilecek mi? Yoksa devrilip ekskavatörü o tarafa mı savuracak, göreceğiz. Kader Hanım,

0: Şimdi diğer taraftayız. Ustabaşı Brett, hayati bir ekipman parçası ile ilgili acil bir çağrıya yanıt vermek için şnorkel operasyonundan ayrılıyor.
1: Şu anda Y4 hidrolik kepçeli vinç için yoldayım. Aracın paletlerinde bir sorun bildirildi. Sorunu halletmemiz gerekiyor. O vinç çalıştırılamazsa üretimimizde büyük bir aksama yaratacağı kesin. Lafı dolandırma. Şu andaki durum ne?
2: Palet bağlantılarından biri kırıldı.
1: Evet.
2: Birkaç kez kaynak yapıldı ama tekrar kaynak yapılarak onarılması gerekiyor tabii.
1: Tamam, anlaşıldı.
2: Temelde bir palet bağlantısı kırılmış. İki palet pedini çıkaracağım ve tekrar kaynak yapacağım. Sonra da pedleri tekrar yerine takıp işimize döneceğiz. İşte oldu.
1: Tamam.
2: Oh. Ne kadar güzel değil mi? Bir tarafı kırılmış. Diğer taraf kırıldığında bu şeyi yere düşer ve böylece ormancı da paleti başarılı şekilde kaybedebilir. Daha önce kaynak yaparak çalışır hale getirdik ama bu kez iyice açılmış. Bu bağlantıyı değiştireceğiz. Cıvataları tekrar takıp işimize döneceğiz. Bu işin bir parçası. Olması gereken bu. Cıvata çok eski. İlk iş, pimi çıkaracağız. Eski palet cıvatalarından birini alıp bunun ucuna kaynak yapıyorum. Aynı zamanda termal genleşmesine de neden oluyor. Pimin ucunu küçültüyor, çıkmasını kolaylaştırıyor ve özellikle daha da içeri girdiğinde hamle için alan sağlamış oluyor. Tamam, bu yeterli.
1: Kendine geliyor.
2: Yine de sorun çıkarabilir. Pekala. Şimdi şunu benim için tutacaksın.
1: Tamam. Değil mi? Vur hadi.
2: Eline, ayağına ve burnuna dikkat et. Galiba mekanikle ilgili işler bir şekilde sizi buluyor. Ben Lego ve benzeri şeylerle oynayarak büyüdüm. İnşa ve demonte işleri her zaman ilgimi çekti. Mekanik işlerde hep ön saflarda yer aldım. Ve bunca zaman çılgınca şeyler gördüm diyebilirim. Bu beni maceraya sürükledi ve arkama hiç bakmadım. İşte oldu.
1: Çok iyisin dostum.
2: Oh. Bolca yerimiz var. Neşter, gözlük, çekiç.
1: Derhal.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Evet, tam olarak tuttu. Mükemmel.
1: Evet.
2: Tamamdır, işte bu. İstersen levye çubuğunu oradaki delikten geçirebilirsin.
1: Vur bakalım. Sanırım hareket etmiyor.
2: Gerçekten de iyi sıkıştırdım. Evet, harika oldu. Keşke her şey böyle yolunda gitse.
0: 3005 metre yukarıda olan ve geride kalan Rob tek başına devam ediyor.
3: Bu çok güzel bir sedir. Hadi bir bakalım. Kaya gibi sağlam. Bence gerçekten de çok güzel bir kereste. Hem de çok güzel. Ya, bu da neyin nesi? Ya, orada küçük bir semender yaşıyor. Merhaba dostum. Onu şu nemli çalılığa koyacağım. İşte oldu. Gitti bile. Mükemmel. Bu sidir ağacı oldukça güzel. Hatta mükemmel bile denilebilir. Bence burada olabilecek tek sorun kabuk çizgisinin yukarı doğru uzanması dolayısıyla yeterince yumuşak şekilde devrilmezse ağacın tamamında bir çatlama olacağını rahatlıkla görebiliyorum. İkiye ayrılmış bir kereviz sapı gibi. Öyle bir durumda bu ağacın değerini bir hayli düşürecektir. Umarım onu şu küçük yarıktan aşağı doğru indirebilirim. Orada yumuşak bir şekilde yatırabilmem gerekiyor ama iki kütüğün tam arasında bir tane yerleştirebildim. Aslında düşündüğümden biraz daha zor. Yani geleneksel bir alt kesim yapacağım. Fakat 90 santim kadar saparsam sadece yakacak odundan ibaret olur. Açı konusunda ne kadar becerim var göreceğiz.
0: Rob'un bu ağacı sağlam tutmasının tek umudu, onu iki devasa kütüğün arasına yumuşak bir moloz yatağına devirmek. ama kesim sırasında en ufak bir sapma bile gövdeyi kolayca parçalayabilir ve binlerce dolarlık hasara yol açabilir.
3: Şimdi bu sedere iğne deliğinden geçirme zamanı geldi. Bakalım ne olacak.

çok yüksek olacak. Testere bıçağının tükenmek üzere olduğunu fark ettim. Yeni bir bıçak almam gerekiyor. Bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çok yükseğe çıkacağını fark ettim. O kütüğün üzerinden geçiyor. Alçak kısımdan biraz daha kesmem gerek. İçeri baktığım anda görüyorum. Ve bu küçük çizgi görünen ilk çizgimdi. Ve bu tam ortasını işaret ediyor. Yani bunu oraya işleştirmem gerekiyor.

Aa, şu kabuk çizgisini geçtim ve düştü. Beni sıkıştırmaya başladı. Genelde ağaç sıkıştırmaya başlayınca devrilmeye hazır olduğunu anlarsınız. Ama bu parçayı çıkarmazsam çok yükselir ve o kütüğün üzerinden kırılır. Lanet olsun. Aman tanrım. Gayet iyi, budur. Tamam. Şu kabuk çizgisi. Ona yaklaştığım anda şu bacak kısmı düştü ve testeremi sıkıştırdı. Yukarı baktığımda tepesi hareket ediyordu. Yani devrilmesine çok az kaldı. Pekala, ya ipliği iğneye geçiririm ya da yeni bir iş ararım artık.

0: Bitir şu işi bebeğim. Hadi. Woo! Tam isabet. Ah evet. İşte bu yüzden yapıyorum. Bunun için. Şuna bakın. Mükemmeldi gerçekten. Woo! Son kütüğü 1,5 metre, belki 2 metre kadar kaçırdım ama darbe almaktan iyidir. Kabuğun birleşme yeri burası. Çatlamaya başladığını görüyorsunuz ama kütüğü darbelemediğim için ağacın tepesine kadar çıkmadı. Evet, Jared mutlu olacak. Ben de işimi bir gün daha koruyacağım. Yarın işimi kaybeder miyim bilmiyorum tabii.
1: Cashelot Creek'te.
0: Köprü çökecek.
1: O tarafa doğru çevir.

0: Hop.
1: Evet.
2: Neyse ki karşıya geçirdik. Çok ürkütücüydü.
3: Neden okulda kalmadım ki?
2: İyi iş çıkardın Loren. Tebrik ederim. Sanırım burada yapman gereken bir kazı var.
3: Evet. Daha yapacak çok işimiz var.
2: Yeniden inşa etmeliyiz.
3: Evet. Yeniden inşa etmeliyiz. Birinin üzerine dal falan düşmeden önce temizlemem gerek.
2: Burada epey bir malzeme var gibi görünüyor.
3: Kesinlikle.
2: Baksana. Burayı kazıp düzleştirecek misin?
3: Evet. Kazıp düzleştireceğim. Şu ağaçları da temizleyelim ve düzleştirmeye başlayalım.
2: Tebrik ederim dostum. Oldukça riskliydi. Pekala. Ayak altından çekileyim.
3: Tamam. İyi olur.
2: Yapması gereken şey her yeri biraz daha kazıp temizlemek. Az önce kaldırdıkları ve devrilen kütüklerden birini alacak. O tarafa atacak. Üstüne taşları koyunca kesime başlayacağız. Kamyona dönelim. Telsizi açıp ekipmanları getirelim.
1: Mükemmel. Heyecanlıyım.
4: Ormanlık alana dönüyoruz.
5: O eğim nerede?
4: Bir sonraki mavna 18 saat sonra gelecek. Bu yüzden Adrian ve Brett bozuk winch rayını tekrar çalışır hale getirmek için yarışıyorlar.
5: Pin biraz yamuk girdi. Ağız kısmının içinde sıkıştı. Bu yüzden biraz geri itmemiz, yeniden hizalamamız ve geri kalanı zorla geçirmemiz gerekecek. Şu anda biraz fazla direnç var. Evet, kendine
1: bu
5: geldi.
1: Bu şekilde tutarsan yeterince hizalanmış olacak.
5: Hizalanmış olur. Evet. İşe yarıyor.
1: Pekala, vay canına, hizalanmış bile olabilir.
5: Bakalım bunu uydurabilecek miyiz?
1: İyi mi?
5: Kardeşim, başardın.
1: Tamamdır.
5: Evet.
1: Evet.
5: Çetrefille.
1: Pekala. Kancayı tutmak ister misin?
5: Tamamdır. Yeterince gevşek. O şeyi çek.
1: Buna asla tamamen güvenme.
5: Nereden tutmak istersin?
1: Genelde böyle iyidir.
5: Küçük bir kayışımız veya bir halkamız var. Şurada sakladığım küçük bir kayışım olabilir aslında. Bu oldukça uzun.
1: Mükemmel.
5: Tamamdır.
1: Aslında tam da ihtiyacımız olan şey. Bu iş
5: evet,
1: görür.
5: İyi görünüyor. Çok güzel. Pekala. İyi görünüyor. İyi görünüyor dostum. Çok yakın. Oradan bir pim geçiririz.
1: Çekiçle vurmayı dener misin?
5: Evet.
1: Evet. Aa, evet. Evet. İşte bu. Mükemmel. Omurganla kaldır. Kalçaları bük. Ve bu şekilde döndür. Tamamdır.
5: Şimdi mekanik sorunları geride bıraktığımıza göre ekibi buraya toplayıp var gücümüze kolları sıvayacağız.
1: Bence de kardeşim.
5: Pekala. GY4 ekibi buraya geri gelin. Sanırım iş başı yapıyoruz.
4: Ormanlık alanda 2 hafta boyunca tam gaz çalıştıktan sonra sonbaharın ilk kütük mavnası nihayet buraya vardı.
2: Mavna ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük olur.
4: $100,000 daha az değerde kereste teslimatı Jared'in anlaşmasını bozacak ve yüzer kampıyla satın alma şansını kaybetme riski doğuracak.
2: Ha, bir römorkumuz eksik. Bu yüzden mürettebat teknesini yardım alarak kullanıyor ve biraz zorluyoruz. Kütük mamlası gelince yükleme yapacak ve sonra gidecek.
1: Suda kamyondan daha iyi görünüyor, değil mi?
2: Kesinlikle suda daha iyi görünüyor. Ama bir kumar olduğu kesin. Bir deste parayı alıp başınızın üzerinden atıp banknotların cebinize düşmesini ummak. Kütük mamlası ile ilgili işler aşağı yukarı böyle.
1: Evet.
2: Her bir kütük mağazasında olabildiğince tasarruf etmem gerek. Bu teslimatın sonunda duymak istediğim kelime kapandı.

0: Bu da kütüklerin tamamını Mavna'ya yükleyemedik demektir. Ya çok ağırdı ya da çok fazla odun vardı. Bu da fazla üretim yaptığım ve karımı hafife aldığım anlamına gelir. Yani vinç operatörünün kapandı dediğini duymak iyi bir şey.
1: Tam yük hafif yükten iyi kazandırır, orası kesin.
0: Bu işte normalde olmaz ama bazen olur. Yüzümde bir gülümsemeyle ailemin yanına ve eve gitmek güzel. Etrafımda bir aura var. Herkes işlerin ters gittiğini biliyor ama herkes işlerin yolunda gittiğini de biliyor. Hafif bir mamlayı kaldıramam. Kahrolası hafif mamlalar beni bitiriyor. Hey Glenn, yukarıda durumlar nasıl?
2: Evet dostum, bekle biraz. Kapandı gibi görünüyor. Bu çok fazla Jared. Tebrik ederim.
1: Mükemmel.
0: Tamamen dolu. Kapandı. Çok etkileyici.
1: Kereselerin her birine harcanan kan, ter ve gözyaşı. Bunu başarmak için çok çalıştık dostum, inan bana.
0: İşi kotardık. Biraz zorlu bir başlangıçtı ama işte bu. Dönüm noktası bu. Bundan sonra her şey yolunda gidecek. İşler iyi görünüyor dostum. Kaşalot Creek'te üretimi artırmam gerekiyor.
3: Hadi ama.
0: Kesim ekibime yeni elemanlar almalıyım. Bu onlar için ya batacakları ya çıkacakları an.
4: Bu ağaç istediğimiz yere devrilmek istemiyor.
3: Matt ve ben öğrenme aşamasındayız. Bu gerçekten harika bir fırsat. İşleri Jared'ın görmek istediği şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız.
4: Büyük baskı altında olacağız.
3: Buradan gidiyorum.
4: Tamam.
0: Buradaki fırsatları değerlendirmeye başlayın.
5: Lütfen bizi oraya götür.
0: Ekibimin sınırlarını zorluyorum.
6: Büyük bir fırsat.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Giderek kayalık oluyor. Kayalar büyüyor.
1: Kazmaya devam edin.
0: Yaklaşmış olmalıyız.
2: Şimdi hazine arayışında yepyeni bir maceraya atılmak üzeresiniz.
1: Delik bulduk.
0: Bekle. Delik bulduk.
1: Ben aşağı iniyorum.
0: Dur bekle. Çıkmaza girdik.
1: Duvar. Bunu bir insan yapmış. Bak içi boş.
0: Hadi şunu havaya uçuralım.
1: İşte başlıyoruz. Yürü.
0: Herkes iyi mi?
1: Sean ne görüyorsun?
0: Zulalarını büyük bir gölün altına gömmüş olabilirler.
1: Ben aşağı iniyorum. Çocuklar bir şeye çarptım. Dikkat edin, kaybetmeyin.
0: Gümüş bir sikke bulduk. Bu İspanyol sikkesi. İspanyol dolar.
1: Başka sikkeler de var.
0: Tanrım.
1: Bu gerçek. Altın.
0: Büyük para. Dünyanın en büyük hazinesini keşfetmek üzereyiz.
2: Bolivya'nın batısında yer alan ıssız bir vadide yüklü miktarda altınla dolu bir hazinenin saklı olduğu rivayet ediliyor. Son 300 yıldır binlerce insan değeri yaklaşık 2 milyar doları bulabilen bu efsanevi hazineyi ararken can verdi. Şimdi bir grup cesur hazine avcısı...
1: İşte burası.
2: Yeni bir ipucunun peşine düştü.
3: Hazine altta, manastırın aşağısında.
2: Ve 100 yıllık deneyimlerin ışığında ileri teknolojiden faydalanıp...
0: Burası boşluk.
2: İş makinelerini de kullanarak vadinin tehlikelerine kafa tutuyorlar.
1: Eğilin.
2: Sakambaya'nın gizemini çözebilirlerse hazineye giden ipucunu da bulabilecekler.
0: Bu cizvit altını.
4: Jeremy,
1: sıkı tutunun.
0: 1, 2, 3, geliyor.

0: Hazine avcılarının amacı büyük riske girip büyük ödül kazanmaktır. Bunu başarmanın tek yolu bir dizi tehlikeyi ve engeli atlatmaktır.
1: Olamaz.
0: Bu korkusuz keşif ekibi aylarca yapılan planlamaya ve yılların deneyimine rağmen vurgun yapabilmek için hayatlarını tehlikeye atmaları gerektiğinin farkında.
1: Hiç şüphem yok, bu altın.
0: İnka medeniyetine ait ziynet eşyalarından oluşan 400 milyon dolar değerindeki Trinity hazinesinin peşindeki keşif ekibinin elemanları, dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birine yolculuk ederek hayatlarını riske atmışlardı. Brezilya'nın ölümcül Yılan Adası'na gitmişlerdi.
2: Yılan Adası, Brezilya sahil açıkları.
3: Yılanlar en çok günün bu vaktinde gelir.
1: Burası hazine saklamak için harika.
0: Keşif ekibinin hazinenin bulunduğu son yere gitmek için dünyada en çok zehirli yılanı ev sahipliği yapan 2,5 kilometrelik tehlikeli bir dağlık bölgeden geçmesi gerekti. Adada metrekare başına ortalama bir yılan düşüyor.
3: Yılan var.
1: Nerede?
3: Ağaçta. Tam şurada.
1: Evet.
3: Tam şurada. Aman tanrım. Altın mızraklı engerek yılanı. Kocaman bir erkek bu. Odaklanmış görünüyor, gördün mü? Tam önünde bir atış bölgesi var. O yüzden çok uyanık olmalıyız. Çünkü resmen her yerde. Isırılırsanız elinizi ya da kolunuzun tamamını kaybedebilirsiniz. Ama ölümünüz kan kaybından olur. Bunun gibiler tarafından ısırıldığım oldu. Önce burnum kanamaya başladı, sonra da gözlerim. Stigmata'ya benziyordu.
1: Brian!
3: Evet.
1: Wow! İki yılan.
3: Yılanla göz göze geldim. Omzumun üstünden bakarsanız bir yılan daha var. Başından beri burada. Tam şurada. Suratımın hizasında. Tam şurada bir yılan daha var. Yerde de bir yılan var. Ve boyutu kocaman.
1: İnanılmaz bir şey.
3: Yaprak yığınına benziyor. Burası muhteşem bir pusu bölgesi. Ne kadar güzel. Unutmayın, sakın kıpırdama. Oo, çok hızlı. Çok hızlı. Yapabileceğin en kötü şey kıpırdamaktır. Unutmayın. Sen sakin kalırsan o da kalır. Bırakırsam üstüne saldırır. Seni buradan taşımak istemiyorum.
0: İşler keşif ekibi için iyiye gitmiyordu. Yılan Adası'nda buldukları ipuçları onları ana karaya, yani Arjantin ve Paraguay'ın balta girmemiş ormanlarına yönlendirdi. Ekip burada hazinenin yerini işaret eden talimatları barındırdığı düşünülen bir cizvit damgasını arıyordu.
1: Güney Amerika ormanlarının en karanlık, en derin girintilerine doğru yol alıyoruz. Burada yaralanırsanız öldünüz demektir. Cizvitliler buraya bir şey getirmek için gelmişti. Yoksa buraya gelmek için başka sebep olamaz. Efsaneye göre şeytan şelalelerine bir şey getirip bırakmışlar. Onu aramaya çıkarsanız lanet sizin üzerinize geçermiş. Ben de onu aramaya çıktım. Lanetli mi değil mi bilinmez ama tehlikeli olacağı kesin. Attığınız her adımda tetikte olmalısınız. Olmazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu kadar basit.
4: Sisi görüyor musun?
5: Şelale çok büyük anlaşılan.
4: Evet öyle.
2: Najunda Şelaleleri, Paraguay.
1: Şunun büyüklüğüne bak.
5: Harika değil mi?
1: Çok güçlü, su çok hırçın.
4: Yüksekliği 50 metre. Paraguay'ın en yükseği.
1: Dümdüz ilerliyoruz. Kayalıklara kadar takip edin. Woo!
6: Ayrılıp aramaya başlayalım.
4: Yılanlara dikkat edin.
1: Çok dik. Burada bir yerlerde gizlenmiş özel bir taş arıyoruz. Küçük bir taş da olabilir, büyük bir kaya da, bilmiyoruz. Bu şey düşündüğümden
6: evet.
1: Daha büyük
6: kork. Siz buraya bakın. Ben de şuraya gideceğim.
3: Hey,
1: ne oldu? Ne oldu?
3: Sırt çantam. Araştırmam. Hepsi içindeydi.
1: Brett!
7: Ah, dayan! Dayan! Sıkı tutun! Evet.
6: Gel buraya.
1: Lanet olsun. Evet.
6: İyi misin?
0: Sen çok cesur bir kadınsın.
8: Teşekkür ederim.
3: Sağ ol.
8: Teşekkür.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hazine arayışının yeni sezonundaki keşif ekibi, daha Bolivya Ant Dağları'nın derinliklerinde araştırmaya başlamadan tehlike yüzünü gösteriyor. Ekip şu ana kadarki en büyük hazineleri olan, değeri 2 milyar dolar olduğu söylenen efsanevi Sacambaya hazinesini arıyor. Ancak hazineye yaklaşmanın tek yolu hayatlarını riske atmaktan geçiyor.
9: Nehri olan yüksekliği 400 metre. Hayatta kalabilmek imkansız. Bu yüzden buraya ölüm yolu diyorlar. Her yıl 300 kişi ölüyor.
10: Son keşif ekibinin bir üyesi de bu yolda ölmüş.
9: Öyle mi? Öyle mi?
10: Evet. Yol giderek daralıyor.
9: Evet.
10: Baksana ne kadar kötü durumda.
9: Kamyonet geliyor.
10: Bu da ne?
9: Arabanın geçeceği yer yok. Dur. Yavaş ol, dur. Adam kımıldamıyor. Geri gitsek iyi olur.
10: Yanımızdan geçemez. 2 metre bile yok. Sorun yok. Geçebilmeniz için geri alırız. Şaka mı yapıyorsun? Mümkün değil.
9: Geriye gitmeye çalışalım. Yer yok ki. Hiç yer yok. Dikkat et.
10: Uçurumun kenarındayız.
9: Söyle geri vitesi alsın. Geri gitsene.
10: Dostum dur.
9: Olamaz.
1: İş makinesi getiren başka ekip olmadı. Kimse bunu yapmadı. Tam teçhizatlı giriyoruz.
0: Hazine arayışının yeni bölümünde uzmanlardan oluşan bir ekip Ant Dağları'nın tehlikeleriyle yüzleşiyor.
1: Kayalık!
0: Amaçları 2 milyar dolar değerindeki Sacambaya hazinesini bulabilmek.
11: Yürü koş!
12: Koş!
0: Tehlikelerin ödüller kadar büyük olduğunu biliyorlar.
10: Bu gümüş.
0: Bu hazinenin uğrunda binlerce kişi hayatını kaybetti. Amaçlarına ulaşmak için hayatlarını riske atmak hazine arayışının temel prensibi.
13: 2-1 ateş!
0: Çoğu kişinin dünyanın en tehlikeli yeri olarak gördüğü Brezilya'daki Yılan Adası'nda Trinity hazinesinin peşine düşen keşif ekibi de tam olarak bunu yapmıştı.
1: Her yerde yılanlar var.
3: Gardınızı indirdiğiniz an ölürsünüz.
0: Deneyim ve ustalıkları sayesinde kendilerini bu antik hazineye götürecek ipuçlarını gün yüzüne çıkarmayı başarsalar da adanın en büyük avcısıyla karşı karşıya geldiler. Altın mızraklı engerek yılanı.
2: Yılan Adası, Brezilya sahil açıkları.
3: Şu anda yılanlar gölgelerde saklanıyor ama günü ilerledikçe ortaya çıkmaya başlayacaklar. Şuraya bakalım.
6: Bir şey mi buldun Brian?
3: Hayır. Ben de şu katmana bakıyorum.
1: Kork.
6: Evet.
1: Buraya gelsene.
6: Geldim.
1: Buraya gel dostum.
6: Ne buldunuz?
1: Şuna baksana. Sakın kimseye söyleme.
6: Wow. Vay canına. İşte aradığımız şey buydu.
1: İşaretleri haritaya benziyor. Tamamen insan yapımı.
6: İnanılmaz. Birkaç işaret görmüştüm ama çok nadir.
1: Sık sık dalış yaparım. Karada çok işaret görmezsiniz. Hakkında bazı şeyler okudum ama görmek harika bir şey. Harika. Gerçekten.
0: Bu taş damga yüzyıllar önce burada, Yılan Adası'nda birinin yaşadığını gösteriyor. Tarihsel açıdan bunun gibi detaylı çizimler barındıran damgalar çok değerli bir şey temsil etmek amacıyla kullanıldı.
6: Daha büyük bir şeyin parçasıymış gibi.
1: İçimden bir ses kırılanın bu parça olduğunu söylüyor. Tabanı başka yer.
6: Brian! Yılan var.
3: Geliyorum.
6: Hareket etmeye başladı.
3: Sakın kıpırdama, yılanlar harekete tepki verir.
6: Diğer taraftan gelmelisin.
3: Tamam.
1: Acele et.
3: Geliyorum dostum. Biraz izin ver. Acele edersem düşeceğim. Ah tanrım, oraya nasıl çıktın?
1: Hadi tam şurada.
3: İşte yılan tuzağı. Arkadaki duvarı gördün mü? Düştüğün yeri.
1: Evet.
3: Yavaşça ona doğru ittir. İttir. Üçgen kısmı görüyor musun? Agresif şekilde tepki verirsen o da verir. Yavaş ol, o da sakin kalsın. Harekete geçmeden önce 3 defa derin nefes al. Odaklan. Şu an atış bölgesindesin.
1: Kapana kısıldım dostum.
3: Hafifçe vur. Evet, böyle, gördün mü? Bak, gördün mü? Doğrudan arkaya düşüyor. İşte gidiyor. Ben yolundan çekileyim. Yılan tuzağının yanından geçip dışarı çıkarsın, tamam mı?
1: Hareket ediyor, hareket ediyor.
0: İster karada, ister denizde, her zaman tehlike yakınlarda pusuya yatar. Önceki keşif ekibi 17. yüzyılda kalma arkeolojik eserleri çıkarmak için Arjantin'in karanlık sularına daldığında hayati tehlike arz eden bir durumla karşı karşıya kaldı.
1: Zorlu bir dalış olacak.
8: Kesinlikle.
1: Çok ciddiyim. Bu nehir dalabileceğiniz en tehlikeli nehirlerden biri. Su çok bulanık. İçinde koca bir timsahla piranalar var. Suda korkutucu şeyler var. Dalmaya değer bir şey olduğunu tespit etmeden kimseye dalış yaptırtmayız. Su altı kamerası getirdim, kirli işleri yapacak.
0: Jeremy suya önce karanlık nehir yatağını keşfetmek için yüksek çözünürlüklü kamerayla donatılmış uzaktan kumandalı bir dalgıç cihazı gönderecek. Bu kamera yüzeyin 305 metre derinine kadar inebiliyor. Ve bu hırçın sularda hiçbir dalgıcın yapamayacağı kadar büyük olanaklar sağlıyor.
1: Tamam, hadi suya inelim. İşte başlıyoruz.
8: Tabanı görebiliyor musun?
1: Evet.
8: Bekle, bekle, bekle. Geri gel. Tam şurada, şurada. Gördün mü?
1: Sizce o ne?
5: Burada doğal bulunan bir şeye benzemiyor.
1: Küçük ama bu bir işaret olabilir. Metale benziyor. Üzerinde işleme de olabilir.
8: Çok mantıklı. Ben dalıyorum.
5: Aşağıda ne gördüğünü söyle.
11: Beklemede kalın.
5: Ne görüyorsun Megan?
14: Timsah. Suda timsah var.
5: Nerede?
14: Şurada.
5: Peşinden gidiyorum.
15: Megan, Megan, kıyıda timsah var.
11: Ne?
15: Sakın kıyıya yaklaşma.
1: Dalmasına izin verme.
5: Gözden kayboldu. Nerede bu lanet olası?
14: Jeremy.
5: Yüzeye çık Megan, yüzeye çık. Hemen çıkman gerekiyor.
13: Onu sudan çıkar, çıkar.
1: Dostum, bu deliye döndü.
5: Megan, hemen çıkman
13: Megan,
5: gerek.
13: Çabuk sudan çıkar, çabuk.
5: Daha olamaz. Megan. Megan, beni duyuyor musun?
1: Dikkat et, dikkat et.
5: Nereye gitti?
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. Gözden kayboldu. Onu hemen sudan çıkar, hemen.
15: Tekneye dön, lanet olsun.
1: Onu hemen sudan çıkar.
5: Hadi Megan, çabuk ol.
15: Megan, Megan.
1: İşte orada. Çabuk çıkar, çabuk.
8: Gittiğini gördünüz mü?
1: Bilmiyorum, birden kayboldu. Nereye gittiğini görmedim.
8: Eseri aldım.
1: Kaptan.
5: Bu ne böyle?
1: Uzun zamandır oradaymış. Metalden yapılmışsa dağılabilir. Havayla temas ederse de oksitlenebilir. %10 nitrik asit ekleyeceğim. Biraz zaman alacak ama oksitlenmesi çözülecek. Bu şey saatlerdir suda. Şuna bakın.
5: Vay canına bak.
8: Muhteşem.
9: Ne oldu?
8: Burun siperine benziyor.
1: Benziyor, evet.
9: Burun siperi.
4: Harika.
1: Burun aksesuarı. Fotoğraflarını görmüştüm ama elime hiç almamıştım. Bence İnka medeniyetine ait. Bunu toplumun yüksek kesiminin üyeleri kullanır.
10: Evet.
0: İnka İmparatorluğu'nun en bilinen statü sembollerinden biri, yalnızca kraliyet ailesinin ve dini liderlerinin giydiği dekoratif bir süs eşyası olan burun siperiydi. Bu takı çok ender rastlanan bir eşyaydı. Altın bir siper yakın zamanda bir açık artırmada 45 bin dolara satılmıştı.
8: Üstündeki süslemeye bak.
1: Kıvrım.
8: Dekoratif amaçlıydı. Bolluğu simgeliyordu.
1: Gerçekten çok güzel bir parça.
0: Yeni hazine arayışında olan keşif ekibi, Sakambaya hazinesinin kanlı tarihiyle yüzleşiyor. Ölümcül facialarla karşılaşan önceki 6 keşif ekibinin deneyimleri ve orijinal hazine belgelerinde bahsedilen kan dondurucu uyarılar nedeniyle bu keşif ekibi, hazineye ne kadar çok yaklaşırlarsa işlerin o kadar tehlikeli hale alacağını biliyor.
2: Sacambaya Vadisi, Bolivya.
1: Seni bilmem Jack ama ben endişeliyim.
16: Doğru bir şekilde nefes almalıyız. İnsan yapımıysa o zaman muhtemelen zehirli gazlarla karşılaşırız. Doğal bir tünelse yıllar içinde oluşan doğal toksik havayla uğraşmamız gerekir. Yani istediğini seç.
1: Oo. Büyük bir delik. Mağara bulduk Jack.
16: Na dostum. Bak ne kadar da derin. Dur seni oradan çıkaralım. Şunu da havalandıralım. Yanımda havayı analiz edebilecek bir hava yoklayıcısı var. Bu alet zehirli gazların olduğu bir yere girdiğinizde uyarı veriyor.
1: Kabloyu vermeye devam et, devam et.
16: Tamamdır. Ne kadar derin?
1: Bence dibe vurduk.
16: Dip. Tamam.
1: Yaklaşık 3 metre var.
16: Sonuçlara bakalım.
1: ...6.1 metre.
16: Anlaşılan burada hava iyi.
1: Elektronik aletlere güvenmiyorum. Bu alete güvenerek hayatımı tehlikeye atmak istediğimden emin değilim.
16: Ne olur ne olmaz, filtreli kurtarıcıyı yanımıza alalım. Oksijen vermese de yüzeye çıkabilecek kadar solumanı sağlıyor.
1: Yüzeye çıkabilirsen tabii. Eskiden babamlarla madenlere giderdik. Özellikle kömür madenleri tehlikeli oluyor. Sadece ses dalgaları bile her şeyi patlatmaya yeter. Gardınızı indirdiğiniz an ölürsünüz.
16: Tamamdır. Hadi dostum.
1: Yavaş yavaş. Biraz daha indir.
16: Tamam. Gevşedi.
1: Biraz daha indir. Biraz daha. Tamam. Devam et. İndirmeye devam et. Fenerle bile göremiyorum.
16: Hava akımını hissettin mi?
1: Evet, galiba hissettim. Hey, buraya gel.
16: Bu zemine güvenmiyorum. Jeremy, sert kaya görmüyorum.
1: Jack.
16: Şuna baksana. Tünel duvarları. Jeremy. Sert kaya görmüyorum.
1: Jack.

0: yüzyıldır gömülü ama biz yeni keşfettik.
1: İnanılır gibi değil.
0: Bu anahtar olabilir.
1: Burası çok kötü kokuyor. Önce yoklayıcıyla bakalım. Oh, çok iğrenç.
0: Kötüleşiyor. Alarm verdi. Burada kalamayız. Burası zehirli.
1: Gidelim.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi çıkalım.
0: Çıkalım buradan.

0: Burası muhtemelen dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri. Aslanlarla dolu, muhtemelen kurtlar, çakallar da vardır. Toprak kaymaları, seller. Evet, sürekli birbirimize göz kulak olmalıyız.
1: Az sonra cesur bir keşif ekibi Bolivya'nın batısında yer alan ücra bir vadide çeşitli tehlikelerle burun buruna geliyor. Amaçları 2 milyar dolar değerinde olduğu düşünülen altın ve gümüşlerle dolu Sacambaya hazinesini bulmak.
0: Hazineyi bulabilirsek burası dünyanın en büyük hazine bölgesi olacak.
2: Yuhu!
1: Trinity hazinesine yönelik zorlu arayışları önceki keşif ekibini Güney Amerika'nın en karanlık ormanlarının derinliklerine sürüklemişti. Paraguay nehrinin ücra bir köşesini araştıran şimdiki ekip su altında hazine olabileceğini tespit etti, ancak bu karanlık sulara dalmak bilinmeyenle yüzleşmek anlamına geliyordu.
3: Megan, dalacağın için endişeliyim. Baksana, kapkara. Her şey olabilir.
4: Evet, görünürlük kısıtlamalarımızdan ilki olacak. Bu yüzden kameramanımız Derek benimle beraber dalış yapacak. Kamerayı o kullanacak. Bence en iyisi birbirimize iplerle bağlanalım ki kaybolmayalım.
0: Tamamen bilinmez bir yerde olacaksın.
4: Bu denizdeki diğer tehlike de piranalar ve timsahlar. Deniz canavarlarıyla su altında çok vakit geçirdim ama bu çok farklı. Bu konfor alanımın sınırlarını biraz zorluyor.
0: Hazır mısınız?
4: Sinirlerim gerildi. Orası kesin.
5: Burada hiçbir şey göremiyorum. Bu başka bir şey. Burada bir kum tabakası var. Epey bulanık. Bir sürü ağaç ve dallar var. Etrafı seçmek çok zor. Şunu gördünüz mü? Balık sürüsü gördüm ama ne olduklarını anlayamadım. Bu gerçekten... Ah! Lanet olsun!
3: O da neydi?
0: Megan mıydı?
3: İyi misin Megan? Megan.
0: Megan'la iletişimi kaybettim. Kabarcık var mı?
3: Megan nerede?
6: Kaybettim. İp çıktı.
3: Ne oldu?
6: İp çıktı.
0: Brett, neden çıktı?
7: Hadi tekneye çık.
0: En son neredeydi Derek?
6: Yanımda duruyordu.
8: Megan, iyi misin? Borda konuşuyor.
3: Tamam çocuklar, kabarcıklara dikkat edin.
0: Hey, kabarcıkları arayın. Kabarcıkları, ben etleri getireyim.
8: Hayır Jeremy, etleri getirme. Daha ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Bu piranaları çeker.
7: Etleri at dostum.
0: Pirana varsa bu onları bize doğru çeker.
7: Aşağı in. Kabarcıklar, evet, şurada.
0: Burada. Yardım edin.
3: Akıntı var mı?
8: Megan, iyi misin? Borda konuşuyor.
0: Yürü hadi.
8: Megan, Borda konuşuyor. Beni duyuyor musun?
0: Derek, Megan'dan ses var mı?
6: Hayır.
0: Hiç mi yok?
6: Hiçbir şeyi duymuyorum.
0: Peki ya sen kaptan?
3: Görüyor musun?
8: Hayır.
7: Çocuklar şurada, görebiliyorum. Tam şurada. Onu gördünüz mü?
3: Orada, yüzeyin üstünde çocuklar.
7: Botun orada.
3: Megan, iyi misin?
4: İyiyim.
8: Tekneyi alın.
4: Derek, iyi misin? Bekle, Derek çıktı mı?
8: Derek, siz Megan'ı kontrol edin. İyi mi bir bakın. Hadi. Onu tekneye alalım.
0: Tamam. Tamamdır.
3: Megan, iyi misin?
0: Rahatla, biz hallederiz kardeşim.
8: Derin bir nefes al.
4: Ne kadar tecrübeli olursam olayım, bu çok stresliydi. Daha önce bu kadar bulanık su görmemiştim. Çok karanlıktı, kapkaraydı.
8: Hadi gel Megan, iyi olmana

0: Sevindim.
1: Ben de kaptan.
0: Evet.
2: Ücra bir bölgede hazine aramanın çok tehlikeli yanları vardır. Bolivya Ant Dağları'nın acımasız ve vahşi yapısı, Sacambaya hazinesini arayan keşif ekibinin karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri. Bu dağlarda 3000 yıl önce madenlerin altından çıkarılmış bir hazine saklanıyor.
3: Sacambaya Vadisi, Bolivya.
4: Tamam.
5: Hadi gel.
6: Burası çok ıslak. Tekrar yağmur yağacak gibi.
5: Eşeğin hızlı gider mi?
6: Şunu duydunuz mu? İlerlemeye devam edelim.
5: Vay canına. Yavaş.
6: Bu bir çığ mı?
5: Koşun, koşun, koşun.
6: Kaya. Hadi gidelim.
5: Hey, yavaş, yavaş.
7: Easy.
5: Yavaş, yavaş, yavaş.
7: Come on.
6: Hadi. Bu bölgede 12 ana maden varmış. Yüklü miktarda altın ve gümüş defineleri bu vadilerden geçiriliyormuş. Buraya 300 yıl önce ne gömülmüşse hala burada.
2: Hazine arayışında az sonra. Keşif ekibi elemanları efsanevi Sacambaya hazinesinin saklandığı yeri bulmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
8: Burası aktif bir patlama bölgesi. 1-2.
2: Trinity hazinesinin peşinde olan bir başka keşif ekibi de aynını yapmıştı. Ekip hazinenin son yeri hakkında önemli bir ipucu barındıran benzersiz bir işareti takip ederek Paraguay ormanlarının derinliklerine dalmıştı.
6: Şu kaya çok garip. Kayaysa tabii.
2: Ancak bu ipucunu bulmak ölüme meydan okumak demekti.
6: Bence burası çocuklar. Geldik.
9: Çok vahşi değil mi? Neredeyse kesilmiş gibi duruyor ha?
6: Birbirinin üstüne dizili 3-4 katman var.
9: Şuna bak.
6: Buraya ait değilmiş gibi. Üstünde herhangi bir işaret görmüyorum.
10: Yukarı çıkıp içinde ne var bakmak ister misin?
9: Köşe bucak iyice araştır. Hayatım boyunca tırmanış yaptım. Oregon'da rehberlik yaptım. Sevdiğim bir iş. Uzmanlık alanlarımdan biri. Ama kaya sizi alt edebiliyor. Kaya kırılırsa uzmanlığınızın önemi kalmaz. Düşersiniz.
6: Çok uzun bir yol.
9: Tepedeyim.
0: O tarafın yere mesafesi ne?
9: Aşağı bakmak istemiyorum. 100 ila 200 metre kadar.
6: Dikkatli ol dostum.
0: Dostum.
6: Her yere baktık ama ben sıra dışı bir şey görmüyorum.
9: Şurada bir çatlak var gibi. Ben aşağı ineceğim. Bakalım bir şey görebilecek miyim? Bir saniye. Ne var? Bu da ne? Çocuklar, galiba bir şey buldum.
0: Ne oldu? Ne gördün Brett? Seni dinliyoruz.
9: Bilmiyorum bu.
0: Brett! Brett! İyi misin?
6: Sen iyi misin?
9: İyiyim, evet. Kaptan, ilerliyorum. Yumurtaya benziyor. Kocaman, kocaman bir yumurta.
0: Çıkarabilir misin?
9: Bir dakika, çamura bulanmış. Kayaya benziyor ama düz. Ne bileyim bunu... Bunu görmeniz gerek. Gelin bakın. Üstünde işleme var. Bu o taş olmalı.
2: Hazine arayışının yeni sezonunda keşif ekibi tehlikelerle dolu bir yoldan gitmeleri gerekse bile Sakambaya hazinesinin saklandığı yeri bulmak için her şeyi yapmaya hazır. Oy! Ekip Sakambaya Vadisi'nde hazinenin konumu olabilecek bir yeraltı mağarası keşfetti. Ancak iş makineleri bozuldu. Wow! Onların da mağarayı kazmak için tehlikeli bir plan yapmaları gerekti.
8: Bir şekilde kazmalıyız.
6: Bence sadece kaya var, sert kaya.
8: Ben malzemeleri getireyim. Deliğin içine patlayıcı koyup kayanın 1,5 metresini patlatalım. Tünele zarar gelmez ama epeyce yaklaşırız.
6: Bilemiyorum. Bütün tünel çökerse başımıza çözülemeyecek işler açılır.
8: Tüneli çökertmeden bu kalıntıların çoğunu havaya uçurabilirim.
6: Patlayıcılar oyuncağa benzemez.
8: Ben yapınca benzer. Oraya cerrah gibi atış yapabileceğimden eminim.
6: Ne kadar eminsin?
8: 10 üzerinden 8,5 veriyorum.
6: Tamam.
8: Yolun üstünü boşaltın. Ben de gidip patlayıcıları getireyim, tamam mı?
6: Tamam. Tünelimi sakın çökertmeyecek.
8: Anlaşıldı. Dayanıklılık verisinden gördüğümüz kadarıyla yer altındaki boşluk yaklaşık 3 metre derinliğinde. Ben de bu yüzey toprağının en az 3-4 metresini havaya uçuracağım. Bu şekilde kepçeyle kazmak çok daha kolay olacak. Derinliğin yarısını kazacağız. Böylece aşağıdaki ana kayanın sert katmanı patlamadan dolayı parçalara ayrılacak.
6: Patlayıcılar hiç de küçük değil.
8: Evet, deliğin boyutunu düşününce gayet makul. Yaklaşık 3,5 kilo nitrat ve akaryakıttan oluşuyor. 12 de dinamit var. Hepsi 200 gramdan az. Etrafına bant sarar mısın lütfen? Amonyum nitrata patlayıcı etmen diyorlar. Patlamayı başlatmak ya da ateşlemek için başka bir patlayıcı daha gerekiyor. Dinamit işte bu görevi görecek. Futbol topuna benzer küçük bir şarjım var, yuvarlak bir şarj. Şeklin yuvarlak olmasından dolayı aşağıya fazla baskı uygulamaktan ziyade enerji her yöne 360 derece eşit dağılacak. Bu da tüneli çökertmeden aşağıdaki ana kayayı parçalamak için iyi bir yol olacak. Tamam, şimdi patlayıcıları hazırlayıp içeri bırakacağım. Şu kuru nehir yatağından güvenli bir mesafeden ateşleyeceğiz.
6: Kabloyu şuradan şuraya çeksem nasıl olur?
8: Harika olur. Burası aktif patlayıcı bölgesi. Hadi kazalım. Olay şu. Bu harika. Buradan görebiliriz. Ateşleyeceğiz. Her zamanki gibi geri sayım yapacağım, tamam mı?
6: Çocukluğumdan beri bir şeyleri havaya uçurmaya bayılıyorum. Düğmeye basabilir miyim?
8: Hadi dostum. Hadi bas.
6: Tamam, geri say.
8: Beklemede kal. 5, 4, 3, 2, 1. Geliyor.
2: Az sonra uzmanlardan oluşan korkusuz bir ekip hazine arayışının yeni sezonunda efsanevi Sakambaya hazinesini arıyor. Ancak daha önce yaşadıkları maceraları hatırlayalım.
1: Jaguar.
2: Güney Amerika'nın en ücra köşelerinde aylarca ölümcül tehlikelerin üstesinden gelen keşif ekibi sonunda Trinity hazinesinin 500 yıllık gizemini çözmeye hiç olmadığı kadar yaklaştı.
1: Bakın. Çektiğimiz onca çileden sonra işte burada Uruguay şelaleleri.
3: Salto Uruguay, Arjantin'a.
6: Salto Uruguay gibisini görmedim. İsviçre peynirine benziyor. Şelalenin her yeri çatlaklar, delikler ve oyuklarla dolu. İçerisinde milyonlarca saklanma yeri var. Doğal labirent gibi. Su altı mağaraları. Muhtemelen en çok endişelendiğim onlar. O mağaralara girdiğinizde sizi sıkıştırırsa, sular aceleyle dolduğu zaman su altında mahsur kalabilirsiniz. Böyle ölmek istemezsiniz. Çok ama çok tehlikeli. Umarım buna değer. Hadi işe koyulalım.
11: Ben dalıyorum. Şelalenin altındaki şu kenarda ne var bir bakmak istiyorum.
0: Gelip hazine bulalım.

0: Ne buldun?
1: Şuna bakın.
0: Olamaz tanrım.
2: Bu da ne? Altın dostum.
0: Altın. Şuna bakın. Bu İnkalara ait. Şuna bak dostum.
1: Kocaman bir mağara var.
0: Kesinlikle.
1: Orada öylece duruyordu. Birden parladı.
0: Hiç şüphem yok bu altın.
1: Evet.
0: Hiç lekelenmemiş. Leke tutmayan tek metal altındır. Ona leke işlemez. 1000 yıllık altın bulsanız dahi ilk günkü gibi görünür.
3: Bu Trinity hazinesinin paha biçilmez eski altın ve gümüşlerden yapıldığını kanıtlıyor. Maske, İnkaların güneş tanrısı olan Inti'yi resmediyor. İnka kralları güneş tanrısını resmeden bütün eserlerin yalnızca altından yapılmasını buyurmuşlardı. Çünkü bu eşsiz metalin güneşin teri olduğuna inanıyorlardı. Altının ağırlığı ve kalitesine bakılırsa son derece nadir arkeolojik eser açık artırmada neredeyse 250 bin dolara alıcı bulabilir.
0: İnka medeniyetine ait altından yapılma bir arkeolojik eser bronz ya da bakırın 50 katı değerindedir.
1: Kesinlikle inanılmaz, muhteşem bir eser.
4: Vay canına. Arjantin'de bunun gibi Inti tanrısına ait bir şey bulabilmek inanılmaz. Bu son 500 yılda İnka hazinelerine ait bulunmuş en önemli parçalardan biri.
0: Bu güneş maskesi buzdağının yalnızca görünen yüzü. Benim bildiğim kadarıyla daha bir sürü çatlaklar ve yarıklar var. Asıl mesele buraya gelip aramaya devam edebilmek.
1: Hey!
0: O da ne?
1: Şuna bakın.
4: Şuna bakın.
0: Şuna bakın.
4: Bunlar lama. Ant dağlarından geliyor. İnka şehrinden.
0: Hepsi tek oyuktaydı. Aşağıda daha bir sürü delik, oyuk ve büyük kaya parçaları var.
5: İyi işaret dostum.
6: Evet, buraya kadar.
0: Megan.
5: Başardık.
4: Başardık.
1: Evet, başardık.
5: Evet.
0: Harika.
4: Altını bulduk.
0: Başardık.
4: Evet, başardık.
3: Hazine arayışı yeni sezon. Keşif ekibimiz antik altının peşinde amansız bir arayışa giriyor.
5: İşte böyle.
0: İşte burada.
5: Yürü yürü yürü.
3: 1700'lü yıllardan beri saklı bir tünele girebilmek için yapılan çok sayıda tehlikeli denemenin ardından...
5: Bekleyin, durun.
0: Bir delik var.
3: Keşif ekibi nihayet devasa Sakambaya hazinesine ev sahipliği yapabilecek bir yere ulaşmayı başardı.
4: Wow.
5: Vay canına.
0: Biliyorum. Ne düşünüyorsun?
5: Gibi değil.
4: Düşündüğümden daha büyük.
0: Cizvit mağarasına hoş geldin.
4: Herhalde çok çömelmemiz gerekir. Onda bile zor girebiliriz diye düşünmüştüm. Buraya o ilkel aletlerle girebilmek için çok uğraşmış olmalılar.
0: Evet.
4: Bu tünelden büyük bir şey taşıyorlardı. Düşündüğün zaman 2 milyar değerindeki bir hazineyi taşımak çok zor olmuştur. Bana umut veriyor.
3: Tüneli aradıkları sırada ekibin bulduğu ilk şey hazine olmuyor.
4: Işığı buraya tutsana.
0: Ne oldu?
4: Burada bir ceset var.
0: Yapma. Kafatası kırılmışa benziyor. Kaya gibi bir şeyle.
4: Ama Cizvitler bu tünelden devasa büyüklükte bir hazine taşıyorlardı. Bu kişi artık her kimse bir rahip ya da rahipler tarafından tutulmuş yerli bir işçi olabilir. Bir tartışmaya kurban gitmiş. Her ne olmuşsa çabucak olup bitmiş. Trajik bir ölümmüş. Bu olayın hazineyle bağlantılı olması muhtemel. Ha, bilemiyorum. Bu kişinin mezarının olmaması burada her ne olduysa çok çabuk yaşandığını gösteriyor.
3: Ekip cesetleri geçidi aramayı bitirdikten sonra düzgün bir şekilde defnedecek.
4: Geçit oldukça uzuyor. Aman tanrım, işte el arabası. Jeremy, bu inanılmaz.
0: Bundan söz ediyordum. Ahşap el arabalarından biri. Kamerayla ilk gördüğüm şeylerden biri buydu.
4: Çok etkileyici. Bütün aks ahşaptan.
0: Sert kereste, tropikal ahşap.
4: Evet. Şu testere izlerine bak. Hiç vida izi yok. Çoğunda ahşap kurt ağzıyla birleştirilerek oluşturulmuş. 16. 17. yüzyıla özgü bir şey. Bunlar cizvitler olmalı.
0: Müthiş değil mi?
4: İnanılır gibi değil.
0: Kasktaki fenerin ışığını yansıtan bir şey gördüm.
4: Sence buralarda mı?
0: Evet. Şuna bak. Şurada.
4: Hey dur. Bu bir bez parçası.
0: Dikkatli ol dostum, çok dikkatli ol.
4: Vay. Şuna bak.
0: Bunun gibisini hiç görmedim.
4: Bu sıradan bir bez parçası değil. Bu şu ana dek bulduğumuz ilk gerçek cizvit altını.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Salto, Uruguay, Arjantin.
1: İşte bu arkadaşlar, burası. Aradığımız yer burası.
2: Hadi hazinenin geri kalanını da bul.
3: Hadi Megan.
2: Şuraya bakın. Şuradaki düz çizgiyi görüyor musunuz? İşte orada.
1: Aa, şuraya bakın. Nedir bu?
2: Durun, durun. Daha da var.
1: Bu altın mı?
4: Güney Amerika junglelarında